tarafımız öteye dönüşmüş. Gelin, iyi bir dönüş yapalım.

Hepsi bu kadar mı? Başka numara yok mu?

0: Bu Tiger! Tiger gelmiş! Tiger! Tiger! Tiger!
1: Tiger!
2: Amca, okulumuza döndük. Amcam bana okulu ikimize emanet ettiğini söylemişti.
3: Çok güzel. Peki ya ben ne yapacağım?
4: İsmini Leopar olarak değiştirmeyi hiç düşündün?
2: Turbo Leopar. Hiç fena değil.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

anda orada 50 bin Kuzey Vietnamlı bulunuyor.

0: Hepinizin bildiği gibi Amerikalıların Laos'a gitmesi, Hanoi, Pekin ve Sovyetler Birliği tarafından oluşturulan ve 1962'de imzalanan ulusal anlaşmalara uygun hükümet tarafından rica edilmiştir. Şu anda Laos'un komünist egemenliğin eline geçmesine engel olmak için tarafsız hükümete lojistik destek ve eğitim temin ediyoruz. Ve başarımız kesinlikle inkar edilemez. Bunun yanı sıra Amerika'nın Laos'taki insan gücüne gelince, şu anda orada savaş amaçlı olarak birlik bulunmaktadır.
1: Tanrım, hanet olsun. Gel hadi.
2: Geri çekilin.
3: Yaklaşmayın.
2: Sakın yaklaşmayın.
3: Uzak durun. Kimse geri çekilin. Bir şey yaklaşmayın. Yaklaşmayın.
2: Aman kimse bir şey dokunmasın.
3: Geri çekilin. Geri
2: uzak
3: çekilin.
2: Durun, uzak durun. Hadi hadi. Hadi. Bu taraftan.
3: Acele edin.
2: Tamam, ben sağdan giriyorum.
4: Cin, hayır.
1: Lanet olsun.
4: Şansı yok. Uzak durun. Uzak durun.
3: Hadi hadi, daha çok.
4: Uzak durun dedim.
2: Hadi hadi.
4: Uzak durun.
3: Geri çekilin.
4: Geri çekilin.
1: Hayırlısı şeytan.
2: Uzaklaşın.
1: Cin.
4: Uzak durun.
2: Buraya giremezsiniz.
1: Ölmüş mü?
4: Dargonun
1: bilmiyorum canı cehenneme. Geri, eğer ölmediyse çok sakin duruyor demektir.
5: Tanrım, üzgünüm Cin.
1: Cin, dinle, dinle. Hey, hey, hey Cin. Şu anda burada değiliz.
6: Evet, Nixon'ı televizyonda izledim.
1: Evet, hadi, evet, hadi, bu yüzden biz buraya hiç gelmedik. Hadi, hadi. Ve tabii bu da yaşandı.
6: Senin için yaşanmamış olabilir. Nixon için de yaşanmamış olabilir ama sanırım Duck için yaşandı.
1: Ah, çok fazla pilot kaybediyoruz. Hey Cin, dediklerimi unutma, tamam mı?
6: Şşş. Bak Rob, ikimiz de burada olmadığımıza göre bu konuşmayı hiç yapmadık. Bu yüzden bana ne söylediğini hatırlamıyorum.
1: Lanet olsun binbaşı, bu pilotların psikolojik sorunları var.
7: Evet. Ve en kötü yanı da daha fazlasına ihtiyacımız olması.

0: Ve şimdi de gökyüzündeki gözünüz, trafik muhabiri pilotumuz Billy Covington'a bağlanıyoruz. Billy, orada durum nasıl?
1: Sanırım şarkı duygularımı daha iyi anlatıyor Stevie. Tek istediğim şey özgür olmak ve hayatımı istediğim gibi yaşayabilmek.
2: Peki trafik nasıl Billy?
1: Aşağıdaki trafik oldukça moral bozucu, çok can sıkıcı, bayağı sıkışık ve söylememe gerek var mı bilmiyorum ama son derece kötü görünüyor Stevie.
2: Az önce 103 numaralı otobanda çok büyük bir trafik kazası olduğunu haber aldık.
1: Evet, doğru haber almışsınız. Neden biliyor musun?
2: Bu yüzden sana bağlandık Billy.
1: Evet sanırım. Neyse, nedenini söyleyeyim. Çünkü normal şoförlerin birçoğu ceset görebilmek için putperest sersemlere dönüşmüş.

0: içindeki gerizekalıdan söz ediyorum. Affedersin Steve. Hey! Aracını çek, ilerlemeye çalışan bir ambulans var.
1: Evet, canın cehenneme.
0: Canın cehenneme mi?
1: Canın cehenneme dedim.
0: Ne? Ne dedin sen?
1: Sana canın cehenneme dedim. Aa,
0: seni duyamadım gerizekalı.
1: Hadi
0: gel açık gel bir araç ister misin?
1: Üçüne öyle bir tekme atacağım ki doğduğuna pişman edeceğim seni. Hadi buraya gel.
2: Pekala, burası Rock 1080. Los Angeles'ın trafik durumu bundan daha güzel bir şekilde anlatılabilir miydi?
1: Seni sıçan, bu yaptığın çok tehlikeli, tutuklanmalısın. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Sana gününü göstereceğim seni korkak.

0: Cezalı. Harika.
1: Merhaba Billy.
2: Sen de kimsin?
1: Cezalandırıldığını duydum. Macera yaşamayan bir macera perestin. Hata yapıyorsun.
2: Cezalı bir pilottan daha kötüsü yoktur. Kimsin sen?
1: Sana bir soru soracağım. O kaza mahallinde neden o kadar alçaktan uçtun?
2: Kaza yerine ulaşmaya çalışan bir ambulans vardı. Ama pekala. Olayların binlerce metre üstünde uçmaktan bıktım artık. Aşağıda olmak istedim.
1: Tam düşündüğüm gibi şimdi. Radyodan kovulmana neden olan şey Laos'ta işe girmeni sağlayabilir.
2: Oradaki savaş yüzünden mi?
1: Vietnam'da, Laos'ta değil. Başkanı televizyonda gördün.
2: Yapma, televizyonda Heckle ve Jekyll da görüyorum ama kuşların konuşabildiğine inanmıyorum, anlarsın.
1: Evet, seni çok iyi anlıyorum ama Laos'ta savaş yok. Emin olabilirsin.
2: Ücretimi kim ödeyecek peki?
1: Birliğimizin adı Air America. Sivillerden kurulu, Amerikan pilotları. Senin gibi adamlar, cesur olduklarını söyleyebilirim. Vahşi doğuya kargo ve mültecileri taşıyorlar.
2: F.A. biletimi kesti.
1: Tayvan'dan yenisini alırsın, merak etme.
2: Peki sen kimsin ahbap?
1: Senin en büyük hayranın.

0: Kokoşa ne anlama geliyor?
1: Bunlar savaşın işkence sesleriydi. Düşman sizin uçaklarınızdan gelen bu sesleri duyduğunda aklını kaçıracak. Kuzey Vietnamlılar Laos'a akın ediyor. Saigon'a gidip yeni birlikler oluşturuyor ve küçük komünist dostlarına katılıyorlar. Şimdi bununla onları korkutacağız. Paniğe kapılacaklar. Tamam, kabul ediyorum, kabul ediyorum. Tehlikeli ama konuşuyor ki...
2: Gerçekten çok tehlikeli. Bu utanç verici bir şey dostum. Yani bunu bize dinletecek ve gülmekten katılacaklar.
1: Pralin, bu bant maksimum psikolojik etki yaratması için uzmanlar tarafından geliştirildi.
0: Kiminle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz.
1: Hayır. Belki de sen Amerikan istihbaratından daha fazlasını biliyorsundur.
0: Rob, yaptığın işi tanımlamak için Amerikan istihbaratı sözcüğünü kullanmamanı isterim.
3: Rob Hill?
1: Evet.
3: Merhaba, Billy Covington.
1: Evet, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim.
1: Evet, belgelerini görebilir miyim?
3: Tabii.
4: Güzel.
1: Billy,
4: ya,
1: sizden biri çocuk.
4: Güzel.
1: Evet. Sağ ol. Konuş onlarla.
3: Merhaba çocuklar.
5: Merhaba.
4: Laos'a neden geldin?
3: Heyecanlı görevler olduğunu duydum.
4: Heyecanlı görevler. Bu da bir düşünce. Nereden geldiğine bağlı ahbap.

0: Söyle bakalım. Nereden geliyorsun?
1: Los Angeles'tan geliyorum. Amerika'nın batı sahilinden. Peki ya sen nereden?
0: Ayın karanlık tarafından geliyorum. Ve yakında oraya geri döneceğim. Altın BB benim için geliyor.
1: Alabilir miyim lütfen?
2: Ay. Harikasın dostum.
0: Sınıfı BB. Altın, ortanat, personel, Nili. Toplara ne dersiniz ha? Bana da gelebilir
3: pilot
0: mi?
3: Pilot eğlenceleri bu şekilde stres atıyorlar.
1: Pilot eğlencesi mi?
3: Evet.
1: Bu normal bir davranış değil.
4: Hayır, Amerika'da normal olmayan davranışlara şirket politikası gözüyle bakılır. Gene Reich.
1: Merhaba.
3: Gene.
4: Merhaba.
3: Gene. Billy oryantasyon uçuşuna götürmeye ne dersin? Bakın,
4: bence uygun. Sence de uygunsa bakayım. Gideriz.
3: Hacı.
1: Ha, tabii.
3: Güzel. Güzel. Evet. Tamam. Ben. Ver bakalım şu sopayı.
1: Buraya Longchamp deniyor değil
3: evet.
1: mi? Aslına bakarsan ben burayı işaretlemiştim. Ama burası haritada görünmüyor.
4: Dostumuz Rab'ın dediği gibi. Burada değiliz. Yani bu gördüğün Davos'un ikinci en büyük şehri değil. Amerikan hükümeti tarafından kurulmadı. Ayrıca günde 400 uçuş yaptı. Ve ilaç, silah ve şuradaki adamlardan oluşan birlik müfrezeleri gibi tonlarca kargoda taşımıyoruz. Hayır, bunların hiçbirini yapmıyoruz. Parolarımız her şey, her zaman, her yerde. Aslında genelde C-123'leri ve Helio Courier'leri gibi normal uçakları uçuruyoruz. Asıl eğlence şu küçük uçak gibi tuhaf uçaklar. Bunlar Amerika'da yasal bile değil.
1: Ama burası Amerika değil.
4: Evet, haklısın.
5: Hey! Bugün ne getirdin?
4: Fıstık ezmeli, mayonezli. Biraz da kek. Sende ne var?
5: Uçuş programı.
4: Harika.

0: Pek de zorluk çekiyor gibi görünmüyorsun.
1: Evet. Benim için havada her şey yolunda gider. Ama aşağıda kendimi berbat hissederim.
0: Seyir defterine bakabilir miyim acaba?
1: Hayır.
0: 14 ay Kanada ormanlarında uçmuş.
2: Ormanlarda?
1: Evet, ormanlarda.
0: Fresno yakınlarında 2 ay boyunca zirai ilaçlama yapmış.
2: Fresno mu? Sen gerçek bir kahramansın. Gökyüzündeki gözünüzde trafik muhabirliği mi yaptın?
1: Affedersin, o bir Uzi mi?
0: Bu harika bir televizyon reklamı olurdu, öyle değil mi? Affedersin, bu bir Uzi mi? Evet, öyle.
1: Buna inanamıyorum.
0: Hey, savunma hiç de gülünecek bir konu değil.
1: Savaş değil.
0: Bu yüzden en güvenli silah olan Uzi'yi kullanıyorum. Tabii geçici olarak.
2: Boynundakini göstereceğim.
0: Şuna bak.
1: Peki içinde ne var?
0: Aslına bakarsan sol ayağımın baş parmağının külleri. Vuruldum ve bir anda kokpite düştüm. Buradan pek de uzak sayılmazdı.
1: Vurdun mu? Burada vuruldun mu?
0: Evet, olay gerçekten çok kötüydü.
1: Seni
0: ve...
1: burada vurdular evet. mı?
2: Parmağını götürüp yaktırdı ve boynundaki o küçük kutunun içine
1: abi
2: koydu.
1: Abi dakika. Bana hiç kimse parmak kaybından söz etmedi. Konuşmayı hatırlıyorum, parmak kaybından söz etmedi.
0: Kim?
1: Beni askere alan adam. Neden onu yerine diktirmedin ki, burada doktorlar var?
0: Aslında diktirebilirdim ama vücudumdan bir parça koptuktan sonra artık onu geri istemediğimi fark ettim.
2: Ayrıca ruhu hala bizimle. Evet. Anlıyor musun?
0: Evet, ruhum. Taoculuk.

0: Günaydın.
1: Royal
0: gelebilmenize
1: Alaska.
0: Sevindim efendim.
1: Bir sefer senet uçağı alanımıza inmiştim.
0: Bir Amerikan senatı. Benim bölgemdi. Üstelik bölgeyle ilgili gerçekleri öğrenmeye geldi.
2: Hiçbir gerçeği öğrenemeyecek. Söz veriyorum. Küçük anlaşmamızı öğrenmeyeceği kesin. Ayrıca o sersemin teki seçilmeden önce traktör satıyor.
0: Hey! Harry Truman Missouri'de ucuz takım elbise satıyordu ama atom bombası emrini veren kişi oydu, tamam mı?
2: Evet.

0: Vianchin'e hoş geldiniz senatör.
1: Teşekkür ederim Büyükelçarlı.
0: Senatör Davenport, bu binbaşı LeMond, duymuş olmalısınız.
1: Elbette. Üniforma yok he. Nişanlar için hava fazla mı sıcak?

0: Yoksa sivilcemi çıkarıyorsunuz?
1: Şu anda sivilim efendim ama hala hava kuvvetlerindeyim.
0: Çok teşekkür ederim. Çantayı arabaya koyun.
1: Hayır sanatörüm.
0: Biliyorum bakayım. Biliyorum üzgünüm. Üstümde Vietnam parası yok. Bahşişi sonra veririm.
1: Senatör, bu General Lu Sung. Bölgedeki birliklerimizin üst düzey komutanıdır efendim.
0: Merhaba. Kimse var mı? Şu senatörün yaptığına bakın.
2: Fransa'ya gittiğinizde bavullarınızı General de Gaulle mu taşıdı?
1: Rab, senatörün çantasını al.
3: Evet, onu ben alayım efendim. Ceketinizi alayım mı efendim?
0: Teşekkür ederim. Rica teşekkür ederim. Ederim.
2: O kolu bıraksan iyi olacak. İniş yapacağız da.
4: İniş mi?
2: İstersen sana göstereyim.
4: Neyi göstereceksin? Nereye ineceğiz? Hadi. Orası pis değil, bir dağ.
2: Kapa çeneni, kanatlarını aç.
4: Lütfen bunu yapma.
5: Dostum harikaydı. Çok iyiydi.

0: Evet. Ormanda birileri var çocuklar.
1: Çocuklar? Hey, hey. Hayır, onları tanımıyorum. Aslına bakarsan karımın arkadaşları. Kısa boylu olan kayınbiraderim. Birlikte çalışıyoruz.
2: Bunu yapma.
1: Baylar. Nasılsınız? Güzel. Kayınbiraderler her yerde aynı. Bütün paramı aldı ama anlaştık.

0: Yo ya, bu benim ilk uçuşum olacaktı. Ama bunu dolap çevirmek için kullandım.
1: Doğu'ya hoş geldin. Bu bir dolap değil, emeklilik planı. 15 yıldır uçuyorum ama tek bir kuruş bile kazanamadım. Ama Amerikan rüyasını gerçekleştirmek istiyorum.
0: Silah kaçırarak mı?
1: Geldik işin zor kısmına.
0: Evet, fark ettim. Radar yok.
1: Doğru. Tahmin edeceğiz.
0: Halledebilirim.
1: Aman ne güzel.

0: Var mı?
1: Şuna bak.
0: 3700 fitteyiz. Neredeyse çarpıyorduk. Daha yüksek dağlar var mı?
2: Evetim.
3: Benimkini ben kullanma. Yeşili istiyorum.
0: Evet.
2: Tamam, güzel, ver şunu.
0: Dileyin çocuklar, güvenli bir irtifa belirlemek zorundayız.
2: Bak, ben onunla boyamak istiyordum. Az önce neredeyse onu bilerek ölüyordum. Aldığını gayet iyi biliyorum, tamam mı?
1: Aldım. Çünkü geçen hafta gökyüzünü yeşile
0: boyadın.
1: Bana
0: cevap verir misin lütfen? Görünüyor. Atlantik hangi yönde kalıyor? Güneyde mi, doğuda mı? Hey!
1: Tamam, ver şunu
0: cevap
1: bana.
0: Verin. Güneyde mi, doğuda mı?
2: Doğuda resim yaparken hayır, benimle olmaz. Konuşma, tamam mı?
1: Lanet olsun. Kendi sayfanı boya.
2: Zaten kendi sayfamı boyuyorum. Hayır, benimkine taşıyorsun. Çek şunu.
1: Benimkine taşıyorsun. Çek elini.
2: Dedim, tamam mı?
4: Merhaba senatör. Size gerçek Laos'u gösterelim.
5: Efendim, iniyor.
6: Senatör, bir dakika.
5: Senatör. O pilotlar sarhoş efendim.
1: Sadece sarhoş değiller evlat. Sarhoş Amerikalılar. Utanmayın çocuklar. Geri kafalı gibi göründüğümü biliyorum ama inanın bana, Tanrı'yı bulmadan önce şarap, kadınlar ve müziğe tapardım. Ciddi olmak gerekirse belki hiçbiriniz madalya alamayacak ya da tarih kitaplarına geçemeyeceksiniz ama Washington'dakiler huzuru korumak için neler yaptığınızı biliyor.
4: İşte bu harika.
5: Evet.
4: Bize de açıklar mısınız?
0: Evet. Merhaba.
7: Colonel Andrew, Blake Covington, dağlarda yaşayan asıllı kardeşlerimiz için insani yardım çalışmaları yürütmekle meşgul.
8: Sağ ol.
7: Şaka yapıyorum çünkü işine önem veriyorum, tamam mı? Vietnam Savaşı'ndaki asıl sorunun ne olduğunu biliyor musun Billy? Ha? Herkesin bilmesi. En etkili yöntem gizli bir savaştır. Ne muhabirler ne televizyon. Savaşı karartacaksın. Profesyonel bir futbol maçı gibi. Ve biliyor musun? Biliyor musun? Hı? Asla kaybetmeyiz.
0: Bir şey sorabilir miyim?
7: Evet tabii.
0: Kız arkadaşını yanına alıp bir gelmek seni heyecanlandırıyor mu?
6: Burası sıradan bir değil dostum. Burası erkeklerin iç konuştuğu bir yer.
0: İç mi? Tam bunun bir savaş olmasına alışıyordum.
8: İzninizle.
6: Farklı olduklarını kim söyledi? Raf, dışarı gelmeni istiyorum. Ve ayık olarak, lanet olası.
7: Ha ha.
6: Altında bir şey mi var Rab?
7: Pepsi kolacılar burada dönen dolapları bilseler ne düşünürlerdi diye merak ediyorum. Sen bunu hiç düşünmez misin?
6: Hayır Rab, düşünmem. Sadece burayı kaç pilotun bildiğini düşünürüm.
9: Denemek ister misiniz?
6: Kusura bakmayın general ama buraya lezzet testine gelmedim, tamam mı? Buraya sizden rica etmeye geldim. Lütfen bu laboratuvarı sadece bir haftalığına senatörün burada olduğu süre boyunca kapatalım.
9: Neden hamal bulma uzmanı senatöre evine gitmesini söylemiyorsun? Defolsun.
6: Keşke o kadar kolay olsaydı general.
9: O zaman fakirleşiriz ve savaşın masraflarını ödeyemeyiz. Eğer eroin satmazsak askerlerim için para kazanamam. Hayır binbaşı. Dost kalmamız daha iyi olur. O sersem hamal uzmanının icabına bak. Tamam mı?
6: Elbette general. Her zamanki gibi benden çok daha zekice düşünüyorsunuz.
8: Ah, harika değil mi?
9: Bir sorun mu var?
0: Sadece odadaki en tuhaf adam olmaya alışkındım ama birdenbire çaptan düşmüştü.
9: Hayır, bu doğru değil. Buradakiler kadar tuhaf olabilirsin.
4: Elbette, biraz zamana ihtiyacı var.
0: Kendimi bar kızlarıyla dolu hızlı bir trende gibi hissediyorum. Tuhaf tabelalar ve acayip arabalar var. Tarzım olmayan bir sürü kız. Benim burada ne işim var diye düşünüyorum.
9: Ben bu soruyu kendime her zaman sorarım. Neden buradayım?
10: Neden buradayım?
9: Amerika'yı hatırlatan küçük bir yer. Mutlu oldun mu?
0: Evet, her şey normale döndü. İyiyim.
9: Güzel.
11: Hadi vuruş topar, sıra sende.
12: Hadi.

0: Iskaladım. Güzel susturucu.
1: Ben çok düşünceli biriyimdir. Gece yarısı minyatür golf sahamda kertenkele vurmak istersem komşuları uyandırmaya gerek yok. Anladın mı? He? Anladın mı beni serseri?
0: Evet. Uzak mesafeden.
1: Çok komik çocuksun. Lanet serseri.
2: Benim bir fikrim var. Burayı halka açıp cebini biraz doldurmaya ne dersin Jack?
1: Bunu ben öldükten sonra yapın. Vasiyetim de size bırakacağım.
3: Aa, hadi kes şunu.
2: Hayır, Jack doğru söylüyor. Yani kabul edin, emekli olduktan sonra 5 kuruş bile alamayacaksınız. Her pilot kendi emeklilik planını geliştirmek zorunda.
4: Evet.
3: Hey Gino, baksana. Silah dükkanında işler nasıl gidiyor? Silah sayını arttırıyor musun? Hiç satmayacak mısın?
5: Hızlı hareket etmeyeceğim Nick.
3: Çok iyi bir planım var ama.
6: Sahi mi?
3: Evet.
6: Sahi mi?
3: Paramı alacağım.
1: Hayır.
3: Ve
1: Konya Adası'na gidip sahilde yatanlara güneş kremi püskürteceksin dostum. Ve barlarda savaş hikayeleri anlatacaksın.
2: Aşağılık herif.
3: Alt.

0: Niye yaptın şimdi bunu?
1: Ha? Niye yaptın şimdi bunu?
2: Hadi lan şu içeri gel buraya. Hadi. Gel buraya.
3: Tamam,
2: hadi lan.
3: Tamam. Hadi buraya gel.
4: Korkunç.
0: Siz ne zamanda bir böyle bir alem yaparsınız?
5: Alem mi? Hayır, bu alem değil. Bu çok normal bir şey.

0: Olamaz. Gideceğim cehenneme.
1: Günaydın. Anne bak. Hey çılgın Amerikalı.
2: Evet.

0: Jean.
1: Günaydın Rob.
0: Günaydın. Bugün Senatör Davenport'u Vientiane Havaalanı'nın VIP bölümünden alıp Bienlük'teki mülteci kampına götüreceksin. Tabii ki ona bu hava üssü konusunda en ufak bir bilgi vermeyeceksin. Ve eğer bölgedeki olayları görmek isterse onu bu yalanlarla oyala.
1: Oyalamak için yalana ihtiyacım yok. Etrafı görmesi yeterli Rob. Sonra görüşürüz.
2: Jean, Jean. Beni dinle. Sakın senatörü kızdırma, tamam mı?
1: Anlamadım binbaşı.
2: Sadece gerekli olanları bilmeli.
1: Ha, yani ona mantar gibi davranmayayım ve karanlıkta bırakmayayım, öyle değil mi?
3: Necin, o adam uçağına ne yapıyor?
1: Arındırıyor. Budist ritüeli.
4: Namo tassa.
1: Teşekkür ederim.

0: Sakin. Senatör.
1: Gizli hava üssü buralarda mı?
0: Hangi gizli hava üssü efendim?
1: Neden bana aptal muamelesi yapıldığını hissediyorum.
2: Ben ne bileyim. Ben sadece bavulları taşıyan adamım.
1: Hadi general, o konuyu açmayın. Sizden özür diledim. Gerekirse bavullarınızı bile taşırım. İşte Amerikan hükümeti desteğinize bu kadar önem veriyor.
2: Amerikalıların savaşmayı bırakıp Güneydoğu Asya'dan çıkacaklarını duyuyorum. Bavulları da götüreceklerini değil.
1: General, eğer işler siyasi açıdan güçleşir ve çekilmek zorunda kalırsak sizi Amerika'ya götürürüz. Biz dostlarımıza iyi bakarız.
2: Tabii bakarsınız.
1: Anlayamadım. Vietnam Savaşı'ndaki Mareşal Key'ye çok iyi bir teklif yaptım.
2: Mareşal Key mi?
1: Evet,
2: ben Mareşal Key değilim. O sersemin biri. Savaş bittiğinde Amerika'da içki dükkanı açmak istiyor. Ben kumandanlıktan sonra içki dükkanı sahibi olmak istemiyorum.
0: Neden senatöre asıl isteğinizin ne olduğunu söylemiyorsunuz? Hadi çekinmeyin.
2: Holiday Inn, Güney Kaliforniya'da. Sahibi ve işletmecisi.
1: Bu biraz zor olabilir. Bunu komik buluyorsun öyle mi?
0: Ha, kesinlikle. Ama biliyor musunuz senatör? Savaşta güremeyecekseniz uçmanın ne anlamı kalır ki?
1: İyi bir noktaya değindin.

0: Affedersin ama o aşağılık generalin kampında ne
1: Corin,
0: işi var?
1: Corin, Senatör Davenport'la tanıştın mı?
0: Hoş geldiniz Senatör. Adım Corin Landreau, Amerikalıyım. Size etrafı gezdirebilir miyim?
1: Patron seni tam yerine göndermiş. Afyon ülkesinin kalbine.
0: İlk tercihim Kansas'tı ama maalesef yer yokmuş. Burası dağlar ve Afyon ülkesi.
1: Evet. Daha ne kadar buradasın? 2-3 hafta mı?
0: En fazla o kadar. Sonra toplanıp gideceğiz.
2: Asil bir iş Bayan Landreau. Gerçekten çok asil bir iş.
0: Teşekkür ederim Senatör.
1: Sizinle uçakta buluşuruz. Görüşürüz Corin.
0: Sağ ol Jean.
2: Şu şeytanın yaptığına bakın.
0: Bu adamları özel ordusunda görev yapmaları için zorla alıkoyuyor.
2: Alıkoymak çok çirkin bir kelime.
0: Yaptığı şeyi siz nasıl tanımlarsınız?
2: Ben çok karizmatik biri olduğunu söylerdim.
0: Karizmatik mi?
2: Unutmamalısınız ki Bayan Landreau, bu insanların değerleri bizimkilerden farklı. Ama güzel yanı şu. Aynı amaç için hep birlikte çalışıyoruz.
0: Aynı amaç mı? General Sung'un tek amacı General Sung. Anlamıyor musunuz senatör? CIA ona uyuşturucu getiriyor. Karşılığında o da bize birliklerini veriyor. Kazandığı parayı CIA'ya gönderiyor.
2: Bu yakıcı güneşin altında çok iyi bir amaç için gerçekten çok çalışıyorsunuz. Ve bunun için Tanrı sizi kutsasın. Ama saçmalamaya başladınız. Bence size klimalı bir oda gerekecek.
0: İyi günler senatör. Geldiğiniz için sağ olun.
3: Nino'nun yerine gelerek beni onurlandırdı.

0: Kırdınız majesteleri.
1: Teşekkür ederim Nino.
0: Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Açıkçası endişelerim var beyler. Hiçbirimiz çocuk değiliz. Biliyoruz ki General Song...
1: Song.
2: Afyon'la bazı yasa dışı işler çevirdiğini sanıyorum. Müttefiklerimiz dahil kimse kusursuz değildir. Ben ciddiyim. Amerikalıların uyuşturucu parasıyla zengin olduğu söylentileri duyuyoruz. Bu da savaşı tehlikeye sokuyor beyler. Gerçeği öğrenmek istiyoruz.
1: Maalesef gerçeği sizden sakladık efendim. Uçaklarımızın Vientiane'in dağlı kesimlerine afyon taşıma amacıyla kullanıldığını düşünmek için bazı nedenlerimiz var. Ve orada eroine dönüştürülüyor.
2: Olur tanrım. Olamaz. Neden bunu bana daha önce söylemediniz?
1: Senatör, çok büyük bir hata yaptık. Sadece pilotlarımızın saygınlığını korumaya çalışıyorduk efendim.
2: Yani pilotlarımız... Uyuşturucu kaçırma işinin içinde mi?
1: Hepsi değil efendim. Sadece birkaç çürük elma. Gelen her kargoyu inceleyemeyeceğimizi biliyorlar ve böylece güvenimizi kötüye kullanıyorlar efendim.
2: Kim olduklarını biliyor musunuz?
1: Öğreneceğiz. Size söz veriyorum efendim. O çürük elmaları bulacağız.

0: Ha, merhaba general. Kargo nedir?
1: Seni ilgilendirmez.
2: Covington, kargon hazır. İşte bu da yardımcı pilot. İyi eğlenceler çocuklar.
0: Ne?
1: Bu sabah içimde kötü bir his var.
0: Endişelenme. Altın bebelerle karşılaşmayacağız. Tamam mı? Senin uğrun olacak.
1: Tamam.
0: Ne bebe, ne kurşun, ne bomba.

0: Önce pirinçleri bırakacağız. Sonra da domuzları. Ama son kargonun yeri belli değil.
1: O kargonun yüklenmesini General Sung denetliyordu. Nasıl bir kargo olabilir ki?
0: 12 yönünde yaklaş. Pekala, ilk kargo gidiyor. Hazır ol. Tamam, yaklaşıyoruz. İyi görünüyor. Uçuş hızı iyi. İrtifa iyi. Üç, iki, bir. Şimdi.
1: Kan.
0: Kuvan.
1: Kuvan aşağı düştü. Ne yapacağız? Paraşütü var mıydı?
0: Hayır.
1: Paraşütü yoktu da ne demek? Ne yapacağız? Geri dönecek miyiz?
0: Hayır, geri dönemeyiz. Dönemeyiz.
1: Ne? Geri dönemeyiz de ne demek? Adam aşağı düştü.
0: Geri dönemeyiz. Önüne bak sen.
1: Adam uçaktan aşağı düştü. Biriyle tanışıyorsun ve ölüyor. Bunlar paraşüt takmalılar. Her zaman. Hadi. Hiç komik değil. Tamam mı? Hiç komik değil.
2: Billy, nasıl gidiyor?
1: Harika.
2: Dinle. Bu gece Nino'nun yerinde istakoz var. Ama önceden sipariş vermeniz. İster misin Jack?
0: Yine mi istakoz? Evet, hala hayatta olursam isterim tabii.
2: Güzel. Telsiz bağlantısı kurup yer arayayım. Şampanyayı soğutmasını da tembih ederim tabii. Saat 9'u uygun mu acaba?
1: Evet, harika.
0: Anlaşıldı.
1: Anlaştık. Tuhaf bir savaş dostum.
0: Evet. 3-4-0-12. Yaklaşıyor. Hazır ol. Yaklaşıyoruz. Bırakmaya hazır ol. 3-2-1. Şimdi.

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun ulu tanrım. Hey, durun. Tanrım. Bizi ateş edenler kim?
0: Buralarda herkes bizi ateş eder.
1: Pekala, gökyüzünden domuz atarken ölmüş. Bu olmayacak, hayır.
0: Altın bebe. Biliyor. Biliyor. Sadece an meselesi. Altın bebe benim için geleceğini biliyordum. Sana söylemiştim. Bu sabah sana altın bebeği göreceğimi söylemiştim, biliyordum. Bana doğru gelecek.
1: İkinci motor vuruldu. Jack, ikinci motor vuruldu. Söndürücüyü çalıştır.
0: İkinci motor vuruldu elbette.
1: Hey, uyan dostum. Basıncı azalt.
0: Basınç azalıyor.
1: Hadi sana söylediğimi yap dostum, basıncı azalt.
0: Basınç azalıyor.
1: Birinci motoru kontrol et.
0: Birinci motor sağlam.
2: 9.5 olur mu? Yine daha önce hiç yer olmadığını söylüyor.
1: Vurulduk Jin. Birinci motor çok kötü durumda. Düşüyoruz.
2: Hala menzilde misiniz?
1: Evet.
3: Birkaç saniyede bir irtifa değiştirin. Jack bana yerinizi söyle.
1: Jack, vaktin var mı? Yerimizi söyle, uyumayı bırak.
0: Tango 7'nin 2 mil güneyindeyiz.
3: Tango 7'nin yakınında bir yerde eski bir Japon pisti var. Gidebilir misin?
1: Biraz şüpheliyim.
3: Hadi dostum, yapabilirsin bunu.
1: Tanrım. Tamam, tabii ki yapacağım.
0: 10 derece sağ.
1: Hoş geldin, neredeydin?
0: Gittin mi ki?
3: Vahşi köpekten merkeze, vahşi köpekten merkeze. Pilotlar Tango 7 yakınında tehlikede. Şu anda oraya gidiyor.
4: Rotandan sapma vahşi köpek. Bir araştırma uçağı yollayacağız. Merkezden vahşi köpeği duyuyor musunuz?
3: Merkezden vahşi köpeği. Canınız gibi.
1: Pekala, neredeyiz?
0: Bak, görüyor musun?
1: Hayır.
0: Şurada, bir yönünde.
1: Tamam gördüm. İniş takımlarını açalım, hadi.
0: Geliyor. Rahmet olsun.
1: Ne oldu?
0: Bir türlü açılmıyor.
1: Tamam, endişelenme, tamam. Elle aç. Durum nasıl?
0: Şimdilik aynı.
1: Unut gitsin, tamam, atlayacağız. Lan paraşütünü tak. Tamam sendin Nili. Bırak onu, paraşütünü tak dostum. Hadi.
0: Seninle birlikte geliyorum.
1: Hayır, gelmiyorsun, dediğimi yap, paraşütünü tak. Hadi çok ciddiyim. Van, alçaldığımda atlayacaksın, tamam mı?
0: Seninle geliyorum dedim.
1: Hayır, gelmiyorsun.
0: Gökyüzünden yalnızca kuş pisliği düşer, tamam mı?
1: Hayır dostum, sen kuş pisliği değilsin. Bu yeni yasada da var, tamam mı? Kuş pisliği ve dona kalmış pilotlar atlar. Atla! Tamam gitti, sıra sende.
0: Paraşütle uçarken çok savunmasız olunur derler. Kıçıma bir altın BB yiyeceğim. Açılmazsa ikinci paraşütü kullanmalıyım. Ya ikincisi
1: tamam,
0: yoksa...
1: Tamam, ayağa kalk dostum. Hadi ayağa kalk. Hadi lütfen. Aferin sana. Aşağıda görüşürüz. İyi şanslar.
0: Daha önce hiç ama hiçbir uçaktan atlamak zorunda kalmamıştım, anlıyor musun beni?
1: Ben lanet bir izci lideriyim. Koşar mısın dostum? Hadi.

0: Söyler mi? Niçin buraya geri döndün?
1: Fotoğraf makinemi unutmuşum.
0: Ha öyle mi? İşte burada. İstiyorum sen, evet. Atlayacak mısın?
1: Karşıma.
0: Atlayacak mısın?
1: Evet.
0: İyi, güzel.
1: Hemen paraşütünü takmalısın.
0: Yükseklik korkum var.

Pekala. Atla. Atla. Güle güle.

lanet olsun.

0: Yaşadığınız için mutlu musun yoksa düş kırıklığına mı uğradın?
1: Hey, orman komünist askerler ve kelle avcılarıyla dolu, tamam mı? Henüz hayatta kalmadık.
0: Tamam. Meyveli ciklet ister misin?
1: Hayır, meyveli ciklet istemem.
0: Emin misin? Niye, tamam.
1: Evet eminim.
2: Eve mi gidiyoruz?
0: Yakında kıvan.
2: Hayır, şimdi gidiyoruz, bakın. İşte orada, bakın, eve gidiyoruz.
1: Ha ha ha ha!

0: İyi günler. Evet. Merhaba general. Bizi özlemiş olmalısınız ha. Buralarda tanıdık yüzler görmek çok güzel. İnan bana dostum. Birkaç küçük delik var, hepsi bu. Bunu da ücretimden keserler, hiç şüphem yok. Evet. Birkaç gün tamircide kalırsa hallolacaktır. Size yardım edeyim. Evet general, galiba aceliniz var. Çok vakit kaybettiniz. Ne kadar ağır. Sığmam zor olmayacak mı? Hey. Hey hadi çocuklar, hey hey. Hey. Hey. Biz ne olacağız dostum? Hey. Hey sen.
1: Boş ver Billy.
0: Hey lanet olsun. Lanet olsun. Ya.

0: Galiba artık eve gidemiyoruz.
1: Şimdi Afyon eve gidiyor.
2: Ne? İçinde Afyon mu vardı?
1: İyi bildin, Afyon.
2: Ve bizim yerimize Afyon'u mu götürdü?
1: Yüklenmesine yardım ettin.
3: Çocuklar, bölgeye vardığımızda kuzeye gidin. Ben buraya bakacağım, onları bulacağız. Acele edersek Nino'nun yerindeki rezervasyona yetişeceğiz.
4: İyi fikir Jean, orada görüşürüz.
0: Hadi, nerede bunlar? Kes şunu.

0: Yara aldık mı dostum?
1: Hayır.
0: Vahşi köpekten merkeze. Vahşi köpekten merkeze. Tango 7'de düşmanlar var.
1: Düşmanım. Burada herkes düşman. Hatta dostlar bile düşman. Neden herkes bu kadar düşman?
0: Henüz bizi tanımıyorlar.
1: Bize neden ateş ediyorlar?
0: Çünkü onlar düşman.
2: Vites takımının yağ basıncı düşüyor.
0: O bir şey değil. Pervane çalışmıyor. Kemerini tak.
1: Bugün ikinci kez düşmek istemiyorum.
0: Merak etme. Ben tanıdığım herkesten iyi düşüyorum. Aa!
1: Jean 40.
0: Evet.
1: Kırmızıya düştün.
0: Evet.
1: Jean, kumandaya bak, kırmızıya düştün.
0: Evet.
1: Jean, burnunu havaya kaldırmalısın.
0: Vahşi köpekten merkeze düşüyoruz. Bulunduğumuz yer Tango 7'nin 4000 güney batısı. Müthiş bir kurtarış ha?
1: Bu sabah helikopteri okuttuğunu sanıyordum.
0: Okuttum ama herhalde keşiş konsantre olamadı. Fazla şansımız yok. Atlamak zorundayız.
1: Hayır dostum.
0: Evet, mecburuz. Kolay hedefiz.
1: Prosedür nedir peki? İlk kim?
0: Aslına bakarsan kokpitten atlamanın özel bir kuralı yok. Önce sen atla ha? Hadi.
1: Hayır ben ilk
0: atlamayacağım. Tamam, ben atlıyorum. Tamam.
1: Hayır, ikinci
0: tamam,
1: olmak
0: yazı turu atacağız.
1: Tamam, yazı.
0: Söyle.
1: Yazı.
0: Yazı mı tura mı? Hangisiydi
1: ha? Yazı.
0: Tura değil miydi?
1: Yazıydı.
0: Gidip bakacağım, tamam mı? Gel hadi. Çok yumuşak.
1: İkinci olmaktan nefret ediyorum.
0: Evet. Olanları düşünecek olursak bayağı iyi bir düşüştü. Yola çıkmalıyız.
1: Tamam.
0: Yürüyebilir misin?
1: Yürümek mi?
0: Evet, yürümek.
1: Ormanın ortasındayız. Nereye yürüyeceğiz?

Cevap verin. Cin, Billy, cevap verin. Cin, Billy, cevap verin. Hadi çocuklar, cevap verin. Tamam.

0: Çocukken bazı şeyler çalmıştım. Küçük toplar, model uçaklar, bu tip şeyler. İçmek. Hatta yasal olan şehirlerde yapmak için sahte kimlik bile kullandım ben. Ama hükümetim için çalışana kadar uyuşturucu kaçakçılığı yapmamıştım.
1: Yapma, biz kaçakçı değiliz. Sadece taşıyıcıyız. Bak, dünyanın bu kesiminde hiç kimse afyon ticareti kontrolü olmadan savaş kazanmamıştır. Biz generalin ekinini markete götürmesine yardım ediyoruz. O da savaşı kazanmamıza.
0: Bana bu Budist kovboy saçmalığını anlatma. Hükümetimiz savaşı uyuşturucu parasıyla yürütüyor ve sınırın karşı tarafında Vietnam'daki adamlarımız eroine bağımlı oluyor. Okul bahçesine çıngıraklı yılan atmaktan ne farkı var, söyler misin? Bunu seni rahatsız etmediğini söyleme sakın.
1: Vicdanımı bu işe karıştırma. Ayrıca resmi olarak Amerikan hükümeti için çalışmıyoruz.
0: Herkes bunu bizim yaptığımızı biliyor. Bu sır niçin ha? CIA'nin adını verecek olursak gökyüzü mü yarılır?
1: Başka yöne gidelim. Sabaha kadar buradan kurtuluruz.
0: Daha kaç mil var?

0: Dinle. Yarın o satış temsilcisi helikopteriyle geldikten sonra Dow Kimya Şirketi'ndeki o sersem herife yaptığın gibi sakın ona da acele davranma, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ağırdan al. Onu buraya getir. Şarap ikram et vesaire vesaire, güzel bir yemek yedir. White Horse'daki götür ve gecenin sonunda brandy, espresso. İki bedava helikopterden daha sonra söz edersin.
1: Ben bu konuda biraz gerginim yani.
2: İyi akşamlar beyler. Pilotların düşürüldüğünü öğrendim.
0: Evet.
2: Umarım iyilerdir. Onlar için dua ediyorum.
0: Teşekkür ederim Dino. Her duanın faydası oluyor.
1: Devonport'ta kahve içeceğim. Peki ne yapmalıyım? Biraz daha oyalayayım mı? Sana ne yapacağımı söyleyeyim mi? Dediğini yapacağım. Onu White Rose'a götürüp...
0: Hayır.
1: Mı? Ne?
0: Devonport Senato'nun dua grubunun başkanı. Öyle bir adama yatmayı teklif edemezsin. Konuyu onun açmasını bekle. Tanrım. Yine mi?
3: Restoran kapandı. Sağlık ihlali. Herkes Allah evine gitsin. Yemek bitti. Gidin hadi. Yemek bitti. Herkes
0: doğrusu
3: evine.
0: Doğrusu buna inanamıyorum.
3: Hey! Hayatım boyunca yuvarlak gözlülerle iş yaptım.
2: Ne yapıyorsun?
3: Bir Korsikalı bana oyun oynayamaz.
2: Sen delisin.
3: Düşen uçaktan eşyalarımı aldım. Tehlikedeydi. Vientiane'deki adamların yine bana para göndermedi.
2: Artık kırmak yok general. Anlaşıldı mı? Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Marcel'le konuştum. New York'la konuştum. Afyon'un iyi olmadığını söylediler. İçinde kabartma tozu olduğunu söylediler. Kim kiminle oyun oynuyor general? Hayır. Böyle yaparsan aynı fiyatı ödemeyeceğim.
0: Nino, beni dinle, tamam mı? Nino, aynı fiyatı ödeyeceksin. Yoksa bir daha uçaklarımı asla kullanamazsın.
2: Tamam. Aynı fiyat.

0: sen?
1: Modern komünizmin yüzü bu mu?
2: Yine bilemedin. Dindar bir komünist AK-47 taşır. Bunlar insanlık tarihinin en eski silahlarını taşıyor. Bunlar köylü, tıpkı kalitesiz şarap gibi. Bir şeye kızmışlar. Herhalde yabancılardan hoşlanmıyorlar.
1: Konuşma nasıl gidiyor?
2: Bizi hala öldürmediklerine şaşırdım.
1: Şaşırdın ha?
2: Evet.
1: Nasıl bu kadar rahatsın? Belki fark etmedin ama ölünce her şey biter, tamam mı? Hikayenin sonu. Karanlık.
2: Evet. Bir tabutun içine koyup üstüne toprak atarlar. Hafta sonlarında bile çıkarmazlar. Çok moral bozucu.
1: Evet, sıkıcı.
2: Bu da der ki...
1: Boş ver, tamam mı? Gerçek bir Budist'in silah kaçırma işinde olabileceğine inanmıyor. Sen bir kalpazansın. Dindar kimliği altına saklanmaya çalışıyorsun ama bir kalpazansın.
2: Budist olduğumu söylemedim.
1: Öldürecekler.
2: Çocuklar dinleyin. O silahlar böyle yağmurlu hava koşulları için tamamen yanlış. Her koşulda çalışacak silahlara ihtiyacınız var. İnanabiliyor musun? İnekle takas etmiş. Hem de bu silah. Sence komik değil mi? Demek istediğim buydu.

0: Bakın baylar, elimdeki silahlar mükemmel.
1: Alay.
0: Merhaba. Merhaba Mayling. Kimse yok mu?
2: Jean. Oh. Oh.
0: Oh, Billy, bu Mayling. Karım. Hadi medeniyete gel ve temizlen.
3: Böyle bir yerde yaşayacak birine benzemiyorsun.
0: Hmm.
3: Hayır.
0: Hmm. Görünüşü aldanma. Seni her zaman yanıltır.
3: Burada ne yapıyorsun dostum? Bu savaşa inanıyor musun?
0: Eskiden bütün savaşlara inanırdım. Bir teorim vardı. Cumartesi gecesi politikasına inanırdım. Hükümetlere cumartesi gecesinin iyi ya da kötü durumuna göre oy verirdim. Moskova ve Pekin'in hafta sonları gerçekten çok sıkıcı olduğuna inanırdım. Bir amaç için uçuyordum. O zamanlar sadece tavuk barbekülerini ve sosis kızartmalarını savunuyordum. Ray Charles şarkıları dinleyip barda kendimden geçene kadar viski içiyordum.
3: Cumartesi gecesi politikası. Bu teori hoşuma gitti.
0: Fena değil, değil mi? Tam olarak doğru değil, hepsi bu. Moskova'da çok eğlendiklerini duydum.
3: Doğru olmadığı için bir teoriden vazgeçmemelisin.
0: Evet.

0: Neden eve dönmüyorsun? Hı? Yani bana baksana, Nili'ye, diğerlerine. Bela'yı seviyoruz. Tehlikeyi öyle çok seviyoruz ki buradan bir türlü ayrılamıyoruz. Bu pek normal bir şey değil. Alışkanlık yapmadan önce git. Çünkü yapacak, sevmeye başlayacaksın, seveceksin. Los Angeles'a git ve yine odadaki en tuhaf adam ol.
1: Önce birkaç şey halletmem gerekiyor.
0: Ödeşecek misin? Ödeşecek misin? Kiminle? Rab'la mı? General Sung'la mı? Unut bunu, tamam mı? Burası Doğu. Sung'un sana yaptığı hiçbir şeydi. Hiçbir şey. Burada hayalini bile kuramayacağın şeyler gördüm. Üstelik hayal gücüm oldukça geniştir. Neden eve gitmiyorsun?
2: Burası Laos'un en ünlü tapınaklarından biridir, senatör.
3: Beyler, buraya 4 gün önce geldim. 19 Buda, 3 terzi dükkanı ve 1 ipek fabrikası gördüm. Ama uyuşturucu ticareti hakkında yeni bir şey söylemediniz. Yakında gideceğim ve eli boş dönmeye hiç niyetim yok. Washington'a dönmeden önce birkaç isim öğrenmem gerekiyor. Yoksa söylentiler seni mahveder, Lemont.
2: Söylentileri kimden duydunuz efendim?
4: Onu duydun, Rab. Birkaç isim istiyorum.

0: Hadi acele edin. Hadi acele edin.
1: Hadi.
2: Bonya'nın benziyor.
3: Onları havadan atmamızın amacı da bu zaten. Boyu Asya halkı için çok önemli. Bu yüzden eğer onları Amerikalıların jumbo boy kullandığına ikna edebilirsek adamları bizden korkmaya başlar. Tamam mı? Pekala.
2: İnanamıyorum.
3: Şimdi çıkabilirsiniz. Çocuklar. Bir şey daha çocuklar. Jack Neely'nin cesedi dün gece devreye gezen askerler tarafından bulundu. Görünüşe bakılırsa Covington ve Rayek'i ararken Laos askerleri tarafından vurulmuş. Çok üzgün. Ne hissettiğinizi biliyorum çocuklar ama karargah güvenliğini muhafaza et.

0: Renkli Yerli Köyünü Ziyaret Et programında böyle yazıyor Cin. Yaklaşık 6 saattir buradayız. Sanırım ziyaret ettiğimi söyleyebiliriz.
1: Üzgünüm, bitti sayılır.
0: Bu şey nedir Cin? Bir bot mu?
1: Sayılır. Cin, sen tuhaf bir adamsın. Fark ettiğiniz için sağ olun general. Geleneklere bağlısın. Asya gelenekleri. Ama General Sung geleceği sever. Modern dünyayı. Evet.
0: Sanırım dostumuzun uykusu geldi.
1: Evet. Amerika hayalleri kuruyor. Daha önce de gördüm. Bu viskiden de afyondan da çok daha güçlü. Dostumuz Amerika hayalleri kurarak uyuyor.
0: Jane, az önce afyondan söz ettim. Şimdi anlat bana ve omuzlarındaki yükü hafifle. Düştüğünde Nili'nin uyuşturucunun etkisinde olduğu doğru mu?
1: Şunu uçağa taşıyalım baylar.
0: O kayığı da mı alacaksın?
1: Bu bir kayık değil senatör. Jack Nili'nin tabutu. Onu evine ceset torbasıyla göndermeyeceğime söz vermiştim. Ve hayır. Uyuşturucunun etkisinde değildi. General, uyanın. Jack Nili için kadeh kaldıracak. Katılmak isteyen var mı?
2: Elbette.
1: Güzel, hadi bakalım.
2: Jack'e.
1: Ben gidiyorum.
3: Hadi
1: Beylik
3: dostum,
1: ve çocuklarını ben yolladım. Onlara
3: sen neden söz ediyorsun böyle? Nereye gideceksin?
1: Silahlarıma bir alıcı buldum. Gidip onları sakladığım yerden çıkartacak ve bir seferde hepsini satacağım.
3: Sonra ne yapacaksın Cin? Tayland'da lanet olası beyefendi bir çiftçi mi olacaksın yoksa?
1: Evet.
4: Peki biz ne olacağız Cin? Biz ne yapmalıyız? Crouch ya da Güney Dakota'ya gidip alüminyum mu satalım?
3: Evet.
4: Hayır, zaten bu savaşı bitirecekler.
1: Çok yakında size en yakın sinemada yeni bir savaş başlayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz.
5: Söz mü?
1: Söz veriyorum.
6: Evet.
0: Bir kadeh daha.
6: Ha? Bir saniye.
1: Baylar, günümüz senatörleri
6: için. Tamam işte.
1: İstihbarattakiler suçlayacak birini arıyor. Bu yüzden dikkatli olun. Yarın görüşürüz. Merhaba.
7: Merhaba.
1: Neredeydin?
7: Buralarda.
1: Sahi mi?
7: Karabomsadan alışveriş yaptım. El bombaları aldım. Biraz eğleneyim dedim.
1: Eğlenmek mi?
7: Evet, çok eğleneceğim. Hem de çok. Çok fazla gürültü kopacak.
1: İyi planlanmamış bir eğlenceye benziyor.
7: Aa, dediğim gibi niyetim ortalığı birbirine katmak.
1: Yerinde olsam bunu yapmazdım.
7: Evet, biliyorum. Ama sen hiçbir şey yapmazsın. Sonra görüşürüz. Pepsi zamanı. Bir soda lütfen.
8: Çuva, sadece kap.

0: Bunu kimin yaptığını biliyorum. O lanet olası yeni çocuk. Muhafızlar kaçtığını görmüş.
1: Bunun komünistler tarafından yapıldığı söyleniyor general.
2: Baylar, şu anda burayı kimin havaya uçurmaya çalıştığı umurumda bile değil. Konu şu ki, senatör buraya geldiği günden itibaren bu operasyonda sorun çıkmaya başladı. Devinport'a birkaç isim vermek zorundayız. Hemen. Duydunuz mu? General, eğer bana izin verirseniz şu 2 kilo afyonu kullanabilir miyim acaba?
3: Al bakalım.
2: Bu 2 kilo amacımız için.
1: Evet efendim.
4: C-123 tam bana göre Charlie. Özel kullanım.
5: Özel kullanım için fazla büyük bu uçak.
4: Kesinlikle.
5: Silahların için satıcı bulmuş olmalısın.
4: Haklısın Charlie.
3: Merhaba.
5: Nasıl gidiyor?
4: Merhaba, nasılsın?
3: İyiyim.
4: Güzel. Bugün ne taşıyorsun?
3: Bienton sınırına un çuvalları götüreceğim.
5: Evet.
4: Orası Tango 7'nin yakınında. Bugün piste uçak düşürmeyi düşünüyor musun?
3: Yok, bugün düşünmüyorum.
4: Ha güzel. Bu şirkete yeterince zarar verdin. Sağ ol Charlie.
5: Bir şey değil.
4: İşte neden bu senin için. Bilmiyorum.
3: Bu da ne demek?
4: Daha iyisin ya.
3: Çok daha iyi.
4: Evet biliyorum. Dün gece şehre yayılan afyon bulutu herkesi uyuşturdu. Ve o fabrikayı 3 saat boyunca kapamaları gerekti. Bu sabaha kadar üretime geçemedi. Burada hayat böyle.
3: Tamam. Tamam.
4: Olur. Tamam.
3: Hazır mıyız?
6: Evet. Her şey hazır. Bien çok.

0: Sen götür şu kamyonu çabuk.
1: Acele edin çocuklar. Hadi çabuk olun.
0: Hadi acele edin.
1: Hey!
0: Götür şu kamyonu.
1: Biraz. Sakin ol. Afyon tarlalarına gideceksin. Gitmek için birkaç saate daha ihtiyacımız var.
0: Götürün hadi. Onları.
1: Hadi acele edin. Hadi. Hadi.
2: Merkezden Stegerli'ye. Merkezden Stegerli'ye.
3: Stegerli'den merkeze. Tamam.
2: Uçuş planınızda küçük bir değişiklik var. Kargoyu erteleyin. Rutin araştırma için uçağı 18. piste götüreceksiniz.
3: Rutin araştırma mı?
2: Evet, Stegerli. Biz sadece emirleri dinliyoruz.
3: Tamam, 18. piste gidiyoruz. Baba, rutin araştırma için 18. piste gidiyorum.
4: Rutin araştırma mı?
3: Evet.
4: Hiç duymadım.
3: Vade rutin değil. Baba, kargoya bak.
4: Ne oldu?
3: Bilmiyorum ama bir şey var. Kargoya bak, olur mu?
5: Her şey hallet olsun.
6: Aldığımız bilginin yanlış olmasını umuyorum Senet. O uçakta eroin bulmak beni gerçekten çok üzer.
7: Bu arada pilot Kaliforniya'dan gelen genç adam efendim.
0: Ama anlıyorum. O lanet gençlik kültürüyle büyümüş ha? Tanrım. Yıllarca süren rock'n'roll. Yine de tek başına bir genç. Bu adamlara neden ihtiyacımız var ki?
6: Pilotlar çok güçlü adamlardır senatör. Bize direnebilir. Engel olmalıyız. Eğer aldığımız bilgi doğruysa çok serin kanlı ve kaba bir adam.
4: Burada hiçbir şey bulamadım Billy.
3: Bize tuzak kuruluyor, tamam mı? Bakmaya devam et.
4: Sen ciddi
3: misin? Evet, çok ciddiyim. Hadi aç şunları. Ne buldun?
4: Hiçbir şey.

0: Hadi acele et.
1: Buldum.
0: Aa. Tanrım, biliyor. Biliyordum. Aşağıda bizi bekleyen şu pislik heriflere bir bak.
1: Lanet olsun, yakalanmamızı istiyor gibiler.
0: Ölü olarak. Aa, olamaz.
1: Yakıt depomuzu kurcalamışlar. Benzin azalıyor.
0: Unut bunu. Tango 7'nin oradaki terk edilmiş pisteye ineceğim, tamam mı?
1: Dur biraz Billy. Bizi burada bekliyorlarsa Tango 7'ye kadar da gelirler.
0: Bir şeyler düşüneceğiz artık.
1: Hayır dostum, düşüneceğiz deme. Ben 42 yaşındayım ve hayatım boyunca hiçbir şey düşünmedim.

0: iniş yapmıyor Rab.
1: İnmek zorun. Yeterince yakıtı yok.
0: Gidiyoruz. Peşlerine düşeceğiz.
2: Hadi gidiyoruz.
3: Hadi gidiyoruz. Hadi.

0: Hayır dostum. Hayır.
1: Ne?
0: Ayvayı yediğimizin resmidir.
2: Dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik d

0: İyi uçmuşsun Covington. Vale işini de çalıştın mı ha? İniş yapabileceğiz. Ama indikten sonra ne yapacağız ha?
1: Hala düşünüyorum.

0: Çok hızlı gidiyorsun Covington.
1: Tutun.
0: Tutun emmi.
1: Tutun.
0: Lanet
1: tutun, tutun.
0: Ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Delirdin
1: mi sen? Kapat çeneni.
0: Sen kafayı yemişsin.
1: Başını eğ baba. Hadi eğ başını.
0: Başımı mı eğeyim?
1: Hadi.

0: Bu asla aklıma gelmezdi.
1: Benimkine geldi ama.
0: Sana bir ısmarlayacağım.
1: Ha, nasıl? Kötü bir hafta. Çok kötü bir hafta.
0: Cevap ver Cin.
2: Atıyorsun.
0: Cin.
2: Affedersin.
0: Cin benim. Baba orada mısın? Cin. Ben Babo. Cevap ver Cin. Cevap ver Cin.
2: Evet ben Cin. Ne istiyorsun? Ne dedin? Ne? Yine mi düştü? Aşağılık herif havada asılı kalamıyor mu? Tamam düşüneceğim. Tamam acele edin. Hadi gitmem gerek. Hadi acele edin. Başka para yok tamam mı? Başka para yok. Dilimizi konuşun.

0: Nereye gitti Rab?
1: Bilmiyorum efendim.
0: Senatör, sanırım onu kaybettik.
2: Belki de yolculuğun gerçek bir kayıp olmadı. Belki de o çürük elmaları bulmuşumdur.
0: Anlayamadım efendim.
2: Ormanda şort giyiyor olabilirim. Kahretsin ve lanet olsun diyebilirim. Ama bir düzen gördüğümde bunu anlarım. Gözlerim beni yanıltmıyorsa.
0: Muhtemelen yanıltıyorlar.
2: Bana bak ahbap. Çok yetenekli bir asker olduğunu biliyorum.
0: Senatör. Ve... O çok yetenekli öykün. İsteklerinizi yapmaya çalıştım ama sizi memnun etmek mümkün değil. Bakın ne diyeceğim. Washington'a döndükten sonra havalarından doğruca Beyaz Saray'a gidin ve başkanı burada gördüğünüzü sandığınız şeyleri teker teker anlatın. Sonra da geri çekilip siyasi kariyerinizin yavaş ve acı dolu bir biçimde yok oluşunu izleyin. Kendi gırtlağınızı kesmeden bana dokunamazsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü başkan benim seviyor. Kesinlikle ikinci kalitesin Rab. Eve gidiyoruz.

0: Merhaba. Gelebilmene sevindim.
1: Uçağın nerede?
0: Uzun hikaye.
1: Bir tek yer kaldı çocuklar. Bir tek yer. Sonra satacak. Kolay oldu. Tereyağından kıl çeker gibi. Durakları Mumboya ile işaretlediğim bir haritam var. Gördünüz mü? İşte burada.
0: İşte burada.
1: Ha. Beni Sky Blue'ya yönlendir.
0: Aşağıdaki şu askerlere bir bakın.
1: Evet, Sungun birlikleri. Yol boyunca onları dinledim. Afyon tarlalarına gideceklerini öğrendim. Biliyor musunuz? Birinin

0: onları yakalamasından ödü kopuyor.
1: Afyon tarlaları da mülteci kampının orada.
0: Evet, tarlalar işte orada.
1: Kamyon kalmadı. Helikopterde.
2: Beni bekleme. Git.
1: Hadi.
2: Hayır. Sen git. Yardım çağırmalıyım. Hadi.
1: Orin.
3: Biz gideceğiz. Cevap verin lütfen. Daha yakında olan var mı?
2: Mayday, mayday. Yardıma ihtiyacımız var. İzci kampı birde saldırıya uğradık. Duyuyor musunuz? Yardıma ihtiyacımız var.
0: Saunders ve Pirelli en az bizim kadar yakınlar. Gidebilirler.
1: Evet ama biz 5 dakika daha yakınız. Sadece 5 dakika. Önemli değil.
0: Kapa çeneni.
1: Ne?
0: Bak uzun zamandır bugünü planlıyordum.
1: Tamam, iyi yaptın. Tamam, ne dedim?
0: Tamam
1: ne dedim ki ben? Ne
0: ormanda
1: dedim? Ben sadece
0: sosyal görevlileri arayacak zamanım yok benim.
1: Orada olmak onun tercihi. Hiç seni ilgilendirmez. Yeter. Tamam mı? Gitmen
0: zaten
1: gerektiğini söylemiyorum.
0: Programımı yeterince aksattım. Bir teşekkür bile etmedim bana.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bak,
1: çok teşekkür ederim.
0: Giderken ne yaptığını biliyordun. Lanet olsun. 5 dakika bize öldürmez. O makineli tüfeklilerin yanına oturabiliriz. Koordinatları söyle.
1: 160. Emin misin? Yani burada yeterince...
0: Ah bak, kapa çeneni. Ve ellerini dümenden çek. Başımıza bir şey gelmesin.
4: Hala yanıt alamadım. Giden var mı? Lütfen cevap verin.
0: Çok üzgünüm. Telefon kulübesinde giysilerimi değiştiriyorum. Gidiyoruz.

Tanrım, bu fikir senden çıkmıştı, öyle değil mi?

0: Yardım, yardım et. Sanırım herkesi sürdürebiliriz.
1: Hayır, hayır. Biz senin için geldik. Uçak tamamen dolu. Onları taşıyamayız.
0: O zaman atın o kargoyu.
1: Hayır, bu oldukça büyük bir sorun.
0: Beni iyi dinle. Bu insanları almadan gitmeyeceğim.
2: Kadını alıp gidelim buradan, hadi.
0: Bunu yapmam mümkün değil, hayır.
3: Hadi. Hadi. Gidelim, hadi.
0: İmkansız.
3: Yürüyün, uçağa binin, hadi.
0: Bu insanları almadan buradan gitmeyeceğim.
3: Buraya seni almaya geldik, tamam mı? Bin şu lanet uçağa.
0: Uçağındaki kargoyu bırak.

0: Tamam, sağ ol. Bir dakika. Cin.
1: Ne?
0: Çılgınca bir fikrim var.
1: Ha,
0: kargoyu bırakalım
1: mi?
0: Ve onun yerine mültecileri alalım.
1: Harika,
0: hadi
1: harika.
0: Ama. Bana bir iyilik yap hadi.
1: Acele etsen iyi olur.
0: Yapmak zorundasın. Yoksa ağzını yayarak konuşan Lemut'tan hiçbir farkın kalmaz.
1: Şunu kes artık, tamam mı?
0: O...
1: Lanet olsun. Hey, rahibe Teresa. Yapacaktım ama vaaz dinlemekten nefret ederim. Lanet olsun. Ha, ağzını yayarak konuşan he? Ağzını yayarak konuşanmış. Heh, işte buna gülerim.

0: Acele edin, hadi. Hadi gidiyoruz, hadi.
1: Hadi, hadi, hadi, geçin. Evet.
0: Güzel, evet. Çabuk, çabuk. Hadi. Gidip uçağı çalıştır. Kuşun sesleri yaklaşmaya başladı.

0: Merhaba bayanlar baylar. Air America'nın bir sefer sayılı uçağına hoş geldiniz. Atış mevzinden çıkıp emniyet kemeri ışıkları sönene kadar emniyet kemerlerinizi lütfen çözmeyin. Yerdeki gecikmeden ötürü özür dileriz. Kaptan Rayek duygusal bir travma yaşıyordu. Pekala.
1: Arkanıza yaslanıp soğuk bir şeyler içinde 3. kanalda Jean Rayek ve Günahların Affı adlı filmi seyredin. Eminim çok eğleneceksiniz. Şu anda kaptanımız acil durum parasını kaybettiğini ailesine nasıl açıklayacağını düşünüyor. Bu arada yardımcı pilotu kontrolü ele almış bulunuyor. Anaheim, Azuso ve Mekong deltasından geçecek ve daha sonra da... Biz nereye gidiyoruz? Ne yapacağız?
2: Bana kargo mu attırdın? Kaybettiğim parayı kazanmama yardımcı olacaksın.
1: Ben mi attırdım?
2: Evet.
1: Sana kargonu attırdım.
2: Evet,
1: hayır,
2: attırdın.
1: Hayır, yalnızca bir öneriydi. Hayatının en dürüst hareketini yaptığın için beni suçlamaya kalkma, tamam mı? Ben o parayı nereden bulabilirim ki? Sen aklını mı kaçırdın?
2: Çılgın Cin'in kullanılmış uçak deposunda kullanılmış C-123'leri parçalayarak paraları bölüşürüz. Bu bizi zengin eder. Özel bir ordu bile kurarız.
1: Unut bunu.
2: Silah kaçakçılığı da yaparız. Hem de sıkıcı sınır görevlileri olmaz.
1: Cin, bu uçağı satamayız. Bu Amerikan hükümeti.
2: Laos'ta Amerikan hükümeti diye bir şey yok. Bu uçakta da öyle.
1: Doğru dedin.
2: Arkana yaslan, gevşe. Elimizden geleni yapacağız. Korkma, uçacağız.
3: Binbaşı LeMond, İran soruşturması sırasında yargılandı. Beraat ve terfi etti ve Manuel Noriega'nın uyuşturucuyu Amerika'dan uzak tutma çabalarına yardım etmesi için Panama'ya gönderildi. Rabdi'nin İran soruşturması sırasında ifade vermek için Senato komitesine çağrıldı. O konuyu net olarak hatırlamıyorum efendim cümlesini 115 kez tekrarladı. General Sung hayallerindeki Holiday Inn'e kavuştu ve Kaliforniya tasarruf mevduatı işinde önemli bir rolü oldu. Jean Rayek Tayland'daki ailesine katıldı. 6 iş kurdu ve hepsinde başarısız oldu. 1975'te Tayland piyangosunu kazandı. Billy Covington Tayland'a gitti ve bilgisayar programcısı oldu. 1976'da sahte Tayland piyangosu yapmaktan sınır dışı edildi.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Ceylan. Ceylan. Ceylan. Ceylan.
1: Boşuna uğraşma. Açamayacaksın. Sen kendin kilitledin o kapıyı. Anahtarı da çöpe attın. Şimdi bul bulabilirsen. Oyuncağın gibi onu da bulursun belki.
2: Han, ne olur aç, buradayım.
0: Ceylan, bulacağım anahtarı. Biraz daha bekle. Biraz daha bekle lütfen.
2: Bekliyorum, hep burada olacağım. Gitmeyeceğim bir yere. Seni çok seviyorum. Han, neredesin? Han, cevap ver.
1: Han yok. Han gitti. Korkudan küçücük oldu, yazık. Sen boş ver onu. Oyuncaklarınla oyna. Büyümene daha çok var senin.
0: Beni neden sevmedin?
1: Sen sevilmeyi hak etmedin.
0: Asıl sen sevilmeyi hak etmedin anne. Ama ben seni yine de çok sevdim. Çok sevdim. Sen neden sevemedin?

0: Yalvarırım Hikmet, özür dilerim. Ne olur gitmeyin. Ne yaparım ben, nasıl yaşarım?
1: Sen buna yaşamak mı diyorsun be? Ha? Bizi de kendini de bırakmadın ki Asibe. Bir bırakmadın ki yaşayalım Asibe. Yetti ama artık. Artık yetti, bu çocuklar bu işkenceyi çekmeyecekler. Onları senden kurtarıyorum artık.
0: Ben ne olacağım peki?
1: Sen de ne halin varsa onu göreceksin Asibe. Hadi Safiye. Hadi.
0: Safiye, sen gitme bari kızım. Sen bırakma anneni.
2: Naci öldü dedim bana. Bu acıyı yaşamama izin verdin. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hiçbir zaman.

0: Merak etme anne. Ben buradayım. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım.
1: Sen benimle mi kalacaksın?

Ben bırakmadım seni. Sen neden bıraktın? Ama ben gene de büyüdüm. Sana ihtiyacım yok artık.

Gelir misin benimle? Son kez çağırıyorum seni Ceylan. Söz veriyorum, son bu.

0: Han, bu ne?
1: Sen yokken bir süre nefretinle ayakta kaldım. Sonra o da yetmedi. Sensiz yapamadım. Sana gelemezdim. Ben de ona geldim. Onun yanına oturdum. Başımı onun dizlerine koydum. Sana sığınamadığım kadar ona sığındım. Ve o beni olduğum gibi kabul etti. Haklısın. Bu yüzük aslında onun parmağına uygundu. Senin değil. Ama bu sadece senin için. Ceylan, ben artık korkmuyorum. Beni sevdiğini, hep seveceğini biliyorum. Burayı, tüm bunları geride bırakmak istiyorum. Sen gerçeksin ve ben sana tutunmak istiyorum. Artık birbirimize tutunalım mı?
0: Tamam ama denemem lazım önce. Olacak mı?

0: Ama sen yine gideceksin.
1: Gitmeyeceğim Ceylan. Gidenleri de geride bıraktım ben. Artık sadece sen ve ben varız.

0: Çok zor. Kızlar. Şaka yaptık doktor hanım.
1: Abla nasıl korkuttuk? Araya yiyiz attı.

0: Siz nesiniz şimdi?
1: Arkadaş mısınız yoksa? Hani bilelim de.
2: Ben de hepinizi bu yüzden yemeğe davet ettim. Biz evlenmeye karar verdik.
3: Nasıl ya? Duydunuz değil mi? Yani sonunda gerçekten.
4: Çok sevindim ya. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederiz.
2: Siz tebrik etmeyecek misiniz?
1: Yani kesin mi? Hayır, bilelim de ben ona göre sevineceğim.
0: Kesin bilgi. Yayabilirsiniz.
3: Ay! Ay, çok tebrik ederim. Şöyle öpücüklerimi gönderiyorum. Oh be.
5: Peki Rüya'nın bundan haberi var mı?
3: Düğün ne zaman? Biz hazırlıklar için vaktimiz var mı?
2: Daha bir tarih almadık. Önce şu başvuruyu bir yapalım da, değil mi?
0: Evet, bir de öyle düğün istemiyoruz biz. Sade bir nikah olacak.
1: Aa, ne münasebet canım. Şöyle güzel bir düğün yaparız. Hem baba da öyle isterdi.
0: Abla, kınada yaparız. Yaparız değil mi?
1: Yani.
0: Ama ben hiç sevmem ki kına. Hiç gerek yok yani.
1: Aa, biz çok severiz canım. İstiyorsan sen gelmezsin. Biz yaparız. Şöyle güzel, yani deren oğullarına yakışır türden.
2: Abla, sen artık deren oğlu değilsin. Bir ataçsın. Öyle değil mi Naci? Bir şey söylesene.
5: Safiye her zaman bir deren oğlu olarak kalacak. Babasının kızı çünkü o.
6: Benim için fark etmez. Ben onu tanıdığımda da deren oğluydu zaten.
3: Babam burada olsaydı şimdi şey derdi. Aferin oğlum, sonunda kafaladın kızı derdi.
7: Yok yok. Asıl şey derdi bak. Han, şöyle Ceylan'a ailemize yakışır bir gerdanlık al. Esat gibi pintilik etme. Sen deren oğlusun. Başımızı öne eğme derdi.
3: Çok iyi. Ay canım babam ya, çok özledim. Çok güzel yaptın taklidini sen de.
5: Bu da pinti minti ama taklit yeteneği varmış, kömür seni.
1: Benim de size söylemek istediğim bir şey var. Babamın bir hayali daha gerçekleşecek. Neriman'ın da. Hatta benim de. Neriman yurt dışına gidecek.
3: Nasıl ama sen demiştin ki abla.
1: Aman Neriman, ben zamanında neler neler söyledim. Sen şimdi buna mı taktın?
3: Gerçekten izin verecek misin?
1: İzin vermeyeceğim. Saygı duyacağım kardeşim.
3: Ablam. Benim canım ablam. Benim bir tanem. İyi ki benim ablamsın. Çok sağ ol.
8: Kıskanma sen de.
0: Hadi bakalım.
3: Teşekkür ederim.
5: Aferin Safi. Aferin kızım. Şu rujunu da tazele de tam olsun.
8: Ne zaman gideceğim peki?
9: Önümüzdeki ay.
10: Vallahi ne güzel ya. Oradan artık bol bol fotoğraf gönderirsin ha.
8: Ay ama böyle atma fotoğrafı ha. Suratın asık. İstemem ben. Ayol sanki cezaevine giriyor çocuk.
9: Ne dedi bana biliyor musunuz?
8: Ne dedi?
9: Sen oraya...

0: Gidince bir daha benim yüzüme bakmazsın dedi. Ha bir de gülerek söylüyor bunu bana.
1: Belki şaka yapmıştır ya. Ha değil mi hocam? Şaka yapmıştır yani.
2: Ne şakası ayol? Böyle şaka olur mu? Yok. Sevmedim ben. Yarın kulağını çekeceğim onu, merak etme.
3: Esra'dır.
0: Ben bakarım.
4: Şimdiden alalım biletlerimizi. Sonra pahalıya geliyormuş. Babam öyle tembihlerdi.
0: Biletlerimizi. Aklın başına geldi mi yani? Sonunda birlikte mi gidiyoruz?
4: Evet.
5: Hadi çıkar gel. Gel gel.
0: Dede! Dede! Birlikte gidiyoruz dede. Birlikte gidiyoruz.
2: Ayol ne götüreceksin onu be? Orada sarı sarı Jennifer'lar vardır. Sarah'lar vardır. Girls. Beyim gibi sapsarı.
3: Neriman'ın yerini tutar mı hiçbiri?
2: Ama bir şey diyeyim mi? Niye tutamasın? O da yemek yapmayı bilmiyor, onlar da yemek yapmayı bilmiyor. Ya. Ne fark edecek yani?
6: Sen de bilmiyorsun.
4: Aa, aldın mı cevabını?
2: Seni. Şuna bak. Anasına iftira atıyor bir de. Seni ben...
4: Aferin, aferin Ömer. Böyle devam et.
0: Çak.
4: Oy!
7: Güle güle kullanın. Kazasız belasız inşallah. Çok güzeller.
8: Amin inşallah enişte. Şuraya bak. Hey yavrum hey. Enişte arabaya bakar mısın? Asfalt yakar bunlar ha.
9: Gül ben rezil ettim vallahi billahi. Bu nasıl görgüsüzlük?
7: Öyle değil mi Safiye? Heveslenmiş kız işte. Heyecanlanıyor.
8: Hayır sanki kendi hiç heyecanlanmıyor. Ablam küçükken tır şoförü olmak isterdi. Söylemez şimdi sana.
9: Naci atıyor inanma.
8: Hayır atmıyorum. Gerçekler bunlar. Şunlara bakar mısın abla? Çok güzel yani. Hem renkleri muhteşem. Bak seninki orucunun renginden.
9: Ay ruj da ruj. Çok meraklıysan kendin sür.
8: Ben süremem. Şimdi abla. Esat Naci Hoca gibi değil. O doğal güzellikten hoşlanıyor. Benim gibi ruhsuz işte bu şekil.
7: Öyle deme Gülben. Safiye'nin de güzelliği çok doğal bir güzellik.
8: Doğru.
7: Hiçbir ruj bu gerçeği örtemez ki.
9: Naci uyuma sen şuna ne olur cevap verme.
8: Heh bir de Esat neden hoşlanır abla biliyor musun? İyi araba kullanan kızlardan. Hadi ver anahtarımı çok heyecanlıyım ben bir bakacağım. Hadi hadi hangisi?
9: Hangisi şu senin?
8: Şu mu benim? Bu evet. Benim evet.
9: Naci bunun anahtarı nerede?
7: Bak şurada Safiye.
9: Ha şu kilit aç. Bu mu?
7: Evet.
8: İnanılmaz bir şey.
7: Bak şimdi onu şöyle. Biliyorsun zaten.

Pis çünkü. Arabada, direksiyonda, kapısı da. Yani ben pis dokunamam ona.

Bu ailenin bütün yükünü hep sen omuzladın. Şimdi özgür olma zamanı kızım. Dilediğin yere, dilediğin zaman gidebilmen dileğiyle.

0: Burası Giriş abla. Ben şimdi seni çok güzel yerlere götüreceğim.
1: Hoş geldiniz Gülben Hanım, Safiye Hanım.
0: Hoş bulduk.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ben size eşlik edeyim.
0: Yok, hiç gerek yok. Ben yolu biliyorum, ben gezdiririm ablamları. Çok sağ olun.
1: Bir şey içer miydiniz?
0: Yok, hiçbir şey içmeyiz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
3: Gülben, o nasıl konuşuyor öyle? Aa, başında hasta var gibi. Niye patronluk taslıyorsun kıza?
0: Abla öyle bir şey yapmam da. Esat'ın sekreteri bu kız. Ben biraz arama mesafe koymak istedim, anladın mı? Yani ne olur ne olmaz şey olsun diye.
3: Hayır, ne olacak da pardon?
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Burada yabancı da yok şimdi de. İnşallah Naci Hoca bizim şirketimizde çalışmaya başlar ve inşallah bir sekreteri olur. Hadi ben gel, takip et beni.
4: Sen saat 3'e mi almıştın toplantıyı?
5: Yok, 4'te gelecekler de. Bir şuna bir baksana sen onlara gelmeyi.
0: Biz geldik.
6: Aa, hoş geldiniz.
4: Aa, abla. Canım. Ne işin var senin burada?
7: Şirketimizi görmeye geldik Han.
4: Hayır, en son 15 yaşında falandın buraya geldiğinde, o yüzden sordum.
7: Çok değişmiş burası. Babanın koltuğu duruyor mu hala?
4: Yok, onu değiştirdik. Ama onun yerinde duruyor. Aynı yerde. Gelsene.

0: Çok yakıştı abla.
1: Dalga geç Mohan.
2: Niye dalga geçsin ki? Keşke burada çalışmayı düşünsen. Ben çok isterim.
3: Vallahi ben de isterim abla. Ben düşünüyorum mesela. Bir şey diyeceğim. Bunlar bizim yerli ürünlerimizmiş şimdi.
4: Hı hı.
3: İşte bak mesela bu tarz şişeler çok sıkıcı. Bence. Bence ama ben anlıyorum sizi. Hani böyle bir şey retro yapmaya çalışmışsınız. Anlıyorum da. Olmamış bu. Klişe olmuş. Ne demişler? Klişe olma, klasik ol.
1: Ay Gül, ben kim demiş onu Allah aşkına? İçim çekildi. Esat sen al karını. Git biraz hadi deneme sürüşü yaptır şunu.
4: Nasıl? Anlamadım.
3: Şey, arabaları denemeye geldik biz. Alıp götüreceğiz bizim oraya.
4: Ya. Ama benim toplantım vardı ya. Keşke gelmeden haber verseydiniz.
3: Nasıl yani? Şirkete gelmeden haber mi vereceğiz biz geliyoruz diye anlamadım.
0: Ama Gülben işi var çocuğun. Hem ben öğretirim sana ya, tamam. Zaten ben daha iyi şoförümdür, herkes bilir bunu.
3: Acaba ben mi tasarlasam bundan sonra bu şişeleri ya? Ağır bu, baksana. Bak bileyim.
1: Ha Gülben ha. Mimariye de el at sonra.
4: Olur yani, isterse onu da yapar benim karım. Şey mi yapmak istiyor mesela? En güzelini yapacağına eminim ben.
1: Hayır efendim, onun bana sözü var. Önce benim hayatımı yazacak o.
0: Hadi bakalım Gülben, düş önüme.
3: Hadi bakalım.
4: Hadi
3: aşkım,
4: bakalım.
3: Biz gidiyoruz.
4: Tamam.
3: Şiş olayı bende.
4: Tamam, tamam.
3: Hadi bakalım. Sen düş önüme.
5: Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Abla sana kim öğretecek peki?
1: Naciye.
5: Ben öğreteceğim. Ne oldu?
0: Ya sen şimdi 20 ile falan gidersin. Olmaz öyle. Sen bekle sıranı, ben öğretirim sana da.
1: Allah Allah. Ben yeterince bekledim ha. Bekleyemem artık. Hadi Naci.
3: Sen düş benim önüme. Hadi bakalım.
5: Bir dakika.

Baba olarak sana hiçbir şey öğretemedim. Ama benim gibi olmaman gerektiğini öğrenmişsindir. O kızı üzme. O sevgiyi ziyan edince inci geri gelmeyecek.

programı kapatmadan önce bir de teşekkürümüz olacak. Bizi yılın radyo programı ödülüne layık gören Süreç Üniversitesi'ne çok ama çok teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın ve her zaman dediğim gibi hayallerinizi öksüz bırakmayın.

0: Anıl, benim işim bitti. Sen ne durumdasın?
1: Çok iyi. Ben de son bukledeyim. Yiyecek misin abi?
0: Bayağı iyi maşallah. Ne güzel yapmışsın. Bana bak, akşam bize gelecek misin yoksa havuçla mı idare edeceksin?
1: Bilmiyorum ki, o kadar uzun vadeli plan yapmıyorum.
0: Aa, doktor hanım. Hoş geldiniz. Çok mutlu oldum gelebilmenize.
2: Ben de öyle Safiye. Demek orası burası.
0: Evet, burası. Nereden nereye? Kim derdi ki çöp daire bir gün oyuncak atölyesi olacak?
1: Ben derdim.
0: Ay.
1: Yani derdimi anlatabilseydim derdim muhakkak yani. Yağmur'un selamı var efendim.
2: Merhaba. Her şey harika görünüyor. Kendinle gurur duymalısın Safiye. Gülben de sana yardım etmiştir.
0: Yok canım, nerede? Onun başını kaşıyacak vakti yok. Hem şirket, hem roman, hem masal.
2: Aman ne güzel, harika. Ben sana ne demiştim Safiye? Sen elinin değdiği her şeyi güzelleştiriyorsun. Ayrıca sandığın kadar yorgun da değilmişsin bak. Onlarca çocuğun oldu. Onların mutluluğuna adamışsın kendini.
0: Evet. Meğer benim istediğim şey de buymuş zaten. Sağ olun. Ama ne yalan söyleyeyim, başardığımı görmenizi çok istiyordum. İyi ki gelebildiniz buraya. Çok mutlu oldum.
1: Saçların çok güzelmiş. Dümdüz. Anne saçı gibi.
0: Öyledir.
2: Eğer bana ihtiyacın olursa nerede bulacağını biliyorsun.
0: Biliyorum doktor hanım. Biliyorum. Size şu bebekleri göstermek isterim. Merak ederseniz.
2: Çok sevinirim.
0: Hatta bir tanesini size ayırmıştım.
2: Ah, memnuniyetle kabul ederim Safiye.
0: Baksana.

0: Hoş geldiniz Safiye Hanım.
1: Hoş bulduk Bilal. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: Nasıl olsun? Bildiğiniz gibi.
1: Nasıl? Bizim yaramazlar üzüyor mu seni?
0: Olur mu ya? Bütün yorgunluğa değer onlar. İzin günümde bile özlüyorum.
1: Ne yapıyorlar? Aktivite alanındalar mı?
0: Evet ama uyarayım. Dört gözle sizi bekliyorlar. Daha gelmedi mi diye kaç sefer sordular bana.
1: Bekletmeyeyim kuzucuklarımı. Hadi görüşürüz Bilal. Kolay gelsin. Ben geldim. Durun, durun, durun. Ne hediyeler getirdim. Gelin şöyle. Biraz ileri. Ha? Gel, gel, gel, gel. Çok güzel şeyler aldım ben size bugün. Hemen vereceğim şimdi. Birazcık oyunlar oynayalım. Eğlenelim. Bunu sana aldım hayatım. Ah, Umut'cum. Sen niye orada yalnız oturuyorsun? Gelsene yanıma. Bunu sana. Umut. Bak bunu da sana aldım ama bilmiyorum beğenir misin?
2: Benim mi?
1: Evet senin. Ama ben isim bulamadım. O yüzden istersen sen bir isim bul.
2: Tamam buldum. Safiş olsun adı.
1: Olsun. Anlaştık. Aa Ali. Senin ateşin mi var? Yok. Niye burnun akıyor bakayım? Ha şöyle hınkır iyice. İyice süper kahraman gibi. Evet. Ha? Aferin sana.
2: Safiye anne, hadi oyun oynayalım. O kardeşlerinle oynadığından oynayalım ama. Hayır. Önce masalı anlat. Hani babanın şu sevdiği çirkin ördek yavrusu.
3: Hayır, bana ne? Oyun oynayalım. Doktorculuk. Sen hasta ol, biz seni ameliyat edelim.
2: Hayır. Doktor Safiye anne olsun. O çok güzel taklit ediyor. Şimdi ben hasta olayım.
1: Hay Allah bak şimdi ben doktor mu olacağım? O zaman şöyle geçelim hadi. Hadi gelin. O zaman ne yapalım? Oynayalım hadi. Hah neredeymiş benim steteskopum? Şimdi ben doktor mu oldum yani? Hay Allah. Kimdi biraz önce öhe öhe diyen? Ha? Gel bakayım buraya bir dinleyelim seni. Şöyle bir gel bakayım. Aa yoksa birileri terli terli soğuk su mu içti acaba?
3: Evet ben gördüm.
2: Hayır asıl sen içtin.
1: Hay Allah ya. Bak şimdi benim çocuklara ilaç yazmam lazım. Hay Allah'ım ya. Bir sarılın bakayım bana. Çok üzüldüm. Hemen sarılın. Hemen hemen hemen.

0: Ne olursa olsun bizim için en doğru zamanda ve en güzel şekilde olacak. O yüzden asla canımızı sıkmıyoruz. Söz mü?
1: Söz.
0: Hadi o zaman kanka.
1: Seni seviyorum kanka.
0: Biliyorum.

0: Ha? Gel Ömer, gel. Gel. Bak dök buraya ama öyle tamamını değil, tamam mı? Az dök. Ha. Ha, yeter. Tamam.
1: Ya koysana şu harçtan biraz daha. Sen de tam babamın dediği gibi pinti çıktın ya.
0: Allah Allah ya. Oradan patronum taslıyor. İyi dök, dök. Ya hocam böyle olmuyor mu? Öyle olmasa yıkılır. Allah Allah.
2: O diyor, o diyor da biz buraya bir bayrak falan koymayacak mıyız ya?
1: Koyalım tabii. Peki bayrağın üstüne ne istersiniz? Kuş mu, kalp mi?
2: Hadi. Ah, bak bak kuşun hadi geliyor. Ya. Dikkat et de burayı şey yapmasın.
0: Bir şey olmaz.
2: Hadi dağıtmasın.
0: Aferin.
2: Aman, gel. Aman.
1: Gel. Gel aslanım, oo, gel.
0: Lan, oh, lan.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır. Tamam. Ya,
0: ulan bir... Bak bir eğitemedin şu köpeği be. Çok da sevimli ya, baksana.
2: Neyse, çok zarar veremedi.
0: Güzel olmuş hatta.
3: Bana bak, sırın elime bakıyorsun. Vallahi gözlerini oyarım, eline sayarım ona göre.
4: Allah Allah.
3: Gördüm.
4: Ay, hayır, bakmıyorum.
3: Bakıyorsun, bakıyorsun. Gözünün ucuyla baktın.
4: Gül, ben de gördüm. Değil mi? Abla kardeş bana sardılar.
3: Hadi
4: ya.
3: Hadi oradan, gözlüğünü takmış. Hayır, hayır. Yeniliyorlar ya, onu hazmedemiyorlar.
4: Ne işte, tabii. Biline yenileceğiz.
5: Allah Allah, bir. Eren oğlu.
4: Ya, atar mısın, oynadın mı?
5: Dur bir dakika, oynamadım. Bir saniye. Bak.
6: Ah, pencüse.
7: Severim güzeli, okşan ise.
3: Ah. Ay çılgın şey seni be. Ay, ay, hem ay. Kumarda kazanıyor hem aşkta kazanıyor bak benimki. Yerim o sarı bıyıklarını.
5: Ama. Ben
3: söylemlere bak, şu tarza bak, tavıra bak Allah aşkına. Ha, çok özür dilerim. Yani dünyaca ünlü bir yazarın yanında olduğumu unutmuşum.
4: Aynen öyle.
3: Affet.
4: Oynadım ben, oynadım.
3: Tamam.
4: Merhaba. Merhaba.
8: Merhabalar.
3: Merhaba.
8: Siz Gülben Deren olursunuz değil mi?
4: Evet evet, o. Kendisi benim gelinim olur.
8: Evet benim. Ya rica etsem bir imzanızı alabilir miyim kitabın yanındayken?
4: Tabii ki.
8: Çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim. Pardon, siz Safiye olmalısınız.
8: Evet benim.
4: Evet ben rujunuzdan anladım. Bir de şey tabii gözlerinizin güzelliğinden. Çünkü Gülben Hanım kitabında hep gözlerinizin derinliğinden bahsediyordu.
8: Ay sağ olun, sağ olun.
3: Ben de Okşan.
4: Okşan?
3: Evet.
4: Merhaba.
3: Kitapta varım.
4: Evet, evet.
8: Ben teşekkür ederim.
4: Merhaba. Demek.
8: Var.
4: Çok, çok teşekkür ederiz.
8: Sağ olun.
4: İyi günler.
3: İyi günler.
4: İyi olun. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.

0: Tam yüzme havası değil mi? Ne diyorsunuz, gidip sorsam mı yüzelim mi diye?
1: Ya hayır, sorma. Görmüyor musun, kız oyun oynuyor. Şimdi olmaz diyecek, bozulacaksın yine anıl.
0: Ya yok ya, denizde yüzelim mi manasında diyorum ben.
1: Hayır hayır, iyi böyle. Hem dur ben senin fotoğrafını çekeyim. Gül biraz. Bana bak. Çok güzel oldu.
0: Sormayayım değil mi ya? Yani arkadaşız ya sonuçta şimdi artık.
1: Ay gerçekten şiştim Han. Yüzsene şununla. Senin bir yatağın vardı yaz kış yanında taşıdın. Nerede o?
0: Ay yanımda ördek var. Getireyim mi?
1: Getir, Ömer de sever.
0: Ömer'e git. Dur.
2: Hadi geçmiş olsun. Buyurun, okeyi de atarım.
1: Çok çok
2: çok. Allah bağlısınız ha. Hadi.
1: Bana bak, hesabı ödersiniz. Sırık kaçma.
2: Lütfen.
1: Hadi. Lütfen.
2: Lütfen yapma. Lütfen.
1: Öyle. Okeyi atarsam onları da deviririm.
3: Ben sana gidiyorum.
1: Hadi git.
2: Sefa mısın?
1: Geçti top beni. Az daha geliyordu bana.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gelsene.
2: Acıktın mı peki? Yemek ister misin?
1: Ben siparişimi verdim. Şuradaki şu yakışıklı garson.
0: Yakışıklı garson mu?
1: Hı. Yani Esra'nın deyimiyle Yunan heykeli.
2: Yunan heykeli?
1: Evet.
2: Sen Yunan heykeli görmemişsin. Ben sana söyledim.
1: Ya.
3: Bir şey diyeceğim. Masal uyanınca şuradaki salıncakta sallar mısın onu?
4: Sallarım tabii. Hatta ben bir gideyim kızıma bakayım.
3: Yandır.
5: Sana su getirdim Naci. Susamışsındır.
2: Teşekkür ederim Safiye. Çok güzelsin.
5: Sen de Naci. Sen de çok güzelsin.
2: Abla.
5: Canım.
2: Hadi bakalım. Zamanı geldi.
6: Neyin zamanı geldi?
2: Bizim önemli bir işimiz vardı.
6: Peki, görüşürüz.

0: Babamıza.
1: Bir yıl oldu. Vay be. Ne çabuk geçmiş. Ama hayalini kurduğu her şey gerçekleşti. Hepsini de bilmiş abla. Helal olsun.
2: Tek bir şey kaldı Gülben. Onun isteyip de bizim daha yapamadığımız.
3: Neymiş o?

0: Yok artık. Donarsınız. Hava daha o kadar ısınmadı ki.
1: Gülben, var mısın?
2: Varım abla.
0: Nasıl ya? Siz daha yüzmeyi doğru düzgün bilmiyorsunuz ki.
2: Oho, nerelerde kalmış bu?
0: Peki mayonuz yok.
2: Olsun, böyle gireriz, ne olacak?
0: Ya hasta olmaktan da mı korkmuyorsunuz?

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Ejder Kaplan Okulu iki kung fu ustası tarafından kuruldu. Wong Yinglung ve Wong Fu Hu. İnsanları zulümden kurtarmak için kendilerini ve tekniklerini geliştirdiler. Savaş sanatlarını sokak çocuklarına bile öğrettiler. Ve bir zaman sonra bu okul adaletin sembolü haline geldi. İstekli olan her genç bu okula kabul edildi. Ancak günlerden bir gün Wong Fu'nun iki oğlundan biri olan Dragon okuldan ayrılmaya karar verdi. Böylece erkek kardeşiyle bağlantısı da koptu. Tiger'la.

0: Büyük Shibumi.
1: Evet Rosa. Makun son zamanlarda oldukça iyi iş çıkarıyor. İşbirliğimizin devam etmesi gerektiğine karar verdim. Lucia plaketini ona ver. Sadece işleri için kullanmasını söyle. Unutma, o plaket Losa çetesini temsil eder.
0: Lucia plaketini sana veriyorum. Başına bir şey gelmesine sakın izin verme.
2: Vermeyeceğim. Hayatım pahasına koruyacağım.

0: Merhaba. Ne tesadüf. Beni tanımadın mı?
1: Seo.
0: Evet, bildin. Beni hala hatırlıyorsun.
1: O zaman 5. sınıfta mıydık?
0: 5. değil, 3. sınıftı.
1: Çok farklı sayılmaz.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hafızan çok zayıfmış. Şey, sınıftaki Şişko'yu hatırlıyor musun?
1: Tabii ki, şu devamlı bağırıp duran çocuk.
0: Hayır, o değil. Pantolonunu ıslatanı diyorum.
1: Tamam işte, pantolonunu ıslattıktan sonra bağır. Senin saçlarını çekmeye bayılırdı.
0: Saçmalama. O zaman saçlarım kısaydı.
1: Ben uzunmuş gibi hatırlıyorum.
0: Saçlarımın kısa olduğunu unutamam, değil mi? Tıpkı adının Çan olduğunu unutmadığım gibi.
1: Kimin hafızası zayıfmış gördün mü? Ben Çan değilim, Zovai.
0: Ben de Zovai değilim.
1: Üzgünüm.
0: Üzgünüm. Şey... Peki adın nedir?
1: Tiger Wong.
0: Ben de Masio Link.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Burası neden bu kadar kalabalık?
3: Makun üst katın tamamı için rezervasyon yaptırmış.
1: Makun mu?
2: Hong Kong'daki en büyük çete reisi. Şu siyah elbiseliler de onun köpekleri.
4: Şuna bakın.

0: Beyaz elbiseli adamlar geliyor.
1: Onlar beyaz aslanlar. Kum kadar güçlüler.
2: Siyah beyaz fark etmez. Bence her ikisi de tekin değil.
3: Makul. Demek plakete tekrar sahip oldun. Kaçakçılık işlerinin tümünü de tekelsin.
4: Luşa çetesiyle çalışmak adamın posasını çıkarır. Duramazsın. Hiç durmadan çalışmalısın.
3: Posasını mı çıkarır? Senden çok daha fazlasına sahibim. İşlerin hepsi senin olsun. Ben haraçların yarısını istiyorum.
5: Sanırım dalga geçiyorsun. Plakete kim sahipse haraçlar her zaman onundur. Yarısı mı demişti? Sen aklını kaçırmışsın.
6: Yemek çok güzel ama borçlarını ödemelisin.
7: Anne!
6: Paramın üstüne yatmaya nasıl cesaret edersin? Söylesene!
5: Ödemek istemediğimden değil. Zaten defalarca ödemek.
1: Boş ver, onlar konuk köpekleri. Hep böyle yaparlar.
0: Sakın karışma. Usta, inan bana, bunu hiç istemezsin.
4: O paketi bana Shibumi verdi. Çok istiyorsan uzan ve al.
6: Ben seni bıraksam bile patronum Scully bunu kabul etmez. Tamam mı? Lezzetli mi bari? Ya söyle. Ya hadi.
8: Aygır.
6: Hadi ye.

0: Plaket nerede?
1: Sen de kimsin?
2: Adım Tiger Wong.
0: O plaketi bul, yoksa gidemezsin. Kaçmayı düşünme bile.

aşağı inin.

0: Neden gidecekmiş?
1: Hayret. Skalin'in elinden kimse kurtulamazdı.
0: Seni beyinsiz hergele... Sen neye bakıyorsun öyle? Teke tek dövüşmek ister misin? Neden? Neden o çocuğun gitmesine izin verdin Kun?
1: Oradakilerin hiçbiri onu dövemezdi. Ve Beyaz Aslan çetesi de her şeyi izliyordu. Eğer Kun onu bırakmasaydı iki çete dövüşmeye başlayabilirdi.
0: Beyaz aslanlar kimin umurunda? Sen sadece bir korumasın. Ben onunla baş edebilirdim. Ben çok iyi bir dövüşçüyüm. Hadi gel.
2: Scully. Çık dışarı.
0: Kendini kolla.
2: Dinle. Bugün dövüşürken bütün gücünü kullanmadın. Nedenini söyler misin?
1: Bana güven. Plaketi geri getireceğim.

0: Yemeği bırak artık. Bak bu plaket ne kadar da ağır.
1: O plaketin sende ne işi
0: var? Sen de üşüyordun. Ben de onu alıverdim.
1: Şunu bir de ben göreyim.
0: Tabii tabii al bak.
1: Bunu satıp paraya çevirebiliriz değil
0: mi? Evet, neden olmasın?
2: Ve sonra da parayı bir hayır kurumuna bağışlarız.
1: Hayır kurumu mu? Ne kötü bir fikir.
2: Sizi gidi sizi. Yine mi ben?
0: Sonuçta Tiger dürüst ve cömert bir adam. O mükemmeldir. Şimdi onun şerefine kadeh kaldıralım.
1: Şerefe.
2: Şerefe. Şerefe. Teşekkür ederim. Yavaş yiyin.
0: Bana bakma. Zaten bütün dişlerim takma.

0: kuşe bugün çok güzel olmuş. O kadar lezzetli ki. İki tane daha getirir misin lütfen? Acele edin. Evet, bugün patron Tiger. Önce o başlayacak. Hadi al bakalım. Tiger, bu senin için ve bu da benim için. Çok lezzetli. Gerçekten harika.
1: Plaketi bana ver. Plaket mi? Ne plaketi?
0: Neden bunu acaba?
1: Ne diyor?
2: Anlamadım.
0: Bundan mı bahsediyor?
1: Kafanda çok iyi durdu.
0: Yoksa bunu mu istiyorsun? Söylesene, ne kadar ödeyeceksin?

0: Öncekinden daha iyiydim.
1: Dragon!
0: Burada ne işin var?
1: Sana yardım etmeye geldim. İlaç koymuştum.
0: Ben plaketi aldım bile. Kirli oyunlardan nefret ederim.
1: Plaket bizim. Onlar onunla eğleniyordu. Temiz bir dayağı hak ediyorlar. Demin ne söylemiştin sen? Ben kirli miyim? O halde sen... Hatırlasana, onu bırakmıştın. Pataklayın şunu. Bana dokunmaya nasıl cüret edersin sen? Bitirin işini.
0: Bir ambulans çağırsın.
1: Size pataklayın demedim mi ben?

dövüşçüyüm dememiş miydin?

Ölmekte, rahatsız edilmekten hoşlanmam.

0: Sen Nunchaku'yu berbat kullanıyorsun. Üzerinde biraz çalışmalısın.
1: Ah. Bir ara birlikte yapalım ha?
2: Yardımın için sağ ol.
1: Bir şey değil. Öylece oturup seyredemezdim. Benim adım Turbo.
2: Ben de Tiger.
1: Tiger mı dedin? Çok vahşi bir isim. Gitmeliyim.
2: Siz iyi misiniz?
3: İyiyiz. Yaralanmadık. Hepimiz çok iyiyiz. Hey, bu senin mi? Yerde buldum. Görmeni istedim.
1: Bir şey soracağım Tiger. Dragon Tiger okulu nerede?

0: Dazlak, plaketi kaybettin. Ustaya bir açıklama yapsan iyi edersin.
1: Çok mu merak ettin? Dokun. Bu yara izi ben daha çocukken olmuştu. Ben senin yaşlarındayken bile çok iyi

0: Kung fu yapabiliyordum. Ama bir keresinde adamın teki bir kılıç salladı. Bu yara işte öyle oldu.
1: O plaket o kadar büyüktü ki tam ellerimin arasındaydı. Sonra o uzun saçlı adam geldi ve elimden almak istedi. Ama ona vermedim tabii ki. O da bizi patakladı. Yumruk attı. Ben de savuşturdum. Tıpkı bize öğrettiğin gibi. Biz elimizden geleni yaptık usta. Suç bizde değil.
2: Evet, elimizden geleni yaptık usta. Bize inanmalısın.
3: Ele geçirdiğiniz o plaketin adı Leusa plaketidir. Leusa çetesiyle Kun'un birlikte iş yapmalarını sağlayacaktı. Leusa çetesi bir suç organizasyonudur. Yaptığınız şey onlara ait bir eşyayı almaktır. Sizce masum musunuz? Dışarı! 3 saat boyunca bağdaş kuracaksınız.
4: Şey, biri bana yardım edebilir mi? Göremiyorum.
1: Gel.
4: Demek 3 saat ha.
5: Amca. Kardeşimi yine gördüm. O artık Kun için çalışıyor.
3: Demek ki çeteyle bağlantısı da var.
5: Bence o kötü adam olamaz.
3: Onu okula geri getir.
0: Usta. Ben Turbo. Denizin öbür tarafından. Çin mahallesinde görünmez olarak bilinirdim. Biliyorum ki siz savaş sanatlarında çok deneyimlisiniz. Okulun bütün hünerlerini ve Çin Kung Fu'sunun ruhunu göstermek istiyordum. Okulunuza katılmama izin verirsiniz tabii. Öğrenciniz olmak beni çok mutlu eder. Ne gerekiyorsa yaparım. Ne gerekiyorsa yaparım dedim.
5: Sen hala burada mısın?
0: Evet. Asla pes etmeyeceğim.
5: Nunchaka da harikasın. Bana da öğretir
0: Bunu
5: misin?
0: Bunu yapamam. Ama istersen birlikte çalışabiliriz.
5: Harika. Nunchaka nerede?
0: Bu arada bana judo çocuk da derler. Kalk bakalım. Vay canına. Çok şık bir bacak hareketi.
5: Bu arada o yara izi nasıl oldu?
0: Ha?
5: Yara izini diyorum.
0: Seni duyamıyorum.
5: Yara izin dedim.
0: Antrenman yaparken oldu. Biraz sert geçti diyelim. Ama diğer çocuk şimdi biraz toparlıyor. Yani dikkatli ol.

0: Dragon, yanıma gelsene. Bu mumu babanın güvenliği için yaktım. Şimdi dua edelim.
1: Bu da ne demek şimdi? Ben seni koruyamaz mıyım yani? Hadi, dövüş benimle.
0: Olmaz. Çünkü bir yumruğumla seni öldürebilirim.
1: Öyleyse öleceğim. Onlara hiç güvenme. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Tabii babaya da.
0: Eğer baba emekli olmuş olsaydı, bizi koruman gerekmeyecekti. Hepimiz güvende olacaktık. Peki sen emekli olduğun zaman nereye gideceksin? Bunu al. Daha çok var. Ben gider başka alırım, tamam mı?

0: Anneciğim, babayı bizden ayıran Tiger'ın annesi miydi? Onlardan nefret ediyorum.
1: Bu yanlış. Okulun hiçbir üyesinden nefret etmemelisin. Babam ve benim ayrılmamız onların yüzünden olmadı. Bu benim verdiğim bir karardı.
2: Hadi Dragon, dışarı gelsene. Benim Tiger.
0: Git.

0: Bana bak, neden ağlıyorsun? Susmazsan seni çok fena döverim. Kaçma, kaçma!
1: Senin yakalayın şunu.
0: Hey dur! Dur, nereye gidiyorsun? Dur, dönelim sana. Hala kaçıyor musun ukala? Ne istiyorsunuz? Hadi hadi pataklayalım şunu. Hadi vur. Vur. Hadi. Terliklerini alın. Hadi. Bana bak, bu parka bir daha sakın geleyim deme, tamam mı?

0: Biraz çabuk ol.
1: Tamam, geliyorum.
0: İzin ver terliklerimi vereyim, yoksa annen seni çok fena azarlayacak.
1: Peki ya, senin annen ne olacak?
0: O bir şey demez.
1: Teşekkür ederim.
0: Neden dövüştüğümü bilmek istemezsin.
2: Ben Dragon'un adalet için savaştığını biliyorum. Onlar hata yapmadıkça sen bir dövüş bile kazanamazsın.
0: Onlar zorbaydı Tiger. Bu yüzden onlarla savaştım. Biri bunu yapmalıydı.
2: Bu kolye ucunu yanından ayırma. Nereye gidersen git, okulun bir üyesi olacaksın. İleride büyük işler yapacaksın. Unutma, sen Wong Fu'nun oğlusun. Ne olursa olsun suç işlemek yok. Hayatın hüsranlarla dolu olacak. Başın dik olarak okula geri geleceksin. Ve asla pes etmeyeceksin, tamam mı? Hayatın ne kadar zor olursa olsun asla pes etmeyeceksin.
0: Büyük işler ne demek?
2: Bunu büyüdüğünde öğreneceksin. Dur bir dakika.
0: Ben ne zaman büyük işler başaracağım?

0: çıktı.
1: Annem çıkmayı başaramadı. Bir daha hiç görünmedi. Aslında bu şanstı. Kun'la tanıştım. Minnettar değildim. Onun için gönülsüz işler yapmıştım. Buradan ayrılamayacağımı biliyordum. Okula bir daha geri dönmeye yüzüm yoktu.

0: Ben senin küçük kardeşinim.
1: Biliyorum. Ne yani? Ağlayarak sana sarılacağımı mı sanıyorsun ve sen de bana sarılıp bana kardeşim mi diyeceksin? Böyle mi olacak yani?
0: Amcam ve ben okula dönmeni istiyoruz. Artık Kun denen şu kötü adam için çalışma.
1: O zaman sen iyi adam ol, ben de kötü adam. Okula geri git ve iyi adamı oyna.

0: Çan?
1: Benim adım Tiger Wong.
0: Şakadan anlamıyor musun sen?
1: Sen ve Dragon yakın mısınız?
0: Babam için çalışır. Onu kardeşim gibi sayarım. Sen onun kardeşi misin? Ona hiç benzemiyorsun. Siz kardeşsiniz. Neden böyle rol yapıyorsun?
1: Bu yüzden yardımını istiyorum.
0: Güzel. Bana telefonunu ver.

0: Dinle, acele et.
1: Alo.
0: Alo? Bu benim numaram. Sakın aramayı unutma.
1: Dur. Sen bana yardım etmeyecek misin?
0: Evet, ama şimdi bir şey söyleyemem. Onu bulunca ararım. Hoşça kal.

0: Scully ve köpeklerine göz kulak olduğun için sağ ol. Önemsizler ama fazla bela alıyorlar.
1: İstersen onu kovabilirsin.
0: O kadar basit değil.
1: Peki zor olan ne? Anlatmak ister misin?
0: Sonsuza kadar bu işte kalamam. Ancak tek endişem Zaoling.
1: Senin babamın yanına koydum. Ve Zaoling'i de kardeşim gibi sevdim. Sen de bizi hiç ayırmadın. Başınıza kötü şeyler gelmesine izin vermeyeceğim.
0: Sana inanıyorum.
1: Bu işi yarına bırak.
0: Peki ya sen? Okula dönecek misin?
1: Evet. Ama henüz doğru zaman değil. Sen emekli olana kadar bekleyeceğim. Benden kurtulmak mı istiyorsun? Pekala. Plaketi Lusha çetesine geliver.

ne hal? Çalışıyor olmalıydınız. Ayağınızda terliklerle oyun mu oynuyordunuz? Peki o halde bir ay boyunca terlik yok. Hepiniz çıkarın.

0: Madem öğretmeyeceksin, en azından benimle pratik yap. Buradayım.
1: En iyi kullandığın silah nunçaka ha?
0: Evet. Fark etmez. Başka bir silah seç usta.

sen tam bir zavallısın. Çocuklardan bile daha kötüsün. Uçak hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Eğer bir gün gelir de Nunchaka'nın nasıl tutulacağını öğrenirsen yine görüşelim.

0: Benim adım Turbo. Çin mahallesinde görünmez olarak bilinirim.
1: Sen tam bir zavallısın. Çocuklardan bile daha kötüsün. Uçak hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Eğer bir gün gelir de Uçak'ın nasıl tutulacağını öğrenirsen yine görüşelim.

Yurt dışında büyüdüğüm için her zaman kabadayılık yaptım. Bundan hiç hoşlanmadım. Bu nedenle yüzüme bir yara izi yaptım. İnsanları korkutup kaçırmak istedim. Sonradan nunchaku kullanmayı öğrendim. Çünkü o acımasız ve güçlüydü. Ama bugün yenildim. Çok sıkı tuttuğumu düşünüyordum ama sen onu elimden kolayca aldın. O kısa mücadeleden sonra sonunda fark ettim ki yürek olmadan ne kadar kuvvetli olduğunun bir önemi yok. Yüzümdeki bir yarayla insanları korkutamam. Bir daha yara izimin hikayesini anlatmayacağım. Ama diyeceğim ki Usta Wong yüzüme bir terlik izi bıraktı. Bunu unutmayacağım. Teşekkür ederim.

0: Turbo. Sen günlük ev işlerinden biraz anlar mısın?
1: Anlamam. Ama öğrenebilirim.

0: Malcolm plaketi iade edip emekli olmak mı istiyor? Bu senin için iyi haber, öyle değil mi? Rusya çetesine katılman için bir şeyler yapacağım. Bu şekilde birlikte olabiliriz. Bana neden öyle bakıyorsun? Artık anlamanı istiyorum. Shibumiko'nun yerini almana izin verecek. Sonunda kendinin patronu olabileceksin.
1: O gün seni kurtarmamalıydım.

Beni dinle Dragon. Çeteye katılıp katılmaman önemli değil. Biliyorsun ki biz iyi insanlar değiliz.

0: Dragon
1: Zoli.
0: ben...
1: Tiger'ı tanıyor musun?
0: Evet.
1: Bize bir buluşma ayarla. Lütfen.
0: Olur.

0: Nerede olduğumuzu biliyor musun? Hatırlamayabilirsin, küçük bir çocuktum. Burası bir parktı ve burada bir maymun parmaklığı vardı. Dayak yedikten sonra burayı saklanmayı severdim.
1: Çok iyi kung fu öğrenip hepsine gününü göstereceğim.
2: Kung fu insanların korunması içindir. Kavga etmesi için değil. Asla kötü adamlar olmayacağız. Ne olursa olsun. Anladın mı?
1: Anladım.
2: Bak, Dragon Tiger Okulu'nun talimatları. Ha.
0: Hiç kimseyi dövmemiş olmalısın.
3: Evet, ben bunu hiç yapmadım.
0: Ama ben yaptım. Hem de birçok defa. Senin hiç anlayamayacağın birkaç şey oldu. Yapacak başka bir şey kalmamıştı. Ben bugün sana seninle gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Çünkü sen prensiplerine bağlı kalabilirsin. Benim de prensiplerim var. Gideceğim yolu biliyorum. Gidelim.
3: Hey! Seni evde bekleyeceğim.
0: Harika. Okulda görüşürüz.
4: Roketten vazgeçmek ona yapılan bir hakarettir. Dinler oysa. Makun ve Drakon bu yüzden ölmeli.
5: Dikkatli ol.
6: Başaracaksın.
5: Zor yol göster ona.
6: Hadi.
7: Baba, söylesene nasıldım?
8: Fena sayılmaz.
7: Takımın en iyi oyuncusu benim ama sen bana fena değil diyorsun. Bu haksızlık olmuyor mu?
8: Bir zamanlar bu oyunda benden iyisi yoktu. Anlayacağın yaptığın şey benim için çocuk oyuncağı.
7: Harika. O kadar iyisen bir oyun oynayalım.
8: Tamam, bunu sen ayarla. Ama şimdi üstünü değiştirmelisin, yemeğe gideceğiz. Dragon yoldadır.
7: Tamam.
0: Alo.
9: Dragon, seni şimdi görmek zorundayım.
0: Ama ben istemiyorum.
9: Ortaya çıkmazsan pişman olacaksın.

0: Ne kadar hızlısın. Beni özledin sanırım. Daha önce hiç suda yapmış mıydın?
1: Bana hemen söylemen gereken bir şey oldu sanmıştım.
0: Bana dövme yap.
1: Bunu neden istiyorsun?
0: Çünkü doğum günüm için istediğim hediye bu.

0: Doğum günün mü?
1: Yıllar önce beni kurtardın. Benim için bu yeniden doğduğum gündü. Neyse, boş ver. Yapmayacağını biliyordum.
0: Arkanı dön.

0: Defol git. Şimdi düşüp öleceksin.
1: Sana ne? Gitsene sen buradan.
0: Atla aşağı, ben seni tutarım.
1: Senin adın ne?
0: Benim adım Dragon. Seninki ne?
1: Benim adım Rosa.
0: Neden öyle bakıyorsun?
1: Bakamaz mıyım? Sana sonsuza kadar aşık.

0: seni lanet ihtiyar. Ben çok iyiyim ama sen bana pislik gibi davranıyorsun. Rüşa çetesi için çalışırsan iyi edersin. Emeklilik mi? O kadar kolay değil. Seni ben emekli edeceğim.
1: Dur. Lütfen acı bana, acı. Lütfen.
0: Yapma.
2: Seni hain.
0: Yardım edin bana. Çifte şeytanlar. Bana yardım edin. Yardım etsenize.

Hatırla, sen Wong Fu'nun oğlusun. İleride büyük işler yapacaksın. Okula başın dik olarak döneceksin. Asla pes etme. Hayat ne kadar zor olsa da.

0: Babam cennete gidecek mi?
1: Kesinlikle gidecek. O seni çok severdi. Bence asıl soru kötülere ne olacağı. Bundan sonra okul senin evin. Ben yaşadığım sürece seni kimse incitemeyecek.

0: Çifte şeytanlar okuldakiler tarafından dövülmüş.
1: Okul gerçekten bu kadar güçlü mü?

dünyanın en iyisi kim?

Rakabadaya dikkat et. Hedini kolla usta.

0: usta. Usta. Usta. Lütfen arkadaşlarımı kurtar.
1: Yaraları benim için çok derin. Bütün Bayun Dağı üzerinde onlara yardım edebilecek bir tek kişi var. O da Ki.
0: Ki'yi nerede bulabilirim?
1: Tapınağın içinde.
0: Öyleyse onu bulup buraya getireceğim.
1: Daha önce hiç kimse tapınağa giremedi.
2: Kımıldama. Önce bütün dua boncuklarını topla.

0: Bütün dua boncuklarınız burada. Lütfen arkadaşlarımı kurtarın.
1: Tapınağın dışında hala bir tane var. Çok büyük çaba isteyen bir yoldasın. Arkadaşların senin için çok değerli olmalı. Eğer tapınaktan aşağı atlayabilir ve boncuğu alabilirsen, o zaman arkadaşlarını kurtarırım. Evet, ancak o zaman yaparım.

0: Daha önce hiç yukarı gittin mi?
1: Dünyada her şey bir illüzyondur. Sadece senin inancın gerçektir. Kendini feda etmeye karar verdiğin an, dua boncuğu zaten avucunun içindeydi. Endişelenme, arkadaşlarını kurtaracağım.
2: Okuldaki hiç kimse çifte şeytanları dövecek kadar iyi değil. Bu arada, Dragon'la olan ilişkini biliyorum. O oldukça iyidir. Asıl

manevi gücünü bile artırabilir. Hiç hareket etme. Tek kelime söyleme. Ben buna alıştım. Nasıl hissettiğimi kimse umursamadı. Bugün bunu senin için yaptım. Beni önemsiyesin diye. Beni sevmiyorsan bile en azından nefret etmezsin.

Tiger ve Turbo. Size iki yetenek bahşediyorum. Bunlar Shibumi ile dövüşmenize yardım edecek. Ama kazanıp kazanmayacağınız kendinize güvenmenize bağlı.

yapınız, Ege'ye dönüş. Gelin, iyi bir dönüş yapalım.

Hepsi bu kadar mı? Başka numara yok mu?

Hepsi bu mu şu? Ne kadar yaparsın? Çok yazık.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: 9 kere 6,
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Buç buç kokur.
2: Zehir gibi.
1: Aksesli olalım,

0: Akses 25 yaşında.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
13: Kazancım Net Sigortası.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?

0: Sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bu Tiger! Tiger gelmiş! Tiger! Tiger! Tiger!
1: Tiger!
2: Amca, okulumuza döndük. Amcam bana okulu ikimize emanet ettiğini söylemişti.
3: Çok güzel. Peki ya ben ne yapacağım?
4: İsmini Leopar olarak değiştirmeyi hiç düşündün?
2: Turbo Leopar. Hiç fena değil.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 7 Eylül Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık etti. Erdoğan yarısı bizden kampanyasının devam edeceği müjdesini verdi.
2: Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
3: İşte böyle verdi müjdeyi. Başvuruların başlayacağı tarihi açıkladı.
2: Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından verdi mesajlarını.
2: İstanbul'da yapacağımız 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı ve soruşturmada çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Kozinoğlu fenalaştığında koğuşta bulunan acil durum butonuna bastı ancak koğuştan sorumlu gardiyan alarmı duyunca radyonun sesini açtı. Şimdi o dönem cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında soruşturma var.
3: 12 Kasım 2011 eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Ölümü yıllarca tartışıldı. 2012'de dosya kapatıldı. Şimdi tam 15 yıl sonra o dosya yeniden açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. 10 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli ise FETÖ firarisi olarak

0: yurt dışında. Ama soruşturmadaki en dikkat çekici iddia Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'cü gardiyan izi. Kozinoğlu fenalaştığında koğuşta acil durum butonuna basıldı. Ancak koğuştan sorumlu gardiyan alarmı duyduğu anda diğer görevlilerin sesi duymasını engelleyecek şekilde radyonun sesini açtı. Aynı gardiyanın daha sonra başka bir cezaevine görevlendirildiği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardındansa yurt dışına kaçtığı yani firari olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın yeniden açıldığını duyurdu. Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. Savcılık şimdi 15 yıl önceki ölümün üzerindeki soru işaretlerini tek tek yeniden araştırıyor.
1: Ve Haluk Levent'in dosyası yeniden gündemde. Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyon başladı. 20 ilde 53 şüpheli için düğmeye basıldı. Dosyada milyarlarca liralık deprem bağışlarının izi sürülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonu duyurdu ve bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz dedi. Birinde gül oya,
0: gülmedim doya. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon başladı.
2: Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz.
0: Depremzedeler için toplanan bağışlar işte böyle çürümeye terk edilmiş.
2: Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez.
0: İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sanal medya hesabından duyurdu.
3: 6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.
0: Soruşturmanın merkezinde Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent var. Levent soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanmıştı. Şimdi soruşturmanın odağında doğrudan deprem bağışlarının para trafiği var.
4: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Savcılık tespitine göre 6 Şubat'la 31 Aralık 2023 arasında derneğe 4 milyar 300 milyon lira bağış toplandı. Bunun 4 milyar 200 milyon lirası harcandı. Ancak banka hareketleri incelendiğinde çok çarpıcı bir rakam ortaya çıktı. 950 milyon lira nakit çekildi ve bu çekimlerden biri tek seferde 500 milyon lira.
5: Gönlünden gelmesini istiyorum. Gönlünden versin istiyorum yardım.
0: Savcılık 3,5 ay içerisindeki bu nakit çekim hacminin alanda nakdi yardım ve harcama olarak açıklanmayacak boyutta olduğu görüşünde.
6: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyor.
0: Dosyada bir başka büyük kalemde konut ve okul projeleri. 2 milyar liradan fazla para bu projelere harcanmış.
7: Yani diyorum ki bu konuda zaten bu kadar zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
0: Bir başka inceleme ise 1 milyar lirayı aşan mal ve hizmet alımları üzerinde gerçekten mal veya hizmet alınıp alınmadığı ve fiyatların ticari teamüllere uygun olup olmadığı araştırılıyor.
8: Hani bu bir şey mücadelesi. Hayatta herkesin bir kavramı vardır.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın amacını çok sert ifadelerle açıkladı. Şahsi menfaate dönüştürülen her bir kuruşun tespit edilerek faillerden geri alınacağı vurgusu dikkat çekti.
6: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
0: Ve daha da çarpıcı detaylar. İzmit'teki depolarda da depremzedeler için alınan yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet ve yardım malzemesi kullanılmadan bekletilmiş.
6: Hayallerimizi söyleyip vicdanımızı rahatlatıyoruz. Ben vicdanımı rahatlatmak istemedim. Ben hayallerimi yaşamak istedim.
0: Sadece bu değil. Uyku tulumları, portatif yataklar, koli ilaçlar, sağlık malzemeleri. Depremzedeler için toplanan binlerce yardım kolisi çürümeye terk edilmiş.
3: Vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
0: Soruşturma şimdi hem 53 şüphelinin bağlantılarını hem de milyarlarca liralık deprem bağışının nereye gittiğini araştırıyor.
1: Uyuşturucu davasında yargılanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veys Ateş hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ateş, Ersoy karşı karşıya geldi. İkisi de birbirine suçladı. 9 aydır tutuklu olan Ateş suçlamaları reddetti.

0: tahliye edildi. Feyyaz Ateş, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu.
1: 9 aydır tutukluydu. Feyyaz Ateş uyuşturucu davasında hakim karşısına çıktı. Hakkında 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istenen Ateş suçlamaları reddetti. Duruşmanın en dikkat çeken bölümü ise Mehmet Akif Ersoy ile ilgiliydi. Feyyaz Ateş beni uyuşturucuya başlattı diyen Mehmet Akif Ersoy'un yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Hatta Ateş cezaevinde karşılaştığı Ersoy'un kendisinden özür dilediğini de iddia etti. Ancak duruşmaya cezaevinden Segbis'le bağlanan Ersoy tam tersini söyledi. Feyyaz uyuşturucuyu yanında getirdi. Kendisi kullandı. Biz de merak edip kullandık dedi. Yani iki isim de birbirini suçladı. Ateş'in daha önce yapılan kan ve idrar testlerinde uyuşturucu maddeye rastlanmamıştı. Mahkeme Feyyaz Ateş'in tahliyesine karar verdi.
0: Eski başbakanlardan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Ankara Adliyesi'ndeydi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 40 dakika süren ifadenin ardından kameralar karşısına geçti.
2: Açın önü arkadaşlar.
3: Benden talep edilen ifadeyi verdim.
1: Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi'ndeydi bugün. Yaklaşık 40 dakika süren ifadesinde hakaret etmedim, aşağılamadım, eleştirdim, suç işlemedim dedi. Ardından da kamera karşısına geçti.
3: Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde devam edeceğim.
0: Geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan usta oyuncu Serhat Kılıç'ın son anları ortaya çıktı. Hastalıkları vardı, ilaçlar alıyordu, setten atıldı, çok üzgündü. Kız arkadaşının verdiği bu ifadeler sevenlerini bir kez daha yasa boğdu. İşte son 24 saatte yaşananlar.
4: Kimden izlemek isterdin dedi.
5: Sen onu yanlış anlamışsındır. Kuklesine kurban oldu.
6: Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz.
7: Tam 1,5 dakika geç geldi.
8: Şimdi çocuk olmak aynı şey değil.
9: Duvara yaslandı, asansörü bekledi. Yorgunluğu her halinden belliydi. İşte bunlar ünlü oyuncunun kayda geçen son görüntüleri oldu.
10: Ya Nazlı canım kurban olayım, sen onu yanlış anlamışsındır bir tanem.
11: Ben ne yıllarımı diyorsun? 120'lik kasetlere sevdiğim şarkıları doldurarak geçirdim.
9: 80'lerin Ergün Plağı, sözün çolaydı. 51 yaşındaki usta oyuncu Serhat Kılıç, kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulundu.
12: Başınız sağ olsun.
13: Neler söyleyeceksiniz?
12: Özlem Hanım.
9: İki gündür haber alınamıyordu. Kız arkadaşı eve gitti. Anahtarıyla içeriye girdi. Ünlü oyuncunun tekli koltukta yarı çıplak halde cansız bedeniyle karşılaştı.
14: Başınız sağ olsun.
15: Çok kısa konuşsaydık efendim.
16: Başınız sağ olsun.
15: Neler söylemek istersiniz?
16: Başınız sağ olsun.
9: Cansız bedeni Adliye Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından da yakınlarına teslim edildi.
17: Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz.
9: Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Oturduğu apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde yürümekte zorlandı. Duvardan destek aldığı ve yorgun hali açıkça görünüyordu.
18: Samimiyet en çok özlediğim duygu bu.
9: Kız arkadaşı da verdiği ifadede Kılıç'ın setten atıldığını, çok üzgün olduğunu ve yalnız kalmak istediğini söyledi. Ayrıca yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı olduğunu ve pek çok ilaç kullandığını anlattı ekiplere. Kılıç için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
19: Serhat deyince çok da öyle tarif edilebilecek, köşeleri çizilebilecek bir insan değil.
9: Törene sanatçı dostları akın etti.
6: Çünkü hepimizin hayatına başka bir şekilde dokunmuştur o. Seni çok özleyeceğim.
9: Buradaki törenin ardından naaşı memleketi Ankara'ya gönderildi. Yarın Karşıyaka Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
0: Taksici terörü maalesef bitmiyor. Her geçen gün daha kötüsü karşımıza çıkıyor. İstanbul Balat'ta eşkıyalığa soyunan bir taksi şoförü sokak ortasında yaşlı bir çifti tekme tokat dövdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

0: Peş peşe vurdu, hışımla yere savurdu, yüzüne böyle tekme attı. Eşkıyalığa soyunan taksi şoförü yaşlı çifti sokak ortasında dövdü. Fatih Balat'ta yaşlı çift taksi şoförüyle tartıştı. Taksici öfke patlaması yaşadı. Arbede anında önce yaşlı kadın yere düştü. Saldırgan yaşlı adama vurmaya devam etti. Ona engel olmaya çalıştılar ama saldırganı zapt etmek hiç kolay olmadı. Bu defa yaşlı adamı yere fırlattı. Yüzüne tekme attı. Sonra arabaya yöneldi. Yardımına koşan gençler yaşlı kadını yerden kaldırmaya çalıştı. Ama aldığı darbeler yüzünden sendeleyip yere düştü. Şehir eşkıyası arkasına dahi bakmadan uzaklaştı. Yaşlı çift perişan oldu. Soluğu karakolda alan yaşlı çift şikayetçi oldu.
1: Tam 8 yıl boyunca polisten kaçtı. Üstelik bunu sadece akıllara durgunluk veren bir yöntem seçerek yaptı. Kadın kılığına girdi. Kız kardeşinin kimliğini kullandı. 8 yıllık firar Kadıköy'de son buldu.
0: Onu gören aranan bir hükümlü olduğunu anlamadı. Çünkü yakalanmamak için görünüşünü tamamen değiştirdi. Kadın kılığına girdi, yetmedi. Üzerinde taşıdığı kimlik bile kendisine ait değildi. Kız kardeşinin kimliğini kullanıyordu Tuğrul Başar. 2010 yılında Samsun'da hırsızlık suçundan 3 ayrı hapis cezası aldı. 28 Şubat 2018'den bu yana da aranıyordu. Tam 8 yıl kadın kılığında dolaştı. Kız kardeşinin kimliğini kullandı. Ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri izini Kadıköy'de buldu, takibi aldı ve operasyonla yakalandı. Üzeri arandığında polisin şüphesini doğrulayan o kimlik çıktı. Kız kardeşine ait kimlikle 8 yıldır sürdürdüğü kaçış Kadıköy'de bitti. Tuğrul Başar hakkında bir de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan işlem yapıldı.
1: Daha 3 yaşındaydı. Bir gün önce doğum günü kutlandı. Ertesi gün ailesi mezar yeri seçti. Eskişehir'de küçük Elif'in hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı. Aile şimdi sürücü hakkında verilen ev hapsi kararına isyan ediyor.
2: Doğum gününü kutladı.
3: Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
0: İşte böyle hayattan kopardı kaza küçük kızı. Elif Mavi annesiyle birlikte yolun karşısına geçiyordu. Otomobil küçük kıza çarptı. Hastaneye kaldırılan Elif kurtarılamadı. Bilirkişi raporuna göre küçük kız 14 metre sürüklenmişti.
4: Şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
0: Sürücü verdiği ifadede hızının 20 kilometrenin üzerinde olmadığını iddia etti. Sorumlunun anne ve çocuğu olduğunu öne sürdü.
5: Yeğenime hediye seçtim bir gün önce. Ertesi gün gittim mezar yeri seçtim.
0: Şoför hakkında ev hapsi kararı verildi. Aile o karara isyan etti.
3: Evlat acısı yaşatmasın Rabbim. Adalet istiyoruz.
1: 5 yaşındaki Karan kendi evinin bahçesindeydi. Bir anda sırtına havalı tüfekten çıkan mermi saplandı. O mermi avukatının açıklamasına göre kalbine yalnızca 1 milimetre kala durdu. Karan ölümden döndü anlayacağınız ve Karan'ı vuran 16 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme dikkat çeken bir karar verdi.
6: Bir daha hiçbir anne böyle bir acıyla karşı karşıya gelmez. Çok büyük bir risk varken Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı.
7: 5 yaşındaki Karan'ın sırtına saplanan mermi avukatının açıklamasına göre kalbine sadece 1 milimetre kala durdu. 7 Temmuz'da Beylikdüzü'nde yaşandı olay. 16 yaşındaki genç evlerinin bahçesinde hedef koyup havalı tüfekle atış yapıyordu. Mermilerden biri karşı evin bahçesindeki Karan'a isabet etti.
8: Bir silah kullanılıyor ve bu kullanılan silah dürbünü

0: bir silah. Kalbine yalnızca 1 milimetre kala duran bir mermiden bahsediyoruz.
1: Karan ağır yaralandı, ameliyat edildi, hayata tutundu. Ama annesine göre yaşadıklarının izi hala üzerinde.
2: Ameliyattan dolayı ağrıları var. Psikolojik olarak, mental olarak çökük. Evin dışından korkuyor.
1: 16 yaşındaki sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme olayın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Dosya Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanıksa savcılık ifadesinde Karan'ı görmediğini söyledi.
3: Karan'ın orada olduğunu bilseydim atış yapmazdım. Bilerek ve isteyerek doğrudan bir atış gerçekleştirmedim.
1: Savcılık iddianamesinde ise 16 yaşındaki çocuğun atışların birine isabet edebileceğini öngördüğü halde umursamadığı iddia edildi.
2: Bir daha hiçbir anne, hiçbir çocuk, hiçbir baba böyle bir acıyla karşı karşıya gelmez.
4: Fenomen Çağla Öz dünya evine girdi ama gecede nikahtan çok gelinin üzerindeki servet konuşuldu. İşte ünlü fenomenin kilolarca altından yürümekte zorlandığı o anlar.
3: Görkemli bir düğün yapıldı, kilolarca altın takıldı. Sanal medya fenomeni Çağla Öz, Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la evlendi. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapıldı. Aşiret düğününe yakışır bir şekilde takı merasimi vardı. Altın taç, gerdanlık, kemer ve onlarca bilezik. Kollarında yer kalmayınca bilezikler ipe geçirildi, beline bağlandı. Ünlü fenomen kilolarca altını taşımakta zorlandı. Çiftin düğününe işte bu görüntüler damga vurdu.
4: Ve Kıbrıs'taki gemi kazasında bilanço ağırlaştı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılan faciada can kaybı 14 oldu. Kayıp 14 kişi içinse ekipler gece gündüz çalışmalarına devam ederken ortaya daha da can yakan detaylar çıktı.
5: Şu anda.
6: Bir iki dakika sonra bir patlama sesi geldi. Gemi yatmaya başladı.
7: Geminin batacağını anladığımızda can yeleğimize girdik.
8: Kızlarımı falan biz bir şekilde kurtardık ama işte kurtulamayanları da gördük.
1: Her biri ölüm gemisindeydi. Batan gemiden 6. naaş çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
9: Yer kocamı istiyorum. Yani ya da diri. Yer kocamı istiyorum artık. Bir mezar taşı da olsa istiyorum yani.
1: Girne açıklarında alabora olan gemide kayıpların yakınları umutla beklerken yapılan çalışmalarda ne yazık ki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
10: Arkadaşlar ben daha kardeşimin cenazesini bile almadım. Daha yaşıyorlar mı onu da bilmiyorum.
1: O gemide ölüme terk edilenler arasında 5 kişilik Adanalı Kaya ailesi de vardı.
8: Liman'dan çıktığımız anda ben mürettebata dedim ki durdurun gemiyi, ben dönmek istiyorum çocuklarımla beraber. Çünkü çok ciddi bir sarsıntı vardı gemide. İşte biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz dediler.
1: 1,5 saat denizde kaldıktan sonra kurtarılan aile üyelerinden biri de 11 yaşındaki Fatma Adakaya'ydı.
7: Ben denize atlayacağım sırada ayağım kaydı ve denizin içine düştüm. İçine düştüğümde de zaten gemi benim üstüme devrildi.
1: Genç kıza iddiaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaldırıldı hastanede. Ağrı kesici verilip taburcu edilmişti. Ancak Adana'ya döndüklerinde 4 kaburgasının kırık olduğu belirlendi.
7: 4 tane kaburgada kırığım olduğunu söylediler. Ve bayağı şaşırdık çünkü hiçbir şeyim olmadığını söyledikleri halde 4 tane kırığım olmuş.
1: Ölüm gemisinde kaybolanlar arasında demir kardeşler de bulunuyordu. Ancak daha onlar bulunamadan dolandırıcılar devreye girdi.
10: Şimdi benim kardeşim Mahmut Demir ile Mustafa Demir'in adına iban paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar.
1: Mustafa Demir ve Mahmut Demir'in yakınları hayırseverlere seslendi.
10: İnsanlar iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar. Buna gerek yok. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Çok şükür aletimiz de yanımızda, herkes yanımızda.
1: Dolandırıcılara ihbar etmeyin dedi.
11: Biz daha cenazemizi almamışız. Bu dolandırıcılar bizden IBAN üzerinden para istenir başka insanlardan. Kimse buna itibar etmesin lütfen.
1: Kayıp olan 14 kişinin arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
4: Yurdun dört bir yanında kayıp ve boğulma vakaları yaşandı. Bursa'da incir bahçesinde ailesiyle çalışırken kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 3 saat sonunda bulundu. Annesi sevinçten baygınlık geçirdi. Osmaniye'de ise 54 yaşındaki kadından günlerdir haber alınamıyor. Van'da ise atla dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapılan 20 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.
3: Aile incir bahçesinde çalışıyordu. 2,5 yaşındaki çocukları bir anda gözden kayboldu. Ekipler hemen devreye girdi. 2,5 yaşındaki Emir Gıneber 3 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Emir kaybolduğu yere 500 metre mesafede Bursa Gemlik yolu kenarındaki çalılıkta ağlarken bulundu. Çocuğunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayıldı. Sağlık durumu iyi olan Emir ailesine teslim edildi. Osmaniye'de 26 Ağustos'ta yürüyüşe çıkmak için evinden ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan günlerdir haber alınamıyor. Saat 18'de evden ayrılan kadından haber alamayan eşinin ihbarı üzerine güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları incelendi. Aramalar Berke Barajı yolu üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri karadan, dronlarda, havadan tarama yapıyor. 20 yaşındaki çoban Abdurrahman Demirhan at üzerinde dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Koyunlarını otlatan Demirhan yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki çoban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
12: Evet, arkışlar kameralara ne kadar yakın gözükmese bile şu anda çok yakınız.
3: Edirne'de köprüden Meriç Nehri'ne düşen bir vatandaş gezi teknesindekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.
12: Köprülü üye.
3: Nehre düşen vatandaşı fark eden gezi teknesi hemen yardıma koştu.
12: Şimdi köprünün altından gidiyor. 11 atla...
3: Teknedekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın köprüden nehre düştüğü anlarda teknedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Gerçek Yaşar ölüm haberi renk fark etmeksizin tüm taraftarları yasa boğdu. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 2003 yılında gazi olan Fenerbahçe taraftarının oğluyla birlikte ilk kez maça gittiği ortaya çıktı.
3: Derbi heyecanına kalbi dayanamamış, tribünde kalp krizi geçirmişti. Hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı hakkında kahreden detay ortaya çıktı. Süper Lig'in 4. haftasıydı. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmış, tüm Türkiye'nin gözü bu dev derbideydi. 48 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Gerçek Yaşar da tribündeydi. Yanında 16 yaşındaki oğlu da vardı. Baba oğul ilk kez maça gitmişlerdi. 48 yaşındaki adam maçın ikinci yarısında tribünde kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma asteğmen olarak görev yapıyordu Gerçek Yaşar. 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Gazi olunca Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştı ve yıllar sonra emekli oldu. Ölüm haberi tüm taraftarları yasa boğdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulübü Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.
13: Kalemde kesimde olsanız ki, siz iyi anlayın.

0: Gerçek Yaşar için memleketi Mersin'de cenaze töreni vardı. Gazi Asteğmen Gerçek Yaşar için askeri tören yapıldı. Ailesi cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
1: Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeritteki iki araca çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Feci kazası.

0: Şeride geçti. Ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza Ankara Elmadağ'da yaşandı.
1: Kaza ya bir bak.
0: Kontrolü kaybeden araç takla atarak karşı şeride geçti. İki araca çarptı. Araçlar metrelerce savruldu. Otoyolda can pazarı yaşandı. Araçlardan savrulan eşyalar kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ambulanslar arka arkaya geldi.
2: Sürekli ambulans geliyor. Bir ambulans daha geldi.
0: Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.
2: Kazaların arasında 200 metre var. Hep savrulmuşlar. Diğer araç karşıda.
3: İnsanlık dersi vermeye çalıştı ama az daha canından oluyordu. Adıyaman'da sokak ortasında sevgilisini döven magandayı durdurmak isteyen genç gözü dönmüş saldırgan tarafından bıçaklandı. Sonra neden kimse şiddete müdahale etmiyor diye sitem ediyoruz değil mi? Buyurun saniye saniye kameraya yansıyanlar.
0: Dayak yiyen kadını kurtarmaya çalıştı. Bıçaklı saldırıya uğradı. Bir erkek, üç kişi yürüyorlardı. Tartışmaya başladılar. Adam bir anda sevgilisinin boynuna sarıldı. Kadını sokak ortasında dövmeye başladı. Yanlarındaki kadın araya girdi ama bir şey yapamadı. Ardından kameranın açısına giren bu siyah tişörtlü genç sevgilisini döven adama müdahale etti. Yumrukla etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak o da adamın öfkesinden nasibini aldı. Duruma müdahale eden genç bıçaklandı. O da yerden kaldırım taşını alıp adamın kafasına fırlattı. Ardından da hızlı olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Dayakçı sevgili de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
3: Filenin sultanları, onlar için ne söylesek az kalır. Bu takım ülkemize yaşanabilecek tüm gururları yaşattı. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu bizim kızlar. Tarihi galibiyet Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milli kadın voleybol takımımızı tebrik etti.
0: Filenin sultanları ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi galibiyet yurdun dört bir yanını bayram yerine çevirdi. Türkiye'nin gururu milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan finalde nefesler tutuldu. O kıyasıya mücadele sultanların 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. ...2023 yılında da Avrupa'nın zirvesine çıkarak ilk şampiyonluğunu elde eden Ay Yıldızlılar... ...bu galibiyetle ikinci kez kupaya uzandı. Altın madalyanın sahibi oldu.
4: İkinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
5: Bekliyorduk zaten Türkiye.
6: Son topa kadar mücadele eden bu takımı alnından öpüyorum. Sırada bir olimpiyat madalyası var.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldızlı takımı, milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum sözleriyle kutladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Karabük. Yurdun dört bir yanında sokaklarda aynı coşku vardı.
7: Hem Milletler Ligi'ni kazandık hem bunu kazandık. Biz voleybol ülkesiyiz, bizim kızlarımız.
0: Tarihi zafer bir kez daha erik dalıyla kutlandı.
3: Yer Adana, otobüs beklemek için durağa geldiler ama duraktaki fotoğraf herkesi şaşırttı. Yan yana bir kadın ve erkek, hemen altındaysa el yazısıyla tek bir cümle. Dikkat dolandırıcıdır. Kim astı, neden astı bilinmiyor.

0: Ama o fotoğraf dakikalar içinde şehrin gündemi oldu.
1: Belki dolandırıcıdır.
2: Bence karısını aldatmış.
3: Adana Seyhan'da işlek bir otobüs durağı. Vatandaşlar otobüs beklerken camdaki fotoğrafı fark etti. Fotoğrafta yan yana duran bir kadın ve erkek vardı. Altına da el yazısıyla "Dikkat, dolandırıcıdır" notu düşülmüştü.
1: Birilerinin canını yakmış olabilir.
3: Fotoğrafı kimin astığı belli değil. İddianın doğruluğuna ilişkin bilgi de yok. Ama durağa gelen herkesin gözü o ilandaydı. Cep telefonları çıktı, fotoğraflar çekildi.
1: Eşiyle beraber bunu asmamaları lazımdı. Aileyi bağlarını araya katmaması daha düzgün olabilirdi.
3: Kimi fotoğrafta bir kadının da yer almasına tepki gösterdi. Kimi de olayın arkasında bambaşka bir neden olabileceğini düşündü.
2: Bence karısını aldatmış.
3: Ortada şimdilik yalnızca bir fotoğraf var. Ama ne fotoğrafı kimin astığı biliniyor ne de o notun arkasındaki hikaye.
0: Ve minikler için ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 3 milyon 1. ve 5. sınıf öğrencisi uyum haftası kapsamında okula başladı.
4: Hoş geldiniz.
3: İlk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci okula başladı.
5: Çok güzel bir şeyler hissediyorum. Ben de çok gelmek istiyorum okula.
3: 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası bugün itibariyle başladı.
6: Evet, okullu oldum yani.
7: Annemle babamla okula geldim.
3: Yaklaşık 3 milyon öğrenci yeni öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.
8: Güzel bir tanışma haftası oldu. İlk gün güzel geçti. Arkadaşlarla tanıştık, hocayla tanıştık.
9: Yeni okul, yeni öğretmenler. Böyle yani, heyecanlıyım.
3: Yalnızca minikler değil, aileleri de heyecanlıydı.
10: Çok heyecanlıyız, konuşurken zaten farkına varılıyordur diye tahmin ediyorum.
11: Kızımızın da heyecanını biz de onunla beraber paylaşmak için bugün buradayız.
3: Diğer tüm öğrenciler için ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.
0: Velilerin dikkatlerini çekelim. Bu yıl okullarda kayıt işlemlerinden veli görüşmelerine, okul güvenliğinden deneme sınavlarına kadar pek çok alanda yeni uygulamalar var. Bizler de sizler için bu yeni uygulamaları sıraladık. İşte bilmeniz gerekenler.
12: Okullar açılıyor, çocuklar sınıfa, veliler okul kapısına dönüyor. Bu yıl velinin bilmesi gereken yeni kurallar var.
13: Kayıt için okula gittiniz ve sizden para istendi. Peki böyle bir taleple karşılaştığınızda ne yapmalısınız?
14: Eğer zorunlu olarak sizden belirli bir ücret ödemeniz istenirse okul yetkililerine bunu size yazılı olarak bildirmelerini isteyin. Çünkü yasal değil.
13: Bir de velinin okula gidiş gelişi var. Öğretmenlerle görüşmek isteyen veli doğrudan okula gidemeyecek. Önce randevu almak gerekecek.
14: Bu hem öğrencilerin güvenliği için gerekli hem de derslerin devamlılığı, derslerin bölünmemesi açısından önemli bir husus.
13: Okulda güvenlik yeni dönemin en önemli başlıklarından biri. Peki güvenlik var diye öğrencinin çantası her istenildiğinde açılabilir mi?
14: Bu arama sınırsız bir yetki değil. Kuvvetli bir şüphe olması gerekiyor.
13: Peki ya telefon? Öğrencinin ders sırasında telefon bulundurmasına izin yok. Ancak bu kural sadece öğrenciler için geçerli değil.
14: Öğretmenlerin ders sırasında cep telefonu kullanmasıyla ilgili tabii ki bir takım sınırlamalar var. Kılı tahta uygulamalarını kullanırken tabii ki cep telefonlarını kullanabilecekler.
12: Sınavlarda da velileri ilgilendiren bir değişiklik var. Çünkü artık çocuğun başarısı sadece aldığı notla ölçülmeyecek.
14: Bütüncül gelişim denilen bir eğitimden artık bahsediliyor. Sadece sınavlara değil, hayata hazırlayan bir eğitim sistemi üzerinde çalışılıyor.
13: Ve çocukların sınav yükü artık her deneme sınavı okulda uygulanamayacak. İşte burada önemli bir ayrıntı var.
14: Deneme sınavları tamamen yasaklanmadı. Ticari deneme sınavlarının okullarda yapılması tamamen yasaklandı.
12: Yeni eğitim döneminde velinin haklarını bilmesi her zamankinden daha önemli.
0: Sırada dolandırıcıların yeni yöntemi var. Kargo bekleyenler bu mesaja dikkat. Son zamanlarda artan "kargonuz teslim edilemedi" mesajıyla vatandaşı tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Önce 5-10 liralık ödeme istiyor, sonra da kart bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmalı? Gelin yanıtına birlikte bakalım.

0: Kargo telefon ediyor. Kapıyı açar mısın? Lan oğlum ben köpek maması, kedi maması bir defa siparişini vermedim ki.
1: Kapıma geliyor, kartla ödüyorum, bitti.
2: Adresinizde sizi bulamadık. Ayrıntıları görmek için linke tıklayın yazıyor.
3: Adres bilgileriniz eksik, kargonuz teslim edilemedi. Adresinizi güncellemek için bağlantıya tıklayınız. İşte bu yalanla avlarına düşürüyorlar. Linke tıkladıkları anda bankadaki tüm paralarını boşaltıyorlar.
2: Bu oltalama saldırısı şeklinde geliyor.
1: Nasıl olacak? Boşaltıyorlar, doğru.
4: Dolandırıcıların hedefinde bu kez kargo bekleyen müşteriler vardı. Sahtekarlar kargo firmalarından daha hızlı hareket ediyor ve müşterilere adres yetersizliği yüzünden kargonuz teslim edilemedi mesajı gönderiyordu.
2: 10 lira 20 lira gibi küçük rakamlarla kargonuzun tekrar size gönderileceği söylenerek bir web sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğinizde bankacılık uygulaması kötü niyetli kişilerin eline geçmiş oluyor.
3: İşte dolandırıcıların asıl hedefi bu. Kart numarası, son kullanma tarihi ve en önemlisi de bankadan gelen doğrulama kodu.
4: Hatta o dolandırıcılar mobil bankacılık şifrenize erişebiliyor. Siz uyurken kendi adınıza kredi bile çekiyorlar.
0: Linke basmadım, telefonu suratına kapattım.
4: Sahtekarlara ele veren husus ise gönderdikleri linkteki uzantılar.
2: Başlarında ve sonlarında genellikle karakterler oluyor ve com ya da com.tr yerine xyz, ai ya da benzeri farklı uzantılara sahip oluyorlar.
4: Dolandırıcıların ağına düşmemek için işte bunlara dikkat edin.
2: Alışverişi yaptıkları platform üzerinden mutlaka gerekli kontrolleri yapıyor olmaları, kargo takip alanları mevcut. Kargo firmaları SMS'te genellikle herhangi bir para talebinde bulunmuyor.
1: Herkese dikkat etsin buna ya.
5: Sıcaklık 10 derece birden düşüyor. Gündüz yaz, akşam kış yaşıyoruz. Gündüz terliyor, akşam donuyoruz. Sırada hava durumu var.
6: Sıcaktan bunalmış mıydı?
7: Tabii ki canım, bunalıyoruz.
6: Akşamları esiyor.
8: Akşamları bayağı soğuk ya.
4: Eylül geldi, sonbahar kendini gittikçe hissettirmeye başladı. Gündüzler sıcak, akşamlar serin.
9: Şimdi daha güzel. Rüzgar falan var en azından.
7: Soğuyacak.
10: Bir mevsimi yani, olabilir.
4: Şu an saat 1 ve termometreler İstanbul'da 27 dereceyi gösteriyor.
7: Sıcağı daha çok seviyorum ama bayağı bunalttı bu sene.
6: İstanbul'da sıcak biliyorsunuz çekilmiyor.
4: Saatler ilerledikçe sıcaklık da düşüyor. Öyle ki 10 derece birden geriliyor. Saat 10'a baktığımızda termometreler 17 dereceyi gösteriyor.
9: Ya serin olması her zaman sıcak olmasından daha iyi.
11: Akşamları bir tık daha serin.
4: Marmara, Ege, İç ve Doğu Anadolu'da günlük güneşlik bir hava varken Karadeniz'den sağanak yağış uyarısı geldi.
6: Üşüyor muyuz gece uyurken?
8: Kapatmazsan camları üşürsün elbette. Ben kapatıyorum camları.
9: Hava bence çok güzel şu an. Ya sıcak yok.
5: Dünyanın en iyi börekleri açıklandı. Zirvede paçanga böreği var. İlk ondaysa tam 8 Türk lezzeti yer aldı.
12: Börek denince akan sular durur. Peki dünyanın en iyi böreği hangisi? Tabii ki cevap şaşırtmadı. Türk lezzeti yine zirvede.
13: Dünya ünlü gastronomi platformu Taste Atlas dünyanın en iyi böreklerini seçti.
12: Ve listenin zirvesine İstanbul'un en sevilen paçanga böreği yerleşti. Pastırması, kaşarı, ince yufkasıyla dünyanın en iyisi oldu.
14: Paçanga böreği evet çok pratik, lezzetli ve pastırma en kaliteli eklenince kaşarla beraber tadında doyulmaz.
12: Efendim paçanga böreği seviyor muyuz diyecektim ki?
15: Gerçekten mükemmel paçanga böreği. Böreklerin her türlüsünü çok severim ama paçanga böreği ayrı bir lezzet, ayrı bir güzel. Bence dünyanın en güzel böreği olarak ben biliyorum yani.
13: Peki nasıl yapılır paçanga böreği?
14: Pastırma, kaşar, yufka isteyen lezzete göre, damak tadına göre zevzede kullanabilirler. Zeytini alırlar, güzel bir zeytinle kızarsınlar.
12: İkinci sıradaysa Gaziantep'in vazgeçilmezi katmer var. İncecik hamuru, bol fıstığı ve kaymayla birlikte.
13: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi katmerde 4,3 puanla zirveyi yakından takip etti. Asıl dikkat çekense listenin devamı. İlk onda tam 8 Türk böreği bulunuyor. Kol böreği, sigara böreği, gül böreği, boşnak böreği, su böreği ve tepsi böreği de dünyanın en iyileri arasında. Türkiye dışında listeye giren iki lezzetse Bosna Hersek'ten burek ve kırım kökenli çiğ börek oldu.

0: Şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizler hiçbir yere ayrılmayın.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
3: Tam bir boş.
2: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
3: Tam bir boş.
4: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Boş. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Boş.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
2: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50.000 düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da 1 dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
2: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Damla bence çok
7: eğlenceli. Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: 3, 2, 1, 0! 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yaşanacaksa.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
9: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
12: tam bir boş.
11: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
13: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Beyaz Ana Haber devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıl geçti. Enkazların yerini daha güvenli, sağlam yapılar oluşturdu. Depremzede aileler 3 yıl gibi kısa bir sürenin ardından sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İşte yeni Hatay'ın görüntüleri ve bitmeyen özveri.
16: Sonuçta bir sabır.
17: Duygulanıyoruz aynı zamanda anlatırken.
16: Evet. Çok şükür sonu güzel oldu. Mutluyuz evimizde oturduğumuz için.
18: Rahatım, sevincimi de anlatamam. O kadar heyecanlıyım. Her şey dört dörtlük oldu.
19: Gözyaşları mutluluktan, heyecanları yeni evlerine kavuşmalarından. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda Emlak Konut'la birlikte ileri mühendislik destan yazdı.
20: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda emlak kontrol olarak biz de 86 bin bağımsız bölümün yapımını üstlendik. Hatay ilinde 32 bin 716 bağımsız bölümün inşaat çalışmaları bitti. Teslimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor.
17: Bugün hem açılış günümüz hem de satışımızın ilk günü.
20: Dükkanları hızlı bir şekilde teslim ettik. Dükkanlarını açan esnaflarımız da var.
17: Memnun musunuz dükkanınızdan?
21: Memnun usta, bizim ikinci şubemiz burası. Cadde ayaklanıyor. Dükkanlar dolmaya başladı.
22: Şehrin en önemli ticari noktalarından biriydi. Yeniden inşa edilen işletmeler ve konutlarla Atatürk Caddesi tekrar hayat buldu.
20: 700 adet ticari bulunmaktadır Atatürk Caddesi'nde.
23: Çalışmalar çok hızlı ilerliyor.

0: Alo, 7/24 çalışma var burada, görüyoruz.
1: Yeniden inşa ve ihya çalışmaları sadece konutlardan ve binalardan ibaret değil, şehrin görünmeyen altyapısı da baştan sona yenilendi.
2: Bunun en güzel örneklerinden birisi olan atık su tünelinin içerisinde bulunmaktayız şu anda. Atık su tüneli 11.2 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük atık su tüneli olma özelliğini taşıyor. Ayrıca atık suyu Asi Nehri'nden uzaklaştırma amacı da bulunmaktadır.
1: Hatay sokaklarını yeniden neşeli çocuk sesleri aldı.
3: Bisiklet sürüyoruz, parkta oynuyoruz, top oynuyoruz.
4: Anahtarlar teslim ediliyor, yuva hasreti sona eriyor.
1: İşte o 3+1 evlerden biri de Ötmen ailesine ait. Şimdi ise kendilerine ait bir salonu, odaları ve mutfağı olan sıcak bir yuvaları var.
5: Devletimiz büyüklüğünü gösterdi. Koskocaman bir şehri yeni baştan imar etti.
3: Çok özlemiştim.
6: İnce ayrıntıya kadar düşünülmüş. Her şey biz vatandaşların dilediğinden daha da güzel olmuş.
7: Önceki evimiz 2+1'di. Şu anki evimiz 3+1. Odalarımız geniş. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza ve Emlak Koruza çok çok teşekkür ederim.
8: Efendim, bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: Sesimiz neden kısılır? Ses kısıklığı ciddi bir hastalığın ilk işareti olabilir mi? Kalp krizi ve inme riskine işaret eden yüzdeki sarı lekeler neden olur? Şekerli içecekler mide kanserine yol açar mı? Okula yeni başlayan çocukların hastalanmaması için anne ve babalar ne yapmalı? Hızlı yemek yemenin zararları neler? Her hastalık ömür boyu sürmek zorunda mı? Hangi hastalıktan nasıl kurtulunur? Doğru bilinen yanlışlar neler? Profesör Doktor Oytun Erbaş gerçekleri tek tek açıklayacak. Herkes bu programı konuşacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Hayatta her şey var da her salı olduğu gibi bugün de çok sevgili Türkiye'nin sevdiği profesör, Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. İyiyim. Sizi sormalı.
2: Gazete okuyoruz.
1: Gazete okuyorsunuz. Ne kadar aslında eski bir alışkanlık gibi oldu değil mi gazete okumak?
2: Evet. Yani kağıtla artık buluşmak evet. Ne yazık ki azalıyor ve gelecekte tabii daha da azalacak. Yapay zekanın ilerlemesiyle beraber tabii gazetelerde bize yapay zeka özetini verecek. Yani gelecekte biz telefon edeceğiz ki ya bugün gazeteler neler var o bize toplayacak ve söyleyecek. Tabii yapay zekanın güçlenmesi önümüzdeki 5-10 sene içinde de birçok mesleğinde hırpalanmasına, zor duruma düşmesine sebep olacak yani. Bunlar da bir
1: hangi
2: gerçek.
1: Mesleklerde olur daha çok?
2: Ya şimdi mesela birçok meslek hukuk alanında, mesela avukatlık alanında, yine tıp alanındaki mesleklerde yorum getiren mesleklere bugün mesela yani sosyal meslekleri de çok iyi biliyor. Çünkü veri okuyor. Uluslararası ilişkiler bence birçok meslek yani sosyoloji. Daha her şey böyle elektronik ve haberleşme ağlarına kayacak. İşte veri mühendisliği, veri depolama mühendislikleri. Her şey veri artık. Yani veri ne demek? İzleyeceğimiz için. İşte sizin o sosyal medyada izlediğiniz her şeyin bir yerde kaydedilmesi gerekiyor. O da veri depolamaya giriyor.
1: Evet.
2: O şekilde onlar artacak. Tabii ki.
1: Bu yapay zekayı mesela kullanmak da diyorlar ya bir soru soruyorsun işte. Buzullar işte eriyormuş, çok fazla su harcanıyormuş. İleride nasıl olacak bu?
2: Mesela robot teknolojileri artacak. Yani herkesin gelecekte evde bir işte bir robotu, yardımcı robotu olacak yani. Onlar bulaşık yıkacak ya da işte evi temizleyecekler. Belki de bir kısmı eşlerimiz olacak yani. Biz onlarla muhabbet edeceğiz, ondan sonra bir sarılıp uyuyacağız falan. Böyle dünya, bak garip bir dünya gelecek.
1: Robotun fişi mi olacak mesela?
2: Vallahi tabii hepsi bunlar şarjlı, bataryalı şeyler. Tabii şimdi şarjlar da değişiyor. Lityum şarjlar devam edecek ama gelecekte küçük mikro nükleer santraller olduğu için çok uzun şarjlar hatta bitmeyen şarjlar da olabilecek. Yani bitmeyen enerji kaynağı olabilecek. Yani hiç şarj etmeden telefonlar yıllarca alacaksınız 40 yıl 50 yıl dayanacak. Ya tabii teknoloji çok garip bir yere gitti. İnsanlık başka bir yöne gitti. Yani burada... bu nesil tabii bunu pek anlayamayacak ama bizden sonra gelen nesil yani şu anda 8-10 yaş ya da 5 yaş yeni doğan nesiller bunları görecekler. Biz en sona yetişiriz. Hani
1: bu robotları 50'likler,
2: falan mı? 40'lıklar evet ondan sonra bu yani bu onu 10-20 senelik bir geçişi alacak.
1: Tembelliği de getirmeyecek mi hocam
2: zaten
1: bu bize?
2: Dünya tembelleşti zaten özellikle Covid-19 salgınından sonra ve oradaki karantina önlemlerinde insan evde oturmayı öğrendi. Artık mesela birçok insan işe gitmenin gereksiz olduğunu. Bugün dünyada şunu söyleyeyim. Şirketlerin 1/3'ünden fazlası evde çalışma ya da hibrit çalışma. Hep gazetede görürsün. Hibrit çalışma. Hibrit çalışma şu demek. Bazı günler işe gidiyorsun, bazı günler gitmiyorsun. Ve Avrupa'da mesela şu anda bir gün tatil. Hani 4 güne düşürüldü. 3 gün tatil, 4 gün çalışılıyor. Bu gelecekte 3 güne kadar düşecek yani. Ve yani çalışma zamanı insanların küçülecek. İşe gitmeler azalacak. İnsanlar evden çalışacak. İşsizlikler artacak.
1: Daha mı iyi oldu bu home ofisler, evde çalışma?
2: Home ofisler şöyle. İnsana ihtiyaç kalmıyor artık. Yani insan mesela bugün banka şubeleri bitti. Aynı örneği veririm.
1: Evet.
2: Banka şubeleri bitti. Herkes aplikasyondan yapıyor. Bugün marketlerde kasiyer bitiyor. Elektronik kasalar var. Bugün otellerdeki lobiler bitiyor. Gidiyorsunuz Booking'den yapıyorsunuz. Şeyinizi, rezervasyonunuzu gidip orada kalabiliyorsunuz. Böyle bir dünya
1: ne
2: var.
1: Ne kadar
2: yani,
1: verimli mesela bu?
2: Verimli mesela bugün Almanya'da gittiğimiz zaman otellerin en az %30'u, 1/3'ü hiç lobide kimse yok.
1: Yani, ama resepsiyonda bir aradığın zaman bir insan
2: yok.
1: Sesi, insan
2: kimse
1: duymak
2: yok.
1: İster bir
2: gidiyorsun,
1: şey oldu diyelim.
2: Gidiyorsun, kapıya şifreni kodluyorsun, giriyorsun. Hepsi Airbnb modeli yapılmış. İçeri giriyorsun, kimse yok. Ya bugün lobide, otellerde iki kişi var. Yani bir tane lobiste, bir tane de belki de bir temizlik personeli. Temizlik personeli de bitiyor. Çünkü artık tuvaletleri filan de robotlar temizleyecek hale geliyor.
1: Nasıl güvenli hissedeceğim ben otelde kendimi?
2: Mesela artık kimse yok. Dün mesela şey vardı, Amerika'da kan alma cihazları da FDA onayı aldı. Yani bundan sonra hemşire de, yani kan alan hemşire de bitiyor.
1: Öyle mi?
2: Tabii. Ya çünkü cihaz iğne ucunu değiştiriyor, kanı alıyor. Tabii teknolojiyle beraber tabii insan hataları da azalıyor. Çünkü kesinlikle insan daha fazla hata yapıyor. Yani bu da bir gerçek. İnsan hataları ne yazık ki ya hep söylediğimiz bir şey var. İnsan duygusal bir varlık. Sonuçta yorgun olabiliyor, isteksiz olabiliyor. Mesela bugün dünyadaki bütün deniz kazaları, trafik kazaları, uçak kazaları bak hep insan hatasıdır.
1: Ya.
2: Üzgünüm yani insan hatası. Hep insan hatası.
1: İhmal değil mi?
2: İhmal. İnsanı çıkardığımız zaman bu sefer kaza oranları da düşecek. İnsan da bunu hoş karşılayacaklar. Diyecekler ki ya insan gitti, makineler geldi, bilgisayar geldi, hata azaldı diyecekler. Tabii böyle günlerde bizi bekliyor.
1: Mesela pilotsuz uçak.
2: Evet yani.
1: İşte kaptansız gemi.
2: Araba işte ya da şoförsüz araba mesela.
1: Gidiyor
2: çünkü
1: şu an,
2: ben geçeceğim yok, sen geçeceğim yok, dövüş yok, kavga yok. İnsan duygusal bir varlık olduğu için duygularıyla iş yapıyor. Mesela sinirleniyor. Ve bu siniri geçmiyor. Mesela siz evden çıkıyorsunuz, çocuğunuza sinirlenmişsiniz. Ya da adam karısına sinirlenmiş. O sinir devam ediyor. Bu hastaya yansıyor. Ya da iş yerindeki başka bir insana yansıyor. Ticaret unsuruna yansıyor. Yani mesela düşünebiliyor musunuz? Siz çıktınız, beliniz ağrıyor. Beliniz ağrırken de mesela şöyle düşünüyorsunuz. İş yerinde oturuyorsunuz ve doktor size oturmaktan dolayı belinizin ağrıdığını söyledi.
1: Evet.
2: Siz iş yerine karşı bir nefret hissediyorsunuz.
1: Aa.
2: Bu sefer siz bilerek de hata yapıyorsunuz. Yani siz bunu bilmiyorsunuz ama bilinçaltı bu hatayı yapıyor. Yani o şirkete hata şey yapıyorsunuz, zarar vermek istiyorsunuz.
1: Evet.
2: Diyorsunuz beni oturtturuyor orada. Benim belim ağrıyor, sağlığım bozuyor. Ya da monitöre bakarak iş yapıyorsunuz. Boyun fıtığı meydana geliyor. Siz müdüre kızıyorsunuz. Diyorsunuz benim böyle bir işim yoktu. Benim iş yerimi işte bana böyle bir görev verdi. Çok bilgisayara bakıyorum. Bu sefer bir bakıyorsunuz ki müdürle her türlü küçük sürtüşmede kavga etme. Yani bu iş büyütülebilir yani. Onun için insan, ben her zaman söylüyorum, insanla kavga etmeyin. Çünkü insanlar duygusal varlıklardır. Bugün seninle kavga eder, yarın barışır. Çok önemli olduğunu da bu konuda düşünmüyorum. Benim en büyük bir şeyim vardır. İnsan aşırı duygusal olduğu için insanla iş yapmak ne yazık ki çok zor. Mesela evlilikler de ondan yürümüyor. Mesela evliliklere baktığınız zaman bütün insanlar aynı baktığınızda ortalamada.
1: Evet.
2: Ama mesela çok duygusal davranıyor. Çok şahsi algılıyor olayı.
1: Evet.
2: Bence hiçbir şahsi algılamayın. İnsani fıtrat olarak algılayın.
1: Değil mi?
2: Mesela bence küfür bile öyle. Küfür bile bir insani şey yani sonuçta. Bir alışkanlık, bir tik diyebilirsiniz buna. İşte öbürsünün bakıyorsunuz bir kaprisi. Mesela kadınlar daha duygusal olduğu için daha hatalı, daha yanlış
1: daha
2: anlayabiliyor.
1: Mesela kadınlarla çalış.

0: çalışmak daha mı zor?
1: Daha zor, şöyle daha zor. Kültürel mesele bu. Yani mesela bugün baktığınız zaman bazı yerlerde mesela kadınlar çok daha narin yetiştiriliyor. Hı-hı. Böyle yapılar var mesela.
0: Genel olarak öyle zaten.
1: Genel olarak öyle ama yine de mesela bizim Türkiye'de durum daha değişti mesela. Kültürel akımlar da değişti. Eskiden insanlar hani daha şeydi mesela. Üç özellik daha iyiydi mesela. Mesela eskiden başarılı insan neydi? İffetli insan, namuslu insan, vicdanlı insan, yardımsever insan. Ondan sonra işte ne diyelim onlara, empati yapan insan. Hı-hı. Başkalarının sorunlarını düşünen insan, sayalım böyle. Şimdi bunlar neye doğru kaydı mesela şimdi? Şimdi başka kavramlar ortaya çıktı. Değil mi? Bunlar bir özelliklerini yitirdi.
0: Tabii.
1: Şimdi uyanık insan. Ondan sonra işini bilen insan. Hı-hı. Ondan sonra öne geçen insan. Yarışmacı insan. Değil mi? Yani mesela şimdi eskiden insan ne diyorduk mesela? Aa, işte bu gelin ya da bu damat vicdanlı. Hı-hı. Çocuğuna çok iyi bakar. İyi anne olur. İyi baba olur bunlardan. İşte hiç işte şöyle yapmaz. İşte kötü davranmaz. Hep başını okşar. Şimdi mesela tamam canım başını okşar ama vicdanlı ama amaç uyanık değil. Evet. Millet işini biliyor kardeşim.
0: Ahlaki değerler de artık
1: aynen
0: değişti.
1: Aynen öyle. Bu sefer insan tipimiz değişti mesela. Hı-hı. Eskiden tercih ettiğimiz. Bunlar değiştiği için de bu sefer insanlar özellikleri değişti. Hı-hı. Yani çünkü insanlar artık mesela o sakin, huzurlu, ondan sonra empatik, yardım eden insana işte pısırık insan.
0: Ha bak.
1: Dönmeye başlandı.
0: Ben de uyanık olmalıyım.
1: Tabii ben de uyanık köşeye olmalıyım. Dönmeliyim. Ben de köşeye dönmeliyim. Ha, evet. Çünkü köşeyi dönmek yani bu şuna benziyor yani. Siz eğer başkasının önüne geçerken onun üstüne basarsanız bu bir uyanıklık ya da bu bir zeka belirtisi olmaya başladı.
0: Güya.
1: Mesela bugün çocuk arkadaşına simitinin yarısını verirse ya da sütünün yarısını verince eskiden aa ne iyi çocuk denirken aa şimdi ya oğlum enayi misin neden verdin kavram ortaya çıktı. Ve evet. Bu sirayet etti. Mesela bunun diğer örneklerine bakarsak mesela insanın davranışları da mesela şizofrenikleşti. Nasıl mesela bir örnek vereyim. Şimdi çocuk düşünün. Hı hı. Çocuk mesela şöyle bir şey algılıyor duygularda. Annem diyor ki mesela siz bir misafir geldi. Siz çay yaptınız, kahve yaptınız misafire. Hı hı. Ve onunla güzel konuştunuz. Çocuk şöyle duygusu algılıyor. Annem bu insanı çok seviyor.
0: Evet.
1: Çünkü çocuk beslemeyi, yemek vermeyi, su vermeyi bir iyi niyet algılıyor. Çünkü biz böyledir. Eğer sizi birisi sıcaktan, soğuktan korursa, evini açarsa, sıcak bir ilişki sağlarsa ya da yemeğinizi verip doyurursa iyi deniyor. Hı hı. Çocuk komşuyla annesinin muhabbetini evet annemle komşu iyi olarak algılıyor. Ama komşu bir gittiğinde anne şöyle diyebiliyor mesela. Ben bunun ne halt olduğunu biliyorum.
0: Oo, hemen döndü.
1: Bu sefer döndüğü zaman çocuk şöyle bir şey yapamıyor duygusal olarak. Annem bunu seviyordu hani. Hı hı. Mesela çocuk da böyle yetişiyor.
0: Evet.
1: Mesela diğer bir şizofrenik şey şu. Mesela siz ben size yardım ediyorum. Gerçekten sizi sevdiğim için siz şunu diyorsunuz mesela ben çıktıktan sonra ailenizle ben ona neden yardım ettiğini biliyorum altındaki şeyleri. Ya boş ver altında bu sefer hep alt niyet okuma da çok hatalı.
0: Aa, evet.
1: Bu sefer siz alt niyet okursanız ben ona neden yardım ettiğini biliyorum kesin bir çıkarı vardır. Bu sefer çevre şunu öğreniyor her zaman o zaman bir güven duygusu oluşmuyor.
0: Kimseye güven olmaz lafı.
1: Paranoyak bir yapı oluşuyor. Herkes kötü. Hı-hı. Herkes istismarcı. Böyle bir kafada gelişti
0: selam
1: mesela.
0: Verdi niye selam verdi?
1: Neden
0: ona
1: selam
0: bile takar
1: aldı. Mesela
0: yani.
1: Bugün siz metrobüste bir insana yardım ettiğinizde ha neden yardım etti? Yani esasında normalde insanlar elinden tuttuğunda yardım ettiğinizde teşekkür ediyordu. Şimdi yardım etme istemiyorum. Bak bu laf da çok ilginçti. Yardım et. Senin yardımını istemiyorum. İlginç bir dünyaya doğru gitti.
0: Evet.
1: O zaman değer yargılarımız değişiyor. Çocuklar değişiyor. İnsanlar değişiyor. Mesela son olarak da şunu söyleyeyim mesela. Z kuşağına bakıyorum yeni yetişen çocuklara. Çok küçük bir kısmı çok iyi. Hı hı. Nasıl? Çocuk inançlı. İşte geliyor elinizi öpüyor. Ya mükemmel bir çocuk. Ama öbür tarafına bakıyorsunuz. Birçok sosyal değeri ve sosyal algısı yok. Hı hı. Yani bireysel.
0: Evet bu yetiştirme tarzıyla mı ilgili?
1: Evet bireysel şöyle bireysel. Ben diyor kendi aklıma güvenirim. Hı. İşte ben dedemin elini öpmem. İşte anneme saygı göstermem. İşte çok şey böyle nasıl diyelim ona. Bir şekilde kendi yetiştiği örfi duygulara aykırı.
0: Çok ve ağamsın paşamsın diye yetiştirildi
1: ya bunu,
0: herhalde.
1: Bunu şöyle kabul ediyor. Onları demode kabul ediyor. Mesela işte örfi duyguları.
0: El öpmeyi mesela.
1: Ya da eve erken gelmeyi mesela. Benim hayatıma karışıyor. Yani şöyle bireysellik. Hı-hı. Ondan sonra tekillik. Ben algısı. Mesela çocuğa diyorsun ki ben seni şuraya gitmeni istemiyorum. Hı-hı. Şu kafeye. Sen bana karışamazsın diyor.
0: Benim hayatım.
1: Benim hayatım.

0: My life, it's my life. Bu benim hayatım. Hı-hı. İşte bu şekilde biz mesela annemizden korkuyorduk. O insanlarla değişecek gelecekte. Mesela bu akım Avrupa'da başlamıştı biliyorsunuz. Sen Almanya'da büyüdün. Orada insanlar 16-18'den sonra birçok insan
1: evden çıkar.
0: Belki anasını babasını bir daha görmez. Hatta annesine işte ve babasına adlarıyla. Hı-hı. İşte birine Hans diyordu, birine şey Helga. Diyordu, Helga diyordu. Bizi de onun ortaya çıktı mesela.
1: 16 artık, yaşında çıkmak mı istiyorlar evden?
0: Evet yani ve mesela adam şunu demek istiyor. Bana karışmayın.
1: Hmm.
0: Yani bu sefer kimse kimseye karışamıyor. Bu sefer tabii toplumda aile kavramı bitiyor. Aile kavramı bitecek gelecekte.
1: Evet.
0: Yani biliriz toplumu yıkmanın en kolay yolu. Mesela Avrupa'nın şu anda yıkılmasının en önemli sebebi ailenin yıkılması.
1: Değil mi?
0: Aile yıkıldığı için mesela Avrupa Birliği dağılacak.
1: Bu trend tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de de ne yazık ki
0: var. Bu Avrupa'da başladı
1: bu.
0: Evet. Bu Avrupa'da başladı. Avrupa'dan Amerika'ya yayıldı. Avrupa'dan şöyle oldu. Avrupa'da özellikle Fransız ihtilalinden sonra özgürlük akımları her yere yayıldı. Yani Fransız ihtilal şuydu. Özgürlük, her şeye özgürlük. İşte düşünceye özgürlük, işte inanç sistemlerine özgürlük. İyi yanları vardı. Hı hı. Ama sonra bu özgürlük lafı
1: aşırıya kaçtı.
0: Aşırıya kaçtı ve ne yaparsanız yapına döndü.
1: Hı hı.
0: Yani mesela siz şunu diyemezsiniz mesela siz biliyorsunuz. Avrupa'da insanlar sokağın ortasında her şeyi yapabilir. Siz ona karışamazsınız.
1: Yani tabii.
0: Çok zor. Yani evet. Bunu biliyorsunuz. Ve bu akımlar bize de sirayet ediyor. Edecek.
1: Hı hı hı.
0: Onun için Türkiye'nin şöyle bir şey yapması lazım. Bir karar vermesi gerekiyor. Doğunun kültürel yanları mı?
1: Hı hı.
0: Batının kokuşmuşluğu mu? Bence doğunun kültürel yanları. Mesela bugün İran medeniyetine baktığınız zaman İran'ın Amerika'ya karşı sert duruşundaki en önemli yeri İran vatandaşları.
1: Kendi kültürlerine çok bağlı.
0: İran şunu dedi. Benim ülkem, hı hı. benim insanım. Hani İran tabii ki yıllardan beri ambargo içinde, zorluklar içinde. İran çok pahalı bir yer. Enflasyon korkunç yüksek. Ama şunu dedi. Hayır, ben her şeye dayanırım. Hı hı. Ekmek yerim, makarna yerim ama ben ülkemin Amerika'ya karşı direnişine yanındayım dedi. Hatta bir ara sokak olayları vardı ama onlar dindi. Ve herkes kendi içinde birleşmiş oldu. Belki de böyle olmak en doğrusu olacaktır. Ülkenin kenetlenmesi, herkesin aynı idollere gitmesi. Mesela bugün Türkiye'ye bakıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri çok iyi durumda. Türkiye askeri anlamda çok güçlü.
1: Hı hı.
0: Ama bu bir özgüven bizim için. Bizim de özgüvenli olmamız lazım. Yani güçlü bir ülke. Ondan sonra askeri personel gücü 500 bin üstünde bir ordusu var.
1: Evet,
0: ondan
1: ne
0: sonra
1: güzel.
0: Kendi gemisini yapabiliyor dünyada. Biliyorsunuz en çok gemi yapan ikinci ülke.
1: Hı hı.
0: Bugün aynı anda tersanelerinde 100'e yakın gemi yapılabilecek düzeyde. Bugün uçak gemimiz 2027'de sularda olacak. Bunlar çok önemli şeyler. Tabi dünyanın savaş doktrini değişti. Eskiden savaş doktrini biliyorsunuz. Körfez Savaşı'nda sen belki hatırlamayabilirsin 91'li yıllar değil mi? Sen o zaman
1: 90'lı tabii.
0: Sen onu çok küçüktün o zaman hatırlamazsın.
1: Evet.
0: O zaman şöyleydi. Skat füzesi atılıyordu. Patlıyot onu vuruyordu. Böyleydi.
1: Hı hı.
0: Şimdi o doktrin bitti. Şimdi bir tane drone kaldırılıyor. Adam drone'a patlıyot atmak zorunda kalıyor. Bu fiyatlara baktığınızda biri $1 milyon. Biri de $1000 yani işte 8000 10000 dolar civarında doktrini insansız hava araçları.
1: Hı hı.
0: Mesela bugün bakıyorsunuz İran şunu değişti kamikaze dronlarla Amerika'nın birçok üst bölgesini çok rahatlıkla vurabiliyor. Neden? Çünkü Amerika'nın sistemleri ağır ve demode kaldı.
1: Evet.
0: Yani bakın savaş doktrini değişti. Savaş doktrini ne oldu? Drone'un üstünde bomba var.
1: Çok
0: aşağı
1: daha ucuz
0: evet, yani
1: hale geldi.
0: İşte şey diyor onlara kamikaze drone. Kendini geliyor ima ediyor.
1: Hı-hı.
0: Ve bunlarda binlerce yapabiliyorsunuz. Mesela bugün Türkiye bir yıl içerisinde 80-100 bin drone'u yapabilir.
1: Hı-hı.
0: O zaman 100 bin hedef bombalayabilirsiniz.
1: Çok enteresan
0: yani,
1: gerçekten.
0: Her şey doktrinler değişiyor. İnsan değişiyor. Tabii demode olmamak lazım ama şunu yapmak lazım. Sosyal anlamda Türkiye'nin o örfü yapısını korumamız.
1: En önemlisi de bu hocam.
0: Ailemizi korumamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Türkiye'de aile biterse.
1: Her şey biter.
0: Her şey biter.
1: Kesinlikle.
0: Yani biz ne yaparsak yapalım. Mesela bugün bakıyorsunuz devlet mesela bazen işte TikTok fenomenlerini şudur budur görüyorsunuz. Hı-hı. İşte Instagram fenomenlerini bir şey yapıyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Doğru.
1: Denetleme
0: bugün,
1: evet.
0: Gerçekten de aşırı şekilde müstehcenlik, eksibisyonizm dediğimiz teşhircilik mesela bugün her yere bu yayılmış durumda. Bu sefer çocuklarda aşırı bir ahlaki çöküntü. Şöyle oluyor çocuk. Ben neden okuyup doktor olayım? Ya bugün siz çocuk 6 sene okuyor. Şimdi hesap edelim.
1: Hı hı.
0: En basit. 2 sene mecburiye gidiyor. 8.
1: Tabii.
0: 4 sene ihtisas yapıyor. 12. 2 de onun mecburisine gidiyor. 14.
1: 14 yıl okuyacak.
0: Dur bir de yan dal yaptığını hı-hı. düşünelim. Mesela
1: evet.
0: hematolog, gastroenterolog, endokrinci olacak. 2 sene 3 sene o. Bir de onun mecburisi var.
1: Bak.
0: Ya bir toplasam 20 yıl sonra sen hematolog oluyorsun. uzman doktor.
1: Evet.
0: Hadi doçent ol, profesör ol.

0: Bu 35-40 yıllık bir iş. Ama adam öbür türlü diyor ki bir dakika ben duydum influencer çok para kazanıyormuş. Ne yapayım?
1: Bir video atayım.
0: TikTok'ta işte ünlü olayım. Kendimi göstereyim. Çıplaklığımı göstereyim. Sonra da şu ürünü reklam edeyim.
1: Bak işte ipin ucu kaçıyor
0: Bu
1: hocam.
0: kaç aylık bir iş? Bu ünlü olmak 6 aylık bir iş. Ya bugün insanlar bunu seviyor. Bugün çocuklara ben soruyorum. Siz diyorum şununla mı uğraşmak istersiniz? Yani mesela bir işle 20 sene yoksa TikTokçu mu? Abi diyoruz TikTokçu olmak
1: İşte bu
0: istiyoruz.
1: yine köşeye dönme, parayı vurma
0: İşte
1: hesabı
0: yine,
1: hocam.
0: işte bu sefer yine aynı olaylar.
1: Döndüm döndüm.
0: İşte vicdanlı, ondan sonra topluma yararlı şudur budur mu? Yoksa hızlı köşeye dönen akıllı, uyanık, bıçkın çocuk mu?
1: Köşeye dönmek için nelerden vazgeçebilirsin? Bunun uğruna neler verebilirsin?
0: Bıçkın.
1: Bıçkınlık çok enteresan bir şey.
0: Bıçkın.
1: Kendi değerlerinden
0: Sana
1: vazgeçmek bunun için ciddi bir
0: şöyle
1: şey.
0: bir şey oluyor. Eskiden şöyle bir şey vardı. İşte sırada beklemek ya da başkasının hakkını yememek dürüstlükken şimdi bir enayilik olur mu oğlum? Yani işini
1: Evet
0: bil.
1: evet. İşini bil.
0: O zaman sen işini bilirsen başkası da sana karşı işini bilir.
1: Aynen
0: Sen
1: öyle.
0: mesela bir gün birinin hakkını yersen bir günde biri senin hakkı. Bugün trafikte de öyle. Sen trafikte makas atarsan bir günde sana biri makas atar.
1: İşte toplum
0: Saçma
1: artık
0: sapan
1: böyle
0: davranışlar
1: yozlaşıyor.
0: ya aynen
1: Ne
0: öyle.
1: yazık ki hocam.
0: Ama dediğim
1: Peki.
0: gibi burada elinen bir şey kime düşüyor? Öğretmenlere düşüyor ve ailelere düşüyor. Öğretmenlerin düzgün olması lazım.
1: Evet.
0: Mesela bu sene bakanlık öğretmenlere önlük getirdi. Çok iyi. Öğretmenler şeyden çıkmıştı yani. TikTok çeken öğretmenler işte çocukları görüntüleyen öğretmenler. Çocuklar diyor ki hadi çocuklar gelin sizinle TikTok çekiyoruz. Bu yapılır mı? Bu normal bir şey değil.
1: Birinci sınıf,
0: Öğretmen
1: evet.
0: çünkü bir rol model olmalı. Mesela öğretmen de biraz öğretmenden korkmalısınız. O çünkü
1: Tabii,
0: bir
1: bir
0: disiplin unsuru,
1: otorite
0: bir otorite
1: sonuçta.
0: olmalı. Neyse.
1: Peki hocam, o zaman onu hemen konuşalım. Birinci sınıfa başladı şimdi çocuklar, biliyorsunuz. Bu bir uyum haftası ama haftaya tam anlamıyla okullar açılacak. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bu enfeksiyonlar şimdi biliyorsunuz önümüz bahar, kış. Çocuklarına mesela ne yapsın aileler? Bir koruma kalkanı
0: Ya
1: nasıl
0: şimdi
1: oluşturabilir?
0: şöyle esasında ya Türkiye'nin en önemli şeyden bir tanesi apiterapidir. Yani apiterapi bal meselesi. Ya bal çok iyi bir şey. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'deki bal yapımıyla bal tüketim arasında 100 kat fark var.
1: Nasıl?
0: Demek hayır çünkü Türkiye'de yapılan gerçek balla diğer bal arasında çok büyük bir fark var. Yani üretilen bala tüketilen bal çok büyük fark var.
1: Gerçek bal
0: O
1: tüketmiyoruz
0: zaman
1: yani.
0: demek onlar bal değil. Yani buradan da bu
1: Acaba
0: anlaşılıyor.
1: ne?
0: Hepsi şekerli su. Onun için ben mesela çocukların bağışıklığının gelişmesinde en değerli şey bal idi. Çünkü bal bir sürü çiçekten yapılıyor. İçerisinde bir sürü polifenol bileşiği var. İşte propolisine bakın, ondan sonra polenine bakın. Çok değerli bal gerçek bir mucize. Yani bal Allah'ın bir
1: Nasıl
0: mucizesidir.
1: tüketilmeli?
0: Hayır,
1: Günde bir kaşık mı
0: yani mesela
1: mesela?
0: 2 kaşık, 3 kaşık. Mesela balın içerisine mesela bugün neler koyabilirsiniz? Bal, zencefil mesela. Balın içerisine karabiber, zencefil, ondan çörek otu, ondan sonra karamürver. Mesela karamürver çok iyi korur
1: Öyle
0: şeyden.
1: mi?
0: Tabii sağlı şeyden, enfeksiyonlardan. Ondan sonra başka balla beraber mesela yulaf. Yani mesela bir şey işte düşünün. Bal koydunuz, birazcık yulaf koydunuz. İçine yulaf dedim biraz sadece inci çekilmiş. Ondan sonra biraz içine toz zencefil koydunuz.
1: Süt.
0: Ondan süte gerek yok. Bal sütle olmaz.
1: Olmaz
0: Bal
1: mı?
0: balla.
1: Aa, bağlı
0: Bal,
1: süt
0: evet.
1: içeriz
0: Ba,
1: mesela.
0: bala şeye gerek yok ya. Balı bozmuyoruz. Bal kendine ait florayla iyi. Mesela bal çiçeklerle iyidir. Mesela çiçeklenen mesela ne? Kestane mesela. Mesela bal şeyle köri sosuyla gider mesela körküminle. Bal onunla gider. Balla daha çok böyle şey yapıyoruz. Baharatları karıştırıyoruz balla. Çünkü balın çözünürlüğü o şekilde daha iyi.
1: Ballı hardallı
0: Süt
1: sos var
0: neden kötü
1: mesela.
0: biliyor musun? Sütün içerisinde laktoferin olduğu için süt bir bağlayıcıdır. Süt mesela zehirlenmeleri önler. Hani eskiden mesela zehirlenmelerde süt verilirdi. Sarımsaklı yoğurt verilirdi. Çünkü o laktoferin her şeyi bağlar, emilmesini önler. Yani aktif kömür gibi. Onun için balla beraber süt verdiğiniz zaman o bütün yararlı şeylerin emilmesini önlersiniz. Yani
1: Ballı süt o zaman çok iyi bir
0: evet yani
1: alternatif değil.
0: aynen öyle. Yani şeyin yoğurtun hani bir laf vardı söylerler ya yoğurtla ya işte telafi eder. Hakikaten öyle. Ya yoğurt birçok şeyin emilimini durdurur. Mesela kalsiyum emilimini önler. Kendi kalsiyumlu olmasına rağmen. Demirin emilimini önler mesela. Çinkonun emilimini önler. Süt hayvana şunu yapıyor. Beslenmesini sağlar ama zararlı şeylerin emilmesini kısıtlayan bir
1: O
0: şey.
1: zaman et ve yoğurt tüketimi de yanlış mı?
0: Ya et ve yoğurt evet yani tüketilebilir de şöyle diyelim. Esasında etin içindeki kolesteroldür, şudur budur.

0: zararlı şeyin emilimi de bloke ediyor. İyi bir şey esasında. Mesela bugün et, yağlı etin içinde bir sürü ağır metal var. Mesela hayvanın yağında ne var? Civa var, kurşun var.
1: Evet.
0: Yani yoğurt iyi bir alışkanlık.
1: Hani yeriz ya mesela, ayran da içeriz.
0: Ama çocuklara değil. Yani çocuklara balla süt hayır. Bal kendi içinde.
1: Evet.
0: Mesela iki kaşık bal mesela. Mesir macunu da iyi Türkiye'de mesela baktığın zaman.
1: Mesir macunu iyi
0: mi? Tabii mesir macunu çok iyi. Mesir macunu 40 çeşit baharat var yani. Tarçından tut, karabiber.
1: Renkli renkli böyle dışarıda da hala
0: ben,
1: satılıyor.
0: Ben sevdiğim bir şey mesela.
1: Çok şekerli değil mi mesela?
0: Bir kaşık, iki kaşık verilebilir yani. Doğru şekerli ama çocukların da okula giderken enerjiye ihtiyacı var. Çocukluk çağında besin kısıtlaması yapmayın. Çocuk istediğini yesin.
1: Arı sütü yani, diyorlar mesela hocam.
0: Yok, pahalı çok.
1: Öyle mi?
0: Ne polen, gerek var?
1: Yine arı poleni.
0: Polen olabilir mesela, polen, propolis olabilir mesela. Polen iyi gerçekten de. Biliyorsunuz poleni de arı getiriyor geliyor. O, ve çiçeklerden polen kapanı var. Polen kapanı da durduruyorsun ama yapay polen de çıktı şimdi.
1: Öyle mi?
0: Ne yazık ya, çünkü arı ürünler ama yarı ürünler, arı çok pahalı ürünler. Bugün mesela bala bakıyorsunuz gerçekten çok pahalı.
1: Nasıl anlarız gerçek bal olduğunu?
0: Ya gerçek bal olduğunu şöyle yapacaksınız. Ağzınıza aldığınızda yutarken eğer derin bir yakma yapıyorsa o mısır şurubu. Yani ağzınızın arkasında bir yanma hissi. O normal balda olmaz. Çünkü mısır şurubunun içerisinde aşırı fruktoz var. Fruktoz şey hissi verir böyle, sanki hani çok tatlı bir üzüm yerken bir his olur böyle.
1: Evet.
0: Ya bu ne biçim?
1: İçim yandı dersin ha,
0: evet,
1: böyle.
0: Damağın yanar işte o aşırı şeker. Bir de bayıcıdır.
1: Evet. Hani
0: bayar yani.
1: Bir kaşıkla hemen böyle bir...
0: Bayılırsın evet. Ondan sonra. Bir de sahte balla şeyi gerçek bal ayırmanın en önemli noktası şöyle dökerseniz mısır şurubu direkt kopar. Aşağı düşer. Yani ne değil? Sakız gibi değildir. Gerçek bal sakız gibidir. Yani aşağı damlasa bile yukarı doğru kendini toplar tekrar.
1: Mesela kaşığı daldırdık, daldırın, bala çevirdik ters.
0: Böyle şıkır şıkır akıyor böyle.
1: Ha.
0: Oda sıcaklığında abi. Oda evet. Sıcaklığında akıyor. Oda sıcaklığında önemli ama. Mesela dolaptan çıkarılmış bal değil. Oda sıcaklığında. Zaten normal bal oda sıcaklığında durur. Oda sıcaklığında akıtıyorsunuz böyle aşağı doğru akıyor ve su gibi. O sahte bal.
1: O sahte.
0: Normal bal viskoziktir ve şeydir, liflidir yani. Kendini yukarı doğru toplar. Bir de son olarak da balı şeyden de bilebilirsiniz. Yıkanma özelliğinden. Bal hızlı çıkar.
1: Nasıl mesela?
0: Kaşığı eğer yıkıyorsunuz. Yıkarken hemen kaşıktan sıyrılır. Ama mısır şurubu şey gibi böyle bir zamp gibi bir şey.
1: Yapışkan gibi
0: her
1: çıkmıyor.
0: Her yere yapışır. Mesela balı döktünüz bir yere. Ya yıkan, siliyorsunuz çıkmıyor.
1: Bazen kaşıktan bile böyle zorla.
0: O işte mısır şurubu. Elle. İşte mısır. Mısır şurubu büyük bir tehlike. Biliyorsunuz buna mısır şurubu, bazı yerde baklava şurubu. Bazı yerlerde glikoz şurubu, fruktoz şurubu deniyor. Bazen baskınlar yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Normalde gıda kodeksine göre şöyle bir şey var. Normalde dışarıdaki mısır şurupla şöyle yapılıyor. Nişastadan yapılıyor. Nişastanın içinde glikoz var. Glikoz tatlı bir şey değil. Onu enzimatik reaksiyonla, kimyasalla fruktoza çevriliyor. Yalnız şöyle bir şey var. Bu çevrilme sırasında bir sürü yan, bir sürü toksik, sağlık için ne onlar? Alzheimer'ı yapan, karaciğeri, böbreği, kalbi bozan bileşikler ortaya çıkıyor. Yalnız sıkıntı şu. Normalde şöyle bir şey tavsiye ediliyor. Normalde mısır şurubu içerisinde %50 glikoz, %50 fruktoz olmazlı. Yazıyor içinde mesela. HFC, high fructose corn syrup demek.
1: Evet.
0: Bu İngilizcesi. HFC, high fructose corn syrup. Hatta HFC'si 50 yazıyor. Öyle biliyor musunuz? 50-50 demek. Ama bazı yüksek fruktozlarız 70 yazıyor. O şu demek. 70 fruktoz var. Bu zaman millet bunu nasıl kullanıyor? Bir kaşıkla 10 kaşıklık şeker tadı sağlıyor.
1: Oo.
0: Bu yasak kullanımı. Bunu kullanan şirketler var. Hatta 80'lik 90'lık kullanan var. Yani ne yapıyor? Bisküviye diyelim ki 10 kilo şeker koyacağına 1 kilo şeker koyuyor. Ama bu sefer ne oluyor mesela? Bisküvi şekerlenmiyor.
1: Evet.
0: Yani kıtır kıtır olmuyor. Ne kalıyor? Nemli ve mesela özellikle keklere bunu çok yapıyor. Bunu yapanlar baklava sektörü, bal sektörü.
1: Şekerden kazanç sağlayacak.
0: Tabii şekerden kazanç. Bu sefer kek hep yaş gözüküyor, kristalleşmiyor. Tabii bir özelliği daha var. Az maliyet.
1: Bir de hoş görünüyor ya böyle ıslak ıslak.
0: Tabii ıslak gözüküyor.
1: Gözümüze
0: şimdi
1: de hoş
0: şeker
1: geliyor.
0: Koyduğunuz zaman mesela normal pancar şekeri koyduğunuz zaman beklediği anda bir kıtırtı gelir. Şekerlenir.
1: Evet, tabii.
0: O çünkü şeker ne oluyor?
1: Kristalize.
0: Tekrar kristalize oluyor. Bunda öyle kristalleşme yok.
1: Yumuşak yumuşak.
0: Bunu buzdolabına koyduğun zaman da kristalleşmiyor.
1: Haftalarca kalıyor değil mi bunlar?
0: Haftalarca. Bir de bir daha güzelliği özelliği var. İçine antibiyotik koymuş ki bozulmuyor da.
1: Bozulmuyor. Ben bir kere öyle
0: çünkü,
1: almıştım
0: tabii,
1: bir kek.
0: Hiçbir şey olmaz.
1: Böyle dediğiniz gibi
0: bir
1: parlak.
0: Ay, parlak.
1: Yumuşacık.
0: Yumuşacık.
1: Bir hafta ben de bu keki aldım, bir hafta yemedim. Bir baktım hiç bozulmamış.
0: Üstünde mantar üremez. Neden? Çünkü içinde o kadar çok aşırı fruktoz ve artı bileşik var ki hiçbir şey üremez üstünde.
1: Peki hocam, şekerli içecekler mide kanserine yol açar mı?

0: Bununla
1: Açar.
0: ilgili bir araştırma
1: Açar.
0: yayınlanmış. Yeni bir araştırmada diyor ki günlük alışkanlığın mide kanseri riskini önemli ölçüde artırabiliyor. Bunun sebebi nedir?
1: Ya bütün ya şekerin ne yazık ki böyle ya özellikle şu mısır şurubu dünyaya sunulmuş bir bela bu, tamam mı? Yani ben her zaman söylüyorum. Bunun bir tane de firması var. Şimdi söylemeyeyim. Bu firma bunu
0: Bu
1: üretiyor.
0: meşhur
1: Yani
0: firma
1: evet
0: mı?
1: meşhur
0: Evet.
1: firma üretiyor.
0: Gazlı içecek diye.
1: Yok.
0: O değil
1: O
0: mi?
1: değil.
0: Başka.
1: Bir tane C ile başlayan firma var.

0: işi onda bütün dünyada. Mısır nişastası işi bu. Böyle işte mesela evet. Şu içeceklerin hepsinin içinde %10 şeker var. Yani bunlar birer litrelik. Aha. Bunların içinden hepsinde 100 gram şeker var.
1: Mesela bunun için mesela meyve suyu diyor ya. Bunun ne kadarında meyve var acaba? Gerçek meyve suyu var mı?
0: 1-2.
1: %1-2. Evet. Damla mı o?
0: Damla. Bunun hepsi esasında aroma.
1: Kimyasal
0: tabii
1: yani.
0: Mesela ben size benim yaşadığım yerlerde mesela aroma fabrikaları vardı. Mesela bugün hani yol önünden geçerken mesela bir gün şey kakao kokardı. Bir gün çilek kokardı. Ha. Bir gün geçerdim Hindistan cevizi kokardı. Ben hep bilirim yani. Çünkü şeyde çok yaşadığım için ben bu Şekerpınar bölgesinde oralarda çünkü endüstriyel fabrikalar var. Tabii ne yazık ki aroma ucuz olduğu için konuluyor.
1: O zaman neye bakacağız biz arkada mesela okurken? Meyve işte %100 meyve suyu içerir dese inanmıyor
0: muyuz? Şöyle meyve suyu günde içeceğiniz şey bir bardak. Hmm. Beni dinleyin. Öyle 200 mi? Mililitre. Sıkılmış da öyle. Yani çocuklara mesela yapılan çalışmalarda bugün şu iyi de meyve suyu işte taze sıkılmış meyve suyu iyi
1: portakal
0: mi? O da
1: suyu.
0: değil.
1: O da değil öyle
0: ha,
1: mi?
0: O da fruktozlu çok. Hmm. Meyvenin kendini yiyeceksin. Neden? Lifli ya işte o lif.
1: Evet.
0: Lif ne yapıyor? Her şeyin yavaş emilmesini sağlıyor. Çünkü sen insanı hasta eden şu. Mesela kapasitesinin üzerinde bir şey vermek. Hmm. Mesela diyelim ki bağırsak emilim yapıyor. Yavaş yavaş emerse karaciğer de onu idare ettiriyor. Kalp de idare ettiriyor. Ama aynı miktarı 10 gram mesela şeker. 2 saatte emilmesi var. Bir de 10 dakikada emilmesi var. 10 dakikada emildiğinde baş edemiyor o şekerle. Karaciğer onu yağa dönüştürüp depoluyor. Karaciğeri yağlıyorsun bu. Tek net şey bu. Onun için mesela meyve suyu içerken yemekle mesela yapacaksın. Kahvaltı ediyorsun.
1: Evet.
0: Peyniri yiyorsun, ekmek yiyorsun. Lifli ya oradaki her şey. Onunla beraber gider. Ama sabah kalkıp portakal suyu içmek demek karaciğeri yağlamak demektir.
1: Böyle bir moda çıkmıştı bir akım. Tabii. Sanki 90'lardan da kalan
0: mesela
1: bu
0: değil mi? Sabahları kalkın mesela her
1: meyve
0: gün.
1: Meyve suyu sağlıklıdır
0: her
1: diye.
0: Her gün portakal suyu için mesela bir ayda karaciğeri yağlarsınız. Yani çok saçmalık.
1: Ciddi bir risk bu. Ha,
0: ama sen kahvaltıyla domatesle işte salatalıkla yersen bir şey olmaz.
1: Mesela portakalı o zaman kendisini ye kahvaltıda
0: evet,
1: salatalığın yanında.
0: Evet portakal. Mesela greyfurt daha iyi ona bakarsan. Daha az şekerli
1: çünkü. O da böyle
0: çünkü.
1: Bir acımsı gibi.
0: Ama öyle ya şey öyle zaten. Esprisi o zaten. Hayır. En azından çok şeker almıyorsun.
1: Evet.
0: Çok şeker iyi bir şey değil. Yani yağlanıyorsun, ediyorsun. Mesela şunu hiç unutmayın. Yemek kültürü olmalı insanda. Yemek yiyin.
1: Evet.
0: Yemek ne demek? Yani yemek şu mesela. Yemek neyle bir şey? Et var içinde. Soğan var. İşte domates var. Kuru fasulye var. Nohut var. Mercimek var. Kompleks bir şey yiyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Vücut bunu seviyor. İnsanlar yemekle bu çağa geldiler. Neden? Yağ var ama hepsi karışmış olduğu için emilimi zor ve meşakkatli.
1: Hepsinden yani hem karbonhidrat evet. Hem protein.
0: Bir de birbiri içinde olduğu için vücut zaman kaybediyor. Mesela bu tek başına ya. Bunu hiç zaman kaybetmiyor vücut. Bunu fruktoz olduğu için şak bunu emiyor bunu.
1: Direkt
0: bunun
1: karaciğer
0: emilimi. 12 parmaktan başlar bunun emilimi. Bu mesela seni çok iyi toparlar. Çünkü çok hızlı miktar kan şekerini çok hızlı yükseltir.
1: Enerji veriyor.
0: Enerji veriyor ama karaciğeri mahvediyor. Kalbi mahvediyor. Yani,
1: hele aç karnına içince.
0: Bunları içmeyeceksiniz ya. Bunlar rezalet şeyler.
1: Çocuklara hani, bunu biliyorsunuz böyle paket halinde veriliyor işte. Okulda yapma, çocuğum
0: yapma,
1: iç diye.
0: Yapmayın yapmayın. Aç karnına
1: bizim
0: içmeyin
1: çocukluğumuza
0: bunları.
1: Da çok içtik
0: bunlar,
1: ben. Çok içtim.
0: Evet hatalı şeylerdi. Sonra küçüktü bu meyve sularında böyle can sıkıcı oldu. Meyve suyu kötü bir şey değildir. Ama yemeklerle beraber tümüyle yenmelidir. Yani tümüyle yiyin. Yani şu mesela şu beyazında kuarsetin var mesela. Kuarsetin uzun yaşamı sağlar.
1: Asıl beyazını yemek lazım.
0: İçindeki o beyazıyla şunla bunla komplike halde yemek. Ne yazıyor kitaplarda? Kompleks karbonhidrat, kompleks meyve. Şu demek. Suyunu sıkma hepsiyle beraber. Mesela tahıl. Mesela tahıl beyaz pirinç mi iyi? Yoksa
1: esmer.
0: İşte, esmer demeyeyim. Mesela işte kepekli bulgur eski usul. Kepekli bulgur iyi.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü kompleks karbonhidrat, lifli hep bahsediyoruz ya. Posalı, posa kalacak hep. Onu herhalde öğrenmişsiniz zaten
1: tabii.
0: Bu kadar yani her yerde
1: artık
0: söylediğine duyuyorsunuz.
1: Mesela sıfır şeker diyorlar ya hocam sıfır şeker ne kadar sağlıklı bir
0: sıfır
1: şey?
0: Sıfır şeker sağlıklı bir şey değil sıfır şeker tüketirseniz biz hasta olursunuz.
1: Öyle
0: bir grip olursunuz mesela soğuk algınlığı olursunuz. Çünkü vücutta özellikle bu bağışıklık hücrenin çalışması için üzerinde şeker grupları var. O şekeri almak zorundasınız. Kaliteli şeker alın.
1: Nasıl alacağız?
0: Kaliteli şeker mesela pancar şekeri kalitelidir. Yani mesela bugün bir parça tatlı yemek ya da bir baklava yemek iyi bir şeydir. Onun için baklava çok değerli bir şey. Baklavanın içerisindeki ceviz miktarı.
1: Herkes
0: ceviz,
1: uzak
0: tabii.
1: kaçıyor baklavadan.
0: Olur mu? Baklava bence dünyadaki en sağlıklı tatlı diyebilirim. Çünkü bir içerisinde iyi miktarda ceviz var. Başka içerisinde sevenler.

0: Çinler için Antep fıstığı var.
1: Nasıl
0: değil mi?
1: sevilmez mi?
0: Yani Şam fıstığı var değil mi? Şam fıstığı. Ona bizimki tabii Antep yöresinin fıstığı.
1: Antep'e selamlar evet, valla. En güzel baklava Antep'ten çıkıyor. Çakışı yok.
0: Yani değil mi? Halep fıstığı ya da.
1: Halep
0: Yani
1: fıstığı çok
0: şimdi
1: güzel.
0: tabii içerisinde karbonhidrat miktarı şey olduğu için ondan
1: İnce
0: sonra ince
1: yaprak,
0: yapraklı
1: hamur.
0: oldu tabii hamur. Bir de şöyle bir şey var orada. Dengeli yağ da var yani. Hani sonuçta
1: Gerçek tereyağsa.
0: tereyağı var.
1: Evet.
0: Yani o çok mükemmel bir tatlı. Bugün siz İran'a gidin. İran'daki birçok tatlı böyle tereyağı aldırmış. Çünkü
1: Baksanıza
0: çocukların tabii
1: şu
0: canım. Mesela bu
1: fıstıklara
0: güzel
1: bakın.
0: bir baklava.
1: Gerçek fıstıksa artık fıstığı da
0: Hayır
1: biliyorsunuz
0: ya
1: şey
0: zaten
1: yapıyorlarmış.
0: gerçek baklava belli oluyor zaten yani.
1: Evet,
0: Neden?
1: evet.
0: Çünkü şimdi içinde ya fıstık var ya ceviz var.
1: Ya leblebi.
0: Ya işte ne oldu be? Ya bu gıda şey oluyor. Ben size söyleyeyim mi? Devletin gıda sektörünü ciddi olarak denetlemesi gerekiyor. Bu üç yerden başlamalı. Bir, tarım. Şimdi tarımda anlatıyorum hep. Tarımda artık eskisi gibi bir şey yapamıyorsunuz. Bir düzenlemeye geçildi. Metrekare ya da dönüm başına tarım ilacı alabiliyorsunuz ama ne yazık ki hala millet kafasına göre yapıyor. Yani reçeteyle alıyorsunuz ilacı. Ama bu düzenleme hala devam edecek. Çünkü birçok sıkıntı hala pestisit kalıntısı çok fazla var. İki, bu şeylere bakmak lazım. İmalathaneler. Bu imalathaneler gerçekten de çok fazla bu şeyden kar etmek için ne yazık ki. Ya şöyle iyi gıda. Ben her zaman söyleyeyim. Şöyle bir şey yazabilirsiniz. Ne yediğinden daha çok kalitesi önemli. Bunu hiç unutmayın. Ya aklınıza bu kalsın.
1: Evet.
0: Ya ben bunu
1: Kalitesi önemli.
0: ya
1: Az ve
0: yazdım,
1: öz.
0: çizdim ben bunu.
1: Evet.
0: Yani şey yaptım. Yani 1500 kalori alıyorsun ya. Ya da şımardın 2000 aldın. İyi et yiyorsun, kompleks karbonhidrat yiyorsun. İşte kepekli ekmek, kahverengi ekmek, kuru fasulye yiyorsun. Evet, içinde DDT sıfır. Bugün mesela DDT dünyada kullanılmaması gerekiyor. Yasak.
1: Ne o DDT?
0: DDT tarım ilacı. Onun pestisi sıfır. Ondan sonra bakıyorsun mesela su içindeki arsenik miktarı çok düşük. Bugün insanda ağır metal oluyor. Çünkü biz deprem ülkesi sallandığımız anda aşağıdaki ağır metaller çıkıyor. Ama bunları denetlememiz lazım.
1: Sular temiz olmalı.
0: Sular temiz olmalı. İşte mesela maden suyu çok güzel bir şey. İçinde magnezyum var, sülfat var, denetlem. Yani önemli olan biliyorsun validasyon ve standartizasyon. Biliyorsun ama şeyin Avrupa'nın en çok sevdiğim özelliği budur. Validasyon ve standartizasyon. Mesela Almanya'da her şey validedir. Siz bir ürünü öyle mesela ne yapıyor? Ara sıra gidip kontrol ediyor bunları. Kontrol çok önemli. Yani bizde bu bizim belki de Avrupa'dan alabileceğimiz mesela benim Avrupa Uyum Yasası'nı şundan seviyorum ben. Bize validasyonu getirdi. Bugün biz Avrupa Uyum Yasası ve Avrupa Gümrük Birliği'ne dahiliz. Yani bu ne? Suyun standartizasyonu, sodanın standartizasyonu, domatesin standartı yani ne bu? Kullanılan pestisit ya da işte tarım ilacının miktarının ölçülmesi. Bunlar güzel şeyler.
1: Evet.
0: Mesela ton balığı yapıyor, içindeki civa ve kurşun miktarını ölçüyor.
1: Kontrollü, her şey
0: Kontrol, her şey
1: kontrollü.
0: kontrol. Bence biz Türkiye'deki en önemli şey kontrolü. Bu trafikte de bence böyle. Ya trafik cezanın arttırması iyi bir şey oldu. Biliyorsun şeyde Avrupa'da öyledir. 40'la geçecek yerde 50'le geçtiğim hemen böyle kağıt gelir
1: Tabii,
0: hemen.
1: tabii.
0: O nedenle bizim de yapacağımız gereken şey yaptırımları arttırmak. Batı'nın saçma sapan ahlaksızlığını değil, Batı'nın kontrol nizamını belki de almamız iyi olacaktır.
1: Kesinlikle hocam.
0: Doğu'nun da örf adetiyle devam etmemiz iyi
1: İnşallah
0: olacaktır.
1: hocam. Peki, şimdi sarı lekelere geçelim. Bu göz etrafında enteresan sarı lekeler oluşuyor bazı
0: Ya
1: insanlarda.
0: onlara ne iş be
1: Acaba
0: onlara
1: bu
0: ya.
1: sarı lekeler inme riskini ve kalp krizi riskini arttırıyor mu? Bununla ilgili efendim bir araştırma var. Ne olabilir bu? Ya da inme benzeri böyle
0: Ya şimdi o
1: krizler?
0: sarı leke şeyden şeye de değişiyor. Irktan ırka değişiyor. Mesela beyaz ırklarda oluyor sarı lekeler. Beyaz insanlarda. Onlara ksantalezma deniyor ama onların damar saatle pek bir alakası yok
1: Öyle
0: yani.
1: mi?
0: Panik yapmamak lazım.
1: Mesela şöyle şeyler
0: Yani
1: biraz
0: evet
1: da
0: yani
1: şişmiş
0: bunlar
1: gibi
0: evet bu
1: duruyor.
0: ksantalezma bu. Yani şimdi bunun içini açarsanız yağ var bunun içinde. Ama bunun içini açıp bakıp ya bu kadın inme olacak diyemeyiz. Yani ben böyle bir ilişki evet yani bizim mesela eskiden semiyoloji kitaplarında anlatılırdı bu işte kolesterol yüksek hasta olabilir. Bakılması lazımdır hastaya ama bunu görüp direktman inme. Yani, ama obezdir.
1: Evet.
0: Mesela bu da öyle
1: Burada da
0: ama
1: mesela.
0: diyabeti vardır ondan sonra. Sigara alkol kullanıyordur ondan sonra yani kalp damar sağlığı için sağlığı için zararlı şeyler hiperlipidemisi vardır yani kan yağları yüksektir tansiyonu yüksektir bu da vardır anlarım
1: Evet.
0: ama bu hiçbir şey yokken bu olmuş sadece estetik bunu da yapılması gereken bunu şey kriyo yaptırırsınız yani
1: Ne o?
0: nitrojen lazer var lazerle bunu yani nitrojen lazer dediğimiz ya lazerle ya da soğuk kriyoterapiyle kriyoda

0: Çok basit.
1: Kriyo.
0: Kriyo. Bunları donduruyorsun. Ya yakacaksınız bunları.
1: Evet.
0: Yakınca is kalır bunlarla. Dondurmak en doğrusu olacaktır.
1: Dondurmak diyorsunuz.
0: Dondurmakla
1: donunca bu gidiyor mu?
0: Düşer o.
1: Düşüyor
0: Yani sihir
1: kendiliğinden.
0: gibi düşer.
1: Ha, çok sihirli olanlar da var. Mesela sihirle ilgili şöyle bir şey duymuştum. İşte insülin direnci olurmuş çok sihirli
0: O et
1: olanlar.
0: beni o. O
1: Öyle mi?
0: boyunda olan et benleri o. Et beni ona sihir değil. İnsülin direnciyle ilgili et benleri ama boyunda ve ensede olanlar, koltuk altında, kasıkta olanlar normalde sihir virüs biliyorsunuz. Bunun
1: Ya.
0: papillomavirüs. Onun alakası yok bunun. Sizin dedikleriniz et beni. Yani ucunda küçük bir et var. Bir de incecik sapı var.
1: Şekerle ne alakası
0: Evet.
1: var bunun et benim mesela?
0: Yani çünkü şeker insülini arttırıyor. İnsülin de dokuları büyütür. Onu çok şekerli yerseniz mesela burnunuz büyür. Kulağınız
1: Aa.
0: büyür. Çünkü onlar IGF insülin bir büyüme faktörüdür. Onun için çok şeker yersen kanser oluyorsun. Neden? Çünkü insülin aşırı miktarda artıyor. Yaşlanıyorsun gibi. Mesela et benlerinde ne yapıyoruz? Onlara şey ip bağlarsanız, sıkarsanız düşer.
1: O biraz acıtıyor ama.
0: Yok ama onun şeyleri var mesela yurt dışında aleti var.
1: Ya
0: Tabii
1: nasıl? İpi,
0: böyle
1: ip mi
0: yok
1: bağlıyor?
0: kalem gibi. Kalem gibi
1: Ha.
0: buraya yaslıyorsun.
1: Evet.
0: Ondan sonra içinde lastik var minicik. O lastiği boynuna geçiriyor.
1: Hadi ya.
0: Evet.
1: Öyle
0: Hani
1: bir şey hiç
0: kendin böyle
1: görmedim.
0: uğraşmıyorsun.
1: Uğraşmıyorsun.
0: Şöyle içinde halka var. Buraya
1: Evet.
0: getirdim böyle. Basıyorsun kalem gibi. Tık oraya o küçük ip şeyi atıyor. Lastiği atıyor. O lastik de boynuna sarıyor yani. Böyle.
1: Evet.
0: Şunu şöyle şuradan bunu büzüyor böyle. Böyle bunu büzüyor. Mesela
1: Sıkıştırdı.
0: burası düşer.
1: Allah
0: Pıt diye
1: Allah.
0: düşer. Hiç iz kalmaz.
1: Aa, ben böyle bir şey almıştım bir kere. Sihlim vardı işte ya da et beni
0: Asit de
1: diyeyim.
0: olur.
1: Asitli böyle bir
0: Asit. Onun adı
1: eczaneden aldım.
0: tabii. Mesela dikloroasetik asit, trikloroasetik asit, DCA, TCA çözeltisi o. Ondan sonra onu böyle küçük kürdanla o sihilin şöyle sihil.
1: Evet.
0: Şunun şurası böyle büyük olsun. Şöyle boyun kısmına buraya değil. Şöyle
1: Evet.
0: boyun kısmına ya da şöyle de olur. Azıcık damla. Bir de aynı gün düşmesine gerek yok.
1: Birkaç gün
0: Önce
1: sonra zaten
0: düşer.
1: düşüyor.
0: Hayır öyle değil. Bir gün şurası düşer.
1: Ha.
0: Baktınız az yaptınız biraz da şurası da koyarsınız. Yani çok yaparsanız yakarsınız.
1: Evet, çok
0: Onu böyle
1: yanıyor.
0: kürdandan böyle beyaz oluncaya kadar yapın böyle. Biraz dokundunuz o beyazlaşır hemen o. Koagülasyon yakız olur. Beyazlaştı tam yeter o. Ondan sonra o 4-5 gün sonra düşer.
1: Peki hocam. Şimdi bir araya gideceğiz ama ekibim bana kulağıma fısıldadı. Bize bir sürprizleri varmış ekibimizin. Bilmiyorum ne olduğunu reklamlardan
0: Ya
1: sonra sürprizle karşı karşıya
0: bizim
1: kalacağız.
0: ekibin sürprizi
1: Bakalım neymiş kısa bir aradan
0: ne
1: sonra.
0: olabilir Ege?
1: Bilmiyorum ne olabilir. Göreceğiz. Aradan sonra buradayız sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da. Van'da, Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Ne istersen ne 11.
3: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
4: Ne istersen ne 11.
5: Yeni etili Lif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
6: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
7: Dolap boş, ne olacak? Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler Getir Büyük'te.
8: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
7: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında FAO lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
4: Her anın Double Shot Ice Break.
5: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
6: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar.

0: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'um hoş geldin.
2: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme.

0: Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
10: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
9: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
11: Hodri Meydan, 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı money iadesi Migros'tan.
6: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta 49 lira 50 kuruş.
16: Bulunmaz, ben bilirim.
17: O da kim öyle?

0: selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hayatta Her Şey Var devam ediyor. Çok sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz reklam öncesinde ekibimiz bize dedi ki size bir sürprizimiz var. Biz de merakla bekledik. Vallahi ben de bilmiyorum nasıl bir sürpriz bu. Ekibimiz bize hazırlamış. Bakalım nasıl bir sürpriz? Hocam bir şey, fikriniz var mı sürprizle ilgili?
3: Vallahi ne bileyim, bir de ekrandan mı? Yani bir herhalde bir görüntü. Yani bir sevdiğimiz bir şey mi, yoksa böyle şaşıracağımız bir şey herhalde bu sürpriz.
2: Herhalde. Hiç şu an benim bir fikir aklıma gelmiyor. Çok net söyleyeyim.
3: Böyle bir heyecanla
2: bekliyoruz. Bir heyecanla
3: bekliyoruz
2: bakalım sürprizimiz.
3: Gerçekten bir heyecan var mı? %1 var.
2: Ben de bayağı yüksek şu an. Ama yükseldi. %25 oldu bak. Beklentiye girdim hocam.
3: Ya bir şey yok ya. Bir yemek yok, bir şey yok ya. Ne olabilir? Bir görüntü.
2: Bir görüntüymüş. Allah Allah. Ama ne acaba?
3: Bir tane şey göründük. Kaset çıkıyor.
2: Aa hocam.
3: Bu 80'ler furyası.
2: 80'ler. Ay çok güzelmiş
3: furyası.
2: Hocam.
3: Evet.
2: Bu ben miyim şimdi?
3: Evet.
2: Nasıl 80'ler?
3: İşte 80'ler böyleydi.
2: Vatkalar.
3: Bu Amerikan hippi devrimi bu. Biliyorsun değil mi? Hippi devrimi böyle olmuştu.
2: Hocam saçlar nasıl?
3: Ben geldim böyleydim zaten. Saçları bir göstermesem.
2: Siz biraz uzatsanız böyle.
3: Ben hep böyleyim zaten.
2: Evet. Tamam. Ama yok, kıyafet çok farklı.
3: Kesinlikle böyle yani, evet. Kravat. Ben böyle Çinli gibi giyindiğim için böyle yeşil şey.
2: Evet. Kravat takar mısınız hiç normalde?
3: Eskiden takardık tabii böyle. Okulda, liseye giderken takarsa, bir de hiç takmadım.
2: Öyle mi?
3: Ama takarım canım.
2: Mesela takmayayım. Bir düğüne gitseniz, bir yere gitseniz.
3: Düğüne, yani takarım ya. Benim çevreme bağlı böyle. Çevrem eğer iyiyse takarım. Ama böyle şeyse takmam yani şimdi.
2: Mesela şimdi geçmişe dönmek isteseniz hangi yüzyılda, hangi yıllarda yaşamak istersiniz?
3: Ben mi?
2: Evet. Mesela bu 80'ler.
3: 80'ler iyi değil ya.
2: Değil miydim?
3: Ya 80'ler çok şanssız bir dönem ya. Hı. Şimdi ben burada şeye çok üzülürüm. Bu 1983 yılında Amerika'da HIV patladı. HIV patladı.
2: Ha, bu şey virüsü.
3: AIDS, ne virüsü? Yani. AIDS, AIDS, evet. Patladı. Ama sıkıntı şu, o zamanlar tabii kanlarda bakılmıyordu. Onun için bütün hemofililer öldü HIV'den. Hı hı. Ondan sonra tabii sanatçı tabii ki çok fazla insanla beraber oldukları için ne yazık ki sanatçılar da, mesela Freddie Mercury olsun, hı hı, ondan sonra. Bunlar çok şanssız insanlardı. Yani ben, çünkü HIV'i bilmiyorlardı. Yani
2: evet.
3: Korunmaları yoktu. Yani çok insan boşu boşuna öldü. Yani ben o zamanı biliyorum. Çok büyük bir kaos yaşandı, biliyor musun? Yani o zamanlar böyle Londra'da, San Francisco'da, New York'ta doktorlar ne yapacağını bilmiyor. Herkes zatürreyle geldi, eşcinseller. Ondan sonra eşcinsel olmayan da var tabii ki, ama ilk hastalık eşcinselde başladı.
2: Hı hı.
3: Yani şöyle bir şey oldu. Çok kurunun yanında yaş da yandı. Mesela ben hemofillere üzülürüm mesela. Ya da gitmiş doğum yapmış, kan almış.
2: Evet.
3: Yani doğumdaysa kan alabilir. Onun için ben bu 80'leri gördüm, hemen HIV aklıma gelir.
2: Hı.
3: Ve benim için bir travmadır bu. Ben 78 doğumluyum. 80'lerden 90'lara kadar bir HIV'le dünya. 10 sene HIV'le zaman kaybetti.
2: AIDS çok duymuştuk, evet. 90'larda da.
3: Senin doğduğun yaşta.
2: Hatırlıyorum 90'larda.
3: Sen küçükken da. Evet. 6 yaşındayken falan çok muhabbeti vardı.
2: Evet.
3: Sen sonlarına denk geldin.
2: Sonlarına olabilir.
3: Biz içine şey yaptık. Ya böyle ben bu görüntüleri gördüğüm zaman benim aklıma ilk gelen HIV, yani HIV, hı-hı, virüsüdür. Tabii şimdi artık öyle değil. Yayılımı durdu. Eskisi gibi değil, ama Türkiye'de yayılım hızla devam ediyor.
2: Hı hı.
3: Türkiye'de HIV salgını hala var. Birçok insan HIV pozitif olduğunu bilmeden ilişkilerine devam ettiği için buradan şunu yazın arkasına. Partnerlerinize HIV testi yaptırın, yazın altına.
2: Partnerlerinize zaten evlenmeden testi. Önce bu testler
3: ama
2: yapılıyor.
3: Herkes evlenmiyor diye, herkes evleniyor mu canım? Yani bir sürü insan dışarıda. Yani bu şey yani işte,
2: evet,
3: bu serbest cinsel alışkanlıklar. Onun için şey çok önemli, biliyorsunuz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara korunma çok önemli falan falan filan.
2: Hele bir de eşine bunları aktaranlar var hocam.
3: Ev hanımları büyük tepkimede, sıkıntıda. Çünkü şu HIV konusunda çok sıkıntılıyımdır ben. Mesela hasta geliyor bize, geçmeyen ishal ve şey, kilo kaybı.
2: Kadında mı?
3: Kadın erkek değişmez. Hı-hı. Kilo kaybı yapar. Hı-hı. Yani ileride zaman hastalık. Tüberküloz yapar. Hı-hı. Ondan sonra egzama yapar ve lenf bezine şişlik yapar. Mesela diyor ki ya bir HIV baktım diyor. Adam diyor öyle şey mi oluyor? Ben çok öyle HIV pozitif biliyorum. Bak. Ben akşam yolda yürüyorum bazen. Beni en az 3 kişi durduruyordur. Ya hocam HIV pozitifim ne yapayım?
2: Yani erkekler demek ki
3: beni
2: diyor,
3: durdurup hocam HIV pozitif şu ilacı kullanıyorum ne diyorsun diye soruyorlarsa herhalde o insanlar gökten inmedi.
2: Durum çok ciddi.
3: Ve bu insanlar böyle şey insanlar yani böyle doğru düzgün bir mesleğe olan iyi görünümlü. HIV böyle bir şey. HIV meslek seçmez efendim.
2: Evet.
3: O nedenle buna dikkat
2: kendinizi
3: edin.
2: Kendinizi koruyacaksınız.
3: Evet. Hepatit C de öyle, HIV de öyle. Çünkü bunlar çok devlete yük bunlar yani. Çok büyük ilaç masrafları. Hayat bu ilaç kullanıyorsunuz.
2: HIV öldürmüyor mu en sonunda?
3: HIV öldürmez.
2: Öldürmez. Hiç süründürüyor şey mu?
3: Süründürmüyor. Artık eskisi gibi değil. Ha.
2: İlaçlarla.
3: HIV'de ikili üçlü ilaç kullanıyorsunuz.
2: Evet.
3: Ve normal yaşamınıza devam ediyorsunuz.
2: Mesela çocuğu olabilir mi HIV'li birinin? Ona geçmez mi?
3: Spermleri yıkamak lazım. Yıkıyoruz. Yani tüp bebek yapıyoruz. Çünkü spermde HIV yok. Şeyde menide bağışıklık hücreleri var onların içinde. Hmm. Onun için onları ayırdık mı yani spermleri yıkadık mı sperm içine HIV giremediği için bir sorun olmuyor. Yani tüp bebekle bebek sahibi olabilirler.
2: Bir film vardı ya şu adam isyan şarkısını söyleyen İncir Reçeli. İncir Reçeli tam da bu konuyu anlatıyor. Sevdiği kız işte HIV'li. Evet. İşte birleşemiyorlar vesaire falan
3: filan. Yok öyle bir şey de yok onu da söyleyeyim. Hmm. HIV pozitifler eğer ilaç alıyorsa artık ilaç alıyorsa viral yük sıfır olduğu zaman virüs yok, bulaşma yok. Yani artık eskiden biz korkuyorduk mesela işte onların işte iğneden, enjektörden. O zaman şunu söylüyoruz. HIV'li olarak tedavi edilirsen bulaştırmıyorsun. Hmm. Ama bilmezsen bulaştırıyorsun.
2: Bilmezsen.
3: Onun için şöyle bir şey. HIV pozitif olmak sorun değil. HIV pozitif olduğunu bilmemek büyük bir sorun. Yoksa tekrar söylüyorum. HIV pozitif evlenebilir, çocuk sahibi olabilir. Neden? Çünkü bulaştırmıyorlar.
2: Hı hı. Ona göre bir tedavisi var.
3: Evet, bulaştırmıyor.
2: Bilmese.
3: Ama bilmediği zaman sola. Viral yük fazla olduğu için. Onun için şunu hiç unutmayın. HIV pozitif olanlar tedavi altındayken virüsü bulaştırmazlar.
2: Ve tek eşlilikte bunun için önemli.
3: Evet, dikkat edelim
2: dikkat
3: bu konuda.
2: Dikkat etmesi lazım insanın. Tek eşlilik güzel bir şeydir.
3: Biraz sevmiyorum. Ama 80'leri başka yönlerden seviyorum.
2: Hangi yönlerden seviyorsunuz?
3: O zamanlar tabii yeni akımlar vardı. İşte gençler. Gerçi yine Amerika rezalet durumdaydı. İşte bu saçma sapan işte illegal drugs yani o zamanlar saçma sapan yeni böyle kimyasal sentetik uyuşturucular vardı Amerika'da. O çıktı bu akım onlardan çıktı
2: evet.
3: Zaten.
2: Bu disco akımları mesela
3: bravo,
2: değil
3: bravo,
2: mi?
3: Bravo disco akımları.
2: Diskocular yani
3: bravo,
2: hep böyle onlar, bir diskoya
3: hippie,
2: gitme.
3: Hippie. Şuradan bağlayan tipler var ya şöyle. Evet. Hani şuradan şöyle. Gerçi bizimkinden kravat bağlıyordu ama şöyle.
2: Evet.
3: Hani ondan sonra.
2: Hippilik.
3: Ferdi Tayfurcular buradan bağlardı böyle ondan evet. Sonra. Bir de eskiden Müslümcüler vardı.
2: Tabii.
3: O dönem esasında bu yine.
2: 90'lar 90, değil mi?
3: 85, 90 ondan sonra.
2: Hocam Müslümcüler jiletle gidiyorlardı konsere. Ve çok ayrı bir işte, toplum.
3: Şey vardı o zamanlar. İşte liberal akımlar. Her şey serbest.
2: Evet.
3: Ondan sonra işte gençler serbest, özgürüz falan. Amerika'nın o garip günleri.
2: Evet değişik bir dönem. Değişik bir akım.
3: Almanya'da oldu bu akım.
2: Hipirik.
3: Aynı Almanya'ya bu akım geldi. Almanya'da aynı böyle bir akım
2: bu bir
3: vardı.
2: Bu Helga olabilir. Bak benim ben
3: Helga
2: şu an
3: olabilir.
2: Helga'yım yani şu
3: evet,
2: an.
3: Helga olabilir.
2: O vatkalarla.
3: Hatta eskiden böyle kataloglar vardı böyle. Biliyor musun?
2: Evet,
3: alışveriş
2: evet.
3: Katalogları.
2: Aynen öyle.
3: Orada aynı tipler
2: değil
3: vardı. Almanya hatırlıyor musun?
2: Bu saçlar.
3: Sizin evde vardır o dergilerden eski.
2: Artık kalmadı.
3: Hani
2: eskiden
3: ütü
2: vardı.
3: Ütü satılırdı.
2: Benim çocukluğum öyle geçti. Her şey biz dergiden satın
3: dergiden
2: alırdık.
3: Dergiden satın
2: böyle bakılırdı kataloglarda.
3: Böyle kadınlar vardı böyle ütü yaparken.
2: Bu saçlar.
3: Böyle adamlar vardı hatırlıyor musun?
2: Evet. Bu saçlar bir de bana şeyi çok anımsattı. Serpil Çakmaklı saçları değil mi?
3: Serpil Çakmaklı saçı bu. 80'ler. O zaman Serpil Çakmaklı evet şeylerde oynardı değil mi? Böyle onun şey havuz sahneleri
2: havuz
3: vardı.
2: Havuz sahneleri.
3: Ana, Serpil Çakmaklı evet.
2: Harika Avcı.
3: Harika. Harika da aynıdır.
2: Evet.
3: Harika.
2: Gerçekten.
3: Yaşıyor mu Harika Avcı?
2: Ay acaba yaşıyor galiba. Yani, evet evet Harika Avcı yaşıyor.
3: Harika Avcı yaşıyor evet yani.
2: Banu Alkan vardı Banu havuz Alkan sahneleri
3: vardı.
2: Özel.
3: Banu Hanım yaşıyor.
2: Parmak uçlarında yürürdü evet, böyle Banu ama. Alkan.
3: Şöyle de dudak hareketi vardı Banu.
2: Ne yapardı?
3: Şu dudağı titrerdi şöyle değil mi?
2: Öyle mi?
3: Tabii. Dudağınla konuşurdu. Yani karşıya bütün olayları dudağıyla söylerdi.
2: Değil mi? Çok hoş bir hanımdı ama gerçekten evet. Hala öyle. Tabii ki.
3: Harika Avcı da çok sevdiğimiz.
2: Harika Avcı bu isimler.
3: Ateş Dağlı Bekir Bey vardı.
2: Ay, evet Kadir İnanır'la.
3: Kadir İnanır'ın Ateş Çeşme'de Dağlı. Çekilmiş bir film. Oradan getirin bakayım Ateş Dağlı Bekir Bey'den bir sahne bakayım. Verin bakayım.
2: Havuzbaşı. Harika Avcı nasıl güneşleniyor? Babasıyla şey sıkıntı da işte adam
3: şöyle,
2: hapisten çıkıyor Ateş Dağlı.
3: Ateş
2: Kadir
3: Dağlı
2: İnanır.
3: Çeşme'ye gelir.
2: Evet.
3: Ve orada bir bir gözetim altında olması lazım ondan sonra. Ve bir evde kalır. Sonra Harika Avcı ile bir aşk başlar. Geçenler ben oraya gittiğim zaman orada şu anda balıkçı var. Ha, o ev duruyor.
2: Öyle mi?
3: Evet, balıkçı var orada.
2: Çok da güzel bir ev.
3: Evet, ondan sonra o evin oraya gider, ben her balık yediğimde orada.
2: Allah Allah.
3: O evi gösteririm, bak burada vardı bu diye.
2: Siz çok etkilenmişsiniz filmden.
3: Yok,
2: galiba.
3: Yok, değil, Çeşme ya.
2: Çeşme, bizim
3: çocukluğumuzun hani şey yaptığımız bir yer, oralarda gezdiğimiz bir yer.
2: Sonu kötü bitiyor ama filmin.
3: Hayır, iyi bitiyor.
2: Vuruluyor ya Ateş Dağı.
3: Hayır, bir tane şuradan kurşun ya, bir şey değil o. Sonra birleşiyorlar Harika'yla. Ha,
2: denizde vuruluyordu, vuruluyor. O son değildi değil
3: sonra
2: mi?
3: Sonra vurmaya gidiyor vuranı ama vazgeçiyor artık. Ay, çocuk... Bu kan davasından vazgeçiyor.
2: Kimin yüzünden? Çocuk yüzünden.
3: Çocuk yüzünden, bir de Harika Hanım yüzünden. Bu aşk şeyi bitiriyor. Abi aşk
2: ama
3: çok önemli.
2: Ama nasıl bir aşk? Önemli mi aşk?
3: Ya olmaz mı tabii, önemli ya. Şimdi aşk önemlidir ama aşk şöyle bir şey. Aşk böyle isteyerek olacak bir şey değil.
2: Hmm.
3: O seni buluyor yani. Yani herkese aşık olamazsın.
2: Öyle mi? Bir tabii. Anda mı?
3: Ya bir insanı sevebiliyorsun ama bir insana aşık olamayabilirsin yani. Ben hep onu görüyorum.
2: O zaman hocam bunun bir taktiği varmış. Aşık
3: benim bir lafım
2: taktiği.
3: Var. Evet. Kadınlar için. Kadınlar hayatlarında bir defa aşık oluyorlar. Ben bunu net gördüm. Sonra da kendilerine verilen ilgiye seviyorlar.
2: Yani bir defa aşık oluyorsunuz. Ne zaman oluyor?
3: Yani gençlikte oluyor bu. Ondan evet. Sonra kendilerine verilen o takıları, imkanları seviyorlar. Van Alkan ekolü yani. Van Alkan öyle diyorsa filmlerinde. Mesela Van Alkan'a böyle çok ilgi gösterir bir adam, işte takılar alır.
2: Evet.
3: Arabalar, sonra der ki imkanlarını seviyorum.
2: Bak evet. İmkanlarını seviyorum. Evet. Seni sevmiyorum yani.
3: Ben seni sevmiyorum imkanı.
2: Bana sağladığın imkanları seviyorum.
3: Evet. Banu Hanım çok açık sözlüdür. Türkiye'de imkanları sevip aşk ve sevgiyi başlatan ekol Banu Alkan ekolüdür. Buna Banu Alkan aşkı diyorum ben.
2: Öyle
3: Banu Alkan aşkı. Aşaktan hangisi Banu Alkan aşkıdır?
2: Bu mantıklı bir aşk mı?
3: Mantıklı değil şeydir. Mantıklı bir aşktır.
2: Evet.
3: Duygulara yer yoktur. Araba ve mücevherler üzerinde döner.
2: Allah.
3: Ondan sonra evet. Bir de biraz şefridir. Bu da bağlanan mı kısıtlayamazsınız.
2: Evet.
3: O eğer daha zengini bulursa gider.
2: Hatta bir repliği vardı ya, senin bir aldığın maaş benim rujuma yetmez.
3: Ama giderken de yüzüğü götürür, geri vermez. Tabii hayır, onlar hayır.
2: Verilen şey geri vermez hepsini. Hayır. Artık aldı, iş bitti.
3: Bu Banu Alkan aşkı zaten her yeri değiştirdi.
2: Günümüzde de yine bu yok mu?
3: Tabii, bu
2: bak, bu 80'lerdi bahsettiğimiz. Şu kesin 2026
3: orada
2: yine.
3: Orada sadece Banu Hanım'da vardı bu aşk. Filmlerde görüyorduk. Evet. Sonra birçok yere sirayet etti. O şimdi zaman... artık bu tip aşk çok fazla.
2: Evet.
3: İmkan aşkı, imkan sevgisi. Bana ne kadar imkan veriyorsan o kadar severim. Buna ne kadar ekmek o kadar köfte.
2: Yani mesele sen değilsin. Mesele aslında tabii. Verdikleri...
3: Bu mesela şeye de okutulacak mesele. Hani böyle oluyor ya sosyoloji fakültelerinde. Evet, bugünkü dersimiz ne kadar ekmek o kadar köfte aşklar efendim. Bir de aşk tipleri var ya mesela işte. Onların bir tanesi de bol tabi var. Evet.
2: Buna diyelim aşk sen. Diyebilir miyiz?
3: Evet, bir nevi aşk yani bu da yani. Bir aşk. Her şeye diyoruz da bunu mu demeyeceğiz?
2: Bu da belki de doğrudur artık. Millet, her şey, hiçbir şey şaşırmıyorum aşk dediği yani zaman.
3: Millet WhatsApp'ta aynı gün ben seni seviyorum, aşığım yazıyor da ona bir şey demiyor
2: ona
3: da bunu mu diyeceğiz?
2: Da, buna mı inanmayacaksın? Peki o zaman şimdi sosyal medyada karşımızdakini nasıl aşık edebiliriz ile ilgili paylaşımlar var. Bununla ilgili taktikler varmış. Karşındakini aşık etmek istiyorsan ne yapman lazım? Şimdi herkesi kendine aşık edebilen göz teması taktiği diyor ki önce gülümse. Mesela nerede gülümseyeceksin?
3: Vallahi şimdi bu saç mesela bu yani bu ne olmaz bir kere ya, bu bence olmamış yani. Mesela 50 ne diyor, konuşurken zaman elinize giderken 70'e göz teması kur. Ya böyle bir şey olabilir ya. Bunu böyle yapanlar var. Hani Kemal Sunal film vardı biliyor musun? Bir taktik kitabı alıyordu.
2: Evet.
3: Hani biliyor musun neydi onu?
2: Aşk kitabının diyor 49. maddesi der ki. Neydi o ya, şey Arın Balın Peteği miydi?
3: Hayır, Edison. Değil. Hayır değil. O bir filmi vardı onun. Hatta şeyi vuruyordu. Şeydeki damdaki şeyi vuruyorlardı testiyi. Tamam. Şimdi Kemal Sunal'ın o filmi aynısı. Su dayak yiyordu biliyorsun değil mi ya? Bu her yapışında bir tokat.
2: Ha, evet, kadın tarafından.
3: Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Herkesi kendine aşık edebilecek taktik.
2: Konuşurken
3: siz benim dediklerimi bunlar, buna hikaye bunlar.
2: Mesela diyor ki göz teması keserken bakışlarını yavaş yavaş yukarı çevir. Mesela gülümsüyorsun, bakıyorsun aslında yukarı çeviriyorsun.
3: Bu iş olmaz abi. Bunlar bakışlar olur mu bu iş ya?
2: Böyle mesela.
3: Hayır. Onlar eskiden de onlar. Bu 80'lerin taktikleri bunlar.
2: Öyle mi?
3: Bunlar sökmez şu anda. Şu anda herkese aşık edebilecek en önemli taktik bir takipçi sayının çok olması.
2: Aa.
3: Tabii. Sen bir yere bir gidiyorsun. Adınız neydi mesela? İşte diyor Ahmet bilmem ne. Yani işte ooo 2 milyon takip. Ya you are famous person. Ben diyorsun ki ya, evet biraz ya tanınıyorum. Bir de cool. Ya 2 milyon takipçim var. Evet biraz tanınıyorum. Yani biraz. Mahallede tanırlar beni. Bak,
2: hemen bakışlar değişti hocam, o an cool. 2 milyonda.
3: Tabii ondan sonra. Sonra orada şeyimizi gösteriyoruz sonra. Saatimizi, arabamızı. Ya bu arabayı da değiştireceğim diye. Yani bir şey satım olmadı. Son model işte büyük lüks bir araba falan.
2: Orada. Anahtarlığı böyle atıyorsun
3: ama
2: masaya.
3: Şey var. Beğenmiyorum. Elektronik aksamı rezalet. Kilitlenip duruyor. Yani hep böyle bir cool'luk. Ondan sonra. Geçen de bir tane vardı. Pert ettik attım. Ya vurduk bir yere işte. Hani kullanamam. Vurdum arabayı kullanamam. Bunu yeni aldık. Yine pert ederim ben. Dikkatsizim. Ay. Böyle bir şöyle zengin cool'luk. Artık biliyorsun bu işliyor her yerde.
2: Yani böyle bakışla olmuyor mu mesela?
3: Hayır. Hayır. Hayır. Bir de telefonda şöyle. 8 milyon dolar mı? Gönderin. Verin gitsin. Tamam.
2: Oo.
3: Tabii bir de öyle.
2: Mahsuzluktan.
3: Tabii.
2: Kaç lazımdı? 2 milyon.
3: Gönder.
2: Yolla. Havale edin. Her zamanki hesaptan.
3: Aynen öyle. Ya bunlar klasik oldu. Bir de biliyorsun erkeklerin klasik yalanları vardır.
2: Nedir yani, bunlar?
3: Evli erkekler eşimle aram iyi değil.
2: Bak bu yalan değil mi?
3: Bu klasik.
2: Büyük bir yalan.
3: Hocam bak bir erkek eşimle aram iyi değil diyorsa o yalandır. O şu akşam gidecek eşiyle balık yiyecekler.
2: Ya.
3: O gün o sene tanışıyor ya.
2: Ayrı odalarda yatıyoruz.
3: Evet yıllardan beri böyleyiz. Çocukların hattına beraberiz.
2: Değil mi? Bunlar nesi yalan? Büyük yalan.
3: Bunlar yalandır arkadaşlar.
2: Mesela şöyle diyor. Şu an toplantıdayım sonra görüşürüz.
3: Toplantı evet. Bir de şey mesela kız arkadaşı varsa yani ayrılma eşiğindeyiz. Ben daha hiç de ayrılma eşiğinde olmayan görmedim.
2: Öyle mi?
3: Abi erkeklerin bir özelliği var. Şimdi erkekler diyorlar ki aşık olma hızı nedir diyorlar. Yani erkeklerin hemen.
2: Evet. Hemen mi?
3: Hemen.
2: Nasıl yani?
3: Güzel bir kadın gördü ya hemen aşık olur.
2: Güzellikle erkek. Mi ilgili?
3: Tabii.
2: O zaman bütün kadınlar hep aşık olunur ama öyle değil.
3: Öyle oluyor zaten. Bir erkeğin mesela bir yere gidiyor mesela güzel bir kadın hemen böyle. Kadınların işte anlaşması lazım, konuşması lazım. Ne yazık ki erkeklerde aşık olma hızı çok hızlıdır.
2: Ama o sadece görüntüye aşık oldu. Beni tanımıyor
3: vallahi
2: ki.
3: Valla ben artık bilmem görüntüye. Erkekler hemen aşık oluyorlar.
2: Bir saniyelik bir olay yani bu.
3: Bir bile sürmez.
2: O kadar diyorsunuz.
3: Hiç. Yani hiç önemli değil. Yani yüzünü değil arkadan bile görse yeter. Öyle erkeklerin şeyi böyledir yani.
2: Kadınlarda öyle değil ama.
3: Kadınlar güvenecek, sevecek ama kadınlar da artık eskisi gibi değil.
2: Neye bakıyor mesela
3: erkek
2: kadın?
3: Erkek geçti kadınlarda.
2: İlk görüşte mi aşık
3: yani
2: oluyor?
3: Yani şöyle evet onlar da artık böyle görünüşe, imkanlara. İşte şöyle oldu şöhret, para, imkanlar bunlar cezbedici oldu. Mesela diziler de böyle dikkat edersem.
2: Hep yalılarda.
3: Mesela bir yere gidiyor mesela yalıdan bir çocuk çıkıyor şak diye aşık.
2: Evet.
3: Tabii ki fiziksel özellikler çok önemli ama mesela tek fizik işe yaramaz artık.
2: Mesela böyle çarpışıyorlar ya bir yerde. Ondan sonra bir baktı aşık oldu. Bu çarpışmanın bir etkisi var mı?
3: Yok yani o çarpışma birbirinizin farkına varıyorsunuz. Yani o çarpışmayla beraber farkına varma etkisi oluşuyor.
2: Evet.
3: Ama şöyle bir şey de oldu. Mesela kadınlara sorduklara kadınlar duygusal aşkları seviyorlar. Mesela kadınların sevdiği şeyler şans ondan sonra şey olması çarpışmalar saçma sapan tanışmalar.
2: Evet.
3: Mesela Wattpad yazarları var görmüşsündür. İşte 16 yaş okuyor. İşte hiç görmediği bir çocukla bir telefon numarası bir gün buluyor bir yerden.
2: Evet.
3: Ona yazıyor WhatsApp'tan. Oradan hiçbirini görmeden aşık oluyorlar. O böyle kaotik şeyler birbirini görmüyorlar, ulaşamıyorlar.
2: Öyle aşık mı olur görmeden?
3: İşte, ama böyle bunu seviyor işte.
2: Hayale yani o zaman hayali. Aşık oluyor.
3: Hayale aşık olma.
2: Öyle var mesela adam yıllarca biriyle yazışıyor. Halbuki kadınmış.
3: Kadınlarda ne var biliyor musun? Kadınlar şeyi seviyor, gizemi seviyor. Kadınlar şeyi seviyor esasında. Keşfetmeyi seviyor. Kadını keşfetmeyi sağlayacaksın. Keşfedecek.
2: Zamana mı yaymalı?
3: Keşfetmek. Yani mesela seni gördü, ne iş yapıyor? Kimse bilmiyor mu? Keşfet. Merak.
2: Merak.
3: Kadının aşkı merak.
2: Hı-hı.
3: Merak. Keşif. İmkan. Güç.
2: Hı-hı.
3: Mesela ben kadın aşkını şöyle formüle ederdim. Güçlü adam. Merak ediyorsun. Cool'luk ve gizem.
2: Ama gizem tehlikeli
3: yok,
2: değil mi?
3: Kadınlar o şeyi seviyor. Kaosu seviyorlar. O girdamın içinde olmak, o kaos. O kutuyu açmak, o pandoronu. Ne çıkacak acaba? Ne çıkacak? Belli ne çıkacak? Bir tane bir
2: çıkacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak.
3: Hayır yani işte, bir şey çıkacak. Yani erkeklerde bu yok. Erkekler gizemi sevmez.
2: Ya.
3: Mesela biz gizemli kafamla sevmeyiz. Biz de daha açık.
2: Ama erkek de keşfetmek
3: yok,
2: istemiyor
3: değil.
2: Mu?
3: Yok değil. Biz işte oturduğu yeri bilmek istiyoruz. Daha dümdüz. Annesi kim, babası kim, ne iş yapıyor bitti.
2: Bu kadar. Bizde, evet, yeterli bizde, mi?
3: Yeterli. Kadınlarda daha gizem. Mesela yükselen burcu ne acaba falan. Ha. Ya ben size çok iyi bir şey anlatayım. Bana böyle bir yere gidiyor. Hocam yükselenin ne? Hocam yükselenin. Ben en sonunda internete yazdım.
2: Evet.
3: Oytun Erbaş 15-11-78. Benim doğum tarihim.
2: Evet.
3: Ve doğum saatinde 23.30 yazdım. Bak yemin ederim.
2: Gerçek doğum tarihi saatiniz
3: evet,
2: mi?
3: Hepsi gerçek.
2: Evet.
3: Aa ben bunu yazdım. Oh kesildi.
2: Neymiş
3: sonra
2: yükseleniniz?
3: Ne ortaya çıktı? Aslan benim yükselenim. Akrebim ben. Akrep aslan.
2: Akrebi aslan. Ha. Güçlü. Mesela güç.
3: Şimdi bir yere gidiyorum mesela. Hocam neden bunu dediniz? Size oradan kesin hocam oraya bir büyü yaparlar.
2: Allah.
3: İyi sen yap diyorum yani. Böyle şeyler yani insanlar kadınlarda bu gizem oluyor yani. Kadına hep işe gizem katarlar.
2: Evet. Peki o mesela bu kaçan kovalanır meselesine
3: doğru.
2: Ne diyorsunuz?
3: Kesinlikle.
2: Doğru mu?
3: Evet doğru.
2: Kaçmak mı lazım o
3: kaçmak
2: zaman?
3: Kaçmak değil yani kaçma olacak yani. Kaybetme anksiyetesi. Hatta aşkın en büyük şeyini birini çok seviyorsun. Çok bağlanmışsın. Sevgi olarak ona bir büyük temasın var. Ama gidebilir. Hatta aşkı canlıktan o gidebilir ihtimali. Eğer cepte gördün mü aşk bitiyor.
2: Aşk evet. Bitiyor mu? Aşk bitiyor. Cepte olunca bitiyor.
3: Bitiyor.
2: E bu ne biçim aşk? Bunun gerçekliği o zaman nerede?
3: Hayır. Aşkın gerçekliği gerçekliyor.
2: Evlendin o zaman cepte mi oluyorsun?
3: Yok gidebilir de değil. Duygusal temasını kaybeder. Beni sevmez. Yani risk olacak. Ha. Aşk risktir. Gidebilir beni eskisi gibi sevmez. Eskisi gibi bana ilgi göstermez bu risk.
2: Risk ama bunu hep bir canlı tutmak lazım
3: bu kumar
2: diyorsunuz.
3: Kumar işte bu zaten. Aşkla kumar makinesi çok birbirine çok benzer. Orada bir addiction var, bağlanma var, obsesyon var. Yani nasıl?
2: Takıntı.
3: Mesela aşkta da mesela yatırım yapıyorsun. Ama seni her yatırımında o kadar sevmeyebilir. Mesela çok yatırım yapıyorsun. Evet. Mahan Alkan gibi şunu diyebilir. Benim için aldıkların hiçbir önemi yok.
2: Olabilir.
3: Ama şöyle de olabilir. Hiçbir şey yatırım yapmıyorsun. O diyor ki ben seni bundan seviyorum zaten.
2: Aa.
3: O zaman kumar makinesi gibi. Atıyorsun atıyorsun gelmiyor. Bazen yan tatlı bir tane atıyor şakırt diye geliyor. İşte bu aynı kumar makinesindeki bir hastalık gibidir. Yani kara sevda çok benziyor buna. Bak bugün kara sevda bağımlılıklara çok benzer.
2: Kara sevdaya nasıl tutulur insan?
3: İşte tutuluyor işte insan. Çünkü karşısı istikrarsız davranınca mesela şöyle bir kara sevda olmuyor mesela. Şöyle bir aşk olmuyor. Sen çok ilgi gösteriyorsun. Karşı da sana çok ilgi gösteriyor. Bu aşk olmuyor.
2: Olmaz mı?
3: Birisi taraf uğraşıyor. Bir taraf ön yani aşkta bir kaos var. Sen emek harcıyorsun bir şey yok. 10 emek harcıyorsun bir cevap veriyor. Bazen bir harcıyorsun 10 geliyor. Bazen bir harcıyorsun hiç gelmiyor. Yani neyi yok? İstikrarsız bir yapı var aşkın
2: içinde.
3: Ama çok
2: sürekli heyecanlı, ama sürekli atraksiyon insan yorulmaz mı bundan?
3: Aşk işte girdap olduğu için zaten seviyorsun zaten.
2: O zaman sevgi aşktan daha sağlıklı diyebilir miyiz?
3: Tabii sevgi aşktan daha sağlıklı. Aşk hastalıklı bir duygudur yani. Aşk kaos sever. Ben hep bunu söylerim.
2: Evet.
3: Mesela şu aşk şudur. Onunla da olmaz, onsuz da olmaz. Bu lafı unutmayın. Aynı şeylerin toplamıdır bu.
2: Ne seninle
3: bu.
2: Ne sensiz.
3: Tabii.
2: Aradı mı arayacak mı? Yazdı mı yazacak
3: mesela
2: mı?
3: Bazen hiç beklenmeden yazacak. Bazen beklediğin zaman yazacak. Yani hep böyle girdap, kaos. Yorucu bir şey aşk.
2: Yorucu ya. Evet. Canım. Bu gençlik yanlılarında iyi
3: içine,
2: de.
3: Bu gençler bir düşüyor onun içine. Başka bir şey ilgilenmiyor. Aradı mı aramadı mı yazdı mı yazdı mı onu aldı. Mesela ya meslek oluyor ya bilmem ne oluyor hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra o aşkla evleniyorsun. Benim bir de kötü bir lafım var. Ben bütün aşklar mahkemede biter derim. Öyle değil ama tabii ki bütün aşklar mahkemede bitmez ama bu şu demek. Aşklar mahkemede bitebilir.
2: Bitebilir.
3: Evet ya bitebilir.
2: Ama aşkı sevgiye dönüştürmek de bir meziyet.
3: Şöyle bir şey yapmak lazım. İnsan aşık olduğu birinden ayrılıyor.
2: Neden?
3: Ya yani öyle
2: tezat değil mi?
3: İşte zaten aşk tezatlar yeridir. Ne kadar çok seversen o kadar çok nefret ediyorsun.
2: Ama gerçekten mesela, seversen nefret edemezsin
3: hayır,
2: ki.
3: Hayır. Sevgi öyle bir şey. Sevgi güzel bir duygu.
2: Evet.
3: Mesela ben hep söylerim. İnsan aşık olduğu insanla evlenmeli mi? Çok büyük bir sorun.
2: Beklesin mi o zaman aşk bitene kadar
3: evet.
2: Mı?
3: Yani şöyle aşk bitmeli. Çünkü aşıkken evlendin mi sapıtılıyor. Kıskançlıklar, manyaklıklar. İşte geldi mi gitti mi aradı mı aramadı mı bana şu ilgiyi verdi mi? İşte böyle bir kaos, girdap. O işte zarar veriyor herkese. Yıpratıyor
2: evet.
3: Onlar.
2: O zaman sevgiye dönüştükten sonra
3: evet,
2: mı evlenilmeli?
3: Evet sevgiye dönüştükten sonra.
2: Peki gerçekten sevdiğini nasıl anlayacak kişi?
3: Çok basit.
2: Nasıl?
3: Yes, ona bakmak istiyorsanız şefkatli bir şeyiniz varsa ona yemek yapmak istiyorsun yesin içsin istiyorsun. O da yesin, o da yesin. Çok basit bir kriter bu. O da yesin.
2: Yemek üzerinden mi?
3: Tabii yemek sevgi. Ya da giysi de olabilir. Mesela o da giysin. İşte üşütmesin. Üşütmesin çok klasiktir.
2: Üşütmesin.
3: Annenin klasiktir üşütmesi. Mesela kış günü çıkarken sakın üşütme paltonu al. O anne işte o sevgi.
2: Kıyamazsın yani.
3: Evet. Evet.
2: Değil mi?
3: O hasta olmasın. O işte güzel yesin. Aç kalma. Sakın işte. Karnın doyur. Ya da mesela eve gelen birisine ilk sorduğun şey, karnın aç mı? O empati esasında, sevgi empatiktir.
2: Mesela kadın için bence bu soru çok güzel bir şey. Eşin sana bunu sorsa, karnın aç mı? Yani beni doyurmaya çalışıyor, bir şefkat.
3: Banu Hakan sormaz. Banu Hakan dışarıdan sana pide söyler. Yani hiç hafta. Evet. Banu Hakan şuna bakar. Kaç kıratlık geldi? Ona göre der ki harika bir yüzük. Ben açım. Hemen sana şey söyleyeyim. Kıymalı pide kaşarlı.
2: Pide söyleyelim.
3: Hemen pide söyle. Onu da eğer yüzük güzel gelmezse ne yapar?
2: Ne yapar?
3: Yani, git kendin söyle yani, onu söylemez.
2: Ha, öyle
3: yoksa
2: mi?
3: Telefon aplikasyonundan kendi söyle. İyi gelirse şey yüzük. Yoksa git kendin söyle. Onu da bir şey yok.
2: Oo.
3: Hiç affetmem.
2: Ay bu kürk çok güzelmiş. Ha. Hemen güzel bir restoranda yemek ayırtıyoruz.
3: Evet, hemen gider. O gün sana sevgi gösterir, sana sarılır. Ondan sonra buradan rujlu bir sana iz bırakır. Her şey var. Ama yoksa...
2: Ama o da geçici bir süre. Yani bir sonraki hediyeye kadar herhalde. Tabii, değil mi bu?
3: Zaten öyle.
2: Beklenti
3: tabii,
2: o nokta.
3: Ama bu bahane Alkan aşkı.
2: Bugün kürk geldi, yarın bakalım ne gelecek. Tek taş belki de büyüklüğüne
3: gelecek.
2: Gelecek
3: değil. O zaten seni eğitir o.
2: Öyle mi?
3: Tabii. Böyle kadınlar erkekler çok eğitirler. Bir de bir klasik bir şey var. Bir erkek ne kadar para dökmüşse o kadar çok bağlanır. Neden?
2: Ev hanımları niye eğitemiyor?
3: Ha, yatırım yaptı ya.
2: Hı-hı.
3: Mesela bir erkek yatırım yapıyorsunuz yani mesela bir şeye.
2: Evet.
3: Şimdi mesela düşünsenize, bir adam bir yere yatırım yapıyor. Onu terk eder mi artık? Dünya yatırım yapmış, para vermiş.
2: Maddi yatırım değil mi bu?
3: Maddi yatırım tabii canım.
2: Yani
3: manevi de öyle.
2: Manevi de öyle.
3: Maddi manevi yatırım yaptım, bu sefer gidemiyor kimse.
2: Ben buna o kadar para harcadım.
3: Tabii.
2: Yani artık gidemem.
3: Tabii.
2: Düşüncesine kapılıyor.
3: Tabii. Mesela düşünsene, bir araba almışsın. Trigger kayışın düzeltilmiş, yağ değiştirilmiş. Bundan sonra satayım mı? Hayır, tutmam ben bu arabayı. Çünkü emek. Ama emek vermeden araba satarsın.
2: O zaman kadınların bazen diyor ya, ben hiçbir şey istemiyorum.
3: Hayır.
2: Bu mantık yanlış,
3: bu yanlış
2: mı?
3: Büyük küçük bir şeyler istiyoruz ve yatırım yapılması. Yani istemek şöyle bir şey, yatırım yapılmasını sağlıyoruz.
2: Mesela evlenecek diyor ki ben hiçbir şey istemiyorum. Yani senin maddi gücün varsa bir şey takarsın, olmazsa da. Ama bazıları
3: yok,
2: diyor ki 15 bilezik gelecek. Vurma bilezik. Beşi bir arada isteriz.
3: Ya, yaptırabiliyorsan eğer, öyle iş ve cilven varsa her zaman yat... Her zaman...
2: Bir dakika. İş ve cilveyle mi oluyor bu,
3: evet,
2: iş? İş ve cilveyle.
3: Evet.
2: O altınları aldırabilirsin.
3: Evet.
2: İş ve cilven yoksa, böyle düz bir insansan şansın düşüyor mu?
3: Bazıları düz sever. Ama onu nasıl bulacağım bilmiyorum.
2: Ay...
3: Bu iş böyle, zevkler renkler.
2: Öyle
3: yani
2: mi?
3: O senkronu nasıl bulacaksın ya? Kendine uygun elmanın diğer yarısını nasıl bulacaksın? Bulursan sorun yok.
2: Bazıları düz sever dediniz. Daha
3: bazıları...
2: direkt kadın sever.
3: Evet, direkt kadın sever mesela. Ama toplumun %70'i 80 erkeklerin iş ve cilve severler.
2: Nedir iş ve cilve mesela?
3: Yani kadınlık özellikleri, daha nazlı. Şey böyle kadınsı özellikler. Şey bakışı mesela, bu Türkan Şoray bakışı.
2: Aa.
3: Şey.
2: Nasıl?
3: Şey,
2: bir bakın.
3: Yandan. Ben yandan. Şöyle yandan baktım. Mesela barıştık mı? Bilmem. Hani biraz barıştık gibi ama bilmem. Hep böyle ne var yani? İşin içinde şu var hep. Hep bir gizem ve ambivalans duygular var. Gözü barıştık diyor, kendi hayır diyor. Hep böyle iş ve cilve bu. İş ve cilve şu demektir. Duygusal yaptıklarınla, duygusal gösterdiklerini, beden diliyle yaptıklarına sözlerin tersse buna iş ve cilve adı verilir.
2: Yani
3: gözlerin gel diyor, kendi gidiyor.
2: İstemem. Karışma bana.
3: İşte bu çok.
2: Gelme yanıma.
3: Bu işte bir erkek kaosu sokar.
2: Aa.
3: Ve tamam işte o işte her şeyi alıverir.
2: Allah Allah.
3: Evet.
2: Bu biraz böyle bir,
3: tabii,
2: bir oyuna girme gibi.
3: Oyuna gir. Bu tiyatro bu.
2: Tiyatro mu?
3: Bunu herkes yapamaz. Bu bir eğitim meselesi bence. Cem Esten, insan Türk filmine bunu öğreniyordu işte, bakıyordu.
2: Türkan Şoray ama gözler de yani Allah
3: gözler
2: konuşuyor.
3: Gözler gel gidelim diyor kendisi. sapıklığı bırak
2: ama
3: diyor.
2: Bir tane replik var ya hocam, Kadir İnanır'la. Beni seviyorsun. Sevmiyorum diyor Kadir İnanır.
3: Bir de bu, mesela bu da çok mesela, bu mesela gözlerin altında şu beyazlık var ya.
2: Evet.
3: Bunun alameti faikası bu bakışın.
2: Bak, o kadar büyük ki artık.
3: Ha, gözleri büyük
2: gözün
3: ya.
2: Gözün beyazlığı görünüyor.
3: Hayır, bu tip bazen olabilir. Anatomik olarak varyasyon bu.
2: Evet.
3: Gözün altında bu beyazlık oldun mesela, farklı olduğu için çekici geliyor erkeklere.
2: Ama mesela, her şey çok güzel yani.
3: Hayır, tamam da o göz altı tabii dudakları güzel.
2: Dudaklar.
3: Yani çok şey bir kadın yani.
2: Çok hoş.
3: İşte iş ve cilve bu. Bak kadın hareketsiz bile.
2: Tek bakışıyla.
3: Evet yani. Tabii biraz onun bir de şey mesela şey vardı. Onun mesela en iş ve cilveli hali şeydi. Mesela bir çingene kızı oynuyordu.
2: Evet, Edison'la.
3: Çingene kız. O film şurada çekilmişti. Ortaköy sırtlarında.
2: Arkamızda evet. Ortaköy.
3: Onu izleyin bakın. O eskiden şu köprünün dibinde çekilmiş o filmi. Tam bu resmin. O zaman binalar yok orada. Ortaköy sırttır orası.
2: Öyle
3: o
2: mi?
3: İzleyin bak o çingene kızını.
2: Evet, çingene kızı ailesiyle geliyor işte. Onlar hep böyle göçebe yaşıyorlar.
3: Orası Ortaköy orası. İşte aşkta amıştı ama işte oradaki o çingene kızının şeyi işte işvesi, cilvesi, oyunu,
2: evet.
3: Oyuncu bir de bu iş game teori var.
2: Ne
3: aşk o? Bir oyundur.
2: Aşk çok bir önemli. Oyundur.
3: Evet. Aşkı oyuna çevirmezseniz aşk olmuyor.
2: Yani hep oyun mu yapacağız o zaman?
3: Hayır, oyun bu. Bir oyun şöyle. Yani iş ve cilve var. Şey hani bir yerde hadi gidelim var. Öbür tarafta hayır ne yapıyoruz var. Yani o oyunun içine döndürmek lazım.
2: Yani kafayı karıştıracaksın karşı tarafın.
3: Aşk oyunu. Eskiden Kenan Doğulu'nun şarkısı vardı. Aşk oyunu.
2: Aşk oyunu buna derler güzelim.
3: Kenan
2: seçmelisin
3: Doğulu.
2: Birini.
3: İşte ne diyorsun? Bir öyle bir böyle derken kaçırır. Anlarsın sevdiğini. Bak bu doğru.
2: Ha.
3: O kaçmak da işte kaçan kovalar. Mesela biri anlıyor senin sevdiğini.
2: Gitti diyelim ondan sonra
3: Sen diyorsun ki ulan ben bunu seviyormuşum. Neden? Ha. Sen onu sevmiyorsun. Kaçtığı için seviyorsun. O şarkıdaki çıkmaz o esasında.
2: Yani
3: bir böyle derken kaçırır anlarsın. Hayır o kaçırır değil. Kaçar anlarsın sevdiğini. Bak orada yine Kenan Doğulu anlayamamış onu. Orada hata var o şarkıda. Şimdi bir kız seni severken kaçarsa kaçan kovanın artık. Ateşli değerli olur bu.
2: Hmm.
3: Ama elindeyken değerini yitirir.
2: Bak gidince demek ki ateşli çingeneymiş. Çok güzel bir film. İzlensin bence. Güzel de bir film tavsiyesi oldu. Türkan Şoray'ın her filmi zaten ayrı güzel ama
3: Türkan Hanım'ın
2: hem güzelliği hem oyunculuğuyla
3: Türkan
2: yine
3: Hanım,
2: burada döktürüyor
3: kendisi,
2: yani.
3: Kendisine selam gönderiyoruz buradan.
2: Evet.
3: Türkan Hanım'a.
2: Öpüyoruz kendisini. Çok seviyoruz. Evet. Ben çok büyük hayranıyım Türkan Şoray'ın. Çok severdim. Çocukluğumda hep çok izlerdim. Onun filmleriyle büyüdüm. Yani müthiş bir kadın. Hep var olsun. Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri Türkan Sultanı. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Kadir İnanır'ı da andık. Allah rahmet eylesin. Onu da kaybettik.
3: Evet.
2: Allah rahmet eylesin. Ona diyelim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Programımızın sonuna geldik. Balla bölüyorum sohbetimizi. İnşallah haftaya tekrar görüşmek
3: başla
2: ümidiyle
3: diyorum. Başka bir ateşli çingene'de görüşmek üzere.
2: Başka bir ateşli çingene'de görüşmek ümidiyle.
3: Bakalım.
2: Şimdi daha da ateşleneceğiz. Çünkü öyle bir isim geliyor ki sevgili seyirciler. Metafizik uzmanımız. Çok bekliyordunuz. Onu özledik. Aynur Akgün bizlerle birlikte. Buyursunlar.
4: Aşkın, mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu, kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak, saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynur Akgün, merak et. Edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra.
2: Canım benim, çok sevdiğim Aynur'um Akgün'üm yeni sezonda da bizlerle
5: şükür.
2: Birlikte. Aynur Akgün hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
5: Çok
2: sizi
5: özledim. Gerçekten o kadar çok özledim
2: vallahi.
5: Ki bütün Beyaz TV izleyicilerini, ekibini kapıdan içeriye girince böyle kendi haneme giriyormuş gibi o duygularla geldim.
2: Maşallah.
5: Güzel bir sezon, güzel bir bilgiler olsun inşallah.
2: İnşallah.
5: Çok heyecanlıyım.
2: Ah canım benim hissediyorum ben heyecanlı sesinden o enerjinizi aldım.
5: Heyecanlıyım.
2: Ama yeni sezonda artık hepimiz aslında bir yeni sezona hazırlanıyoruz.
5: Şükür.
2: Aileler
5: şükür.
2: Evlerinde çocuklar işte okula başlıyor, işlere gidilmeye başlandı.
5: Tabii.
2: Yeni enerjiler hep diyoruz ya yeni sezon, yeni enerjiler gelsin.
5: Bir ömür, bir kez daha beraberiz.
2: Evet.
5: Yeni bir sezon. Benim uzun yıllar oldu Beyaz TV ile. Selamlaşıp aileye dahil olmam ilk günkü heyecan gibi sizinle ikinci sezonu yapıyorum. Daha çok mutluyum.
2: Canım benim.
5: Harika. Hepinizi kalben öpüyorum.
2: Biz de sizi
5: canlarım,
2: öpüyoruz.
5: Gönül dostlarım benim. Sağ olun, var olun.
2: Vallahi hep var olun. Ne güzel, ne mutlu böyle
5: canım.
2: Güzel günlerde buluşmak. Madem enerjilerden bahsettik,
5: tabii.
2: Yeni sezon dedik.
5: Tabii.
2: Enerjiyi yenileme diye bir şey var mıdır?
5: Var tabii.
2: Nasıl
5: var,
2: böyle
5: tabii.
2: Enerjimizi yenileyebiliriz?
5: Biz kendimiz... Yani son derece motivasyonumuz yüksek olsa, mutlu olsak, her şey yolunda olsa bile zaman içerisinde etrafımızdan, çevremizden, işimizden, yaşamımızdan farkına varmadan yorgunluk alıyoruz. Toksit ilişkilerin aktarımından etkileniyoruz. Bir arkadaşımızın negatif sohbetinden etkileniyoruz. Bir süre sonra ruhta gerçekten bir çöküş oluyor. Yani böyle enerji tükeniyor, yaşamak istemiyorsun, yediğinden anlamıyorsun, aşktan anlamıyorsun, keyif alamıyorsun. O kadar çok bu anlamda şikayetler geliyor ki bunu yenilemek tabii ki çok mümkün. Her şey negatif enerjiler başka boyutlarda olmuyor. Yaşamın içerisinde de bize geliyor. Arkadaşınızla çalışırken yan masadaki arkadaşınız eşinden ayrılıyor ise, hı hı, onun problemini hissediyorsunuz. Çocuğunuz hasta ve o serzenişte bulunuyorsanız o da onu hissediyor. Bundan arınmanın yolu.

0: besle ilgili az yeme, az konuşma, suyla beslenme ve suyla yıkanma.
1: Allah Allah. Az yemek.
0: Bakın deneyin. Deneyin.
1: Evet.
0: Bedeni yormamak, bedeni az yiyerek, az uyuyarak ve bol su tüketip duş alarak. Yani eğer bunu da abdestle ve namazla taçlandırıyorsanız vücut kendini yeniliyor. Çünkü büyük alimler hep bir içeriye çekilişti. Kendilerine bir parça ekmek, su ve temiz bir ortam. Hı hı. Bu bir süre sonra, yani 6 günlük 7 günlük bu diyet gibi olan bu ruhu temizleme hem vücuttaki bağırsakları, kalbi, mideyi, her şeyi temizlediği gibi ruhu da temizliyor.
1: Çünkü az yemek.
0: Az yemek. Hı hı. Az yemek, az uyumak, evet. Az konuşmak.
1: Az konuşmak.
0: Az konuş. Yani her şey minimal. Hı hı. Bol su tüketip sık sık abdest almak diyeyim ben buna, ya da duş almak ve huzurda olmak.
1: Ramazan ayı gibi aslında, değil mi? Orada da oruç tutuyoruz ya, aranıyoruz.
0: Evet, bakın, rüküde olmak. Huzurda olmak, bunu birkaç gün, hı hı. Kimseyle konuşmamak, dedikodu yapmamak, gıybet yapmamak, kimseye eleştirmemek, kendin için kaygılanmamak. Şimdi bana diyorlar ki nasıl böyle yaşayabiliyorsunuz? Sorular bana böyle geliyor. Hı hı. Diyorum ki Allah'ın kelamı değişmez. Aslıcığım aynen şöyle diyor, size ait olmayan hiçbir şeyin peşinden koşmayın.
1: Bana ait değilse koşmayacağım.
0: Sana ait olmayan, evet, hiçbir şeyin peşinden koşma. Zamanını verme, vaktini verme, nakdini verme, beynini verme. Sana ait değilse.
1: Seninse zaten sana gelmez mi?
0: Buradaki senin değilse diyor. Hı hı. Peki böyle olunca sana ait değil.
1: Evet.
0: Peki ben oturup düşünüyorum aynı rak gün. Bana ait bu alemde ne var? Annem benim değil, babam benim değil, çocuğum benim değil, evim benim değil, arabam benim değil, işim benim değil.
1: Ne kaldı?
0: Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey.
0: O zaman bir tek gerçek var, Allah.
1: Evet.
0: Ve inancımız. Ve yaşamı düzgün yaşayıp ölmek için geldiğimiz bu alemde sonsuz alemin sertifikasını alabilmek. İnşallah. Bu da ruhu temizliyor. Yani ruhunuzu temizlemenin, enerjinizi arındırmanın yegane yolu senede en az bir kez, birkaç gün. Ben 7 gün diyorum. 7'nin anlamı çok büyük. 7 gün diyorum. 7 gün az yiyin. Mümkünse izin alın. Yani çalışan hanımlar, beyler, bir köşenize çekilin. Ya da ailenizin yanına gidin. Deyin ki bir hafta size geldim ama bana biraz izin verin. Kendimi bir toparlayayım. Toparlanın, sılay rahim, ruhu yeniler.
1: Bu yalnızlık da aslında, ben mesela onu kendimde hissediyorum. Çok, evet, böyle kalabalıklara karıştığım zaman sanki enerjimin bir kısmı böyle çekiliyor, evet, ya da kendimi çok iyi hissetmiyorum,
0: evet,
1: döndüğümde.
0: Evet,
1: ama
0: işte doğru
1: yalnız bu. Kalma isteği, ancak öyle mi insan aranır?
0: Hayır, yalnız kalma isteği eğer sizde kişilerden çekilme, içe dönme, herkese şüpheli bakma, herkese bir yanlış gelecekmiş gibi kendini içeriye çekip kendini storlayıp yalnızlaşıyorsan bu güzel bir şey değil. Hı hı. Çünkü o zaman başka bir boyuttaki akışa giriyorsun. Yani bu yalan dünyanın hengamesinden uzaklaşıp insi ve cinsi üzerine halk ettim dediği aleme doğru bir iç çekiliş oluyor. Onun için biz buraya yaşamaya geldik. Burada dolu dolu yaşayacağız. Hı hı. Biz buraya her saniye, her dakika imtihanda olduğumuzu biliyoruz. Tertemiz bir yürekle, tertemiz bir düşünceyle bu hayatı yaşamaya gayret ediyoruz. Yalnızlaşmak sadece ve sadece az konuşup, az yiyip, az uyuyup, tertemiz suların altında huşuyla ruhu arındırmak.
1: Tuzlu su da mesela çok iyi gelir.
0: Çok tabii, deniz.
1: Ben denize girdim bol
0: tabii,
1: bol bu yaz. O kadar
0: da
1: yani denize
0: görmüş.
1: Girdiğim andan itibaren.
0: Çekilir değil mi? Vücudunuzda hissedersiniz.
1: Yani gülümseme yüzünüze yansıyor. Ben de öyle olur bilmiyorum. Gülmem tabii, geliyor tek başıma
0: güneş,
1: böyle.
0: Güneş
1: de çok yine mutlu
0: güneş,
1: eden bir şey.
0: Aydınlık.
1: Hatta başıma bir

0: şey geldi. Dedim ki bunu Aynur Akgün'le paylaşacağım.
1: Canımsın, söyle ne olur.
0: Denizdeyim.
1: Evet.
0: Böyle yüzüyorum. İçimden de geçiriyorum. Diyorum ki ya Aydın ne zamandır diyorum havuçlu kek de yapmamıştım. Pazardan diyorum havuç mu alsam? Dedim içimden böyle yani. Tek tamam. Başıma böyle yüzüyorum. 2 metre ileriye gittim. Yanımda böyle bir 50 yaşlarında çift karı koca. Kadın kocasına döndü dedi ki ben dedi bu akşam diyor havuçlu kek yapayım dedim. Diyor. Torunlar diyor çok seviyor dedi. Dedim bismillah. İçimden geçirdiğim karşıma çıktı. Mesela böyle anları biz bazen çok yaşıyoruz hayatımızda. Bu ne anlama geliyor?
1: Düşünüyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Ayşe ne yapıyor acaba? Birkaç gündür yoktur diyorsun. Ayşe zınk diye seni arıyor. Diyorsun ki inanmayacaksın ama seni düşünüyordum. Bu kalbi temiz ve o an denizdesiniz. Güneş, pozitif enerji. Biz ne diyoruz oraya girince böyle hafif de rüzgar gelince. Diyorum ki ya Rabbi bunu sen nerelerden buralara getirdin bu meltemi, bu esinti. Bu bir enerji, bununla dolmak, bununla arınmak, bununla temizlenmek istiyorum. O rüzgar böyle vurdukça üzerimden çok mutlu oluyorum. Duaların ve dileklerin, tertemiz düşüncelerin gerçekleştiği anlar bu anlar. Hmm. Yani hiçbir şey yok, hiçbir şey. Zaten isteseniz de güneşte farklı bir şey düşünemezsiniz. Zorlayın kendinizi. Hani negatif bir şey düşünemezsiniz. Hayatla ilgili kaygı, korku, endişe yoktur. Güneş vardır, siz varsınızdır. İlla deniz olması da gerekmez. Güneş ışık verir, yaşam verir, enerji verir. Bitkiyi, tahamı yeşertir, meyve verir, olgunlaştırır. Dolayısıyla tertemiz duygularınız karşıya yansımış. Hmm. Keşke o anda, yani hepimizin ufak tefek günahları vardır. Olmayan kul yok, peygamberlerimizin bile hata ve kusurları olmuştur. Ben diyorum ki dua ederken ya da o an kendimi hissederken, ya Rabbi benden razı ol, var ise ki, mutlak vardır. Affına sığınıyorum. Affı mahfiretine sığınıyorum. Çünkü eğer Yaradan razı olursa senden, hı hı, alem razı.
0: Evet.
1: Dünya razı. Yani beni Ahmet sevsin diye dua edeceğine, ya Rabbi ya Vedud sıfatına sığınıyorum. Aşkına sığınıyorum. Teslimiyetine sığınıyorum. Ya Latif ismine sığınıyorum. En güzel, en zarif şekilde senin sevgine ihtiyacım var. Beni kabul et, ben seninim diye dua ettiğinizde Allahu Teala sizi var eden, halk eden isteyin diyor. Eğer sizin dualarınız olmasaydı siz ne işe yarardınız? Onun için evet, o anda kek yerine başka bir şeydi. Düşünseydiniz mutlaka cevabı gelecekti.
0: Keşke başka
1: yaptınız
0: bir şey düşünseydim. Yapmadım da biliyor musunuz? O bana sanki yetti.
1: O zaman o kekten yemek lazım.
0: Yemek
1: herhalde.
0: Lazım. Belki evet, yapıp yemek lazım ya, artık.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii şifa artık o. Evet. Cevap gelmiş. Yapmak
0: evet,
1: lazım.
0: İnşallah.
1: Yapıp peki, bir arkadaşınıza ya da bir dostunuza da vermek lazım. Çünkü hanım demiş ki torunlarım evet, sever. Mesela keşke orada o yapabilseydiniz de o hanımefendiye ikram edebilseydiniz. Nasıl bir şok
0: nereden
1: olurdu
0: bir daha göreceğim.
1: Tabii,
0: evet, tabii ki.
1: Nasıl bir şok olurdu?
0: Şimdi tabii yaz döneminde evler de çok boş kaldı.
1: Evet.
0: Evler mesela kapalı kaldı çok fazla.
1: Evet.
0: Eve girdiğiniz zaman bazen belki böyle bir koku, bir şey, hani evde
1: tabii,
0: böyle
1: tabii,
0: bir
1: tabii,
0: uzun
1: tabii,
0: süre boş kalınca insan olmayınca.
1: Evet, doğru.
0: Mesela evi
1: özellikle
0: arındırmak için bir litiyolar var mı, ritüeller var mı? Bizimle paylaşsanız ne güzel olur.
1: Olmaz mı? Aynısı benim için de geçerli. Uzun bir süredir biliyorsunuz İstanbul'da yoktum.
0: Hı hı.
1: Kapıyı açıyorsunuz, ağır bir kokuyla karşılaşıyorsunuz ki benim evde sirkem, soğanım eksik olmaz o kokuyu almak için.
0: Hı hı.
1: Şimdi gönül dostlarım, ev hanemiz sadece bizim hanemiz değildir. Belki mistik alemde de bir takım varlıklar girip çıkıyor olabilir. Bize kapalı, bilmiyoruz. Evimizin kendi kumaşının bile, yani yatağımızın çarşafında bile akar dediğimiz küçük küçük gözle görülmeyen böcekler, kokular, bunlar var. Bunlar bir süre birbirleriyle hava almadığı için bir hal alıyor. Hı hı. Banyo kokuyor, tuvalet kokuyor, yatak kokuyor, cam pencere açık olmadığı için bunun

0: dışında bir de evimizin sahipleniyor olmuş olmasından da ben çok korkarım. Onun için o evime girdiğim zaman öncelikle kapımı açıp selamun aleyküm deyip girip kendi selamımı da kendim alarak girdiğimde sağ ayağımla girerim. Girdiğim yerde örümcek vardır, böcek vardır. Şimdi öldürmek de günah, öldürmesek ne yapacağız bu kadar negatif enerjiyi? Dolayısıyla önce ben kapıyı pencereyi bir açarım. Hı hı. Lütfen derim. Yani böyle bir hava alsın, çıksınlar.
1: Mı? Kimler çıkıyor oradan?
0: Böcek, karınca. Ne çıkma mahkum olmuşlar. Hı hı. Artık bir hava girsin içeriye, bir oksijen girsin. Baktık ki buradaki varlıklar ölmüş. Çünkü havasızlıktan ölüyorlar. Karıncalar ölüyor, böcekler ölüyor, örümcekler ölüyor. O ölenleri tertemiz temizledikten sonra unutmayın gönül dostlarım. Kirli ve necasetin üstüne pozitif hiçbir işlem yapamazsınız. Eğer kendinizle ilgili, hanenizle ilgili bir temizlik rutini yapacaksanız önce kendinizi temizleyeceksiniz, sonra hanenizi temizleyeceksiniz ki temizlik rutini yapalım. Hı hı. Yani hanemiz öyle tozlu, topraklı, böcekli, örümcekliyken biz orada temizlik rutini yapamayız.
1: Evet.
0: Önce sirkeli su, gül suyu
1: ekleyeceğiz.
0: Bayı tabii, bayılıyorum ben, bayılıyorum. Birkaç eğer yollarda her yerde var, bahçelerden defne yaprağı, biberiye. Bakın yollarda var biberiye. Yani illa almanız gerekmez. Birkaç dal biberiye. Bunları da bulamadınız. Hiçbir şey yok. Biberiye damlatın.
1: Yağı.
0: Gül yağı. İnanın evde var olan negatifler çıkacaklar. Bört, böcek, akrep, yılan, çıyan her ne ise bu. Orayı terk edecektir. Görünen görünmeyen ve uyumanız, huzurlu olabilmeniz için lavanta.
1: Lavanta. Ne yapacağız lavantayla?
0: Unutmayın lavantayı. Evet. Lavanta insana huzur verir. Uyku düzenini sağlar. Eğer evimizi temizledik, tertemiz oldu, cam, kapı, baca her yeri açtık. Evimize mutlaka bir kasenin içerisine kuru lavanta koyalım. O lavantanın içerisine de birkaç damla lavanta yağı. Yatak odamıza koyarsak güzel uyuruz. Çocuğumuz mesela okula gidecek, uykusuz, heyecanlı, sınavı var. Lütfen lavanta koyun. Lavanta hem ruhu hem beyni dinlendirir.
1: Başucuna mı koysak çocuğun?
0: Tabii tabii, yani böyle yattığı komodinin odasına ya da masasının kenarına, çalışma masasına koymayın lütfen. Hani Aynur böyle dedi diyor, çünkü o rahatlatır.
1: Uyku
0: o
1: getirecek.
0: Huzur verir, uyku verir. Çocuk uyuklarken ders çalışamaz.
1: Lavantayı uyurken, başucuna
0: tabii,
1: koyacak. Çocuk için zihni de açar ve sakinleştirir.
0: Tabii. Çocuk için eğer güzel bir uyku uyuduysa sabahleyin işine, okuluna zinde gidecektir. Bu beyler için de geçerli, hanımlar için de. Çekim var, nasıl ödeyeceğim, ben bugün ne yapacağım, dükkana da geç kaldım, adam da gitti gelmedi. Bu korku ve kaygıları lavanta alır. Huzurlu bir uyku, huzurlu bir uykuyla da huzurlu bir yuva. Unutmayın, lavanta sukut ve huzur verir.
1: Çok güzelmiş. Lavantayı konuştuk huzur için.
0: Evet.
1: Peki ya kötü enerjilerden, nazardan arınmak için ne yapmamız gerekir? Hem kendimiz hem evlatlarımız için önemli tüyolar alacağız ama kısa bir aranın ardından sevgili seyirciler, nazarla ilgili ritüeli alacağım Aynur Akgün'den. Görüşmek üzere.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Ne istersen ne 11.
5: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için...
6: 118-80-80.
3: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu sezon Bin'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona, Bellona.
10: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
2: Handi Boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
1: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
0: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
2: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba iki al biri bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Gönülle benim o yer misin?
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Metafizik uzmanı Aynur Akgün'le birlikteyiz. Az önce bahsettiğimiz nazardan nasıl uzak durabiliriz, nasıl korunabiliriz? Hem kendimizi hem ailemizi, özellikle çocuklarımıza da nazardan korumak için özel bir ritüeli var. Nasıl tabii uygulayacağız bu ritüeli?
4: Şimdi evlatlarımız okula başladı, bir kısmı da yeni başlayacak. Öncelikle bütün anne ve babalara hayırlı ömür, hayırlı evlat diliyorum.
3: Amin.
4: Çünkü çocukları heyecanlandırmayın. Yani çocukları at yarışına giriyor gibi, bak seni şu okula verdik, şu kadar da para verdik, bu kadar baban emek çekti. Ne olur yalvarıyorum, o küçücük beyinlere böyle sorumluluklar vermeyin. Artı çocuklar pırlanta gibi. Onları arkadaşlarınıza anlatmayın. Arkadaşlarınızın çocuklarıyla kıyaslamayın. Sesli olarak bir toplumda benim kızım, benim oğlum böyle yaptı demeyin. Çünkü karşı taraftaki insanın çocuğunu başaramamış olabilir. Yani senin bunun onun gözüne sokman demek yarın senin çocuğunun başının ağrıması, dişinin ağrıması, artık o problemleri çözemiyor olmuş olduğunu getirir. Anne ve babalar lütfen dikkatli olun. Yani evlatlarımıza zarar, inanın, %80 anne ve babadan geliyor. Biraz sakin hareket edin. Sakin. Çocuğunuzun üzerinde mutlaka evden çıkarken Ayetel Kürsi okuyun. Lütfen bunu alışkanlık haline getirin. Bakın ben nazarla ilgili söyleyeceğim ama Allah-u Teala diyor ki bana emanet edileni emanet sahibine teslim ederim. Yani Allah'a emanet edin çocuklarınız evden çıkarken.
3: Okuyup üflüyor ya anne,
4: evet.
3: Onu mu diyorsunuz? Ayetel
4: diyor
3: Kürsi'yi.
4: Ya, tabii ya Rabbi senin emaneti sana. Evladımı sana emanet ediyorum, zaten senin. Hı hı. Emaneti sana. Diyor ki bana kim ki gönülden emanet ederse o emaneti sahibine iade eder.
3: Çok
4: sağlam olarak o çocuk eve gelir. Hı hı. Çocuğunuzun nazardan korunması için öncelikle ve öncelikle anneler öyle mavi boncuk ya da muska ya da başka bir şey, lütfen çocuklarınızı böyle şeylerle kodlamayın. Böyle bir şeylerle de beynini kilitlemeyin.
3: Mavi boncuk.
4: Mavi boncuk takıyorlar ya,
3: evet,
4: omuzuna, içine vesaire. Ama çocuk bilinçaltı hep onu görüyor.
3: Hmm.
4: Allah bizi felak, naz, ayetel kürsü, kenzül arşlar hikayeden gelmemiş. Evlatlarınız uyurken lütfen üzerine okuyun. Uyuturken okuyun. Yani çocuğunuz okula giderken zihin açıklığı kazasız belasız gidip gelebilmesi için

0: için okuyun. Eğer çocuğunuzun hayatından da hani böyle nazar yıldız düşüklüğü diyoruz, böyle bir etki hissediyorsanız da kokuyor diyeceksiniz biliyorum. Bir diş sarımsak çantasına koymayı unutmayın.
1: Allah Allah, bir diş sarımsağı okul çantasına bıraktık bundan
0: tabii.
1: Sonra.
0: Evet evet ağzınıza, lütfen.
1: Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Tadınıza doyum olmuyor. İnşallah haftaya tekrar
0: i̇nşallah,
1: görüşmek ümidiyle diyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız sevgili seyirciler.
0: Teşekkür
1: Biz yarın
0: ediyorum.
1: Yine buluşuyoruz. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Aydın Mutfağı'nın geleneksel lezzetlerinden aromatik ekşiliği ve ferahlatıcı karakteriyle sofraya canlılık katan bir turşu. Gelin turşusu. Mürdümeri'nin kendine özgü ekşi ve meyvemsi karakterini taze otlar ve aromatik baharatlarla buluşturan Gürcü Mutfağı'nın canlı ve karakterli sosu. Gürcü Tikemali. Balık biberin kendine özgü aroması ve hafif acılığının dengeli turşu suyuyla buluştuğu çıtır ve iştah açıcı bir lezzet. Balık biber turşusu. Közlenmiş sebzelerin yoğun aroması Balkan mutfağının karakteristik baharatlarıyla buluşuyor. Sürülebilir dokusu ve zengin tadıyla sofraya eşlik ediyor. Lutenitsa ezmesi. İç harcıyla sürpriz yapan, dışındaki diri ve ekşi dokusuyla iç kısmındaki aromaları dengeleyen özgün bir turşu. İçi dolu gavalı turşusu. İncecik dilimlenmiş salatalıkların ferah ve çıtır dokusunu koruyan, sofraya tazelik ve canlılık katan klasik bir turşu. Dilimlenmiş salatalık turşusu. Olgun domateslerin doğal tatlılığını yoğunlaştıran, meyvemsi aroması ve parlak dokusuyla tatlı bir dokunuş sunan zarif bir reçel. Domates reçeli. Mürdümeri'nin ekşi ve meyvemsi karakterini acının sıcaklığıyla buluşturan, yoğun aromasıyla özellikle et yemeklerine eşlik eden güçlü bir sos. Mürdümerikli acı sos. Közlenmiş biberlerin isli ve tatlı aroması zeytinyağının zarif dokunuşuyla buluşuyor. Sade ama karakterli bir meze. Göz biber mezesi. Yeşil domatesin belirgin ekşiliği dengeli turşu aromasıyla buluşuyor. Canlı ve ferah bir eşlikçi. Yeşil domates turşusu. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Getirdiniz ve Az TV ekranlarına, Nermin'in Enfes Mutfağı'na keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum. Bugün birbirinden lezzetli 10 farklı tarifle geldik. Ben ekranda dinlerken yoruldum. Bakalım Serpil'le burada neler yapacağız dakikalar sonrasında. Bakar mısınız Rabbim'in vermiş olduğu birbirinden renkli o kadar güzel sebzeler, meyveler ve görmüş olduğunuz üzere yazın bereketini alacağız, kışa koyacağız ve kışın da kavanozla böyle sağlıkla tüketeceğiz. Serpiko gel bakalım. Bugün emin misin bu kadar menüden?
2: Ben çok eminim.
1: Bak neler yapıyoruz bugün Allah'ım. Gerçekten hadi, inanılmaz bir güzellik. Lutenisa ile başlıyoruz.

0: konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki Lütenisa Balkanların eşsiz lezzetlerinden bir tanesidir. Hem kahvaltıda hem beş çaylarında hem içindeki o efsaneyle pizza sosu bile olarak kullanılabilen efsane bir sostur. Hepsi burada efendim. Havucundan tutun patlıcanına kadar. Bunları ne yapıyoruz? Tencereye koyuyoruz.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu kahvaltıda ve şeyde değil, ben bunu etin yanında bile yerim.
0: Çok da güzel oluyor.
1: Çok da güzel oluyor. O isli isli tadıyla değil mi?
0: Aynen isli öyle. Gibi. Rondomuz var. Mikserimiz, hediyemiz. Ve bir evet. tane de blenderımız var. Bugün açıklarız veya yarına kalır. Artık bolca yorum yapmaları gerekiyor.
1: O zaman itibarını kazandıysa evet, yaparız zaten.
0: İtibarını kazansın. Biraz daha kazansın Serpil.
1: Çünkü devri çok yüksek cihazlar.
0: İnanılmaz
1: çok
0: güzel.
1: Çok keyifli kullanıyorsunuz. Şimdi Nermin bugün zaten maşallah bütün cihazları kullanacak. Sonra ben yaptım, ben yaptım.
0: Evet, bugün hepsiyle birlikte yapacağız. Birlikte yapacağız. Şimdi bunu alalım, buraya mı geçelim? Buradan mı başlayalım? Nasıl yapalım?
1: Ben şimdi tenceremi alayım, geleyim sana.
0: Ben de direkt malzeme listesiyle başlıyorum. Çünkü lütfen. Bugün hiç böyle uzatmayacağım. Bugün tamamen böyle koşturmacalı bir yayın var. 3 adet havucumuz var. 3 adet patlıcan. 9-10 adet kapya biber. 9-10 adet sivri domates. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiberle taçlandıracağız efendim. Bunların hepsini şimdi bir rondodan geçirme yapacağız. Şöyle Serpiko ile ben de aynı fikirdeyim şu an.
1: O, ne şey, yapmadığımızı anladım. Düşünüyor. Şimdi.
0: Bunları ben böyle alıyorum, bence bu tarafa geliyorum.
1: Sen al git.
0: Şöyle.
1: Sen o cihazla mı şey yaparsın, ben sana doğrayayım mı?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ben en sonunda hepsini zaten rondodan geçireceğim için... Domatesi sadece cihazdan geçirmemiz yeterli. Diğerlerini doğrayıp içine atarız. Domates iyice çekmesi lazım.
1: Evet,
0: suyunu.
1: Evet, evet. Ha, şöyle.
0: Bir domatesi rondodan geçireyim, bana yeterli olacak canım benim.
1: O zaman sana şunu vereyim. Tamam, ben de köklerini çıkarayım.
0: Aynen.
1: Sen hemen.
0: Şimdi efendim biliyorsunuz ki bu soslar kışın bütün hanımefendilerin kurtarıcısı oluyor. Özellikle sen de 30 yaşına geldiysen ve çoluk çocuğa karıştıysan... Kesinlikle bu sezon açılmış bulunmaktadır. 20'li yaşlarda çok fazla önemsememezsek de 30'dan sonra bütün evdeki anneler harala gürele çalışıyor.
1: Çok bastırdım.
0: Aşkım buraya.
1: Bastır.
0: Bu,
1: ah.
0: Bu buraya.
1: Karışmış olabilir mi? Nermin yerlerine?
0: Olabilir aşkım. Elini kesme ne olur.
1: Yok, ona dokunmuyorum ben zaten. Dikkatliyim.
0: Çünkü ben evde o hatayı yaptım.
1: Yüzeyi de şu.
0: Evet, şöyle tamam. Şimdi ben söyleyeyim, bu çok güzeldi, ben yazın deneyimledim. Açıkçası ay bismillahirrahmanirrahim. Hadi ama ya hani vallahi bazen anlatamayınca kendimi derdimi çok yoruluyorum, biliyor musun?
1: Ne yapacağım ya?
0: Sende de var.
1: Sen
0: o.
1: De anlat.
0: bu o kadar güzel bir aparat ki yazın ben de bununla yaptım, gördün sen de zaten gelmiştin.
1: Hayatını kolaylaştırıyor değil mi?
0: Şöyle bakar mısınız Ahmet Bey, vallahi yine harika bir ürün çıkarmış. Şöyle bak, koyuyorum. Bak hepsini şu an domatesi.
1: Zorlanacaksın ama olsun.
0: Küp doğruyoruz. Zorlandı. Bir de stres de atıyorsunuz, biliyor musunuz? Bakmayın valla. Stres de iyi oluyor yani.
1: Bir de birden çok şey var, şekli. Mandolin evet. de yapıyoruz. Şimdi mandolin olarak da kullanacağım ben.
0: Aynen şimdi.
1: Şimdi
0: bu, biz bu lütenisteyi hazırlarken ilk başta domateslerini bir tık.
1: Sence iyi mi?
0: Bence çok yeterli.
1: Bana da öyle geldi.
0: Bana bir tık böyle. Bak bunu böyle yaparken kesmiştim sakın, elimi. Sakın. O kadar keski. Şu şimdi bakın şu güzel doğranma şekline bakın.
1: Eşit.
0: Vallahi o kadar güzel ki istesek böyle doğrayamazdık. Serpik onu kavurmaya
1: rica
0: başlayacak.
1: Rica edeceğim, havuçları aynen. bana şey yapar
0: şimdi
1: mısın?
0: Şimdi ben havuçları da aynı şekilde böyle doğruyorum. Zaten hafiften de haşlandığı için çok da rahat doğranıyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Eylül gelince ben bir panik oluyorum. Niye acaba?
0: Niye acaba?
1: Şey çünkü Nermin, bu hazırlıkları yapmazsam kendimi kötü hissediyorum.
0: Değil mi ya?
1: Dolabım boş kalmamalı.
0: Hepimizde o var ya.
1: Çünkü ne diyorsun? İnsan rahat ediyor. Vallahi bak.
0: Gerçekten öyle.
1: Rahatlık yani.
0: Şimdi bakın bunu da doğradım. Ama hı-hı. ilk etapta burada domatesi birazcık solduracağım. Bayağı bir böyle salacak kendini. Balkanların biliyorsun bu tescilli tarifleri oldu artık. Bunu tescillediler.
1: Tamam. Ne aradığını söyle canım bana.
0: Ziyaretçi gelmiş sana sen.
1: Gördüm, gideceğim.
0: Açık ziyareti. Ondan sonra bunu tescillemişler ama açıkçası evet

0: Balkanlardan geliyor ama bizim Boşnakların da aslında mutfağında çok fazla pişiyor. Bu birazcık daha Bulgaristan tarafında orada çok fazla pişerken ama bizim Balkanlarda da Boşnaklarda da çok fazla yapılan bir sostur. Bunun en güzel yanı o tatlı ve acı ekşiliğini çok güzel bir şekilde tamamlıyor. Çünkü havucu önden bir miktar haşlıyorsunuz. Patlıcanı ve kapyasını közlüyorsunuz. Bu sosun içerisinde ben Balkanlarda Bulgaristan'a gittiğimde orada çekmiştim aslında bunun hikayesini. Sayfamda da ve YouTube'da da paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Bunların hikayesi aslında hafif böyle köz tadında, o eşsiz aromasıyla lezzetlenmiş, mis gibi kokusuyla kahvaltı sofralarınızı renklendirecek bir tarif efendim.
1: Şimdi
0: Bence gayet iyi Serpil'cim.
1: Devam et Sunum.
0: Süpersin.
1: Bu arada şey
0: Ben de
1: soracağım.
0: bunları bir doğrayayım.
1: Bizim şöyle
0: Şöyle
1: patlıcanlarımızı da
0: bakayım.
1: şöyle kabaca.
0: Şöyle doğruyorum. Ve bu sos son zamanlarda bütün Serpil'e de baktığımızda sosyal medyayı gerçekten 3-4 yıldır sallayan tariflerden bir tanesi.
1: Sen zaten söyleyeceksindir ama ben sana hatırlatmak maksatlı söylüyorum. Sıcak sıcak kavanozladığınızda böyle gerçekten abartmıyorum. 2 yıl saklayabiliyorsunuz değil mi Nermin?
0: Ben rahat sakladım. Benim geçen seneki soslarım bile duruyordu. Bu
1: Değil
0: sene
1: mi? Benim de
0: kullandım.
1: var bu arada
0: Hiçbir
1: sana bir şey
0: şey
1: söyleyeyim
0: olmuyor.
1: mi?
0: Ve hani şey
1: Mis.
0: yapıyorlar ya, dolaba atalım dolapta. Hayır, hiç gerek yok. Buzdolabına değil, sadece karanlık hani dolapların altında böyle kiler
1: Kirliliğimiz
0: dolabınız
1: vardır ya.
0: gibi
1: Değil mi?
0: yapıyorsunuz ya. Aynen, kiler dolabınızda yoksa ben dolabın altına koyuyorum mesela masaya. Karanlık olsun yeter. Işık görmesin.
1: Çünkü gayet steril, gayet saklama koşulları normal olunca yapın atın. Şunu alayım önemli.
0: Şey olarak açık ve net söylemek gerekirse aslında benim en favori tariflerimden bir tanesi de budur yani gerçekten.
1: Çok severim.
0: Lezzeti de çok fazla açığa çıkıyor çünkü. Burada bakın şimdi domates bir güzel söndü.
1: Bu arada sen şeyi sever misin? Ben bunun bir
0: Bak
1: de
0: görüyor musun tencereyi nasıl karıştırıyoruz?
1: Rahatlığa
0: bak.
1: kurtarıyor. Bir de bunun böyle patlıcanı falan közlü ya Nermin. Közlenmiş patlıcan, közlenmiş biber. Bir de mesela çocuklarınızı yedirirken havucu vesairesi o kadar vitaminli ve is tadı var ki hafif.
0: Şimdi bakın
1: bayılıyorum.
0: aynen, havucu da önden haşlattık ya. Bak ne güzel oldu Serpil.
1: Suyu başladık. Başka hiçbir şey yapmadık onlara.
0: Aynen öyle. Şimdi sen onu karıştırırken ben bunu buraya atıyorum. Kapyalarımı doğrayayım sana. Burada
1: amacımız mi bu arada?
0: Bence birazcık tuz güzel olur. Bir de buna kimyon çok yakışıyor. Sonunda onu da vereceğiz.
1: Aslında bunu sizin coğrafyanın
0: Ah
1: şeyini
0: ah
1: bulsak
0: ah.
1: O baharatını.
0: Değil mi? Vegeta.
1: Trakya
0: Aslında
1: tarafındaki
0: birçok
1: pazarlarda
0: marketlerde var.
1: O tarafın pazarlarında buluyoruz da buralarda pek.
0: O da güzel gider buna. Ama diyorum ya Bulgaristanların daha çok yapmış olduğu bir tarif olduğu için bize de gelmiş günümüzde. Ama asıl anası orası yani buradan onu da söyleyelim de kimse bizi yanlış anlamasın.
1: Şimdi bunlar da kimyonumuz,
0: İşte
1: karabiberimiz.
0: kimyon, karabiber ama burada ayar çok önemli. Burada zeytinyağı da kullanmayacaksınız. Normal sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Çünkü bunun çok ağır kokmaması gerekiyor.
1: Nermin, bunu benim yazlıktaki komşularım
0: Yapıyordu değil mi? Kazanlarla.
1: Nasıl biliyor musun? Orada böyle ortamda müsait ya bahçesi işte falan. Allah'ım kulakları çınlasın Nevdiye diye bir arkadaşım vardı. Biri yapardı. Böyle 30-40 kavanozlar bir şey diyordum. Nasıl
0: Bir
1: bitireceksin?
0: de tel süzgeçten falan geçiriyorlar. Böyle daha da ipeksi oluyor. Kıvamını o kadar güzel buluyor ki anlatamam size.
1: Valla mümkünse hanımefendiler bizi izliyorsa şey yapmalı değil mi? 2 kavanoz denemek için yapın 250'liklerden.
0: Bence iki
1: Ne demek
0: kavanoz değil, en
1: istediğimizi...
0: az 5 kilo
1: Yok
0: yapsınlar.
1: bence kesin yapsın ama ne demek
0: Değil mi?
1: istediğimizi anlayacaklar.
0: Anladım. Yani daha evet böyle bir tadımlık yapın sonra zaten gelecektir arkası.
1: Sonra kimse
0: Sonra
1: bir şey
0: arkası
1: söylemesine gerek
0: gelecektir.
1: kalmayacak.
0: Evet efendim. Şimdi
1: Neyi koyalım?
0: Burada bu güzelce kaynayacak
1: Tamam.
0: Serpilko. Bence bunu da koyalım artık.
1: Böyle
0: Üst üst.
1: buluşsunlar.
0: Aynen sana bırakıyorum. Şöyle. Hatta şunu da atayım şekerini. İçini çeksin. Bunu biraz sonra atarız.
1: Tamam, tuzu
0: Tuzu da.
1: zaten vermiştim.
0: Bakın bu kendi suyunda pişecek. Ekstra bir su ilavesi olmayacak.
1: Sulanacak şimdi bak.
0: Önden sadece kapyayı, patlıcanı közlüyorsunuz. Bizim gibi ve en önemli nokta aslında dediğimiz gibi birazcık domatesi başta sündürüyorsunuz, iyice suyunu çektiriyorsunuz. Biz şimdi size çok hızlı tarif vermek durumunda

0: olduğumuz için bazı aşamaları hızlandırıyorum ama altını çizerek söylüyorum. Önce domatesi güzelce çektirin. Sonra havucu koyun, birazcık daha kaynatın. Sonra patlıcanla közlenmiş kapya zaten önden piştiği için. Bak şu an bile bırakırım yani buraya şeyimi. Tabii ya, o kadar güzel ki.
1: Bak bak.
0: Damak zevki, kalbim burada. Birazcık acıyı da arttırabilirsiniz istiyorsanız. İçine acı bilin ki, acı biber de atabilirsiniz.
1: Kesinlikle. Şimdi yapıyoruz.
0: Şimdi günün ikinci tarifi aslında ekranı en çok renklendirecek domates reçeli olacak. Şimdi bu domates reçelini dün ben biraz sosyal medyada yorumlara baktım Serpilko tarifi paylaştıktan sonra. İzleyicilerim şey demiş... En çok sevdiğim reçel demiş ve püf noktalarıyla ne olur verir misiniz dedikleri bir tarif olacak. Burada şimdi böyle minik domateslerden yapacağız bunu. Hemen malzeme listesi gelsin. 1 kilogram çeri domates, 4-5 adet su bardağı kadar şekerimiz var, 4-5 su bardağı. Onu ben ayarlayacağım ama biz burada az yapacağımız için o kadar yok. 2 adet çubuk tarçın, 5-6 adet karanfil, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay bardağı badem içi, 1 tatlı kaşığı tereyağı, sunum için ekmek.
1: Nermin'cim orada şunu unuttuk. Biz yarım su bardağı kadar soda ekleyeceğiz o tarifimize.
0: Biz hızlandırmak için şekerinde onu da söyleyeceğim. Şimdi bakın burada şöyle bir...
1: Ben getireyim sodamı.
0: Çentik atıyorum. Neden atıyorum? Aslında ben bunun kabuklarının çok hızlı soyulmasını istediğim için bütün püf noktalarıyla anlatıyorum efendim. Bakın malzemelerim burada. Şöyle bismillahirrahmanirrahim dedim. Aromatik bir reçel olacak. Domatesin reçeli olur mu Nermin Hanım demeyin. Öyle güzel oluyor ki.
1: Şuraya sana ekliyorum sodamı.
0: Serpilimle yapacağız. Bakın sodayı da niye koyuyoruz onu söyleyeyim.
1: Çok
0: siz
1: güzel.
0: Bir 4-5 saat kadar bekletirseniz daha yumuşak olur. Ama biz burada yayında olduğumuz için bu da bir püf noktasıdır. Sodadan destek alıp daha hızlı olgunlaştıracağız. Serpil'in de dediği gibi.
1: Şimdi.
0: Şöyle.
1: Sen onları çiziyor iken Nermin. Lutanisamız bence kaynadı.
0: Daha önce de bahsetmiştik. Domates Avrupa'ya geldiğinde hani bunu da bir meyve gibi kullanabilir miyiz? Soru işareti kafalarında belirdikten sonra. Sonra reçel gibi şekerle pişirerek bir şey yapıyorlar böyle. Şöyle. Mesela ilk başta bakıldığında böyle kıvamını da beğenmiyorlar. Ama yıllar sonrasında o kıvam buluyor. Ve gerçekten inanılmaz bir reçel haline geliyor. Domatesin reçeli olur mu Serpil?
1: Çok da güzel olur. Çok da güzel olur.
0: Bu şu an Beyaz TV ekranlarında sizlerle birlikte.
1: Sen şeyi sever misin Nermin?
0: Neyi yavrum?
1: Böyle marmelat gibi
0: çok severim.
1: Püre haline gelmiş reçeller mi? Taneli reçeller.
0: Benim annem şu mürdü mereğini hep şey yapardı Serpil, marmelat gibi. Kaynatırdı, sonra böyle rondodan geçirirdi. Ama ben taneliyi daha çok seviyorum.
1: Yalan yok.
0: Aynı anda kalplerimiz demiş.
1: Ben de bayılırım tane reçele. Bir de böyle o, yani şey var. Mesela çilek yaparım.
0: Suyun içine atsana bir yandan.
1: Mütevazı olmayacağım. Onu böyle püre haline getirmem. Tane tane
0: aynen,
1: olacak.
0: Aynen böyle tane tane olacak.
1: Şeyidir.
0: Mesela geçen Serpil sağ olsun bana gelmişti. Çekirdeklerini çıkardı. O işine reçelim muazzam oldu. Rengiyle, parlaklığıyla.
1: Hepsini birlikte atıp alacağım. Ben buzumu getireyim.
0: Aynen. Bitti. Atabilirsin. Zaten. Bitti.
1: Dur geleceğim. Hemen geliyorum.
0: O kadar lezzetli ki böyle dişe geldiğinde ben o yüzden reçellerimi genelde marmelat kıvamına getirmeden servis etmeyi çok seviyorum. Bakın şimdi Nermin Öztürk ve Serpil nasıl bir lezzet yapıyoruz.
1: Çok da güzel açıyorum. Bir soğuma tekniği.
0: Şimdi size püf noktasını veriyorum. Çeri domatesi nasıl mı soyacaksınız? Bakın kaynamış suyun içerisine bıraktık. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Benden buz kaçmış olabilir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir taşım kaynatacağım. Sonrasında Serpil orada bana buzlu su hazırlıyor. Ve 2 dakika içerisinde bakın nasıl çıkartıyorum göreceğiz. Burayı da bir yandan temizliyoruz.
1: Sezon biz bir domatesi haşlayıp kabuğunu soyduk. Sonra birkaç hanımefendi şey dedi. Daha neler, domates haşlanır mı?
0: Haşlanır.
1: Evet çok güzel
0: çok
1: haşlanır.
0: Çok da güzel haşlanır.
1: Çok da güzel
0: olur. Valla bir de lezzetlenir böyle lokum gibi olur. Yani bakın akıl akıldan üstündür. Ben gerçekten bunu kabul ediyorum. Her şeyi ben bilir miyim? Her şeyi ben bilmem. Yine senin görüş günün bugün galiba. Görüş günün. Aha. Cızırt yapıyormuş. Görüş gününe çağırıyorlar seni. Şöyle. Bazen Serpil'de, bazen bende. Kimyon ve karabiberini lütenisamın içerisine dakikalar sonrasına bırakacağım. Şöyle yakından lütenisayı göstermek istiyorum. Közlenmiş patlıcan, efsane kapya biberim, yumuşamış, güzelce özleşmiş havucum, domatesleri de küp küp doğradım. Tuzumu ve şekerimi ilave ettikten sonra birazcık da yağ ile lezzetlendim. Ama sadece şöyle göstereyim, tuzum ve kimyonum bekliyor. Bunu en sonda atacağım. Tuzuna bakacağım. Eğer ekstradan tuz gerekiyorsa ekstradan bir tuz ilavesi daha yapılacak. Ve özellikle de söylemek istiyorum, iyice pişirip önemli olan koyu kıvama denk getirmek. Yani aslında bir sos dediğiniz şey çok akışkan olmaması gerekiyor. Ekmeğin üstüne sürdüğünüzde böyle birazcık kalacak, yoğun bir o lezzeti her ısırıkta hissedeceksiniz. Kıymetli izleyenlerim. Hocam gelmedi kimse.
1: Şimdi. Ne aradın? Kapağını arıyorsun değil mi?
0: Valla buraya kimse gelmedi hocam. Yapacak bir şey yok. Şöyle kaynattım. Alayım mı Serpil'im?
1: Şu büyük mü küçük mü?
0: Bu büyük. Buradaydı.
1: Bende. Küçüğü istiyorsa onu da oraya koymuş.
0: Bence bir tık daha dursun mu?
1: Açılıyor.
0: Aa, açılıyor. Gönder. Bakın sadece görmek istediğim şey bu. Bak. Attım ki.
1: Mutlaka buzlusun.
0: Bak görüyor musun? Bak. Buzlu suyun içinde hele fış diye kalkacak şimdi. Tamam. Allah Allah.
1: Çıkacak. Mis.
0: Şöyle.
1: Ben şuraya attım suyu.
0: Bismillah ve nimel vekil. Hiç böyle şeyde olamıyorum konsantre ama olacağım inşallah. Şimdi bakın aldım. Görüyor musun bak. Allah Allah. Nermin Öztürk ne yapıyorsun? Domates soyuyorum. Hem de hiç yorulmadan. Bakın. Önce bir lokma kaynattım. Başlarına çentik attım. Bu püf noktalarını ne olur not edin. Çok tarif vereceğim için akıldan çıkabilir. Bu kadar kolay. Bakın. Gördünüz mü? Serpil kubuzumu doldurdu. Suyumu koydu. Ben domatesi sadece dakikalar içerisinde soyabiliyorum. Başka bir zaman olsa bunu saatlerce ayıramazsınız. Ve bu reçelde nasıl bir kıvam verecek biliyor musunuz Serpil? Domates haşlanır mı ya?
1: Domates haşlamazsın be kardeşim.
0: Yani niye haşlıyorsun ve niye soyuyorsun şu an? Çeri domatesini de hiç haşlamaman gerekiyor.
1: Tamam. Ben sana bir de şey vereyim. Sen bir de üstüne üstlük bunun bir de suyunu çıkar.
0: Bak.
1: Şunu döküp geliyorum yanına.
0: Gel bir tane suyunu çıkar göster.
1: Hemen geldim.
0: Gel gel gel ben soyuyorum sen de bir suyunu çıkar. Bakın bir de suyunu çıkaracağım yani görüyor musun? Ne gerek var ya bunca işe?
1: Geldim.
0: Evde yatacağız uyuyacaktık Serpil. Niye böyle bir şeyler çıkarttırdınız
1: başımıza? Şimdi zaten
0: başımıza?
1: Bazılarını içe çıkıyor şöyle.
0: Aynen.
1: Böyle çok mıncıklamadan.
0: Neden biliyor musunuz? İçindeki o çekirdeği ve suyunu bir tık alıyorsunuz. Çok yorulmadan aslında.
1: Dağıtmıyoruz.
0: Bir kürdanla da bunu yapabilirsiniz. Gösterebilirsin Serpil.
1: Bu arada bazıları hafif açılmış, bazıları açılmamış ya bakın. Koydum avucumun içine.
0: Sıkıyorsun sadece suyunu. Aktar bak. Bu da reçelde.
1: İkinci tarihte. Şöyle. Niye acaba?
0: Ben de anlamadım. Hızlı da girdik. Şöyle alıyoruz. Birazcık hızlanıyoruz o zaman. Haydi bismillah.
1: Zaten şeyimizin kabarı karabiberini vesaire atalım.
0: Bir şey söyleyeyim
1: atalım.
0: Mi? Hı. Vallahi bak şu domatesi daha hızlı
1: tane
0: soyacak bir yöntem varsa çıkın söyleyin. Bak kalın kalın o bütün kabuklarını
1: al. Değil mi?
0: Evet yazık olurdu. Şuraya bakar mısın? Hocam bak bir yakın çek. Bak bak şu kabuğun inceliğine bakar
1: İncecik.
0: Mısın? Hiçbir lokması ziyan değil. Bu kabukları da biz Serpil'le kurutuyoruz fırında. Bunu da şey yapıyoruz böyle yemeklere.
1: Kırmızı toz biber.
0: Kırmızı toz biber çok da lezzet katıyor. Biliyorsunuz bütün vitamini de domatesin kabuğundadır. Şöyle bak bak. Hop. Çok da keyifli.
1: Bak, domatesimizin hiç rengi de değişmedi. Biz bunu sıcak sudan çıkarıp direkt bu işini yapsak.
0: Ben bunu aslında yayın öncesi yaptıracaktım. Ama siz göremezsiniz diye Çünkü ben burada bugün çok tarif koydum ama dakikalar hızlı işliyor. İnşallah yetişecek
1: bana
0: hepsi.
1: Bana onu bırakıp sen onun karabiberini falan at. Bence geliyorum de. Ben.
0: Şöyle. Zaten bitti.
1: Benim de bitti birkaç tane.
0: Bakar mısınız ya? Valla taktik harika. Ama not alın. Not almazsan unutuyorsun hocam. Hayat yani açıp baksan da görmüyorsun yani. Unutuyorsun. Bitti. Şimdi bu kabukları da ben fırına atacağım. Görürsünüz. Hiçbir şey ziyan edilmez.
1: Burası Nermin Enfes Mutfağı. Bakın.
0: Biz de kabuklarına kadar şimdi bunu Özlem süzecek. Yayın sonu göstereceğim. Geldim.
1: Burada muhtemelen şeyimiz de oldu.
0: Birazcık koşturalım. Parmağım şiş olsa da ayağımda terlik olduğu için harala güreli bir çalışma.
1: Diyorsun ki yetişirim.
0: Yetişeceğiz. Kimyon ve karabiber burada devreye giriyor. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Lutenisa sosumuzu biraz daha pişireceğiz. Burada biraz karıştırmanız gerekiyor. Karıştırmadığınız zaman çok çabuk altık tutuyor. Buraları da çekelim, atalım. Bakın şöyle karıştırıyorum. En güzel yanı da böyle koca kaşıklarla karıştırma imkanım oluyor. Tencerem çizilmediği için herhalde bu sene en çok kullanacağımız tencerelerden bir tanesi.
1: Kesinlikle.
0: Bu çizilmeyen tencerelerimiz olacak. Senle bana da alalım bundan eve.
1: Domates çorbası.
0: Ona da domates çorbası yapacağız. Şimdi bakın efendim.
1: Şimdi.
0: Buraya domateslerin suyunu çıkartarak koyduk.
1: Bademi gönder.
0: Şimdi bakın şekerim ekliyorum şöyle.
1: Opa.
0: Şurada sodam var. Sodayı birazcık hızlandırmak adına koyacağız. Böyle iki tane şöyle görüyorsunuz çubuk tarçın ve
1: evet.
0: Karanfil. Karanfil domatesin lezzetini açığa çıkarır. Soda onun birazcık söndürür ve şekerinin daha iyi harmanlanmasını sağlar. Limon suyum var. Tereyağını da pişmeye yakın.
1: Ve
0: atarız bademle. Serpil aç altını canım benim.
1: Şu kaynamaya gelsin. Yerini de değiştireceğim onun.
0: Evet.
1: Bitti efendim.
0: Şimdi Aydın'a gidiyoruz. Aydın deyince gelin turşusu efendim. Hiç duydunuz mu? Bu kadar pratik, bu kadar güzel bir gelin turşusu dakikalar içerisinde hazırlayacağız. Serpil başlayalım biraz koşmaya seninle?
1: Hadi gönder.
0: Hadi bakalım. 500 gram yeşil biber, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve sıcak su. Serpil tencereye getiriyor, ikimiz hemen doğruyoruz. Sosunda o tarafta 8-10 diş sarımsak, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı üzüm sirkesi, 1 su bardağı suyumuz var. Şimdi aslında gelin turşusu Aydın'da nasıl mı yapılırmış? Aydın'ıma buradan öncelikle kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Elindekini.
0: Şöyle.
1: Buranın tuzu karabiberini de ekledik.
0: Ekledim aşkım. Birazcık daha kaynasın. Onu yayında bız bız yaparız.
1: Tamam. Şimdi
0: ben
1: şey istiyorsun.
0: Ben sadece rondodan geçireceğim bir kap istiyorum.
1: Yok yok, rondodan değil. Onlara ben şimdi sana elimle şey doğrayacağım. Sen sarımsakları.
0: Yok, şu sosu yapmak için.
1: Biberi doğrayayım, hemen atayım ki haşlansın.
0: Tamam, ben doğruyorum. Sen onu çıkarana kadar. Şimdi burada biberi şöyle bir doğruyoruz.
1: Smoothie makinem en arka. Şunu da yapalım ya, dur. Neydi?
0: Serpilko su koyacak şimdi bunun üstüne. Hı hı. Şimdi Aydın'da her yörede birazcık daha farklı şekilde pişirilme tekniği var. Bazısı haşlanıyormuş, bazısı közleniyormuş. Yani aslında yine yöresine göre o kendi aralarındaki bölge bölge değişiklikler, anneannelerin, babaannelerin farklı taktikleriyle renklenmiş turşular hazırlanıyormuş.
1: Ama şey işte hepsi hayatımızı kolaylaştırmak adına değil mi?
0: En çok ne dikkatimi çekti biliyor musun?
1: Ne canım?
0: Bir dolu sarımsağı rondodan geçirip aslında böyle sanki süt kıvamına getirircesine o bembeyaz
1: bir sosu olacak değil mi?
0: Sosuyla buluşturduğumuz nokta.
1: Sana şöyle hazırlayacağım,
0: tamam,
1: bırakacağım.
0: Tamam hayatım, ben de buraya su istiyorum sadece.
1: 4. Hazır.
0: 5 dakika falan çok değil değil mi Serpil, suda da?
1: Evet evet, böyle al dente gibi Nermin, böyle bir sıcak su
0: rengini
1: görüp
0: böyle hafif sarardı noktada şey yapacağız.
1: Görüp şöyle ben 1 tatlı kaşığı tuzunu da koyayım
0: koy
1: sana.
0: Koy aşkım. Bakın oraya Serpil koyuyor.
1: Efendime söyleyeyim sonra.
0: Ya bardakla mı eklesek?
1: Şimdi vereceğim, evet. Sirkesi ve üzüm suyu şeyimiz var. Sıvı yağımız var.
0: Şöyle Bu turşunun en güzel yanı yine et yemeklerinin yanında eşlikçi ve en önemlisi de biliyorsunuz turşular bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirip kışın aslında bolca tüketmemiz gereken lezzetlerden bir tanesi. Burada da bu sarımsaklı kısım çok önemli ve aslında bir yerde de probiyotik olarak vücudumuzun bağışıklığını ciddi anlamda koruma altına alıyor. Geliyorum.
1: Hazırım, seni bekliyorum. Bu arada sana hemen su getiriyorum tatlım.
0: Geliyorum tatlım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Gelin turşusu niye gelin turşusu demişler, merak ediyorum.

0: size farklı tarifler. Çünkü herkes zaten bir kış hazırlığı yapıyor ve herkes genelde aynı tariflerle geliyor ekrana. Biz bunu birazcık değiştirmek istedik açıkçası.
1: Bu arada ben buraya da biraz sirke koyacağım Nermin. Neden biliyor musun? Şey olmasın, tamamen
0: evet, evet,
1: yumuşamasın.
0: 2 yemek kaşığı kadar sirke ile tuz koyacaksın birazcık.
1: Bu senin.
0: Sağ ol bebeğim.
1: Alacağım, duracağım. Dur.
0: Şimdi burada rondomuz var. Bu rondoyu gerçekten size hediye edeceğim rondolardandır.
1: Görün bak.
0: Bakın, almak da istiyorsanız, kışlık hazırlığımda rondom yok diyorsanız kesinlikle önerip linkini bırakabileceğim bir rondo. Bakın, şimdi şöyle koyuyorum.
1: Ben de suyuma
0: nasıl 2 dakikada rondom ezecek içindeki sarımsakları
1: ekledim.
0: 5 dakikada biz onu bitiririz. Evet. Bakın haydi bismillah. Gördünüz mü? Bembeyaz bir sos. Nasıl ama? Serpil, bunu kesinlikle katılsınlar. Bu rondo efsaneymiş.
1: Bir de devri yüksek ve sessiz oluşu beni aşık etti kendine.
0: Sesi de yok çok fazla.
1: Vallahi bak. Bize en çok şey yoruyordu ya Nermin.
0: Çok ısırdığında da kendi kendine duruyor.
1: Bir de şey,
0: öyle bir ısınma yeri var. Bakın.
1: Yayında bize şey, sessiz oluşu ve devrinin yüksek oluşu efsane güzel oluyor.
0: Ne kadar bir aroması farklı bakar mısın? Sirke, sarımsak. Hiç öyle baskın bir sarımsak kokusu gelmedi.
1: Cam kaba koysana izleyicilerimize.
0: Yani
1: şu an
0: şunu göstermek istiyorum. Rondomun ne kadar işlevsel olduğunu göstermek istiyorum. Kıvamı harika. Bakın. Oo, ipek.
1: Ben kapatmayacağım seni.
0: Gerçekten ipek. İşte bunu size hediye ediyor Nermin Öztürk. Daha ne yapayım?
1: Vallahi.
0: Katılın hocam yani. Ana sayfada. Markamı şimdi takip etmeyi unutmayın. Beyaz TV'yi takip etmeyi unutmayın. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi,
0: Allah
1: Nermin,
0: Allah.
1: Bunu buraya alıyorum. Zaten bunu.
0: O sende. Ben diğer tarife geçiyorum.
1: Aa, küçüğe mi koydun?
0: Büyüğe mi koysaydım?
1: Bununla karıştıracağım ya. Buluşsunlar rahat rahat böyle diye.
0: Şöyle.
1: Alacağım bunu. Bu kadar yeterli bizim için.
0: Bence çok iyi. Geçelim. Sıradaki tarifimiz ne olacak biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Mürdüm eriğinden size acı bir sos yapacağım. Yine bunu Serpil'e geçen gün benim mutfakta yapmıştık. Yiyen herkes bayılıyor. Bir tık acısını fazla kullanıyorum. Ama o acıyı niye fazla kullanıyorum diyecek olursanız. Çünkü makarnalara ve pizzalara efsane oluyor.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Süzelim mi onu?
1: Ben hemen kevgirimle alıyorum.
0: Bakın birazcık haşladık bir taşım kadar.
1: Evet, sirkeli
0: ben
1: suda.
0: Ben getiriyorum kavanozları.
1: Sirkeli suda.
0: Büyük
1: başka
0: mü getireyim, küçük mü?
1: Küçük, küçük.
0: Küçük getireyim.
1: Aha.
0: Şunlardan alayım. Bir tane onlardan de büyük vereyim bence, küçükler gidecek.
1: Tamam.
0: Biraz sen fazlaymış şöyle.
1: Sen ayarla. Bakın burada
0: kapaklar yıkandı, kavanozlar
1: şey
0: sterilize edildi. Kavanozum var, içerisi turşu kokuyor. Nermin Hanım burada ne yapalım diyecek olursanız. Bakın ocağın altını yaktım. Kavanozların içerisindeki o yoğun işte domates veya farklı bir reçel, farklı bir aroma kokusu varsa hem onu kırmak için, içindeki kokuyu almak için ne yapıyorum? Çok hafif ocağı tutup şöyle içini döndürüyorum. Çok hafif bunu yapabiliyoruz. Haydi bismillah.
1: Tecrübeyle sabit, hiç koku kalmıyor.
0: Hiçbir şekilde kokumuz kalmıyor. Bunlar benim için okey.
1: Sana ne vereyim, nasıl bir şey ver?
0: Serpil'cim bunu karıştırıyorum.
1: Lütfen.
0: Böyle.
1: Lütfen.
0: Bakar mısınız kıvama şu an?
1: Neden biliyor musun?
0: Beyaz gelin. Gerçekten gelin turşusu Aydın'ın.
1: Nasıl kıvamı?
0: Çok güzel. İstersen birazcık su koyacağız.
1: Bir parçacık vereyim mi?
0: Şunu alayım.
1: Ha, çalkalamış olursun.
0: Hı-hı.
1: Hoppa. Şimdi. Bu arada gözümün
0: çok
1: bir tanesi
0: oldu.
1: Taşırsam da reçelde. Anneyim.
0: Reçelimiz nasıl?
1: Sana söyleyeyim, şimdi biraz daha kaynayacak daha. Altında kıstım.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben bunun bir köpüğünü almak istiyorum şuna.
0: Tamam, 3 tarifi bir
1: Şimdi neye geçiyoruz? Onu
0: 7
1: söyle.
0: Tane tarifimiz var. Mürdüm erikli acı sosa geçeceğiz efendim.
1: Ha, benim tarifimde gel.
0: Onu sonra.
1: Doğrayalım istiyorsan
0: kalmış
1: biz.

0: Alalım.
1: Evet, olabilir.
0: Reçetesinin tarifini saymış
1: ben
0: mıydın?
1: Ben tarifi sayayım. Bunları üstüne şeyini koyup kilitleyeceğim. Şunun ben bir listesini sayayım, siz de hazırlayın. Mürdümer ilacı sosla 2 kilogram sivri biber, 500 gram kapya biber, 1 kilo mürdümeri, 6-7 diş sarımsak, 2 adet kırmızı soğan, 5-6 adet kıl biberimiz, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber. Şimdi Serpil orada ne yapıyor? Gelin turşumu Aydın'ın eşsiz lezzetini konserveliyor. Yine karanlık bir odada güzelce beklettikten 10-15 gün içinde tüketmeye başlayabilirsiniz. Burada efendim domates reçelimiz kabuklarından ayrıldı ve çok güzel bir kıvamda pişmeye devam ediyor. Bakın hiç su eklemedik. Kendi suyuyla birlikte zaten yeterince sulandı. Biraz soda koymuştuk. Burada efendim Lutalisa sosumuz kavanozlanmak üzere güzelce pişmeye devam ederken geriye kaldı 7 çeşit tarif. İkinci yarı hummalı bir Beyaz TV'de Nermin Nefes Mutfağı izleyeceksiniz. Sizler yorum yaparken bizler buraları toplayıp geliyoruz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda satanda
3: altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tambibos.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tambibos.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
9: 50.000 düş.
8: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
10: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Aa, önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık küçük ev aletlerini yenileme zamanı geldi. Dyson küçük ev aletlerinde şehre dönüşe özel 7000 TL anında indirim. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
3: Bir de kendine bak, her yer her yerde.
6: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
3: Ne AI?
6: Yapay zeka yani.
3: Yapay mı yapay? Ama değerli toplu.
7: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.
8: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta 49 lira 50 kuruş.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso. Yeah. Silver moon.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Odri Meydan. 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.
13: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım Hadi.
1: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
14: Haribo's tane ister geldi.
15: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
16: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
1: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
17: Hadi ben kaçtım.
18: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
17: Anne ya.

0: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen çanta, suluk ve mataraları okula dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
1: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Aa, önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
4: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Big Bag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu salı 830 gram Tarım Kredi domates salçası Coop'ta 49 lira 50 kuruş.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen çanta, suluk ve mataraları okula dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
3: ocağın üstüne yap Nermin onu bu tarafta. Şurada rahat görürüz.
4: Yetişmiyor.
3: Fişim.
4: Şöyle. Bakın. Lutenisam hazır. Biraz daha pişireceğim. Kıvamına bakar mısın Serpil?
3: Evet. İpek
4: inanılmaz iyi.
3: Kokuya gel.
4: İtemiyorum hocam, kablom kısa. Siz biraz buraya eğileceksiniz.

0: Ben sana şöyle tutayım mı?
1: Bu yoğun ya.
2: Tabii sos.
1: İnanılmaz güzel bir sos.
2: Böyle gene.
1: Bu arada tencerelerim çizilmediği için böyle rahatlıkla yapıyorum.
0: Şurada da var.
1: Bak, güzel oldu. Bir tuzuna bakar mısın?
2: Bir spatula, iki çay kaşığı, oba. Bak.
1: Evet.
2: Bir tadın tuzunu kontrol eder misiniz lütfen? Edelim. Ben eminim ama sen gene de bir bak.
1: Hiçbir şey gerek yok. Aman yarabbil alemin yani.

0: Yok böyle bir şey hanımlar.
1: Diyorsun ki el işli de, şey alet işli de el övündü bak.
0: Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Kıvama bak. Hocam kıvama bak. Allah Allah.
1: Nerede senin kepçen var yanında?
0: Şimdi kavanozları doldururken sıkıntı yaşamayın diye bakın size Serpil 2 dakikada burada şey yaptı.
1: Evde vardı unuttum.
0: Huni yaptı.
1: Kesin bakın, pet şişemiz.
0: Kesin pet şişenizi şöyle rahat rahat hem eliniz de yanmaz hem de çok da rahat ağzı doldurabilirsiniz. Ağzınız da kirlenmiyor kavanozun.
1: Senin ön hazırlıklarını bitireyim. Hemen.
0: Haydi bismillah.
1: Hadi bakalım gönder hocam.
0: Bu sos gerçekten çok pratik. Bakın gördünüz mü? Bunun için burada bir püf noktası vereceğim. Kapağı şöyle koyduktan sonra bir, iki geri. Bir tane de bak kapak gitti çöp. Gördünüz mü? Tutmadı. Bunu böyle fark etmezsen bak dönüyor şu an. İnanın spontan gelişti. Bu bozar sosunu. İkinciyi alıyorum. Bir, iki, bak şimdi tuttu. Ters çevirmenize gerek yok.
1: Bu
0: böyle de
1: çöp.
0: Kendisi şey yapıyor. Vakumluyor, sıkıntı yok. Mesela o kapak çöp oldu.
1: Ben de.
0: Haydi bismillah. Hemen lütenistamızın ikinci kavanozunu dolduralım. Çok güzel bir kıvam.
1: Diğerini şey mi yapalım? Birazcık da tabağa bırakalım.
0: Evet evet kalacak.
1: Kızarmış ekmeğimizin üstüne süreceğiz şimdi.
0: Hop. Bir, iki, bakın sıktı.
1: İki ters bir düz.
0: Hiç ters çevirmiyoruz. Özellikle bunu çok söylüyorsunuz o yüzden size. Serpil'i kapatayım mı bunu? Evet onu bunu yiyeceğim. Birazdan sunumu alacağım.
1: Ben şimdi ona bir tane kap vereceğim.
0: Bu dursun bunu kullanırım.
1: Çalkalayacağım ben onu. Sıcak
0: şimdi kıymetli hanımefendiler iki ters bir düz yaptığınızda ters çevirmenize de gerek yok. Sosum çok sıcaktı. 24 saat oynatmadan beklediğinizde zaten çekecek. Ben bir tencere alayım.
1: Sen şeyi geçir. Ben hemen geldim sana tencereyle.
0: Şunu da yapalım mı?
1: Nasıl istersen. Gayet de güzel olmuş.
0: Aynen rahat,
1: şeyin
0: rahat.
1: Hazır zaten. Yurdum eriklerin.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada püf noktalarıyla gideceğim. Bu sosu ben 2 yıldır yapıyorum. Elimdeki peçete temizdi. Sadece kapağın kenarını sildim. Elini silip sildi demeyin lütfen. Bunu da altını çizeyim. Burada zemine birazcık şöyle görüyorsunuz. Sıvı yağ ekliyorum. Mürdüm erekli acı sos yapıyoruz. Soğanlarımı doğrayacağım.
1: Aminim bu hazır.
0: Yavrum.
1: Ay.
0: Bakın doğradık küp küp.
1: Yoğurdu.
0: Gördünüz.
1: Ekmek bandıracağız onları.
0: Hemen soğanlarımı da burada bakın.
1: İstersen şeyleri bana ver atayım. Eliklerini.
0: Önce orada. Bunları kavuracağım.
1: Hı, gönder.
0: Serpikom.
1: Gönder gönder gönder.
0: Şu ürün ne kadar mübarek bir ürün.
1: Bu arada bu, ben bozuğu attım bu sağlam olana.
0: Sağlam. Hı-hı. Şimdi bakın buraya yağ koydum. Kırmızı soğanın burada bir tık karamelize olmasını sağlayacağım öncesinde. Hı-hı. Bu sos birazcık aromatik bir sos ve yine et yemeklerinin yanında da Serpil'in az önce dediği gibi çok yakışan bir sos. Çünkü tatlı ve ekşi dengesi olan bütün sosları et yemekleriyle kombine edebilirsiniz. Çünkü etin üstüne o sürdüğünüz sos kızarmış bir dilim büfteğin üstünde bambaşka bir boyuta götürüyor
1: tabii,
0: sizi.
1: Tabii onun üstüne de koyarım.
0: Çok da güzel olur. Çok güzel olur.
1: Gözü yana yana yiyor bir şey böyle gözleri yana yana ağzı gözleri yanmak ne ya?
0: Gözleri canım yana yana. Sonrasında orada soğanlarım karamelize olurken ben de bir yandan kapyalarımı doğramaya devam ediyorum. Sos yapmak bakıldığında çok zor gibi gözükse de aslında ön hazırlığınızı yaptıktan sonra sizi gerçekten hiç ama hiç yormayacak.
1: Bence de. Ya şey var konservenin hep öyle değil midir Nermin? Buzluk, konserve, turşu. Ön hazırlığını hallettikten sonra ki bizim gibi böyle aletleriniz de varsa evinizin altında hop 5 dakikada hazır.
0: Vallahi bak Biz bu sene şanslı.

0: Güzel.
1: Valla.
0: Bu sene izleyicim de şanslı. Şey diyorlarmış, rondo için nereye yorum yapacağız? Söyle Serpil. Başa tutturduk.
1: Nermin Enfes Mutfağı Instagram hesabımıza yorum yapın.
0: En baştaki gönderi.
1: Evet. Bir çoklu parçalı blender seti. Bir de harika bir el mikseri var ama.
0: Kek yap.
1: Bütün kadınlar için çok önemli.
0: Ayran yap.
1: Deviri, cihazın devri. Yüksek performansı. Değil mi? Çok hoşuma gider benim. Öyle sevmem Nermin ben. Mıy mıy mıy.
0: Serpil, bu kavruldu. Bunu da içine atsana. Birazcık çünkü mürdümeriyle de o şekeri çıkartacağız. Gönder yavrucuğum.
1: Hop.
0: Bakın orada ne yapıyoruz şu an tencerenin içerisinde. Kırmızı soğan hafiften yağda karamelize oldu. Onun üstüne Serpil hemen güzelce mürdümeriğini ekledi.
1: Ben bu arada bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle.
1: Niye acaba buna kırmızı balık soğanı koyuyorlar?
0: Neyi?
1: Bu sosumuza. Aroması ve renginden değil mi?
0: Var ya, bir şey söyleyeyim mi? Hı. O bizim tam işte dediğimiz o et soslarından olacağı için aslında.
1: Hayır, reçelim şeyine bak nasıl yapıştı. Bu arada ben ara ara gidip gelip şeyleri de alıyorum.
0: Domatesleri de görüyorsunuz yanında, domates reçelini.
1: Bunun için tamam dediğimizde de hala bitmedi bunun işlemleri. Şey yapacağız. Bademi ve tereyağı var bu reçelin. Sence bademleri göndermeli miyiz? Test etmek ister misin kıvamını? Onları bir koyalım.
0: Bence bademi koy, yumuşasın.
1: İçine çeksin tadını. Ha,
0: badem de onu şekerlensin ki.
1: Gönderiyorum bademlerini.
0: Aynen gönder.
1: Efendim, şimdi
0: reçeli yakın görelim. Oh. Allah Allah. Ben de burada sosun bütün malzemelerini hazır ettim.
1: Bu biraz karışsın.
0: En önemli noktamız sadece görmüş olduğunuz üzere soğan ve erik iyice önden bir karamelize olacak. Onlar önden karamelize olduktan sonra bu stres dağıtıyor, iyi oluyor kızlar. Vallahi bak.
1: Allah seni nasıl biliyor söyle.
0: Şu an Serpil'le durumumuz bu vaziyette. Bir tane de sen bu. Yapıştır gelsin.
1: İçimden geçirdiklerimi sormayacaksın ama.
0: Sorma.
1: Allah.
0: Kız tek hamlede. Ben iki kere vuruyorum. Gel kız. Bak Serpil'inki tek hamlede.
1: Zor değil hanım. Bitti. Mis.
0: Bitti. Şimdi kapıyı koyalım Serpil'im. Bakın. Erikler de biraz söndü. Soğanla karamelize oldu. Nasıl bir sos geliyor? Acı biberler bunu bambaşka boyuta taşıyacak.
1: Taşıyacak.
0: Al bakalım.
1: Yana yana yana
0: bunu
1: yana.
0: Da ekle. Yana yana yiyeceğiz.
1: Yalnız bunu da elimi sürmeme çabam.
0: Ben bayağı bir sürdüm.
1: Oh. Yanacaksın.
0: Yanıyorum.
1: Şimdi ben burayı bir güzel karıştırayım, buluşturayım.
0: Tamam.
1: Sen de istersen reçelin kıvamına bak. Sonraki tarife geçelim.
0: Haydi bismillah. Olur yavrum. Şöyle bir temizleyeyim ortamı. Bak temiz çalışıyoruz ha hanımlar. Hijyene bak. Reçeli sadece şunu atmanı isteyeceğim en sonunda.
1: Sen okey dedikten sonra atmak istiyorum ben.
0: Tamam hayatım. Bak. Domates reçelinin içerisindeki taze bademle bambaşka bir boyuta gelecek. Oh. Şimdi biz bunu birazcık daha net algılayabilmemiz için.
1: Dur gelme.
0: Şuradan bir küçük anladım. Tabak alıyorum.
1: Temiz tabakla mı test edeceksin? Dur.
0: Şöyle bakın. Bir tane domatesi alıyorum. Şimdi gel hocam. Bak.
1: Ay ben
0: kıvama bak. Var mı böyle bir şey? Görüyor musunuz bak? Şekerlenmesi çok iyi. Ama bunun içine ben şimdi yağını ekliyorum. Yağ daha parlak olmasını sağlayacak.
1: Cam gibi diyorsun.
0: Cam gibi.
1: Ben bunu birazcık
0: bunu soğuttuktan sonra kıvamı göstereceğim. Ne yavrum? Evet.
1: Ben bu arada tost makinemi getireyim şuraya.
0: Olabilir. Bu arada az önce çok kıymetli Ahmet Bey'den yeni sezon çiçeğimiz geldi. Buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz kendisine. Biliyorsunuz her sezon yanımızda hem sizlerin mutfaklarını şenlendiriyor hem bizim mutfağı şenlendiriyor. Güzel çiçeği için de kıymetli Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Harika, renkli ve stüdyoyu renklendiren bir şık oldu. Var olun.
1: Sağ ol abim.
0: Mürdümlü erikli acı sosumuzu bitirdik. Burada şimdi sadece bakın biraz da kapyalar kavrulduktan sonra küp küp doğradığım, haydi bismillah dediğim domatesi koyuyorum.
1: Sanırım tüm şeylerini ver. Ben seni beklerken balıkların kafasını koparayım. Tost makinemi fişe taktım bile Nermin'im.
0: Bir yemek kaşığı tuzumuz olacak burada.
1: Evet.

0: Şöyle haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Tuzun, sarımsağın her şeyin burada
0: İki
1: hazır.
0: İki tatlı kaşığı koydum. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz olacak. Karabiber var mıydı?
1: Şundan alayım mı?
0: Olur aşkım. Şuradan koyabilirsin.
1: Aa, al ondan, ondan al. Ondan al. Bak orada. Hı? Orada. Şuradakinden alsana tatlım.
0: Elma sirkesi. Şunu dökeyim.
1: Aha, evet evet.
0: Şöyle karabiberi ekliyorum. Birazcık elma sirkesi koyacağım.
1: Dur,
0: bir
1: sana
0: çay
1: bardak
0: bardağı
1: vereyim
0: kadar.
1: Yanına.
0: Elma sirkesi. Bu sosun özelliği aslında kendi suyuyla birlikte, bakın, elma sirkesiyle pişiyor olması. Biz de üzüm kullandık herhalde, bu üzüm müydü? Elma var mı?
1: Bak oradaki.
0: Özlemciğim söylesene. Elma sirkesi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çay bardağı. Bakın bir de çok artımlı oluyor bu. Evet. Elma sirkesini de ekledikten sonra bir çay bardağı zeytinyağı koyacağım. Hakiki zeytinyağı istiyorum burada.
1: Hı hı. Sonra diyorsun bırakayım onu.
0: Sonra bu kendi kendine burada demlene demlene. Serpil kom pişsin.
1: Ben de tost makinemi fişe takmış, seni bekliyorum.
0: Evet. Hakiki zeytinyağımızı burada gezdirdim. Sıvı yağ değil. Ve bunu da şöyle bir karıştırıyorum.
1: Gelecek şimdi.
0: Bu böyle kalmayacak. Ha. Bunu biz birazdan ipek gibi olana dek lutenisa sosumuz gibi
1: acı
0: kıvamı gezdireceğiz. Bu bayağı bir acı oluyor Serpil.
1: Bayağı bir bilirim. Bilmez miyim?
0: Yemiştim ben de. Geldim.
1: Hadi
0: şimdi
1: bana
0: bu
1: tost yap.
0: Okay. Ama şunu göstereceğim bak Serpil.
1: Bakayım.
0: Görüyor musun?
1: Çektin mi? Bir tık daha istiyor mu?
0: Değil mi? Bir tık daha yağ
1: evet.
0: ile pişsin. Ama bak şu an bile kıvamı görüyor musun?
1: At bakayım domatesi ağzına, beğeneceğim.
0: Yarısı.
1: At onu, bölme sen de. Mis gibi duruyor. Bölüyor ya.
0: Tadına bakayım. Olmaz.
1: Ben...
0: Beraber tatacağız.
1: Hı. Balıklarıma bak Nermin, bak.
0: Balıklarım tazedir. Geldim.
1: Şimdi.
0: Serpil.
1: Pişirmenir. Yalan.
0: Tam Serpil.
1: Bademini yedin mi?
0: Yedim. Kızlar kızlar yapın, ne olur yapın.
1: Ekmek
0: bunu
1: üstü.
0: Yapın.
1: Hiç domates olduğu anlaşılmıyor. Tarçın ve karanfil o kadar dengeli olmuş ki vallahi.
0: Yalnız kıvamı da
1: aşık oldum Nermin.
0: Tam. Kıvamı da tam Serpil, buna bayıldım. Nermin buna bayıldı. Bir dakika sonra kapatıyorum. Geldim buraya.
1: Evet.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, lütfen bana balık biberini say.
0: Şimdi denize düşen
1: yok. Balık denizden babam çıksa yerim balık.
0: Ha, öbür tarafı duymayayım diyorsun.
1: Bak.
0: Biz efendim balığa sarıldık. 500 gram balık biberimiz var. Bu biberin özelliği ne biliyor musunuz? Birazcık acı ve inanılmaz turşudaki o eşsiz aroması. Kütür kütür. 6-7 diş sarımsak, 1-2 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı elma sirkesi, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı kaya tuzu. Şimdi burada herkesin evinde olan bir tost makinesi. Çıkartıyorsunuz ama
1: bir dakika.
0: Turşuyu tost makinesinde yapacağım Serpil'cim. Ama verimli bir tost makinesi olması
1: Hadi
0: gerekiyor.
1: Gönder, gönder.
0: Böyle geniş hazneli ve balıklarımı bu şekilde koyuyorum.
1: Gönder.
0: Balık ızgara yapıyorum. Ve yine dediğim gibi küçük ev aletlerinde tercih ettiğim harika markamla.
1: Bu elma mı? Yok değil.
0: Böyle pişiriyorum. İlk defa ekranda göreceğiniz ve gerçekten
1: bu
0: mutfağa şenlendirecek bir lezzet yapıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok.
1: Mis.
0: 500 gram balık biberimi koyuyorum. 6-7 diş sarımsağım var. Efendim
1: Nermin.
0: Yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı, bir su bardağı sirkemiz, bir su bardağı suyu, bir yemek kaşığı da kaya tuzumuz Serpil'cim.
1: Şimdi Nermin'im küçük kavanoz mu yapalım, yarımlık mı yapalım?
0: Bence bunları küçük yapalım.
1: Değil mi? Mantıklı. Bana da öyle geldi.
0: Hı-hı. Bunları
1: hatta,
0: biz kışın et yemeklerinin yanına koyuveririz.
1: Bir de açıldın mı diyorsun, uzun uzun kalmasın.
0: Kalmasın, kütür kütürlüğü gitmesin.
1: Şimdi bu arada...

0: seni beklerken malzemeleri eşit oranda bölüştüreyim mi balıklar gelene bak kadar? Maşallah. Tabii. Şimdi çocuğum Nida. Bunları birer parça bölüp atıyorum. Tamam. Tuzuna vesairesine.
1: Bak bu böyle pıtlamaya çıtlamaya başlayacak. O yüzden şöyle dursun. Hı. Bak görüyor musunuz? Ama bunun görüntüsünü şey istiyorum kıymetli izleyenlerim, ızgara. Yanık ızgara görüntüsünü istiyorum.
0: Evet, biraz istadı da gelsin.
1: Ekrandan diyorsun. Onu böyle çat açınca çekelim.
0: 3 tane sığar değil mi? Sığar bence.
1: Sığar. Fazlasını sonuna koyarız.
0: Tüm malzemeyi eşit miktarda şimdi bölüştüreceğim.
1: Bu biberleri önce burada közlüyor olacağız. Sonra Serpil'in hazırladığı bu kavanoza koyacağız. Bence bir tane de bunu getireyim, çok var çünkü.
0: Yok, o biber şey ya. Küçülecek diye umut ediyorum. Şey olunca.
1: Öyle mi?
0: Hı, öyle hissediyorum.
1: Dursun burada, ona göre değiştiririz.
0: Tuzunu ekle canım. Sen sirkesini de vereyim, sıcak
1: şimdi
0: su.
1: Şimdi burada da bir yemek kaşığı tuz diyoruz. Bakın bir, iki tatlı kaşığı olduğu için. Hı hı. Bir, iki. Birazcık bu küçüklerden büyük bir kavanoz. Bunların daha küçükleri var.
0: Ay şey, o 200 herhalde. Hı hı. 200 miligram. Bunlar şey. Sirke için sana bardağını vereyim, bölüştür.
1: Bir su bardağı sirkemiz. Buna da
0: ha,
1: böyle.
0: Dur. Dur.
1: Tam bir su bardağını doldurmayız. Bunu yarımlıklar için bu ölçü.
0: Al canım sen bunu, evet.
1: Aynen, bu çay bardağıyla bana yeterli olacak. Hı hı. Şöyle hem tuzunu önden eritmiş oluyorum.
0: Sıcak suyunu biberleri koyduktan sonra verelim.
1: Aynen. Salatalık turşusu yapıyorduk eskiden hatırlıyorsanız. Ve üzerine muhakkak sıcak su koyardık ki kütür kütür olsun.
0: Kapağı tutsun.
1: Ve kapağımız tutsun diye. Bunun da şimdi en son aşamada üzerine sıcak su koyulacak. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Şöyle Aynen, koyduk.
0: Hazır.
1: Şimdi bunlar burada. Bakıyorum. Bak ekranı bir göreceğiz. Bak gel. Nasıl şey olduğunu gösteriyorum. Hadi bismillah açıyorum. Hazır mıyız? Gördünüz mü? Böyle birazcık daha o şeritleri, ızgara görüntüsü net bir şekilde belirmesini istediğim için koyuyorum. Tost makinemin en yüksek ısı ayarına getirdim. Sıcak sıcak bunları aslında presleme yöntemiyle şu an lezzetlendiriyorum. Hem köz tadını alacağız, hem de tabii ki sirke ile tuzla buluştuğunda bambaşka.
0: Bu biber bir de etli etli bir biber. Efsane gibi.
1: Tamam. Şimdi bu da okey. Burada bunlar
0: ne
1: beklesin.
0: Istiyorsun?
1: Neyle başlıyoruz bakayım?
0: Gel.
1: Sıradaki tarifimiz.
0: Ya sıradaki tarif, ben sana söyleyeyim. Ben sana hemen söyleyeyim. Bu balık biberimiz. Efendim mürdüm. Ama Azerbaycan turşusu. Yapacağız.
1: Şöyle yapalım o zaman.
0: Hadi gel.
1: Bu.
0: Evet.
1: Turşu değil bu. Reçel mi oluyor?
0: Turşu, ben de özür dilerim. Ha. Evet evet evet evet.
1: Yani aslında bu tekemali. Lezzeti.
0: Ay, Gürcü.
1: Bu bir Gürcü sosudur. Özellikle şimdi kışın Ramazan aylarında kurduğunuz sofrada yine et ve tavuk ürünlerinin yanında farklı bir aroma isteyenler. Çok enteresandır ki içinde hem maydanozu hem dereotu hem nanesi hem fesleğeni olacak. O zaman 1 kilogram kırmızı erik, 4-5 diş sarımsak, 1/2 yani yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım demet reyhan, yarım demet taze nane, 2 adet kuru acı biber, 1 yemek kaşığı şeker, tuz ve karabiberle lezzetlendiriyor olacağız. Şimdi eriklerimizi yine birazcık pişireceğiz.
0: Evet.
1: Şöyle keseyim mi birazcık?
0: İri iri, gelişi güzel böyle. Aha. Şey olsun ki hemen böyle.
1: Hemen bu kabuğunu arada, alabileyim.
0: Evet, bu arada onu attıktan sonra önemli şey, reçelimizi kavanozlamamız lazım bence.
1: Değil mi?
0: Bence oldu.
1: Zaten kıvam çok iyiydi yedikten arada, sonra hissettin değil mi? Arada, domatesle yoğunluğu çok iyiydi.
0: Çok. Bu arada sosumuzun da eli kulağında derler ya.
1: Şekeri çok iyi olmuş. Ben bütün şekeri kullanmadım. Eğer şekeri daha az olsun istiyorsanız bir tık daha fazla pişirip şekerini azaltabilirsiniz. Sadece o şerbet kıvamını ayarlayabilmek adına. Eriklerime şöyle birer çentik atıyorum. Aynı domatesleri pişirdiğim yöntemle, çünkü ne yapmam gerekiyor? Haşlamam gerekiyor.
0: Yok, kesip bir şey yapabilirsin de ya, parça. Çünkü şey yapacağız ya onu.
1: Duymadım. Şöyle yuvarla.
0: Şimdi.
1: Şimdi böyle bakıldığında bu sos biraz da ketçaba benziyor aslında, böyle ilk bakıldığında.
0: Sağlıklı ketçap.
1: Sağlıklı ketçap yapmak istiyorsanız gerçekten o tadı alacaksınız. Buradaki Angelik erik

0: kemiklerimi ben şu an bakın kestiğim yerleri görüyor musun hocam yakından? Hemen şu an bile sıcak suyu gördüğü anda açıldı. Rahat soyma işlemi yapmak için bunu bir 10 dakika kadar böyle bir
1: Çünkü bunu
0: haşlayacağız.
1: püre gibi yapacağız.
0: Evet, bakın nasıl açıldı görüyor musunuz dikiş yerleri? Kesik yerleri, dikiş yerleri. Efendim, orada açılırken bakın burada da hemen tost makinemin içerisindeki benim balık biberlerim çıt çıt mısır patlar gibi patlıyor. Bakın.
1: Bak, aman bak bak suyunu çıkarmış.
0: Oo. Bak görüyor musunuz? Çok dikkat edin.
1: Dur, bakayım altını.
0: Dikkat et. Olmuş.
1: Ay.
0: Altı da olmuş. İşte.
1: 2-3 dakika daha kalsın öyle alırız onları.
0: Nida bunun da şeyini verelim linkini. Bak çok hoşuma gitti. Çok beğendim. İnanılmaz güzel bir ürün. Beğendim. Çok çok hızlı ve çok portatif bir şekilde siz söyleyin şey yapıyor.
1: Ya hayatı kolaylaştıran her şey bence hayatımızda olmalı Nermin.
0: Kesinlikle.
1: Ona da istersen şey vereyim. Ona daha küçük kavanozlara koysak daha iyi değil miydi?
0: Dur bakayım.
1: En minnak yavrulara.
0: Bunlar hepsi yıkandı. Önden
1: Tertemiz.
0: terletildi, sterilize edildi. Ve şimdi ise görmüş olduğunuz üzere sadece kavanozlanacak ayara getirildi.
1: Bu arada şeyin de eli kullandı biliyor musun? Karanteline
0: Hayırdır,
1: bak.
0: damla geldi.
1: Dur dur. Ben peçeteyle alırım tatlım. Sen boş ver.
0: Tamam canım. Şöyle şunları alıyorum buradan.
1: Nasıl bir köz biber kokuyor.
0: Bakın kıvama bak. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hemen
0: Allah'ım
1: kitlemek ister
0: yeğenlere
1: misin?
0: şifa olsun. Sen kitle onu iki ters bir düz.
1: Hadi
0: Şöyle.
1: bakalım. İki
0: Bakın
1: ters.
0: Serpil Hanım kitliyor. Çünkü o kitlemeyi kontrol etmezsen atıyor kapak. Haberin olsun. Vallahi atıyor. Sonra niye benim reçelim bozuldu demeyin.
1: Evet, bir de birkaç gün böyle tam mutfakta gözünüzün önünde olursa çok hızlı müdahale edebilirsiniz kapağın tutup tutmadığına
0: Bu da
1: bakılarak.
0: tabağıma kalacak sunuma.
1: Evet.
0: Buyurun Serpil Hanımcığım. Bakın iki tane dolu dolu reçelim hazır. Böyle kahvaltıda farklılık isteyen, misafir geldiğinde farklı bir aroması olsun diyenler. Evet, şimdi
1: Hoppa.
0: onu da Serpil Koy'la hallettik. Bakar mısınız güzelliğe ya? Yani ekranın bütün güzel renkleri gerçekten bugün
1: Hem sizinle hem bizimle.
0: Rabbimin sunmuş olduğu nimetlerle bizlerle.
1: Ben şimdi alacağım onu.
0: Tamam. Biraz soğusun istersen en iyi yanmasın. Burada da bakıyoruz. İstediğim kıvama geldi mi? Bence geldi gibi.
1: Şey de tamam bizim aslında sosla biliyor musun? Ona bir bak sen
0: Bir maşa
1: onu
0: alacağım
1: alayım.
0: burada. Siz sosu bir tık daha ben rondodan geçirirsem daha iyi olur. Daha hızlı
1: Olacak çünkü
0: koyulaşır.
1: o. Oh.
0: Bir bakalım mı sosu? Haydi bismillah. Serpil kom kaşıklarımı götürdü ama temiz
1: Ama
0: şurada.
1: onlar şey, ben sana temiz vereceğim şuradan başka. Bak bak, hemen sosumu da aldım geldim.
0: Şöyle bakın. Oh. Bir tık daha yağ yumuşasın.
1: İstiyor musun?
0: Rondodan daha rahat geçirirsin.
1: Tamam, bu arada biz balıkları halledelim, gel.
0: Bence de
1: Kapağını vereyim mi?
0: olur ama
1: Ne istiyorsun?
0: şunu dedim.
1: Şuraya koysana tahtama.
0: Şimdi
1: İstediğin bir şey
0: bakın.
1: varsa söyle bana.
0: Yok bebeğim. Şöyle geldim.
1: Ben de geldim.
0: Bunu birazdan kullanacağız. Şöyle görüyorsunuzdur. Açıyorum. Haydi bismillah. Bunları başlıyorum koy.
1: Gönder. Acı. Ho ho.
0: Acı. Bak yumuşaklığını görüyor musunuz? Maşayla tuttuğumda çıtır çıtır hissediyorum ben şu an bunu. Bakın. Arkalı önlü. Kızım çayını yavrucuğum, bebeğim, güzelim,
1: Ha, çeksene
0: ekrandan.
1: annem.
0: Bak. Evet, şöyle tost makinesinin içerisinde yumuşacık bir kıvam. Bak doluyor böyle biber.
1: Sıcak suyumu alıp geliyorum yanına hemen. Kaynasın.
0: Ben çok başarılı bulduğum tariflerden biridir bu. Biliyorum ki ekran başında izleyen hanımlar bu tarz tariflerde farklılık seviyor. Çünkü kiminin eşi çok acıyı sever, acı düşkünüdür. Kimi hanımefendi çok sever et yemeklerin yanına. Ben eskiden acı tüketmeyen şu an bayılırım acıya.
1: Acıyı sevmek olur mu?
0: Bak,
1: Aktüel yandın mı?
0: aktüel de yandı.
1: Ne ya?
0: Acıyı hissettik. Acıyı
1: Hep
0: sevmek
1: beraber
0: olur mu? Vallahi
1: ekip
0: oluyormuş
1: olarak
0: bak.
1: hissettik. Benim tencere kulplarım nerede o?

0: Uğraşamayacağım şimdi. Bunları da koyacağım. Birazcık daha söndürmek istiyorum. He. Güzel. Ne oldu?
1: Ya şey. En azından hayatımı kolaylaştıracağım. Çekmeceden çıkartmaya üşendim. Kulplarımı şuraya. Şimdi.
0: Evet, kalanları da bunu dolduracağım.
1: Hoppa,
0: sonra
1: sen de buraya gel.
0: Kaynar suyla vakumlayacağız efendim ve kuşa afiyetle tüketeceğiz. Haydi bismillah.
1: Onları biraz daha fullesem yedik iyi mi sence?
0: Geliyor. Geliyor bebeğim.
1: Şimdi senin zeytinyağın azıcık ve sıcak suyun kaldı.
0: Tamam. Bir yandan da ben şeyleri doğramaya başlayayım. Çıt çıt çıt çıt.
1: Ne istiyorsun? Bunları. Bir şeyleri mi?
0: Aha, sen o eriklere bakarsın zaten onlara. Bir göstersen erikleri ne güzel attığını. Bak, bak ne yaptı
1: Serpil
0: koyla.
1: Ama buraya gelmem lazım. Bak suyun içinde bile kabuğunu atmış ki.
0: İşte bak görüyor musunuz? Püf noktası deyince bence soğuk suyun içine çıkartalım direkt.
1: Çıkarmayacağım bunu zaten ezeceğiz ya. Onun için kaçsın yani.
0: Suyunu süzdüreceğiz. Ha. Aynen.
1: Kaçsın yani birazcık.
0: Tamam.
1: Kaçsın, kaçırız.
0: Daha büyük bir tahtada mı doğrasak?
1: Sen bilirsin.
0: Şuradan ben bence alayım.
1: Bunu pişirmekten korkmayın. Demin domatesteki gibi değil. Hiç endişe etmemize gerek yok.
0: Kaç? Tamam. Al
1: bak. Hoppa.
0: Şöyle. Bunları incecik kıyıyorum.
1: Şimdi ben sana bu kabı vereceğim. Kabın içine.
0: Mümkün mertebe ince.
1: Hoppa.
0: Of nasıl kokuyor Serpil?
1: Müthiş.
0: Biber. Tost makinesinde inanılmaz başarılı.
1: Hadi ona, buna. Gel. Bu senin olacak.
0: Tamam bebeğim.
1: Burada şey, anjelikleri de alacağız. Burada kalsınlar. Bu da tamam, bu da tamam.
0: Bu erik sosu Gürcü bir sostur. Bir daha altını çizerek söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Ve bu sosu Gürcüler de çok farklı yerlerde et yemeklerin yanında çokça kullandılar. Şurayı vereceğim aşkım.
1: Dur. Ha, bana ver. Ha, at at at.
0: Ve damağı temizlemek adına böyle farklı soslarla bir yemekten bir yemeğe geçerken o lezzeti ayrıştırmak için kullanıyorlarmış. Çok enteresan değil mi?
1: Ama şey gayet de keyifli. Bence güzel de bir fikir. Şimdi ben büyük kevgirime bir su tutup aldım. Bunların piştiğine emin olun canavim. Biraz bunları ben sana püre gibi yapacağım. Sonra vereceğim sana.
0: Tamam.
1: Senin yeşilliklerinle bir arada buluşacağız. Şimdi balıklarımız.
0: Yeşilliklerle kaynatacağım bunu.
1: Ama önce şeyi geçireyim de. Ne derler? Eriği.
0: Oy oy oraya da geliyorum kapatmaya. Bakın bir yandan aklınız karışmasın. Şimdi her şeyi tekrardan ben bir özetleyeceğim. Bunları böyle doğradım. Burada dursunlar. Birazdan eriklerle buluşacaklar. Şöyle bir şey yapıyoruz. Hemen özetliyorum. Buyur canım.
1: Senin gözünün önünden bunu
0: aldım. Gürcü usulü burada bir acı. Tikemali hazırlıyoruz. Tikemali'nin en büyük özelliği eriklerin anjelik olması, kabuklarından ayrılması. Sonrasında burada dereotu, maydanoz, nane fesleğenle ve maydanozla güzelce pişiyor olması. Sonra süzgeçten geçip ipek gibi bir kıvamı olması. Burada da görmüş olduğunuz üzere şekerimiz var, tuzumuz, karabiberimiz.
1: Ve acı biberimiz.
0: Aslında lezzeti açığa çıkaracak iki tane acı biber kullanıyoruz. Burada ne yapıyorduk? Burada balık biber turşusu hazırlıyorduk. Sos makinesinin içerisinde yaptığımız bir lezzet. Sadece kaynar suyu kalmıştı. Bakın geri kalan efsane biberlerimi de şu an tost makinesinde
1: gönderiyorum diyorsun.
0: Lezzetlendirdim. Şöyle.
1: Bunları buraya alayım mı? Zaten üstüne şeyler atacağım ya.
0: Al bebeğim.
1: Erikleri.
0: Şöyle bak görüyor musunuz? Dolduruyorum. Zaten biraz tost makinesine girdiklerinde yumuşuyorlar ve kavanozu daha iyi şekil alarak doldurabiliyorum. Allah Allah. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bak şu kış hazırlığı için

0: her şey yapılır. Gerçekten söylüyorum. O kadar pratik ki. Yani bak, bir sürü turşum çıktı. Şimdi tost makinemin fişini çekeyim.
1: Diyorsun ki işim bitti.
0: İşim bitti onunla. Şu tuzunu ve sirkesini zaten sarımsağıyla koymuştuk. Şöyle alıyoruz. Birazcık. Bunların böyle çünkü yağlı olması
1: hayatımız
0: gerekiyor.
1: Hayatımız kolaylaştırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Oradan alıyoruz efendim. Yanmıyoruz.
0: Eline dikkat et ama
1: evet, sıcak. Evet. Şurasından. Dur canım.
0: Şimdi zeytinyağını da böyle göz kararı bir yemek kaşığı kadar falan ekleme yapabilirsiniz. özellikle bu turşunun üstüne sıcak suyla kapatmanızı istiyorum. Aynı kornişon turşuda hazırlama yaptığımız gibi. Neden sıcak suyla kapatıyoruz? Çünkü hem kavanozlar vakumlansın hem de karanlık ortamda saklarken turşumuzda ekşime acıma olmasın. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillah diyorsun, kilitlensin.
0: Bak kaynıyor, dumanın üstünde ekrandan görüyorsunuz. Aynen öyle Serpikom.
1: Ben artık eriklerimi alayım mı bu arada seni beklerken?
0: Olur. Şimdi bakın. Bir, iki, öne. Bak gitti. Özlem bu kapakları götürüyorsun ve veriyorsun, paralarının üstüne alıyorsun. Yani yeni kapak alıyorsun. Aman. Bir, iki. Bak şu, bu da gitti.
1: Ekoselleri al. Aa buyur. Bir, yok abi, iki. O bildiğimiz markanın dışına çıkmamak lazım.
0: Süslü olsun ekoselleri diye biz biraz şey yaptık ama. Bak bu kitledi.
1: En güzeli o hepimizin.
0: Buna muhakkak dikkat edin bak. Çok canınız yanar, çok üzülürsünüz.
1: Nermin, bir patates gibi haşlandılar. Bir, yavrum. İki.
0: Bak bunda olmadı.
1: Evet, ekoselleri deneyelim istedim bir de.
0: Bir, iki. Evet. Hop. Ay maşallah. Beyaz TV'de Nermin'in Enfes Mutfağı'nda devam ediyor lezzetler. Kış hazırlığı var. Ekran başındaki hanımefendilere özel. İnanın 10 çeşit tarifle nasıl başa çıkacağız dedim Serpil'e. Dedi ki çıkarız. Yapmayalım dedim bu kadar. Şu dedim, an yapalım. Onun da o sırtı mırtı koptu. Benim de koptu ama size çok hoş.
1: Ama şey
0: çok
1: işte özel. Ya, hep böyle şey olsun istiyor insan.
0: O suyu biraz boşaltayım mı?
1: Hangisini?
0: Şunu.
1: Onu almayacağım zaten. Aha. Sana yer açayım.
0: Birazcık bunları kaynatacağız tekrardan çünkü.
1: Bununla benim işim yok. Suyla hiç işim yok hem de.
0: Şöyle koydum.
1: Tahta kaşıkla yapayım, yandım. Şimdi diğer tarifi de sen istersen gel.
0: Yok, şunu yapalım önce.
1: Beklemeyelim.
0: Bunu alayım mı?
1: Evet evet, onu boşaltalım, ben ona şey yapacağım.
0: Geri koyacağız bunu. Şimdi. Şimdi burada ben bir püf noktasını size gösteriyorum.
1: Çok sıcak diye yoksa.
0: Kıymetli izleyenler, burada tencerenin içerisinde mürdümeri ile burada hazırlamış olduğumuz otlarımızı bir miktar daha pişiriyor olacağız. Hemen benim sosuma bakıyorum. Sosum bence gayet
1: onu almalıyız değil mi sanki?
0: İyi olmuş. Oh. Şöyle bir harmanlıyorum.
1: Yana yana yana yana geçiriyorum yeminle.
0: Ve şu kıvamı ekrandaki izleyicime gösterirken de inanılmaz mutluluk duyuyorum. Bütün baharatlarını koymuştuk diye hatırlıyorum buraya pişerken.
1: Bir baksana kaşıkla.
0: Sirkesine kadar koymuştuk diye hatırlıyorum.
1: Bir sen bir bak kaşıkla lütfen. %100.
0: Bakın, bakın Serpil süzdürdü.
1: Daha gelecek ama.
0: Şöyle. Ama otlarla birlikte bir daha süzgeçten geçireceğiz zaten. Bence onu hepsini koy. Bir daha
1: çekirdeklerini almak istiyorum ama.
0: Bir daha geçireceğiz ya o yüzden.
1: Çekirdekleri şeyden blender'ı sokacağım. Nerede makine var? Ne elimle bir daha şey yapayım ben onu.
0: Var
1: makine
0: ya.
1: Bak ya, koymuş muyuz? Yanıyor diyor.
0: Yani gerçekten kolaylık olarak algılamayın. Bu kadar kocaman tencerenin tuzunu, karabiberini, işte sirkesini nasıl bu kadar denk düşürürsünüz? Bir ekmek alın, bununla bir ekmek yiyin. Bak gerçekten söylüyorum. O gün Serpil'le ben gittim geldim yedim, biliyor Serpil.
1: Yedi, yana yana yedi, gözlerinden böyle ateş
0: acı
1: çıkıyor.
0: Acı acı. Burada bu acı değil.
1: Ya. Yeah.
0: He, tam güzel. Benim sen, çok acıymış biberlerim. Yok.
1: Anam sen de 30 tane koymuşsun. Olacak şey mi o?
0: Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şifa ile tüketmeyi nasip etsin. Sağlıkla tüketmeyi nasip etsin.

0: Lutenisa ile farkı çok farklı, bilginiz olsun. Rengi şu an aynı gibi gözükse de Lutenisa'daki havucun tadıyla eriğin buradaki farklı bir rolü var, bilginiz olsun. Bunda is tadı asla yok. Tamamen hani yapacağınız makarna soslarında bile kullanabilirsiniz.
1: Pizzada da çok güzel olur Nermin o.
0: Yoruldum. Sırtıma ağrı girdi.
1: Acaba niye?
0: Dik durayım. Bakar mısın ya? Rengine. En güzel yanı da kabuklarını hiç soymaya gerek yok. Çünkü kuvvetli bir mikseriniz veya blenderınız varsa
1: geçirin.
0: O onu zaten ipek kıvamına getiriyor. Bakın arada bir bırakıyorum ki motorun soğumasına fırsat veriyorum. Motorum yandı diyorsunuz, işte bozuldu diyorsunuz. Çünkü bunları birer dakika 40-50 saniye bekletebilirsiniz. Zaten bu benim tavsiye ettiğim markada soğutma ayarı da var, bilginiz olsun.
1: Kendi soğutuyor.
0: Kendi soğutuyor.
1: Güzel yaşıyor.
0: O yüzden yanmıyor. Uzun ömürle kullanıyorsun. Size de hediye ediyorum. Daha ne diyeyim?
1: Ha. Bu arada şey yapmış mı, hiç baktın mı Nermin?
0: Yorum ne kadar olmuş Nida? Güzel. 3300. 10.000'den önce vermem. Evet. Tam olarak görüntü bu. Şimdi yakın ekranda çekeceğim. Biraz daha ipek kıvamına getiriyorum. Gel. Şimdi buyurunuz efendim. Kıvam ortada.
1: Buyurun, diyorsun ki ben bir nefes alacağım. Al. Haklı kadın, yoruldum.
0: Sefil. Haklı kadın. Allah'tan bana acı da.
1: Şimdi.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Serpil.
1: Aşık oldu.
0: Hiç acı değil. Tam benlik olmuş bu.
1: Sen artık ekmeğini koya koya yersin. Of. Oradaki hunimizi alır mısın? Hangi kavanoz yapalım? Sanki yarımlık.
0: Büyük büyük. Aynen.
1: İki yeter mi?
0: Sen bunu koy, ben buna geçiyorum.
1: Tamam. Onların otların hepsini koyma, şeyim az çıktı sıvım.
0: Ooo Serpil'im. Şimdi bu süzdürdüğümüz eliklerin içerisine Yepçim otlarımızı abi koyuyoruz ama en son aşamada yine bir rondoyla buluşma anı olacak bu sosun. Açık ve net konuşmam gerekiyorsa lütfen şu Angelique sosu denemeden ay bu da neymiş deyip geçmeyin. Bak şu güzel yeşillikleri.
1: Ay bu da neymiş.
0: Buluşma anı. İnanılmaz bir aromatik yapıya dönüştürüyor. Zaten şekeri ve karabiberini de ilave edeceğim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Kulağım çınlıyor. Kim beni anıyor? İyi anıyor. Ah, ah.
1: Nasıl
0: sağ kulağım.
1: Şöyle. İnşallah hayırlı olsun, ne diyelim.
0: Tuzunu, karabiberini ekliyorum.
1: Ama bir şey söyleyeyim sana.
0: Şekerini ekliyorum. Ve ne diyorum? Renge bak diyorum hocam.
1: Kavanozumu bir kirletmişim şu
0: tam
1: an.
0: Tam gördüğümüz gibi yani gürcülerin hazırladığı renk şu an Serpil. Aynı izlediğimiz videodaki gibi. Baksana ekrana Serpilko. Görüyor musun?
1: Gördüm.
0: Renk şurayı çok güzel. Sadece de acı biberim var. Ben onu geliyorum temizlerim şimdi. Acı biberimi de 2-3 dakika sonra ekleyeceğim. Altını kısıyorum. Anacığım.
1: Hemen.
0: Ve geldim. Kapağımı alıyorum.
1: Burada kapak var, gel yanıma. Temiz kapağım var.
0: Ya
1: sen şunu
0: ya
1: ağzımda aldım bu arada. Bana kitler misin onu rica etsem? Diyorum.
0: Bakın.
1: Temiz onlar.
0: Kitleme önemli. Aktı, koktu, bozuldu. Bize suç atmayın bak. Açıkça söylüyorum. Bozulacak hiçbir şey yok. Sakince, sıcakken, kaynarken. Bir, iki. Çevirdin. Döndürdün, sıkıca atmıyor. Atmıyorsa sağlıklı. Ters çevirme diyorlar. Çünkü bu içindeki madde zararlı diyorlar. Ters çevirmiyoruz. Bakın şuna gel. Gel. Bak nasıl çekti.

0: musun? Serpil'im görüyor musun nasıl çukurlaştı?
1: Hop.
0: Yani ters çevirmen önemli değil. Önemli olan doğru bir şekilde kapaklıyor olabilmen. Şu an vakum olayı oldu. Bakın çökmüyor. Tamam mı? Bu çökmüyorsa
1: bizimdir.
0: Benimledir yani. Sabaha da zaten köpürmeyecektir. Bak.
1: Ama bir, şey yapar mısın?
0: İki.
1: Sen de. Böyle ben bu tarz şeyleri yaptığımda mutlaka böyle gözümün önünde mutfakta bir yere bırakırım ki 24 saat. Var mı?

0: Şimdi onları böyle ben bir de kızartacağım dilim dilim.
1: Şöyle.
0: Dur, peçetemle alsana.
1: Ver bebeğim.
0: Bu benim.
1: Bir, iki. Birazcık bu işlemi yaparken bilekleriniz ağrabiliyor ama. Hop. Aman yarabbim. İşte sevdiğim görüntü ortaya çıkmaya başladı. Kış hazırlığında en renkli kısmı aslında
0: Allah'ım.
1: tam olarak bu kısım.
0: Şimdi.
1: Sağlıkla, afiyetle tüketmek
0: Şey istiyor
1: nasip
0: musun
1: etse. Bu da
0: tekrar?
1: Lutanisa'mız. Bakın
0: Blender'ın
1: Lutanisa'nın
0: ucunu.
1: rengi bir tık daha turuncumsu. Ama
0: Beni duydun mu?
1: ne yavrum?
0: Blender'ın ucunu istiyor musun tekrar?
1: Şeyden getireceğiz, sostan.
0: Dolayısıyla istiyorum
1: Aha.
0: serpiliyorsun. Aa, bunun acısı kaldı.
1: Heh, şimdi koyacağım onu.
0: Ben
1: Geldim,
0: bezimle.
1: bıçağımı aldım. Şimdi biz bu gürcü sosunu hazırlarken Serpil erikleri güzelce süzgeçten geçirmişti. İlk etapta kaynar suyun içerisine birer şerit atıp erikleri koyduk. Erikler anjelik erik. Dışının kabuğu alındı. Kabuğu alındıktan sonra ters süzgeçten geçirildi. Fesleğeni, maydanozu, dereotu. Bir şey daha vardı.
0: Fesleğen, dereotu, nane, maydanoz.
1: Bir de sarımsak serpil komiçine
0: Evet, çünkü
1: göndereceğiz.
0: neden içine atacağım? Yoksa aksi benim
1: Şöyle.
0: dilimim şeyden geçecek.
1: Bakın.
0: Bak.
1: Acıyı koyuyorum. Özellikle bu içindeki biberlerle bu arada reyhan da vardı içinde.
0: Evet, taze
1: Onu
0: reyhanımız da
1: da
0: vardı.
1: taze reyhanı da ekliyoruz. Serpiko sarımsakları ekledi. Ben şu acıları atıyorum. Rondodan geçirileceği için şöyle koyuyorum. Bu bir tık tatlı ekşi sos haline getirmiş olacak. Şöyle birazcık daha harmanlıyoruz. Ama ben bunun da bir tadına.
0: Bir sonraki şeyimiz neydi Nermin? Şey mi? Domates, şey, yeşil domates turşumuz mu?
1: Evet,
0: Sen onun
1: burada.
0: tadına tuzuna bak. Ben yeşil domatesimin
1: Tamam.
0: şeyini doğrayayım mı, malzemesini?
1: Hemen
0: Ne
1: geliyorum.
0: dersin?
1: Hemen.
0: Fikrime ne dedin? Fikrim geldi Nermin.
1: Doğru.
0: Ay. Doğru diyor.
1: Oo.
0: Nasıl?
1: Daha rondodan geçmeden içinde dene dene bu taze reyhanın aroması bile beni benden aldı.
0: Ekmek yedirip diyet
1: Başkan.
0: bozdurursun sen.
1: Bozdururum. Gel bakayım yavrum.
0: Şimdi
1: Gel bakayım
0: sana ben
1: annem.
0: bir tane cam kap getiriyorum. Dur, eline ayağına dikkat et bıçak.
1: Malum kış deyince, kış hazırlığı deyince yeşil domates devreye girer. Yeşil domates bana çocukluğumu hatırlatır, geçmişi hatırlatır, örf ve adetlerimizi
0: Karışık
1: hatırlatır.
0: turşuyu da hatırlatır.
1: Karışık turşuyu hatırlatır. İşte çocukluğum gelir. Şimdi bunu tabii ki, şimdi bir fulya var. Herkes 80'ler kendini çiziyor ediyor işte çete atıyor 80'ler şeklinde çıkartıyor ama şunu söylemek istiyorum. 80'leri 80'ler yaşayanlar bilir.
0: Aha, sonradan olmaz o kardeş. Yaşamak lazım.
1: Konuş. O yüzden ben o görüntüyü yapıp koymadım bile. Çünkü
0: Gerek
1: 80'lerde
0: yok.
1: ben daha dünyaya gelmemiştim. 3'lerde gelmiştim yani. Onu söylemek istiyorum ki bambaşka bir şeydir bu 80'ler, değil mi Serpil?
0: Kesinlikle öyle.
1: Ve size şunu daha eklemek istiyorum. Çok güzel çocukluk geçirdik. Gerçekten. Şimdiki çocuklara birazcık üzülmüyor değilim. Biz doya doya yaşadık. Aslında seni böyle 80'lerde tanısaydım fena olmazmış. Ben böyle bir 90'a girerken falan.
0: Kimi?
1: Seni. Daha erken. Ben seni 2018'lerde tanıdım ya.
0: Ha, anladım. O anlamda
1: Ha, o
0: söylüyorsun.
1: anlamda.
0: Ha, iyi. Yani bir şey
1: Kenetlene
0: değişmezdi.
1: daha iyi olurdu.
0: Ha. Tamam, anladım.
1: Birbirimize daha verimli olurduk.
0: Ne arıyorum biliyor
1: Şu an
0: musun?
1: bir tık yaşlandık ya da senin bir yere tutmuyor, benim bir yerim.
0: Ya deyip durma. Yaşlanmadık.
1: Yeşil domates turşusu gelsin mi? Gelsin. 1 kilogram yeşil domates, 2 adet kapya biber, 3 adet yeşil biber, yarım demet maydanoz, 4 diş, 4-5 diş sarımsak, 1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, yarım çay bardağı üzüm sirkesi. Ama eriği de yetiştirelim. Ben eriği çok görmek istiyorum. Erik şeyini.
0: Sen onları elma dilimi gibi yap. Ben de bunları böyle yapayım. Şöyle renkli
1: Gavala içi
0: renkli.
1: dolu. Onu yapmak istiyorum size.
0: Şimdi
1: Kaç
0: bütün
1: dakika
0: malzemeyi
1: var?
0: orada biz bir
1: Gavalaya
0: buluşturalım.
1: geçelim bence. Önemli olan o. Bundan sonra.
0: Tamam.
1: Burayı Serpiko'ya bırakırım. La
0: Şimdi.
1: ilahe illallah
0: Zaten onun
1: Muhammeden
0: kavanozu basacağız. Malzemelerini karıştıralım güzelce ne?
1: Resul.
0: Bunda şey turşunun sirkesi ve şeyi de bende.
1: Bence salatalık en sona kalsın. Başka bir gün de yapabiliriz ama şeyi de muhakkak yapalım. Ezmeyi.
0: Ha, iki mi
1: Köz
0: kalıyor?
1: biber mezesi.

0: Tüh be. Bir tane kalmış oluyor, iki tane kalmıyor aşkım.
1: Zorladım ama.
0: 9 taneyi yapmış oluyoruz. Bakın sadece bence elma dilimi yapıyoruz, yeter mi?
1: Yani iki kavanoz, hadi bir tane daha koy. İki kavanoz doldururuz bence.
0: Tamamdır. Şimdi burada hemen şöyle...
1: Sen sarımsaklarını da
0: şekerini ekliyorum. Bakın yaklaşık ne demişim, bir tatlı kaşığı şeker. Yarım çay bardağı üzüm sirkesi. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bu kışlıkları hazırlarken...
0: Biraz fazla koyacağım çünkü kavanozlarım büyük. Bir çay bardağı kadar
1: ekledim. Hiç sıkılmam. Böyle bir arkadaşım yanımda olsun.
0: Değil mi? Ben de seviyorum.
1: Çene yapayım.
0: Bugün geldin ya, ne güzel yaptık ben de. Şöyle 4-5 diş sarımsak. Yarım demet maydanoz.
1: Gönder bana, ver bana.
0: Al bebeğim.
1: Bu arada bunu iri iri yapacağım. Çünkü böyle suyun içinde kaybolup
0: bu
1: bitmesin.
0: Bu arada bu tabloyu çekip sosyal medyaya koyduk mu, biberler, domatesler?
1: Tuzunu ekledin mi?
0: Yok, yapmadık.
1: Yapacağız.
0: Ama nasıl yapacağız, bitti. Burada böyle sebzeleri çekecektik açıkta.
1: Çekmiştir onu Nida canım.
0: Yok, çekmemiş. Hüseyin hocasına bırakıyor. Hüseyin hoca çekmiştir diyor. Hayır, söylemedik ya Şifa'ya. Helal olsun.
1: Tabii. Neyse, ben anladım. Tuzunu vermiş tatlım?
0: Şimdi özellikle sebzelerin de şıkır şıkır olması gerek. Ne bekliyoruz annem? Özellikle şekerlerin, sebzelerin de şeker tadında böyle parlak olması gerekiyor ya. Ben bu sebzeleri çok kıymetli Hasan Bey'den aldım. Hasan Bey'den aldığım bütün sebzelerde de şöyle yakından göstermek istiyorum. Sağlıklı ve başarılı çıktı. Yani bunların aslında bütün halleri az önce ekrandaydı. Şimdi de kavanozdaki halleri. Bu bir emek. Oradan bize gelmek bir emek. Yani nedir? Babaannemin bir sözü vardır. Yapandan, getirenden, pişirenden, taşırandan Allah 1000 kere razı olsun. Kesesine bereket versin. Biz de buradan Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz hayatımızı kolaylaştırdığı için.
1: Kesinlikle, kesinlikle şey...
0: Harika.
1: Hayat kolaylaştırıyor. Nermin, ben bunu artık kapattım.
0: Sadece kaya tuzunu ekliyorum buraya.
1: Evet, lütfen onu da atalım. Ben karıştırayım. Bu da tamam. Bunu da blenderdan geçireyim. Diyorum. Ne diyorsun?
0: Bazen basiretiniz bağlanıyor. Sonra diyorlar ki Nermin Hanım yüzü düştü. 1,5 yemek kaşığı olduğu
1: onun
0: için.
1: Onun kavanozları da hazır zaten. Şöyle. Böyle karıştırayım ki rahat diye koyacağım ki sana.
0: Tuz çünkü şeyini sağlıyor. Sıkı durmasını sağlıyor. Suyunu da alalım Serpil.
1: Dur. Sana şimdi
0: soğuk su verirsen.
1: Arıtmamdan getireyim ki.
0: Şöyle bir armağanlıyorum.
1: Elinle yapsana. Bence daha güzel karışmaz mı?
0: Bunu sana bırakıyorum.
1: Okey.
0: 5 dakika kalmış çünkü ben onu çekmek istiyorum. Bunda zaten bir şey kalmadı. Blender'dan. Onu da geçeceğiz. Şunu göstermek istediğim için buraya geliyorum. Bu çok özel bir tariftir. Şu özellikle bakar mısınız, içi dolu galava turşusu. Yine Azerbaycan mıydı?
1: Evet.
0: Azerbaycan'a ait bir
1: çok
0: turşu tarifidir. Ve birçok kez denenmiş bir tariftir. Günün 8. konservesidir. 10-12 adet mürdüm eriği, 1/2 taze, yani yarım demet taze nane, yarım demet maydanoz, 1 adet kuru acı biber, 6-7 diş sarımsak. 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay bardağı şeker ve sudan armağanlanarak oluşturacağımız bir lezzet. Şöyle. Of of. Geldim. Özellikle mürdüm eriklerinin ortasını açtıktan sonra bu şekilde koparmadan çekirdeklerinizi çıkarmanızı istiyoruz. Çünkü bu doldurma usulü bir turşu tarifi olacak. Burada yarım demet maydanozla yarım demet naneyi alıyorum. Çok pratiktir. Yerken de çok keyif alacağınız bir tariftir. Şöyle Serpil.com'dan bıçağı alıyorum. Serpil, ne yaptın onu da göstersene bir
1: yakında. Canım, senin doğradığın hani malzemeleri doğradığımız cam kabın içine bir karıştırdım tekrar elimle. Lütfen siz de ellerinizi kullanın. Eşit bir şekilde kavanoza bölüştürdüm.
0: Tamam.
1: Sonra bak, bunun içinde kalan sirkeli, tuzlu, sarımsaklı suyu eşit bölüştüreceğim. Sonra geri kalan temiz arıtmadan aldığım suyu şey yapacağım. Koyacağım. Kapaklarını kapatacağım.
0: Ellerine sağlık.
1: Hop, bitti.
0: Ekranda da çok güzel gözüküyoruz. Turşu da biliyorsunuz maksimum 15-20 gün diyorlar ama bir ayın sonunda bence çok

0: daha bence lezzetli de hale geliyor. Bir ay kadar muhakkak karanlık bir odada bekletin. Şimdi bu Azerbaycan turşusunun da tarifini özellikle vermek istiyorum. Serpil, bunları bir harmanlayayım mı yoksa üstüne daha mi direkt güzel dökeriz?
1: Yok, harmanlayalım.
0: Şöyle yapalım direkt.
1: İçine dolduralım. Mis
0: şuradan
1: gibi
0: alayım bence, şu Serpil bana getirdi rahat. Aha, rahat.
1: Dedim onun için.
0: Şöyle.
1: Şimdi.
0: Bakın incecik kıydım fark ettiyseniz. İri kalmayacak şekilde hazırladım. Ve bunun içerisine kıymetli izleyenlerim şekerini koyuyorum. Şeker aslında burada tatlı tuzlu ilişkisini dengeleyecek güzel bir aromatik lezzet katacak noktası. Hafif karabiberini ekledim. Ve şöyle. Ne vardı bunun içinde Özlem? 6-7 diş sarımsağımız olacak.
1: Sarımsak ben de vereyim sana.
0: Bunları bir ovayım. Ondan sonra sirkeyle buluşturacağım.
1: Geldim.
0: Kaya tuzum. Bir yemek kaşığı kaya tuzu aşkım.
1: Sarımsağın.
0: Tamam, bunu da kavanoza.
1: Kaya tuzun geldi.
0: Kaya ben tuzu de bir çay kaşığı da şeker. Tamam, burası. Acı biberi de üstüne doğrayacakmışız.
1: İki.
0: Tamamdır. Şöyle bir.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Bir kavanoz bana büyük boy var mıydı? Yok değil mi?
1: Var. Orada. Yok mu? Şu bende bir tane ben var zaten.
0: Ben böyle diziyorum,
1: vereceğim.
0: Serpik o kavanozlarıma basacak.
1: Yok yok, vereceğim. Bende var bir tane.
0: Şimdi. Şekeri, tuzu.
1: Geldim. Hemen geldim.
0: Azerbaycan'ın eşsiz mürdümerikli turşularından bir
1: sen
0: tanesini hazırlıyoruz. İçindeki taze otlarıyla birlikte. Buradan Azerbaycan kardeşlerime selam olsun. Gerçekten oradan çok fazla izleniyoruz.
1: Evet.
0: Çok fazla destekleniyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor açık ve net söylemem gerekirse. Şöyle normal turşuyu hazırlar gibi içine tıka basa dolduruyorum açıkçası. Bir böyle karnıyarık edasıyla.
1: Yani bazen onu havuçla koyuyorlarmış, biliyor musun, rendelenmiş
0: evet,
1: havuç.
0: Evet evet, ama biz renginin de böyle parlak olmasını istedik ya. Çok içine bir şey katmadık Serpil Koy'la.
1: Şey de güzel olurmuş yani. Yeni mi?
0: Ha, kavanoza yerleştik. Aha, kavanoza. Yakın yani çekim görsünler.
1: Şimdi gel, ay ben bir tane
0: bunu yürümemiz lazım. Bir tık uzatalım.
1: Yesem ayıp olur mu acaba?
0: Ye bakalım da reklama gideceğiz. Şimdi bunun üstüne sadece elma sirkesini, zemine birkaç tane sarımsağını atacağız. Serpik, onu bir hızlı doldurabilirsen sana zahmet. Bakın o kadar kıymetli bir turşuttu ki bu. Ve üstüne de
1: 2 diş maydanoz
0: koyacağım. Suyunu dolduracağım Serpik'on. Sirkesiyle birlikte bir çay bardağı sirke ve sonra ekranda bir ay kadar dinlendirdikten sonra servise hazırlayacağız. Bak koy Serpil'im, gördünüz mü? Bu kadar sirke soğuk suyla aynen bağlıyoruz.
1: Sarımsağı koydum.
0: Kavanozu eline al Serpil, kom yaklaşsınlar. Ne yapıyoruz efendim? Bu güzellikleri güzelce masamıza taşıyoruz ve dakikalar sonrasında Beyaz TV ekranlarında sunum kısmıyla lezzetlerin tadına vararak sizlerle olacağız. O sosların kıvamını yakın çekeceğim. Hiçbir ayrılmayın. Geliyorum.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
4: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Ne istersen Neon 1. saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: Okula dönüşte neon bir yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
7: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
8: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
7: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz,
10: hep ucuz. Parasının kıymetini bilenler.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
11: Para mı kaybettirir?
12: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
13: Biz en iyisi kalgona geçelim.
12: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
14: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
15: Sen seversin diye aldım.
14: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
16: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen çanta, suluk ve mataraları okula dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
3: Bambim var benim.
4: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğim limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
7: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında FAO lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
9: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
10: Domino's'um hoş geldin.

Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıkları geçiyor.
3: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
6: Oy şefim.
7: Ülker çikolatalı gofret efendim.
6: Yengeme de verin.
8: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
9: İşte somonun hası.
10: İyi geldi mi boğaz arası?
11: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour'larda.
12: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku Bana'da miniki kakaolu fındık kreması 199 lira.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık küçük ev aletlerini yenileme zamanı geldi. Dyson küçük ev aletlerinde şehre dönüşe özel 7000 TL anında indirim. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi Van'da.
10: Van'da, Van'da. Türkcell.

0: HD TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Musullu küçük ev aletleri.

0: Evet efendim, bazı görseller konuşmayı kaldıramaz. Biz sustuk. Kış hazırlığımız sizlerle birlikte olsun istedik. Başta görmüş olduğunuz sosumuz Gürcü sosu. İnanılmaz lezzetli, içinde otları ile birlikte mürdüm eriği ile, pardon, Angelik eriği ile lezzetlenmiş. Hemen yan tarafta Balkanların eşsiz Lutenisa sosu. Hemen yan tarafta Aydın'ın eşsiz gelin turşusu. Hemen yan tarafta yeşil domates turşumuz. Diğer yanda bizim mürdüm erikli acı sosumuz. Hemen akabinde çok lezzetli domates reçelimiz. Ve balık turşumuz, özellikle tost makinesinde renklendirip güzelce harmanladığımız, lezzetlendirdiğimiz. Ve en sonda da yine Azerbaycan'ın mürdüm eriğiyle hazırlamış olduğumuz içi dolu gavala turşumuz. Şimdi Serpil, alıyorsun ekmeği.
1: Ben bakıyorum, ben şu an izliyorum şiiri gibi.
0: Alıyorsun kaşığı.
1: Reçelle girsem olur mu?
0: Sen reçelle gir, ben de benim sosla giriyorum.
1: Ya da gelinle mi girsem?
0: Bak, neyle istiyorsan. Bak, şu sosa bakar mısın? Bu Lutenisa'mız efendim. Lutenisa'nın kıvamı bu.
1: Yok, ben gelinle. Gelinle geliyorum.
0: Efendim, yok böyle bir şey. Bakın bu. Makarnalarda da kullanacağınız sos. Bunun tadına bakıyorum.
1: Ya şu var ya. Hafif sirkesi baskın, biberi kıtır.
0: Şunu da sizin için tatmadan gidemem.
1: Ama
0: evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz.
1: Badem de koy.
0: Hiçbir zaman eksik olmasın diyoruz efendim. Hı. En güzel tarifler. Hı.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Güllü davasının en çok eleştirilen isimlerinden biri de oğlu Tuğberk'ti. Komşu Seval'in kız kardeşi olay gününü anlattı. Sözleri Tuğberk'in iddialarını yalanladı.
1: Şimdi o kadar kolaylıkla ayağına giriyordu ki Tuğberk'in. Biz de dedik aynı numarada birini denediğimizde aslında Melih hiçbir şekilde bu ayakkabıyı giyemedi. Topuğu dışarıda kaldı. Yani çok zor.
2: Diyoruz ya hayatın olan akışında 43 numaralı bir ayak 38 numaralı bir ayakkabıya tek seferde giremez. Hı hı. Zorlarsın, parçalarsın. Evet. Bak o kadar rahat giremez, imkanı yok.
1: O gün Seval Hanım'ın hani evinden çıkıyorlar. Onun komşusu da bütün olayları kardeşi görüyor, şunu görüyor. Hani kız nasıl geldi, ayakkabıyı nerede çıkardı, üst kata gerçekten ayakkabısız mı çıktılar? Hepsini görüyor o. Bir dinleyelim bakalım.
3: Tuğberk nişanlısıyla birlikte geldi. Bayağı beklemişler. Kalabalıktı. Başka insanlar da vardı. Aşağıdan girdiler. Biz temizlik yapıyorduk. O yüzden kapıda Tuğberk ve nişanlısı ayakkabılarını çıkarttılar. Kız kendi spor ayakkabılarını eline aldı. Benim terliklerimi giydi. Tuğberk'in aşağıda ayakkabılarını çıkarttığını çok iyi biliyorum. Birlikte yukarıya çıktık. Güllü'nün evine terasa çıktılar. Tuğberk camı kırıp içeriye girdi. Tekrar aşağı inerken kız yine benim terliklerimle aşağıya indi. Kızın elinde hep kendi ayakkabıları vardı. Tuğberk'in ayağına ne giydiğini hatırlamıyorum. Kendi ayakkabıları kapının önündeydi. Nişanlısının kendi ayakkabıları da hep elindeydi.
2: 5 numara küçük bir ayakkabıyı giyip de zorlanıp daha saçma sapan problemler açmazsınız hayatınıza. Gider kapıdan 10 saniyelik 15 saniyelik bir mesafede belki de 5 saniyelik gidersin o ayakkabıyı alır getirirsin. Sen onu verdin o ayakkabıyı. Sen de orada bakıyorsun ya pencereden girdi mi girmedi mi. Sen terasta neyle girdin? Ayakkabısız mı? Dolayısıyla burada bir tuhaflık var ve bir türlü tam net bir şekilde de bize izah edemediler.
1: Oturamıyor. Hiç ayakkabı çıkmadı. Nasıl oluyor bu durum diyor. Yani ayakkabı kızın elinde. E nasıl olacak kızın elindeyse senin giydiğin nerede?
4: Niye kendinkini eline almadı? Niye kızınki elinde? Niye İrfik'e ayakkabıyı da almadı?
0: Her cevabı yeni bir soru işareti doğuran Tuğberk'le ilgili bambaşka bir gerçek daha ortaya çıktı. Stüdyo şok oldu.
1: Size bir çelişki göstermek istiyorum. Önce Tuğberk'in A Haber'de bir açıklaması var. Önce bir A Haber'deki açıklamasını izleyelim. Sonrasında sizlere çok önemli bir belge göstereceğim.
5: Bu kameranın hafıza kartı böyleyken görünmez. Ben de telefondayken bunu anlatıyorum. Murat abi diyeceğim.
6: Onu içeri çevirmen lazım ki arkadan
5: evet,
6: çıkıyor.
5: Murat abi şu hamleyi yap. Bak buradan kamera çıktı, hafıza kartı çıktı. Buradan bas, hafıza kartını al. Tam bunu tarif ederken de 2.40 geçe Yalova'da...
6: Çevirmeye mi girdiniz?
5: Tabii şey var, Altınova'da jandarma kontrol noktası var. Orada bizi jandarma çevirdi. Ben de hatta hemen telefonu çevirdim şeye, asker beyefendiye. Dedim ki abi dedim cenazemiz var, hani acil gitmemiz lazım. Adam da baktı tamam abicim dedi, devam edebilirsiniz dedi.
1: Konuyla ilgili olarak araştırmalarda Altınova bölgesinde, Taşköprü beldesinde sabit yol kontrol noktası olduğu belirtilen 26 Eylül 2025 tarihinde saat 2-3.30 sıralarında yol kontrol noktasında jandarma Taşköprü karakolu personelleri tarafından uygulama yapıldığı belirtilen tarih ve saatte karakolumuz tarafından herhangi bir uygulama yapılan personel olmadığına dair. Yani böyle bir uygulama yokmuş.
0: Sultan, Tuğyan Güllü'nün bacaklarına sarılıp attı dedi. Hakan İzgi, bilirkişi raporuyla çelişen ifadesini stüdyoda canlandırdı.
7: O ikinci tanık şahıs burada olduğunu kabul edelim. Evet. Esra Hanım. Hadi düşecek, nasıl tutacak, ne yapacak yani bu
1: yani
7: şekilde?
1: Yani o bakın. Oradan bir şey
7: olsa
1: yapsa
7: bile ne yapacak?
1: Yani. Buradan yapıyor
7: tutamaz
1: diyelim.
7: Yani böyle çünkü bu eliyle birlikte bu debelenir. Debelenir. Bakın direnç gösterir. Bir de biz Güllü Hanım'dan bahsediyoruz. Esra Hanım bunu atlamayalım.
1: Ama hocam şöyle yani. Düşünün. Şu komidine zaten diğer kişi küçücük bir kişi. Çıktı buraya. Şunun ben ağzını kapatıverdim. Sen de alttan ittiriverdin. Yapamaz mıyım?
7: Nereye kadar yapacak? Yaptı.
2: Kendine düşer
7: nereye
2: ya.
7: Nereye kadar yapacak? Kendine tutuyorum ben seni. Bak. Nereye kadar yapacak? Yapacak bu kadar. Daha fazla gelemez. Bu da düşüyor. Çünkü 1.60 boyunda. Buraya geldiğinde tutuyorum seni. Buraya geldiğinde bağırır. Bağırır. Bağırmamış Güllü Hanım. Güllü Hanım bağırmamış. Ne oldu? Saati kalibre ettik. Doğru kabul ettik.
1: Evet.
7: Düştü. 1001, 1002, 1003,

0: 4, 1007 deyince koşacaksınız. 1004, 1005, 1006, 1007.
1: Koş.
0: Koşun. Koşun, koş. 7 saniye ne yaptı bunlar? Böyle durdular mı Esra Hanım? Mesela.
2: Aşağı hocam, bakmış olamazlar mı?
0: İşte demin onu söylüyorum. Aşağı bakmış olsalar bile nasıl olacak? Ne diyecekler? Yani neye istinaden bakacak? Bir şey düştükten sonra arkasından değil fırlar.
2: Yani düştü. 7 saniye içinde o odada ne oldu?
0: Ne oldu? Yani bilmiyorum o orada işte.
2: Bu arada şunu da söyleyelim. Dediğimiz... İddianamede de bu sorulmuş 7 saniye. Evet. 7 saniye bu odada ne yaptınız?
3: Tuğya'nın annesi ve kızına olan sevgisizliği aylarca konuşulmuştu. O iddiaların delili olan konuşmalara ilk kez Esra Ezmeci ulaştı.
4: Benim gücüm yok, çalışacak halim de yok, şu an işim de yok. Bakarsan bakarsın, bakmazsan da yurda veririz. Bakarsan bakarsın, bakmazsan da yurda veririz.
5: Yani Yücel annem ölmesi senin evin mi oluyor? Yani Yücel annem ölmesi senin evin mi oluyor? Neyi anlayamadın? Yücel annem öldü diye senin evin oldu.
6: Sanki dünya bir tarafa kızımmış, anammış, babammış, bacımmış değil. Kervan o tarafta, dünya bir tarafa. Sen onu istersen yurda ver, istersen bak. Bakın bu normalde bir annenin yani söyleyeceği bir şey değil bu ya.
7: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
12: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: İşte somonun hası.
4: İyi geldi mi boğaz arası?
5: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour'larda.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
9: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat... Tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen...

0: bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
1: Bebekler bebekle büyürler.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: 3-2-1-0 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Oy şefim.
6: Ülker çikolatalı gofret efendim.
5: Yengeme de verin.
7: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
8: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
9: Psst, mavi bir zürafa mı?
10: Vay, konuşabiliyor musun?
9: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
11: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
12: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
13: Merci canım.
14: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
13: Hocam ben?
14: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
14: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
13: Hocam 1000 megabit diyor.
14: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
13: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
14: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
13: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
14: Ya gelsin o zaman slogan.
15: Türk Telekom değerli hissettirir.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
17: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
18: Türkiye'nin beklediği cinayet davası.
19: Şimdikine hiç inanamayacaksınız.
20: Bu işi şüpheden çıkartıyor.
18: Sultan'dan hiç duymadığınız iddialar.
19: Sultan ne yaptı o sırada? Baktı mı sadece?
20: Babasının savcılığa gitmesin diye tehdit eden bir sultan var.
21: Yoksa çok kötü yerlere gidecekmiş.
18: Olay gecesini ilk defa böyle anlattı.
19: Çok önemli bir ses kaydı ve görüntümüz var.
18: Kafa karıştıran şüphe. Güllü'nün evinde hangi kamera nereyi çekiyor?
19: Güllü Hanım'ın bir yakını. Çok önemli bir detay söyleyeceğim.
18: Türkiye'yi hayrete düşürecek gerçekler. İlk kez Esra Ezmeci'de.
22: Güllü Hanım ne oldu da geldi buraya geçti.
18: Az sonra... ...16 yaşındaki döndü, cinayete mi kurban gitti?
19: Döndü, nerede kayboldu biliyor musunuz? Odasında.
18: Abla Eşe'den kan donduran isyan. Döndüğü Adem ve Ramazan yok etti.
19: Neden ondan şüpheleniyorsun?
23: Onlardan başka kimse gelmedi abla. Çocuğu bir gecede kaybetti.
18: Suçlanan Adem'den olay yaratan sözler.
24: 2002'de gördüm mesela.
23: Kaybettim gördüm işte. Sahte konuşup oturma. Ben nereye gitmişim de sen beni getirmişsin.
18: Döndüğü bana değil abisine sorun.
24: Bacım kardeşime sorsana.
23: Ne sorayım kardeşime, ne yaptıysan sen yaptın. Sen.

0: atalım. Herkese güzel bir gün olsun efendim. Neşeniz bol olsun. Kalpleriniz aşk dolu olsun.
1: Amin.
0: Bekarlar kısmet de olsun.
2: Amin.
0: Sen niye evlisin Amin diyorsun?
2: Oğlum var.
0: Ha, oğlun için. Sen daha dün kocam mutlu etti dedin, bekarlara amin diyorsun. Ha? Ne? Yanlışlıkla mı oldu?
2: Yok, kızım var.
0: Ha, kızınız için, tamam, o olur. Evet. Evet efendim, güzel bir gün olsun herkese. Şimdi bugün bir dakika şurayı bir başlarken bir göstermek istiyorum. Bu aslında Güllü Hanım'ın evini krokisi olarak çizdik. Çünkü bugün size aslında tam anlamıyla nerede kameralar var, biz nereden Güllü Hanım'ı net olarak gördük, onları göreceğiz ve oda oda aslında göstereceğiz. Yani burada hocalarımla birlikte. Nasıl olmuş Hakan Hocam?
1: Gayet
0: Hasan
1: güzel,
0: Hocam.
1: Gayet güzel.
3: Size bir şey söyleyeyim mi? İmkanlar Türk televizyonları tarihinde bence ilk defa böyle bir kroki yapılıp uygulamalı keşif icra edilecek. Bence çok değerli. İlk defa bence. Başkaca bu şekilde bir ev krokisi yapılıp da o kroki üzerinden hadi bunu anlamaya çalışalım denildiğini ben hiç hatırlamıyorum.
0: Vallahi her şeyi müthiş. Hem izleyicilerimiz müthiş. Hem de katkımız olsun adalete, hukuk sistemine diye elimizden geleni yapıyoruz. Birazdan size tam nerede kameralar, aslında nereleri gördük ve aslında var sandığımız kameralar nerede kapatılmıştı hepsini anlatacağız. İhbar hatlarımızı öncelikle vermek istiyorum. 534-88-51-84. Tabii bugün hiç duymadığınız bazı ses kayıtları dinleteceğim size. Bu ses kayıtlarında sizin yorumlarınız çok önemli ve sizler ne düşüneceksiniz? Çünkü özellikle ilerleyen süreçlerde sultanın pozisyonu, Tuğya'nın pozisyonu ve mahkemede sultan hani sonuçta itirafçı oldu. Peki sultan sadece itirafçı mı? Yoksa aslında o da bu cinayette bir rolü var mı? Bunu da bu ses kayıtları size çok şey anlatacak bugünkü. Şimdi biliyorsunuz Tuğberk Bey sinir kas sayısı yükselmiş. Bazı şeyler söylemiş. Birçok kişiye aslında biraz hakaret de etmiş. Onların bazılarını çıkardık ama biz biliyorsunuz Tuğberk'in hem ayakkabısıyla ilgili dedik ki nasıl giyebiliyor 43 numara bir ayakkabı 38 numarayı. Bir de dün biliyorsunuz bu jandarma kontrolüne takıldığını söylemişti Tuğberk. Sonrasında savcılığın aslında araştırmış o bölgede jandarma kontrol bölgesi var mı diye, olmadığı çıkmıştı. Ona da cevaplar vermiş. Bir bakalım Tuğberk neler söylemiş. Biz kötü söz söylediği yerleri bipledik. Dinleyelim.
4: Korkuyorum. Yani gerçekten, çünkü artık bunu düşünmek zorunda kaldım. Açtığım davalarla dalga geçiliyor. Savcılık makamının yazdığı belge yalanlanıyor. Televizyonda, Beyaz TV'de savcılık makamının belgeleri yalanlanıyor. Savcıların isimleri alınarak yalancı deniliyor. İş yapamıyorsunuz deniliyor. Savcılara, devletin parçasına laflar söyleniyor ve daha neler neler. Kimse bunlara niye dur demiyor ya? Bak, tutmuşlar ayakkabı. Kardeşim ben bugüne kadar hiç bunu söylemedim. Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapıdan, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin devam etmeyin. Ama siz buna zaten karışamazsınız. Artık vicdan işlerini geçtim. Vicdanınız olsa falan o sizi dramatikleştirmeyeceğim. Siz hesap verecek halim yok annemin evine girerken. Hala ben beni sevmeyen kişilere, benden hoşlanmayan, samimi gelmediğim kişilere teşekkür ediyorum. Annemin dosyasında şüpheyle yaklaşmak suç değil. Tam tersi, annemin dosyasında şüpheyle yanaşan insana ben teşekkür ederim. Çünkü o annemi sevdiği için şüpheyle yanaşıyor. İnsanların aklına girebilen insanlar bu işi şüpheden çıkartıyor. Bu tamamen...
0: O da kötü. Şimdi ne oldu? Ben gözüküyor muyum? Bu mu dondu? Ha, tamam. Yakalayın dedin Kebriye Hanım'ı, niye göstermediniz? Şimdi Tuğberk Bey çok sinirlenmiş. Önce söylediği şeyleri anlamadım. Yok savcılar bilmem ne yapıyoruz. Biz savcımıza teşekkür ettik. Çünkü her bir detayı o kadar ince.

0: gerçekten incelemişler ki biz savcımıza ve her zaman da emniyet mensuplarına teşekkür ettik. Hiçbir zaman yok adını verdik şey falan, herhalde orada karışıyor. Orada bir kafa durmaya başlamış. Çünkü biz hiçbir zaman öyle bir şey demeyiz. Her zaman da devletimizin kurumlarını, bakanlığımızı ve bu işi icra eden, adaleti sağlayan herkese teşekkür ve takdir ettik. Biz nacizane desteğimiz olursa diye buradan yayın yapıyoruz. Öncelikle onu söylemek evet. istiyorum. Sonrasında oraya tabii. daha gelmedik ha, hocam. Tamam. Orayı söyleyecek. Tamam. Ondan sonra tamam. siz söyleyin. Sonra öfkeli bir şekilde ben işte annemin evi istediğim gibi girerim. Yok sevdiniz, ettiniz. Bilmem ne. Yok onu sevmediniz. Bir bunlara giriyor. Annen, senin annen bir kazayla ölmedi. Senin annen muhtemelen bir cinayete kurban gitti ve senin kardeşin ve sen kardeşini korudun ve bu işin cinayet olduğunu hiçbir zaman düşünmedin. Senin koruyamadığın anneni biz korumak zorunda kaldık ya. O yüzden de sorguluyoruz. Yoksa bize ne senin ayakkabından, şeyinden, pantolonundan, şortundan, tişörtünden, bizi ilgilendirmez. Sana duygu da beslemiyorum çünkü seni tanımıyorum. Seninle bir ilişki dinamiğim yok. Ama biz burada sadece Güllü Hanım'ın gerçekten bir haksızlık, yani sonuçta hiç kimse evlat tarafından öldürülmek, yani bu korkunç bir olay. Bunu konuşuyoruz ve senin savunmadığın annenin hakkını savunmaya çalışıyoruz. Onu söyleyeyim, yani bize böyle dalga geçiyorsun, hakaret ediyorsun, nokta nokta hav havlar diyorsun falan, yani hani ama onun şey argo terimini söylüyorsun. Yani çok ayıp şeyler bunlar. Gerçekten devam edelim.
1: O annemi sevdiği için şüpheyle yanaşıyorum. İnsanların aklına girebilen insanlar bu işi şüpheden çıkartıyor. Bu tamamen para kazanmaktan başka hiçbir şey değil. Ünlenmek, tanınmak. Ben televizyonlara çıkmıyorum diye, ben TikTok'larda gezmiyorum, hikayeler şunlar bunlar atmıyorum diye insanlar sanıyor ki ben annemin hakkını savunmuyorum.
2: Konu varmış. Bununla ilgili
1: jandarma çevirme noktası Taşköprü. Çınarcağa gidince giderken görürsünüz. Osman Gazi'den geçtiğinizde Taşköprü'nün bulun Taşköprü jandarma kontrol noktası diye bir nokta var. Hep orada bu arada. Hani sürekli orada olan bir nokta. Altınova diye ben orayı hatırlıyorum ve Altınova diye söylüyorum. Biz en son Çınarcağa işte Mustafa Bey ile Melih Hanım yanına giderken bir baktım ki Taşköprü yazıyor. Bununla ilgili belgelerimizi sunduk. Hadi diyelim. Bu yalan olsun. Benim oraya giderken çevirip çevirmemin konuyla hiçbir alakası yok zaten. Ama orada gerçekten de Altınova diyorum. Altınova olarak hatırladığım için. Halbuki Altınova İstanbul'daymış daha. Osman Gazi'ye gitmiş. Ben orayı nedense çocukluğumdan beri Altınova çevirmesi diye hatırlıyorum. Orası Taşköprü çevirmesi.
0: Konuşuyor ya. Yani gerçekten benim oraya gitmemin çevirmeyle alakası yok. Niye yalan söylüyorsun alakası yoksa? Ne bileyim, belki de gitmedi. Bilmiyorum ki. Niye yalan söyledin mesela? Niye desteklemek için doğruyu söylemedin? Benim oraya gittim. O bilmem ne değil. O bir şey. Bu kadar hızlı hızlı konuşmaya da gerek yok. Yani sonuçta bu da savcılık makamına bir sözler söylüyorsun ama savcılık makamının kararıyla bir belge istenmiş ve o belge gelmiş ve orada bir kontrol noktası olmadığı söyleniyor. Biz de doğru belgeyi gösterdik işte. Sen de diyorsun ki ister doğru söyleyeyim ister yalan söylesem ne olacak? Öyle konu, şey olur
3: konuyla
0: mu?
3: Ne ilgisi var?
0: Hasan hocam, bu belgeyle ilgili ne söylemek istersiniz?
3: Ya diyor ki yani diyor siz diyor savcıların evraklarını
0: doğru saymıyormuş.
3: Doğrusu göstermiyorsunuz, yanlış gösteriyorsunuz. Şimdi elimizde senin beyanına göre savcının aradığı, araştırdığı bir beyan var. Yani diyor ki bu çocuk gerçekten İstanbul'dan geliyor mu gelmiyor mu? Çünkü kendi beyanına göre Altınova veyahut da Taşköprü de oraya bağlıymış. Oradaki çevirme noktasına takılmış kendi beyanına göre.
0: Kendi beyanı.
3: Savcı da ilgili jandarma komutanlığına yazı yazmış. Demiş ki bu çocuk çevirmeye takıldım. Altınova Jandarma Komutanlığı demiş ki yok bu çocuk çevirmeye takılmadı. Şimdi diyor ki ne ilgisi var şimdi bunda?
0: Ya yanlış sen yere niye sorulmamış, Altınova'ya sorulmuş. Yani
3: doğru yere sorulmuş. Doğru yere sorulmuş ama kendisi diyor ki bunun konuyla ne ilgisi var? Madem konuyla ilgisi yok niye yalan söylüyorsun? Doğru mu?
0: Evet.
3: Madem konuyla ilgisi yok, senin söylediğin bir beyan üzerine savcılık Altınova'ya yazı yazmış. Altınova da demiş ki yok arkadaş, Tuğberk Yağız Gülter isimli kişi onun anlattığı 1.40, 2.40, 3.30 arasında çevirmeye takılmadı. Bakın tutanak gelmiş.
0: Şimdi bak bunlar bir de hocam bu dosya için külfet. Niye yalan söyleyip savcılığımızı oyalıyorsun ya? Yalan söyleme o zaman. Geldim de gittim de ben ne bileyim, belki senin telefonun geldi gitti, sen yoksun. Tabii ki sorgulayacağız. Hani bu kadar yalan söylenen bir durumda sorgulamak niye zorunuza gidiyor? Niye insanlara böyle bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz? Sen korusaydın annenin hakkında biz bu kadar burada çıkıp şey yap.

Masaydık. Baştan beri annem alkollüdür, annem şöyle yapmıştır, kesin düşmüştür, annem halüsinasyon görür diye Tuğya ne dediyse aynısını destekledin. Şu an hiçbir şey yapmamaya devam ediyorsun. Biz Hasan Hoca davaya girecek diye ödün koptu. Bunu ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyorsun. Sonra da ben aklımı savunuyorum, merak etmeyin. Sen TikTok'a miktoka giriyorsun bu arada. Kimde o bir sürü kişiyle, yok Melih Hanım, Mustafa, bir sürü yayın yapıyorsun sürekli. Niye TikTok'a girmiyorsun?

0: Buradan bize etmediğim benim vücuduma kadar hakaret kalmadı be. Hepinizi şikayet edeceğim de. Terbiyesizsiniz. Gerçekten çok terbiyesizsiniz. O Mustafa da Melia da hepsinin hakkında suç duyurusunda bulundum zaten. Onların hepsini kaydediyorum. Bugün zaten savcılıkta işlem gerçekten yaptıracağım. Şikayetçi olacağım. Çok terbiyesiz. Böyle bir terbiyesizlik görmedim. Gerçekten. Siz bak ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Konuyu geçiyorsunuz. Kadının yok vücudu bilmem nesi abuk subuk saçma sapan konuşuyorsunuz. Yani bu ne iğrençlik ya gerçekten. Bu ne terbiyesizlik. Heh, yani böyle çok yani gidip senin şöyle, yayın yaptığın kişilere bak sen.
1: Şöyle bir bakarsın.
0: İnsanlara şey ile konuşuyorsun. Bu ne terbiyesizceler ya.
1: Şimdi şöyle insanların verecek bir cevapları yok ise bel altı oynarlar.
0: Heh, çok güzel dediniz
1: anladın
0: hocam.
1: Mı? Verecek cevapları yoksa işte sizde aslında var olan bir takım şeylerle ilgili konuşurlar. Niye? Çünkü verecek cevapları yok. Yoksa çatır çatır cevap verir değil
0: tabii.
1: Mi? Sizin fiziğinizde veyahut da başka bir şeyle benim saçımla başımla niye uğraşsınlar? Doğru mu? Dolayısıyla verecek cevapları yok. Bakın Altınova diyor savcılık yazı yazmış yalan söylediği ortaya çıkıyor. Yok efendim ayakkabıyla ne ilgisi var? Ne bileyim ne ilgisi var? Sendeki şüpheli durumların hepsini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kusura bakma. Yani biz bunları incelemek için bu programı yapıyoruz. Ben Türkiye tarihinde ilk defa kroki koyduk. Buraya.
0: Evet.
1: Annesi için gelip şurada yani seyircinin yanında değil sizin yanınızda durması gereken adam şurada sana bana hakaret ediyor ya.
0: Sanki yani
1: hakaret ediyor bize.
0: Evet. Hakaret ediyor. Yani sen desin teşekkür ederiz. Yani ne kadar destekçi oldunuz. Yoksa annem bir hani kaza denilecek kapatılacak ama sen de onu istiyordun tabii. Biz senin ekmeğine şey yapmadık yani uzbandırmadık. O yüzden biz kötü olduk. Ne kadar enteresan. Daha var mı söyledikleri şey? Yok herhalde. Bu kadar. Siz kestiniz şeyleri. Evet tamam. Şimdi tabii biz neden bu tarz durumu konuşuyoruz? Şimdi Tuğberk'le ilgili durumda Tuğberk ben orada yapmıştır Tuğyan'la birlikte de bununla ilgili bir şey söylemiyoruz ama orada bazı şüpheli durumlar var. Birincisine camdan girmişsin annenin vefatına 3 saat sonra ve korkunç bir şekilde vefat eden bir kadının evine. Bu bir. İkincisi kameralarla ilgili şimdi söyleyeceklerimiz. Kameraların birçoğunda problem
1: Esra Hanım,
0: var.
1: Kameralara geçmeden özür dileyerek bir şey söyleyeyim. Yani ben söyleyecektim unuttum. Diyor ya annemin evi bacadan girerim ayakkabıyla girerim camı kırarım
0: sana
1: girerim.
0: Sana ne diyor?
1: Giremezsin. Orası olay yeri. Giremezsin kardeşim. Biraz önce orada cinayet işlendi. Veyahut da başka bir şekilde ölüm meydana geldi. İçeri giremezsin. Girdin belki de delillerin yerini değiştirdin. Bilemezsin. Yani annenin evi diye oraya giremezsin yani. Orası senin annenin evi değil artık. Orası olay mahalli. Giremezsin. Kusura bakma. Lütfen buyurun.
0: Yani şimdi ben herkese sormak istiyorum. Anneniz daha 3-4 saat önce vefat etmiş korkunç bir şekilde ve anneniz hala morgda. Siz İstanbul'dan geliyorsunuz Çınarca ve koşup tek derdiniz camı kırıp içeri girip artık ne alacaksanız onu almak oluyor. Yani böyle bir şey olmaz ki bu hayatın olağan akışına aykırı. Duygusal anlamda bağlı olduğunuz, en bağlı olabileceğiniz annenizin korkunç kaybı karşısında böyle tepkiler vermeyeceğinizi düşünerek biz bunu söylüyoruz. Ha, anneni seversin sevmezsin, sorarsın sormazsın, neden ölmüş diye sorarsın sormazsın o farklı bir şey ama burada sen aslında bu şekilde sabaha karşı girerek orada hani cinayet işlenmiş olabileceğine dair bir sürü iddianameler çıkmış mahkemeler olacakken belki de sen olay yerini bozuyorsun.
1: İşte, giremez giremez yani bacadan girelim giremezsin kardeşim orası artık annenin evi değil orası suç mahalli. Oraya girdin kim bilir neyin yerini değiştirdin neyi aldın götürdün bilemeyiz ki.
2: Olay yerine girmek için zaten bir tutanak lazım bir imza işte, atılması
1: yok,
2: lazımdır.
1: Da, bak şimdi ne diyor Esra Hanım diyor ki. Altınova'da beni çevirmeye hatta orada bak detay veriyor. Diyor ki beni polis çevirdi İstanbul'dan gelirken. Hı hı. O arada ben kameralarla ilgili olarak polisle görüşüyordum. Bizim evde bulunan polisle görüşüyordum. İşte SD kartı böyle çıkar falan filan. Bak detay veriyor. Ya insan bu kadar büyük yalan söyler mi? Ondan sonra da bunları konuştuğumuzda da bize hakaret ediyorlar.
0: İşte mantıksızlık şimdi mesela zaten hep baştan beri mantıksız.
1: Şu da yalan olabilir. Mesela diyor ben eve girmek için aradım polisten izin aldım. Bak bu da yalan olabilir. Diyor ya ben eve girmek için polisi aradım. Polis dedi ki girebilirsin. Ben bunun
0: bilmiyoruz ki bunun yazılı
1: bakın,
0: bir şey yok.
1: Bakın bunun doğruluğunu da ben araştırmak istiyorum. Polisin
0: bak çok doğru bir şey diye söylüyor Hasan Hoca. Dedi ya ben girdim sordum girebilirsiniz dediler.
1: Hani burada yalan söyleyen burada

0: doğruyu söylemediğini düşündüğümüz birisi orada da doğruyu söylemez. Doğru mu?
1: Peki hocam dosyada öyle bir evrak var mı? Tuğber gerçekten sorarak mı girdi polis memurlarına?
0: Ben görmedim öyle bir evrak. Yani onu ispatlaması gereken kendisi. Yani şurada doğruyu söylemediği tutanakla sabit olan birisi orada da doğruyu söylememiş olabilir mi? Yani ben aradım da polise girebilirsin bize delilleri topladık dedi. Ben de girdim. Ben inanmıyorum.
1: Peki şimdi başka bizde şüpheyi çeken kameralarla ilgili durum var. Şimdi hocalarımı da alayım yanımıza. Gelin Hakan hocam, Son hocam. Şimdi gerçekten çok iyi yapmış. Yusuf Bey mi yapmıştı?
2: Yunus Bey.
1: Çok teşekkür ederiz yaptığınız için. Emeklerinize sağlık. Onu söyleyecektim. Şimdi burası aslında biz bir dakika nereyi gördüğümüzü görmek için bu banyo çıkışı mı şu an?
2: Şimdi o banyo çıkışı kamerada evet. Görüyoruz. Bizim hep seyrettiğimiz kamera bu. Kamera bu. İlk çıkış yerimiz yani olayı vakıf olacağımız evet. Çözeceğimiz yerde sizin bulunduğunuz yer. Biraz sonra da canlandırmasını yapacağız. Bu kamera görüyor ve biz bu kameraya göre mekan, beden, zaman sistemini oluşturmaya çalışıyoruz. Olay
1: yani
2: yerini çözmeye çalışıyoruz.
1: Aslında hani tek izleyicilerimiz kamera. De görsün aktif olarak izlediğimiz tek bir kamera var. Evet. Orada da odanın detaylarını veriyorlar ama kamera bu kamera. Evet. Bakın banyodan çıkış ve Güllü Hanım'ı aslında gören kamera banyonun evet. Hemen yanında Güllü Hanım'ın odasının çıkışında evet. Olmuş oluyor.
2: Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Daha sonraki rekonstrüksiyonlar canlandırmamızda ışık tutması için şöyle bir ibare var. Kameraların harekete duyarlı olduğu söyleniyor ama lakin şöyle bir şey var. Demin de konuştuk Hasan Hocam'la da. Bakın Güllü Hanım çıkmadan önce kamera açık ama.
0: Tabii tabii.
2: Dikkat ettiniz
1: evet,
2: mi? İnce
1: açık
2: bir
1: kamera.
2: Kamera açık. Yani harekete duyarlı olup olmadığı ayrı bir konuş. Evet. Konuşmamız gerekiyor.
1: Şimdi buradan gördüğümüz şey Güllü Hanım'ın çıktığı ışığı evet. Kapattı.
2: Işığı kapattı.
1: Ve buraya doğru ilerlemesini
2: İlerledi.
1: Görüyoruz biz.
2: İlerledi.
1: İlerledikten sonra evet. Aslında burada şu zaten hemen banyonun yanı Güllü Hanım'ın odası. Evet. Burası Tuğya'nın odası ve sonrasında salon ve mutfak bir.
2: Evet.
1: Şimdi bizim tahmin ettiğimiz Tuğya'nın odasına direkt girdi.
2: Evet, evet. İddia edilen Tuğya'nın odasında. Hı hı. Bütün her şey olay gerçekleştiği yer burası.
1: Bizim duyduğumuz o ses kayıtları bu kameraya mı geliyor?
2: Büyük ihtimalle bu kameraya geliyor. Bu kameraya geliyor. Bu. Çünkü diğer kamera uzakta.
0: Şimdi biz diğer kameraları da tek tek anlatacağız. Şimdi sadece burada tek kayıt yapan bir tane de daha sonrasında Tuğberk'in 15 gün sonra teslim ettiği buzdolabının üstündeki bir kamera var ki onun da bütün kayıtlar elimizde yok. Sadece polisler eve girdiği saatte saat 1.40 gibi onun görüntüsü var. Bir de Tuğberk'in camdan girerken görüntüsü var. Başka hiç önü arkası yok o kameranın. Dolayısıyla iki tane kamera var. O kamera bu kamera. Diğerleriyle ilgili niye çalışmadığını biraz sonra anlatacağız.
2: Ve bu kameraların zaman senkronizasyonunu da bilmiyoruz. Yani onu daha ispat edilmiş de değil. Şu anda tam bilmiyoruz. Doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz. Ne servis edilirse açık kaynaklarda onu konuşuyoruz.
1: Ya şimdi o zaman biz hani diyoruz ya evin içinde kameralar var. Bir tane aktif kamera bu var.
2: Evet.
1: Diğer aktif kamera bu buzdolabı üstündeki bu mu?
0: Evet. Evet,
1: şu.
0: Doğru. Bravo.
1: Evet. İki tane.
0: Bravo.
1: Diğerleri...
0: O da işte camı gösteriyor. Bakın camdan hani kırıp girmişti ya tam karşıyı gösteren evet. Kamera o. Mutfak kamerası. Buzdolabının yani... üstünde. Bir tane de şurada mutfak tezgahının üstünde mikrodalganın yanında olan bir kamera var. Yalnız kapalı. İşi takılı.
1: Mikrodalganın diyorum. Oradaki kapalı.
0: O kapalı. Sadece şu takılı. Diğer kameraları anlatalım mı?
1: Evet.
0: Salonda bir tane kamera var. Televizyonun yanında. Televizyonun yanındaki kamera da kapalı.
1: Kaçta kapanmış bunlar hocam?
0: 13 Eylül'de kapanmış. Şurada bir kamera
1: daha. Bir dakika 13 Eylül'de mi kapatılmış?
0: 13 Eylül'de.
1: Bu televizyon izlenen yer.
2: Evet, evet. Televizyonun bulunduğu yer burası.
0: Televizyonun yanındaki yani sehpanın üstündeki kamera 13.09'dan beri kayıt yapmış.
1: Evet.
0: Aynı tarihte yine buradan o açıyı çeken yani salondan koridorun diğer tarafını çeken bir kamera daha var burada.
1: Evet.
0: Bu da kayıt yapmış.
1: Ne zamandı?
0: 13.09. İkisi aynı tarihte çekilmiş.
1: Yani bu açıdan görebileceğimiz hem içerideki hem bu dışarıdaki kamera 13 Eylül'de kapatılmış.
0: 13 Eylül'de ikisi de kapatılmış.
1: Kapatılmış demek fişten çıkartılmış mı?
0: Fişten çekilmiş, kayıttan çıkartılmış. 13.09'a kadar ikisinde kayıt var. Şöyle düşünelim. O tarihler Sultan ve Tuğya'nın Güllü Hanım'la aynı evde yaşamaya başladığı tarihler arasına denk gelir. Yani... Buradaki kamera da çekmiyor. Yani salonun içerisindeki. Şuradaki kamerada çekmiyor. Buradaki kamera çekmiş olsaydı belki biz başka şeyler görebilecektik orada. Şöyle ve buradaki kamera çekseydi, bakın biz oradaki kameradan ses almaya çalışıyoruz. Ses analizleri yapılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor, bir sürü şey. Şuradaki kamera çekseydi buradaki sesi çok daha net alırdı. Yani iki kamera aslında olayla ilgili, özellikle şu koridorun başındaki kamera
1: çok önemli olurdu.
0: O kadar
1: çok,
0: değerli çok, bir çok, değildi çok ki çok maalesef yok.
2: Çok önemli.
1: O zaman şunu sormak istiyorum. 1 ile 5 yani buzdolabının üzerindeki ve girişte gördüğümüz kamerada elimizde dosyada hangi görüntüler var bir görelim. Biri görelim önce. Banyodan çıkışta elimizde yani dosyada olan görüntüler bu. Bu bir numaralı kamera.
2: Şurası Esra'nın burası. Hasan evet. Hocamızın durduğu
1: yer. Tam Hasan Hocanın evet. durduğu yer. Bu Güllü Hanım'ın çıktığı.
2: Evet. Bakın çıktı.
1: Işığı kapattı.
2: Işığı kapatmıyor. Düşündü, bakıyor, etrafı idrak etmeye çalışıyor, ne oluyor, ne bitiyor diye. Ve hızlı adımda odaya doğru gidiyor. Evet.
0: Böyle yürüyor. Bakın böyle yürüyor. Ve sizin bulunduğunuz evet. kapıda.
1: Buraya kadar bir numaralı evet şuradan çıktı. Güllü Hanım'ın odası direkt solda gördü. Çıkıyor, çıktı buradan direkt evet. buraya kadar, herhalde kapı da burada, buraya evet. kadar görüyor aslında.
2: Evet.
1: Ve net de gören biri. Ama dikkat ederseniz çok aktif olan Güllü Hanım kendi odasının girişini çok aktif tutuyor. Tamam, tamam. Bakın bunu da unutmamak lazım. Aslında kendi odasının girişi burası.
2: Evet.
1: Yani eğer bir tedirginlik varsa ya da gece odama girerler öyle bir şey olur diye en çok kendi odasının girişi.
2: Evet.
1: Kamera
0: hem kendi odasının girişi hem de giriş kapısını da çekiyor. Yani tabii Güllü Hanım kendi odasının kapısına da şifre koymuş. Yani daire kapısı da şifreli ya, kendi odasının kapısı da şifreli. Yani o denli bir tedirginlik içerisinde. Yani ben size bunu söyleyeyim, seyircilerimiz anlasın.
1: Daire... Ben şunu merak ediyorum hocam. Şimdi hepimizin aklındaki soru işareti, izleyicilerimiz de şimdi bakacağım birazdan telefona da. Şimdi bu kapıdan ben çıkmadım ama ben buralarda sonuçta Tuğya'nın odasına girdim. Ben başka biriyim. Başka biri olarak düşün. Tuğya'nın odasına girdim. Orada bir şey yaptım. Çıktım sonra. Mutfağa gittim. İşte çatıdan çıksam. Gözükür müyüm?
2: Yani gözükürsünüz. Kameralara bakın, göre şöyle. Gözükürsünüz.
1: Hangisi?
2: Yani. Şöyle. Bu kameraya göre gözükürsünüz. Hocamın dediği.
1: Hayır bu görmüyor. Kamera, hocam, burası buraya kadar görüyor.
0: Hayır, burası hayır. Şurayı görüyor hocam. Sadece burayı görüyor. Yani giriş neden? Kapısına
2: kişi,
0: kadar görüyor.
2: Kişiyi görmese bile kapı açılacak ya.
1: O hayır hocam, dış kapıdan görüyor. Gelmiyor.
0: Hocam dış pardon, kapıdan
1: gelmiyor. Dış kapıdan, dış kapıdan pardon, gelmiyor. Pardon, bu kişi çatıdan geldi. O var ya çatı kırdı sonra tekrar Tuğberk. Bilmiyoruz öncesinde de kırık mıydı diye. Çatıdan girse biri. Ben geldim. Direkt buradan Tuğya'nın odasına girsem gözükür müyüm kamerada?
2: Hayır. Gözükmezsiniz. Bakın. Gözükmezsiniz.
0: Hayır. Gözükmez. Kesinlikle gözükmezseniz hatta onu şöyle teyitleyelim. Derler ki bu daire kapısının parlak bir kulbu var, kolu var. Oraya yansıyan bir takım karartılardan acaba birileri geldi mi gitti mi diye yorumlamaya çalışmıştık, hatırlıyor musunuz? Dolayısıyla buradan görülmediği için, burası kapıyı gösterdiği için sadece... Kapıdaki parlamalardan, gölgelerden acaba o taraftan biri mi geldi diye düşündük. Kesinlikle oradan gelen biri bu kameraya takılmayacağı için çok rahat bir şekilde buraya girebilir.
1: Yani doğru. O zaman izleyicilerimizin doğru. sorusu olan bu. Yani eğer üçüncü bir kişi olsa gerçekten kameralara takılmadan gelip Tuğyan'la ya da burada bir yardım durumu ya da bu işe iştirak durumu olur muydu? Olabilirdi o zaman.
0: Yani evet, yani kesinlikle hiçbir kameraya takılmadan. Bakın hiçbir kameraya takılmadan demeyelim. Biz dosyayı ve olayı çok iyi biliyoruz. Bu mutfakta buzdolabının üstündeki kamera direkt camı çekiyor. Nereden biliyoruz?
1: Camdan içeri.
0: Evet. Şimdi. Tuğberk giriyor.
1: Bu ama... var ya bu. Hani biz Tuğberk'e bu direkt bakıyor ki Tuğberk'in girdiği yere. Ama... Biz sadece görüntü olarak Tuğberk'in sabah girmesini görüyoruz. Hani gece görüntüler?
0: İşte yok. Bak dosyada da yok. Dosyada da yok.
1: Dosyada da
0: yok. Yani dosyada da yok. Mesela ben bununla ilgili olarak bu kameranın bütün önceki sonraki görüntülerin tamamını isteyeceğim mesela. Çünkü var mı onu da bilmiyoruz.
2: Onu da bilmiyoruz.
0: Yani var mı yok mu onu soracağız mesela. Peki, bizim hani... hazırladığımız bir dilekçe var şimdi. Bu dilekçe içerisinde bu kamera kayıtlarıyla ilgili olarak detaylı bir çalışma yapılmasını isteyeceğiz. Mesela bu kamera verildikten sonra... araştırıldı mı? Olay anı, olayın öncesi, olayın sonrası, kayıtların tamamı bu hard diskini ve SD kartın içinde mi? Veyahut da sadece Tuğbe Erkin camdan girdiği görüntü mü var?
1: Var mı yoksa?
0: Bilmiyorum, yok mu? Bilmiyorum.
2: Çok yani önemli bir şey söyleyeyim.
1: Yani şunu söylemek istiyorum. Hani burada biri gece girdiyse bizim öyle bir görüntümüz yok.
0: Yok.
1: Gece görüntümüz yok yani. Gece sabah yok, gündüz yok, başka
0: sabah
1: bir şey yok.
0: Hiç yok. Sadece sabah bir görüntüsü var, görüntümüz var, o da Tuğbe Erkin.
2: Çok önemli bir şey ilave edeyim Hasan Hocama. Kamera araştırıldığında dijital iz analiziyle birlikte bu kameraların bilinçli mi kapatıldığı, yani bir müdahale mi kapatıldığı yoksa elektrik kesintisinden mi kapatıldığı anlaşılır. Silinenler bir şekilde çıkartırlar. O teknolojiye sahipler. Yani daha önceki silin de etti, kaybettik gibi bir şey düşünülmesin. En önemlisi de hep bu konuşulan fiş çekildi mi çekilmedi. Bu bile bir şekilde tespit edilebilir.
1: Şimdi
2: elektriğin kesilmesi.
1: Şimdi, ben bir şimdi şey de, burada buyur, enteresan bir şey buyur, var hocam. Bir kamera bir gece önce çekildi fişi. 4 numaralı kameranın. Yani bu içeride olan, hani gece eğlencesinin artık olduğu, hareketin olduğu 4 numaralı kamera bir gece önce akşam 8.30'da kayıt durduruluyor, fişi çekiliyor.
0: Ya şüphe işte, şüphe.
1: Şimdi neresi burası? Bakın şu an içeride bulunduğum salonla ve mutfak birleşimi, biz salonda eğlendik denilen yer. Burası akşam 8.30'da ne hikmetse kapatılıyor. Ben şunu da anlamıyorum. Şimdi insanlar çok yakınları kayıp ettiklerinde ve bir şüphe olduğu zaman her şeyi sorgularlar. Nasıl düştüğünü bile sorgulamadı ama Tuğberk. Ben şunu sorgulardım. Çünkü kameraların her şeyi Tuğberk görüyor. Bu kamerayı akşam 8.30'da kim kapattı? Aynı gece 25'inin gecesi saat 8.30'da neden bu kaç? Tam 19.48, 8'e 10 var. 19.48'de bu kamera kapatılıyor ve burası o zaman 19.48'de kapatıldıysa bu işin tasarlanması, kimin kapattığı veya burada başlayan bir süreç olup olmadığı. Şimdi bu kadınla ilgili buraya geldi oraya, yani buradan başlayan bir şey mi var ya da buraya birinin girip girmediği.
0: Evet.
1: Şimdi
0: bu tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse bu itme fiilinin hangi saatte olacağını bilemezsiniz. Çünkü uygun ortamın oluşmasını sağlamanız gerekir. Yani alkol almıştır, ondan sonra bu odada malkata çalınmıştır, pencere açılmıştır. Ondan sonra buraya getirilmesi sağlanmıştır. Bir bahaneyle aşağı bakması sağlanmıştır ve getirilmiştir. Bu 19.48'den sonraki bir saatte ama 20.48 olabilir, 21 olabilir, 22 olabilir, 24 olabilir ki 1.26'ya kadar sürdü. Dolayısıyla oradaki 1.26'ya göre değil, bu ara olacak diye çekilmiştir. Eğer tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse oraya karar verilmiştir, o kamerada çekilmiştir.
1: Çekilmiştir.
0: Zaten bu ikisi yok.
1: Evet.
0: Bakın zaten bu ikisi de yok. O da çekilmiş. Doğru mu?
1: O da tamamen o gece ne oldu ne bitti de, bakın, hepsi bitti.
0: Düşünün yani şu ikisi yok. O da 19.48'den sonra, bakın tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bu tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse o da tasarlamanın bir parçası. Artık çekelim.
1: O dönem konuşulduğunda önce İlker Bey'in gelip bu fişi çektiğini daha öncesinde dendi.
0: Yok.
1: İlker Bey zaten gelmedi ki fiş çekiş tarihi ve saati uyumsuz onun gelmesiyle. Sonra Sultan mı çekti dendi ama Sultan tamamen reddetti bunu zaten. Ben hani çekmedim diyerek, yani bu bir hazırlık aşaması gibi son fiş, son kamerada çekilmiş. Peki ben şunu soracağım.
0: Buyurun.
1: Şimdi bu kadar hazırlıklar varken sizce neden mesela artık bu olsaydı eğer neredeyse çok az delil olacaktı. Bu niye sizce kapatılmadı?
0: O kapıyı gösteriyor ki, başka bir şey yok. O bakın ne bu tarafı gösteriyor, ne salonun içerisindekini gösteriyor, ne buraya gireni gösteriyor, ne çıkanı gösteriyor. Bu sadece bakın Tuğya'nın odasıyla alakası yok buranın. Şöyle tutalım, bakın şöyle. Sadece giriş kapısını gösteriyor. Bir de
2: Güller kendi odasına giriş kapısını.
0: Kendi odasına giren çıkan var mı onu gösteriyor.
1: Yani burada olay belli olmayacaktı ama bizim şunu görmemiz gerek miydi? Koşarak tedirgin halde koşan iki kız. Tabii. Onu görmek onu, belki önemliydi. Bak, doğru. Koştuğu çığlık çığlığa iki kız. Yani o biz bir şey yapmadık kendi düştüğü anlatan bir kaçışma.
0: Ve biz de bu tepkiyi verdik ve üzüntülü bir şekilde gidiyoruz.
1: Üzüntülü çığlık çığlığa indik. Bu da onu görebiliyor. Evet, bu anlamda pozitif, çok etkili.
0: Onlar aleyhine pozitif bir deliller.
1: Sonrasında Güllü Hanım çıktı. Aynı zamanda hani alkollüydü bize anlattılar o post sürü şeyi aslında alkollü onu anlatmaya çalıştılar. Sonrasında bu odada olan bizlere bir görüntü servis edildi ve bu görüntüde Sultan çekti. Ama biz buradaki görüntünün içinde gerçek kamera kaydını göremedik çünkü 19.48'de kapatılmıştı. Ama bütün basına bir görüntü yayıldı. O görüntü Sultan'ın telefonuyla çekilmişti. Burada Güllü Hanım, onu bulsanız arkadaşlar. Güllü Hanım önünde içki kadehi, iki çok mutlular.
0: Bravo.
1: Tuğyan ayakta dans ediyor pijamasıyla. Sultan da mutlu olan, birbirleri iyi anlaşan anne kızı çekiyor. Ama hiçbir problem yok. Gayet iyi anlaşıyoruz. Ama sen sadece bu görüntüyü bize servis ederken özellikle önünde Güllü Hanım'ın önündeki alkolü ve kendi önünüzde hiç alkol olmamasını bize gösterirken 19.48'de bizim daha devamını ve içeriğini görebileceğimiz bu kamerayı kapatıyorsun. Ve biz o odada sadece onun çektiği bu görüntüyü görüyoruz. Evet. Sultan'ın çektiği bu arada. Ne tesadüf ki her gece kaldığı evde o gece bir anda da Sultan'ın video çekesi gelmiş.
0: Bravo, onu da konuşmuştuk. Dedi ki eğer gerçekten o gece bir delil elde etmek adına yapmadıysanız bu çekimi, kamera kaydını. Siz bir gün önce de eğlenmişsinizdir. Bir hafta önce de eğlenmişsiniz.
1: Hiç onları görmedik.
0: O zaman kayıt yaptınız mı? Onu da sunun ki itibar edelim dedik size. Bakın aslında o kadar mantıklı şeyler istiyoruz ki. Diyor ya Tuğberk. Şüphelenebilirsiniz, haklısınız. Evet, şüpheleneceğiz tabii. Eğer bir ay boyunca o evdeysen ve sadece bir defa kayıt yaptıysan, Güllü Hanım her gün içiyormuş. Evet. Değil mi? Alkolle ilgili şöyle.
1: Kadının düşeceği gece kayıt yapıyorsun.
0: Başka gün.
1: Ve hiç paylaşacağı tek bir kayıt var. Ve hiç paylaşabileceğim bir görüntü değil. Bunu da nereden anlıyoruz? Kız Tuğyan şeyi pijamasının altı, tişört, içinde iç çamaşırı bile yok. Yani normal ev içindeki hali ki hani paylaşılamaz hal olduğunu söylemek. Yani sen güya evin içindeki bir eğlence rutinini hiç paylaşılacak da bir görüntü olmamasına rağmen çekiyorsun. Mutluluğunuzu çekiyorsun. Güya mutluluğunuzu. Tabii.
2: Şimdi ben soru sorabilir miyim?
1: Sorun
2: şimdi Sultan Hanım'ın o çektiği görüntünün o güne ait olduğunu biz biliyor muyuz? Kesin mi? Yani resmi olarak söylüyorum. Resmi kayıtlarda var mı? Bir yere geleceğim de onun için soruyorum.
0: O güne, hem de o güne aitmiş olur. Hocam.
2: O güne evet. Peki telefonu araştırıldı mı onu tam anlamıyla?
1: Evet. Hocam kıyafetler de mesela. Bakın, Güllü Hanım'ın kıyafeti bakın. Şeyi de hocam, aynı kıyafet.
2: Okuduğum kadar, iddianeme baktığım kadar yanlışım varsa lütfen düzeltiniz. Tamam, objektif söylüyorum. Sadece şey kayıtlarına bak. O Google ve diğer şey kayıtlarına bakıldı. Bu tür böyle imaj kayıtlarına WhatsApp gibi ya da hocam, diğer resim kayıtlarına bakılmadığına dair
0: şöyle
2: bir bilgi yok şu anda.
0: Bu zaten,
2: onlara bakılmadı diye biliyorum ben.
0: Bu zaten olaydan kısa bir süre sonra kendileri tarafından servis edildi.
2: Ama işte görürüz.
0: Servis edildi. Ama telefonunda da mevcut. Sultan'ın telefonunda
1: aynı
0: mevcut.
1: Gün çekilmiş.
0: Aynı gün çekilmiş.
1: Aynı gün kıyafetlerinden çekilmiş. Kıyafetler de belli.
2: Peki araştırıldı mı Sultan'ın telefonu tamamıyla hocam?
0: Hocam araştırıldı.
1: Evet. Araştırıldı. Yani bu o günkü eğlence. Bu o günkü kıyafetler birebir her şeyleri de aynı zaten. Bu o gün bir anda yani biz şunu görüyoruz. Aranız bozuk muydu? Bir tartışma mı çıktı? Hayır, baksana biz gece eğleniyorduk.
0: Gayet
1: iyiydi. İçtiniz, bir kavga mı çıktı? Yok, biz içer miyiz hiç canım? Annem işte. Ne gösterecek? Bundan daha iyi bir görüntü olamazdı zaten.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi müthiş. Yani bu tabii şimdi tasarlama derken hani Malkasa'yı diyoruz, Sultan'ın telefonunda açılıyor. Bu görüntü Sultan'ın telefonunda çekiliyor. O yüzden de hani bunları tek başına Tuğyan, yani Tuğyan mı dedi hadi canım kalk bizi çek de bir mutluluğumuz gözüksün. Yani bir anda ne oldu? Ya da Malkata'yı aç, Tuğyan mı dedi ve senin telefonundan?
2: İşte onu demek istiyorum. Sadece elbiseler kriter olmasın diyorum. Yani o zamanlama çok önemli.
0: Hocam örneğin YouTube'a yazıyorsunuz. İlk başta çıkan Malkata değil, dördüncü sırada çıkan değil mi? Bakmıştınız
1: evet.
0: siz.
1: Yani bu Güllü Hanım'ın sevdiği.
0: Güllü Hanım'ın sevdiği parça.

0: Kanın orijinalini. Dördüncü, beşinci sırada çıkıyor. Yani mesela biz şunu söyledik kendisine. Siz bir ay boyunca sadece o gün mü bir anınızı paylaşmak istediniz, çekmek istediniz? Ondan önce de varsa paylaşın. Diyelim ki bunu bilerek yapmamışsınız. Şimdi, ama vermediler.
1: Hiç vermediler. Ve yani o hazırlık aşamasında diyelim ki o zaman şunu mu anlıyoruz? Sultan hiç bunun parçası değil ama parçası olabilecek her şeyin içinde.
0: Tabii.
1: Görüntü çekmek olsun, aşağı hiç ses çıkarmadan yanında kucaklayıp annesini atan bir kızın yanında hiç gık demeden aşağı koşuyorsun mesela.
0: Ve şimdi
1: aşağıda ilk gelen polislere hemen sarhoşta düştü diyorsun mesela. Yani bunlar nasıl hiç konuşulmadan yapılıyor? Bu aklımız almıyor.
0: Esra Hanım, mesela hemen o tutanağı vereyim. Erol Bey de Sultan Hanım da böyle bir tutanağın olmadığını söylemişti. Bakın bu tutanak 1.44 geçe polis tarafından tutulmuş bir tutanak. 1.44 geçe. 1.44 geçe polis oraya geldiğinde Sultan'ı da tanımıyor, Tuğyan'ı da tanımıyor. Orada bulunan hiç kimseyi tanımıyor. Sultan'a denk geliyor. Bakın Sultan'a denk geliyor. Çünkü Sultan'ın...
1: Bunu bahsediyoruz. Bunu da gösterebilirim. TC yazıyor mu hocam?
0: Hocam yazıyor. TC
1: göstermiyor. Ha, siz veriyorsunuz. TC'yi göstermeyelim.
0: Şimdi orada dediniz yani ilk başta aşağı indi ve evet, polisle konuştu. Dedik. O dedi ki öyle bir şey olmadı. Ben hiç kimseyle muhatap olmadım diyor. Evet. Bakın orada işaretledik. Aşağı iniyor. 1.44 geçe Esra Hanım. Dikkatinizi çekerim. 18
1: onu buradan da bir göstereyim mi izleyicilere? O evet, mavi şey.
0: 18 burada dakika sonra. Yani olayın Güllü Hanım'ın düşmesinden daha 20 dakika geçmeden 18 dakika sonra polis bir mülakat yapıyor. Oradakilerine evet, soruyor. Ne oldu? Bakın orada Gültut ne diyor? Diyor ki tarif ediyor odanın evet, bulundukları odayı ve diyor ki alkollüydü, ayağa kaydı, düştü.
1: Şimdi Sultan'ın ilk beyanına geliyoruz. Yani orada polisler sorduğunda annesini kucaklayarak attığını gören Sultan'ın orada hiç arasında konuşmamasına rağmen polise verdiği ne diyelim hocam?
0: Mülakat.
1: Mülakatta.
0: Mülakat,
1: mülakatta. Evet. Olay yerinde bulunan Sultan Nur Ulu isimli şahısla yapılan görüşmede Gültut'un ikameti olan nokta nokta sayılı adreste Gültut ve öz kızı olan Tuğyan Ülker Gülter isimli şahıslarla birlikte ikametin girişine göre soldan 3. oda, burada da soldan 2. oda demesi gerekirdi. Oyun havası oynarken Gültut isimli şahsın alkollü olması, bakın böyle diyor Sultan hemen. Alkollüydü ve dengesini kaybetmesinden dolayı ikametin açık olan penceresinden aşağı düştü. Olayın şokuyla evde bulunan Tuğyan Gülter isimli şahıs ile merdivenden koşarak aşağı indiklerini ve beraber bağırdıklarını beyan etmiş. Şimdi burada anında verilen kaç dakika sonra dediniz hocam?
0: 18 dakika sonra.
1: Olaydan 18 dakika sonra Sultan ne kadar telepati yoluyla anlaşmış ki aynı şekilde aylarca ya da uzun zamanca Tuğyan'la birlikte ne söyleyecekse hemen 18. dakikada önünde annesini atan bir kadını, arkadaşını görmesine rağmen onunla aynı ifadeyi telepatik anlaşıp veriyor.
0: Onunla aynı ifadeyi bile değil. Bakın 18 dakika.
1: Sarhoştu, dengesini kaybetti, düştü.
0: İlk mülakatı veren kim? Sultan.
1: Evet.
0: Emniyete gidelim. Emniyette ilk ifadeyi yine Sultan veriyor. Yani
1: Tuğyan'dan önce.
0: Sıra olarak Sultan'ı daha önce alıyorlar. Hı hı. Sen gel demişlerdir. Dışarıdaki evet, emniyet mensubu arkadaşlar. Sultan'ı çağırmışlar. Sultan Tuğyan'dan önce ifade veriyor. Bakın bu mülakatı Sultan veriyor. 18 dakika sonra alkollüydü, ayağa kaydı, düştü. 4.30'da sabah 4.30'da bir ifade veriyor Tuğyan'dan önce. Orada da aynı ifade. Bir bakıyoruz yarım saat sonra Tuğyan da aynı ifadeyi
1: evet,
0: vermiş.
1: Şimdi Sultan'ın bir ses kaydını dinleteceğim size. Sultan'ın ses kaydını ilk kez dinleyeceksiniz. Zaman olarak arkadaşlar tam zaman tarihi biliyor muyuz? Tuğyan tutuklandıktan sonra olan bir ses kaydından bahsediyorum. Tuğyan tutuklandıktan sonra bir dinleyelim ses kaydını.
2: Güllü cinayetinin

0: Tek tanığı Sultan aylarca sustu. 78 gün sonra cinayeti itiraf etti.
1: Siz mi işlediniz cinayeti?
2: Alın.
1: Üzerinizde bütün şüpheler.
0: Ekibimiz hakkındaki iddialar bitmek bilmeyen Sultan'ın ilk kez duyacağınız sözlerine ulaştı. Ben yanarsam seni de yakarım.
3: Ben Tuğyan tarafından çok baskılandım bu süreçte. Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu. Ben yanarsam seni de yakarım. Ben yanarsam seni de yakarım. Susacaksın. Eğer yanarsam yakarım, seni bu olayın içine çekerim dedi bana. Benim bana dedi ki avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış.
0: Sultan'la ilgili en çok kafa karıştıran konu, olaydan 7 saniye sonra Tuğyan'la birlikte aşağı inmesi ve güllü düştü demesi olmuştu. Sultan o anları ilk kez anlattı. Annesini camdan atan bana acır mı?
3: Karşında birisi annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun.
4: Evet.
3: Ben orada ne yapıyorsun sen, ne yaptın desem annesini camdan atan adam bana acır mı? Annesini camdan atan adam bana acır mı?
0: Suçu üstüme atmasından korktum.
3: Ben korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğyan kendisini parçalamaya başlıyor aşağıda. Ben şok geçirdim. O kadar böyle kendisini parçalıyordu, yerlere atıyordu.
4: Evet.
3: Hangi hareketler yapıyordu ki? Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak. Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak.
0: Güllü düştükten sonra Çiğdem ve Sultan arasında olay yerinde geçen tartışma da çok konuşulmuştu. Sultan onu da açıkladı. Çiğdem telefonumu açmam için bana vurdu.
3: Allah'ım ben şimdi ne yapacağım? Allah'ım ben şimdi ne yapacağım? Ben neyin içine düştüm? Ne oluyoruz? Hani ben o kadar korktum ki. Sonra Çiğdem abla geldi benden telefonumu istedi. Cep telefonunu ver. Sonra telefonumu verdim. Şifresini aç dedi. Ben şifresini açmadım önce. Ondan sonra bana vurmaya başladı telefonumla birlikte. Aç şunu, aç şunu diye. Ondan sonra bana vurmaya başladı telefonumla birlikte. Aç şunu, aç şunu diye.
0: Çiğdem, Sultan yapmış olabilir mi dedi.
3: Ben artık iyice korkmaya başladım. Sonra Çiğdem abla bir gün sonraydı sanırım. Tuya'nın böyle yüzünü tutup dedi ki ablacığım, senin görmediğin bir esnada Sultan yapmış olabilir mi? Ki ablacığım, senin görmediğin bir esnada Sultan yapmış olabilir mi? Dedim kesin benim üstüme atacaklar, anladın mı abla?
5: Şimdi aşama aşama Sultan burada verdiği tepkileri anlatıyor. İlk başta diyor ki yani ben koştum, gördüm attığını, koştum çünkü annesine acımayan bana acır mı, üstüme suç atar bu kız diyerekten koşturarak aşağı indim ve baktım aşağıda da kendini yerden yere atıyor. Şok oldum, ses çıkaramadım diyor. Şimdi burada ben hani izleyicilere de sormak istiyorum. Tabii bunu bakın çok zor bir şey. Bunu empati yapmak da çok kolay bir şey değil. Yakın ve birlikte kaldığınız bir arkadaşınız yanınızda izleyicilerimize de sorayım. Annesini aşağıya atsa ne yaparsınız? Gerçekten dürüstçe yani bir cevap verelim. Annesini aşağı atan adam size de acımaz deyip susup onunla aynı ifadeyi mi verirsiniz? Ya da bağırıp çağırıp annesini attı mı dersiniz? Ne düşünüyorsunuz?
6: Tabii ki de tepki verirdim Esra Hanım kesinlikle. O esnada bağırırdım. Ne yaptın sen annene? Nasıl attın? Hani bu şekilde tepki verirdim. Çığlık atardım yani. İlk etapta zaten aşağı koşarken Tuğyan ne yaptın diye bağırırdım.
5: Tuğyan ne yaptın diyerek bağırırdım diyorsunuz.
7: Tepki.
5: Yani tepki burada da ne diyor aslında Sultan? Ben ne yaptın ne diyemedim. Çünkü ben annesine acımayan bana da acımaz diye düşündüm diyor. Sen Ayşe, yani peki Sultan gibi davrananız var mı? Olur mu yani? İyi düşünün ama. Sırf Esra Sultan'a Hanım, karşı ben, çıkmak için değil.
2: Esra Hanım, ben şok olurdum.

0: dizlerimin bağı çözülürdü bir kere. Aha. Benim yanımda atıyor ya. Ben yani onun arkasından bile gidemezdim aşağıya ya.
1: Yukarıda mı kalırdın?
0: Evet, yani donar kalırdım ben. Nasıl annesini atar bu kız ya?
1: Hı hı. Söyler miydin ilk seninle mülakat yaptığında polisler?
0: Evet, söylerdim.
1: Ama sana suç atacağından korksa?
0: Vallahi hiç atsa da atmasa da
2: nereden
0: ben söylerdim.
2: Nereden biliyorsunuz ki? Daha atıp atmayacağını da bilmiyorsunuz. Yeni olmuş olay. Yani. Sıcağı sıcağına. Yani suçumu atacak, bana mı yükleyecek, beni mi öldürecek? Yani sadece belki...
1: Siz hocam çok yakın bir arkadaşınız. Sizlere sorayım ya. Çok yakın arkadaşınız yanınızda anneniz atsa, sonra da üzüntülü kendini yerden yere atsa söyler misiniz?
3: Ya bu çok büyük bir vicdan meselesi, ben söylerim.
1: Siz anlatırım söylersiniz yani. Diyorsunuz.
3: Söylerim yani, vicdan meselesi bu. Yani ortak olmak, söylememek ortak olmak demek.
1: Söylememek ortak olmak, ortak demek olmak oluyor. Demek
2: ben yani. Hemen derdest ederim orada. Ben hemen yani empatik kurup orada, Allah korusun öyle bir manzara ile kimseyi karşı karşıya bırakmasın. Orada ben olsam sultana ters kelepçe yapar, polisi beklerim. Anladınız mı? Tuğyan'a.
4: Falan, teselli ediyordu, sarılıyordu Tuğyan'a. Asla korkmuş değildi.
1: Gibi değildi. O da oyuna dahil mi oldu? Bir devamında sultan neler söylüyor? Bir onu da dinleyelim.
5: Sultan'ın yalnız kendi gerçeği söylememesi çok eleştirildi. Sultan sessizliğinin sebeplerini tek tek anlattı. Avukat Merve bana inanmıyor, inanmak istemiyor.
6: Yani Merve abla bana inanmıyor, baskı altında böyle bir ifade verdiğini düşünüyor.
5: Mecbur kaldığım için sustum.
6: Bakma, o kadar gün sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Susmak zorunda kaldığım için sustum. Bakma, o kadar gün sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Susmak zorunda kaldığım için sustum. Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki sultan, sana kim inanır?
5: Gözaltında yaşadıklarını açıklamak istemeyen sultan neden ifade verdiğini söyledi. Kelepçelenirsem konuşurum demiştim.
6: Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim, senin yüzünden ben oraya kelepçeli bir şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim.
5: Malkata çalması ve Güllü'nün odaya geldiği anla ilgili de ilk kez konuşan sultan soru işaretlerini cevaplamaya çalıştı. Bana sadece malkatayı aç dedi.
6: Malkatayı aç. Malkat açılınca Gülen'le geldi. Ben malkatayım. Hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum.
5: Tuğyan'la Güllü'nün ölümünden sonra yaşadıkları yüzleşmeyi de ilk kez açıkladı. Tuğyan'a neden yaptığını sordum. Ağladı.
6: Sordum. Dedim ki Tuğyan, neden bir şey yaptın? Yani çok kez bunu sordum. Sorduğumda ağlamaya başlıyordu.
5: Tuğyan cenazede Oscar'lık performans sergiledi.
6: Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu. Ve ben kimsenin bana inanmayacağını düşünmemin en büyük sebeplerinden birisi buydu zaten.
1: Şimdi sultan aslında Tuğyan'ın hep çok iyi rol yaptığını, hem cenazede hem sonrasında, kendisi de neden bunu yaptığını sorduğunda ağladığını ve bir açıklama yapmadığını söylüyor. Aslında Oscar'lık oyunculuk derken aslında kendi de sultan da oyunculuk yapmış oldu bu arada. Uzun süre aynaya baktım, onun şey oldum falan, işte kendi düştü diyerek, o da bir oyunculuk. Ama o kadar oyunculuğu yüksekti ki diyor, bana kim inanır diyerekten gerçeği söylemedim olarak söylüyor. İzleyicilerimiz de...
2: Bir şey ekleyebilir miyim?
1: Evet hocam.
2: Şimdi diyor ki, eğer kelepçelenirsem bildiğim bütün gerçekleri anlatırım. Şimdi bakın, Tuğyan'ın Güllü'yü attığı gerçeği bir gerçek.
1: Evet.
2: Başkaca hangi

0: çekler var. Tasarlama bunun içerisinde mi? Plan bunun içinde mi? Annesini öldüreceğini daha öncesinde kendisine paylaştı mı? Bildiğim bütün gerçekleri anlatırım. Bakın, tutup attığı görüntü bir gerçek. Annesini attı, bu kadar.
1: Evet.
0: Bu anlık gelişen bir olay değildi o zaman bildiğim bütün gerçekleri anlatacağım demesinde. Yani şimdi biz her kelimeden bir şey çıkarıyoruz gibi düşünüyor seyircilerimiz ama bildiğim bütün gerçekler derken atma fiilinden başka gerçekler de biliyor. Ne olabilir? Annesini öldürme planı. Tasarlama. Kendisinin orada bulunma nedeni, şahit. Camın açılması, Malkata sen aç, şunu yap, bunu yap. O kameraların kaldırılması, görüntünün engellenmesi. Bakın, bildiğim bütün gerçekleri birini anlattı bize. Sultan hepsini anlatmak zorunda.
1: Şimdi izleyicilerimizin de yorumlarına baktığımız zaman mesela Nilgün İzzetoğlu demiş ki Sultan bu işi bildiği ve iştirak ettiği bağırmasından belli. Hayatını olağan akışı diyorsunuz. İşte tamamen ona ters bağırmaması diyor.
0: Doğru.
1: Tuğyana vurur, küfür eder, yetişin diye bağırır. Masum olsa en azından aşağı gelen polislere bir şeyler anlatırdı diyor. Selda Kaptan da demiş ki Sultan'la Tuğyan arasındaki menfaat ilişkisi bitti. O yüzden Sultan şimdi konuşuyor. Sultan başından beri biliyordu. Korku falan değildi. Korktuysa neden Tuğyan'ı teselli etti ve hep yanındaydı. Yani baştan beri biliyordu. Kendine iş dokununca itiraf etti diyorlar. Bu aslında insanın kafasına düşündüğünde mantıklı gelen bir şey.
0: Yani bir şekilde kendisi de suça iştirakten yargılansa, bakın bu suçun iştiraki demek itenle aynı cezayı aldınız demek. Yani bunun şeyi yok, yani arası yok. Siz de alırsınız ömür boyu hapis cezası. Yani seyircimiz haklı. Bununla ilgili bir tedirginliği mi vardı? Kendisiyle alakalı iştirakla ilgili bir takım hususlar ortaya çıkmadan itiraf edeyim kurtulayım mı dedi. Bilemiyoruz. Çünkü diyor ki bildiğim bütün gerçekleri anlatacağım. Bu öylesine çıkan bir laf. Her şeyi anlatacağım. Bildiğim bütün gerçekleri. Bu sadece itme değil. Demek ki başkaca birçok şey konuştular bunlar.
1: Bir tasarlama da vardı. Hakan Hocam, siz sultanın da işin içinde olmasıyla ilgili bir şey söyleyecektiniz. Bir şey gösterecektiniz.
2: Yok, Sultan Hanım'ın değil de düşüş pozisyonuyla ilgili bir hipotezler, bir ihtimaller daha, onu canlandırmak istiyordum esasında. Onları yapalım biz. Nasıl olabilir diye. Şimdi hep biz ihtimalleri konuşuyoruz burada. Asla kimseyi suçlamadan ne olabilir? Ya da bize hangi ifade verildi? Aynası var.
0: Bozdum.
2: İfadelere göre olabilir mi, olamaz mı gerçekliğin içerisindeyiz?
1: Ama ne kötü bu. Tamam. Ben gelin. Tutuyorum hocam. Tamam, siz şey yapın. Şunu bir canım. Siz anlatın hocam.
2: Şimdi bize dendi ki burada ihtimallerden bir tanesi kaydı. Kaza oldu. Değil mi? Tamam. Kaydı dendi. Şimdi bu kaymayı biz bir rekonstrüksiyon yapalım. Bir canlandırma yapalım. Nasıl kayma olmuş olabilir diye.
1: Yani kayma burada, derken buradaki kayma.
2: Buradaki kayma. İhtimalleri hep şey konuşuyoruz ya. Yayınlarınız objektif olduğu için objektif olarak bunu anlatıyoruz. Şimdi kayma oldu. Diyorlar ki parkede kayma. Şimdi bir parke biz getirdik imkanlarımız dahilinde. Hatta şöyle yapalım Esra Hanım. Semra'yı çağıracağım ama sizi bir rica etsem bir ayakkabı çıkarsanız şurada bir kayma.
1: Ama bende ince çorap var, kaygan olabilir.
2: Şimdi işte onu istiyorum zaten.
1: Kayganlığını yani, çıkarayım hocam.
2: Yani tamam, sizin esasında bunu istiyorum. Şimdi
1: ince çorap var ama.
2: Şimdi
1: beni atmayın hocam.
2: Yok, ben size dokunmuyorum şu
0: an. Tamam. Kaymasın Esra Hanım.
2: Düşünün, ayak çıplak olmasına rağmen kaygan dendi ki ayak öyle bir şey yok.
1: Evet.
2: Sizin ayağınızda şu anda çorap var. Şu anda deneseniz nasıl bir kayganlık içerisinde olacaksınız? Ve nasıl şeyiniz olacak?
1: Yani çorap olmasına gösterirseniz... rağmen ki ince çorap hanımlar bilir kaygandır biraz ama o kadar da kaygan değildir.
2: Peki ne kadar sizi şu anda mesela itmeyeceğim, merak etme. Ne kadar sizi şöyle dönseniz ne yaparsınız yine?
1: Aman
2: bir
1: hocam,
2: şekilde itmiyorum. İtmiyorum. Atmayacağım. Demin öyle millet linçlemiş. Bir şey yapsam bile ne kadar yani kaygan böyle lak diye kayabilir misiniz?
1: Yok valla, ben bir de tutarım kendimi. İttirin
2: bir şekilde,
1: hocam, itirin.
2: Bir şekilde tutarsanız
1: tutuyorsun.
2: Yani.
1: Yok, tutarsanız. Kaymıyor. Gerçekten ve bu arada çoraplı ayaklarım yine de kaymıyor.
2: İşte onu arz etmek istedim. Şimdi deli zincirine devam edelim. Ne dediler? Şimdi birbirlerini çürütelim. Sorgulamayla gidiyoruz ya.
1: Gel. Çorapsız gel sen de. Yok, ayakkabıyla mı gelsin?
2: Ayakkabı yok, çıplak ayakla da olabilir ama. Şimdi arkaya çarptı dediler. Hatırlar mısınız? Evet. Karşı binaya, karşı binaya kiremitle bir çarpma işlemi de oldu. Şimdi kaza oldu ise zaten onun imkan ve ihtimali yok. Şimdi şöyle bir şey, oraya geçemeyeceğiz, kamera almayacak ama Semra, şimdi siz şey yapabilirsiniz.
1: Ben
2: Semra
1: ayakkabımı.
2: Tabii ben size atamıyorum. Buyurun ben size tutayım
1: hocam,
2: şöyle.
1: Sağ olun, teşekkür Cerveri. Ederim. Evet.
2: Şimdi yok, atmayacağız. Atma yok. Kırmızı bir örtümüz vardı bizim. Şunu çıkarabilir miyim, kusura bakma.
1: Tabii
2: biraz böyle
1: hocam,
2: interaktif
1: buyurun.
2: Şey yapıyoruz, hiperaktif şey yapıyoruz.
0: Hocam ya.
1: Şimdi, her şeyi yapıyor.
2: Şimdi seyircilerimizden şunu istiyorum. Burası şimdi dışarısı, içerisi Semra Hanım içeride olduğunu evet. kabul edelim. Şimdi Yunus, şu aynayı da alır mısın? Vallahi imkanlarımız bu kadar. Biz bunları simülasyon testiyle yapabilir miyiz? Bilgisayar yapardık ama burada gerçek canlandırmayla yaptığımız zaman daha iyi oluyor.
1: Daha iyi oluyor.
2: Gösteriyorlar bize ama. Şimdi.
1: Bu şimdi ne hocam?
2: Bana şimdi hemen mı? Arz edeceğim. Şimdi burası yol.
1: Evet.
2: Burayı içeri kabul etmeyin. İçerisi bu tarafta kalıyor. Yaklaşık 2 metre civarında şeyimiz var. Burası karşı binanın şeyi.
0: Duvarı.
2: Kiremit. Hasan hocam senden yardım isteyeyim mi?
0: Buyur hocam.
2: En kötü ihtimal yakın dediler ya.
1: Karşı bina.
2: Evet. 2 metre. Biraz daha çek hocam. Heh, tamam. Şimdi.
0: İyi mi?
2: Şimdi. Karşı bina en kötü ihtimal çatısı 2 metre diyelim. Yakın.
1: Ki yani bana göre biraz daha fazla. Aradaki mesafedir bu
2: evet.
1: değil mi?
2: Evet. Aradaki mesafe. Şimdi. Velhasıl rahmetli kazayla düştü diyelim. Bakın rahmetlinin günün boyuyla aynı neredeyse. Bir dakika Semra'cığım. Evet. Aynı. Evet. Kazayla düştüğü zaman Semra düştün, yat yere. Yat yere ben seni. Otur yere. Otur. Hayır biraz daha
1: yat,
2: geç.
1: Yat canım
2: misin?
1: Yat. Yat. Peki yat.
2: Bakın.
1: Ya, ama pis.
2: Bakın. Bakın. Biraz daha çekmesi lazım şöyle Semra'cığım, kusura bakma. Kaza oldu ya, şimdi oraya girmeyelim. Orası eşip geldi bir şekilde kaydı.
1: Evet.
2: Demin siz kayamadığınız yerden kaydı diyelim. Düşeceği yer ancak şu kadar. Bakın.
1: Dur, yastık koyalım hocam çocuk. Kısa.
2: Oh Semra, Allah razı olsun.
1: Abi iyi geçin. Üstümü de.
2: Şimdi bu kadar aşağı yukarı. Evet. Karşı çatı bu kadar. Yani biz zaten bir de işin garip tarafı çapraz. Nerede bulduk? Burada bulduk. Yani buraya çarpma ihtimalini biz görmüyoruz.
1: Yani çatıya karşı duvara çarpma yok.
2: Öyle düşünün. Eğer evet. kaza olarak olduysa. Kaza.
1: Peki, ben itmeye gelelim. İtseydi.
2: Evet, itmeye gelelim. Evet. İtmeye gelelim. Semra'cığım ya. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: İtmeye gelelim. Şimdi biz içerideyiz. Semra gel buraya. Şimdi. İçerideyiz. İtmeye geldiğimde bakın yine 2 metre. Şimdi ben Semra'yı 60 kilo ben bunu alacağım, kucağıma alacağım, eşiğe kadar geleceğim, pivot yönüne eşiğe kadar geleceğim, böyle atacağım değil mi ancak evet. oraya diyelim. Ben bunu buradayken Semra atmayacağım seni. İttirirsem burası da menteşe görevi görecek ya, düşeceği yer böyle bakın öne doğru yine çarpmayacak karşı tarafa.
1: Peki hocam öne doğru düşse, yani öne doğru düştüğü zaman bu şekilde çapraz olur mu yine?
2: Hayır yine olmaz. Yine i̇şte oluyor. Oraya ayrı o gün konuştuğumuz gibi tekrar konuşalım. İlla bir şekilde bir çapraz bir vektör şey yön vektörü var. Yani 45 derece evet. düşürmüş burada. Yani takla atmış olsa bile yönü şöyle içeri yüzü içeri dön iyice. İçeride olmuş olsa bile mesela bir torsiyon ya da bir güçle uygulanan dönmüş olsa bile bu tarafa düşmez. Buraya düşer. Yani bizim kilit noktamız yerdeki pozisyonu. Orada biz kilitleniyoruz. Ne oldu?
1: Peki hazırlık yerdeki safhası, pozisyonunu tuyan değiştirmiş olabilir mi? Sarılıyor
2: ne kadar değiştirecek? Ne kadar değiştirecek? Bakın ne kadar değiştirecek? Burası 1.80. Yaklaşık 1.80 uzaklığında bulundu. Bakın. Yaklaşık binadan yaklaşık kaç? 1.5, 1 metre civarında. Şurada bulundu.
1: Evet.
2: Burada bulundu. Ve Semra çağırayım mı sizi?
1: Gel Semra.
2: Şimdi düşmüş birini. Semra yatma şansın var mı?
1: Var. Vereyim mi yastığı?
0: Hocam şunu yatır da üstü kirlenmesin. Duvar.
2: Ama o şey gözüksün duvar, hocam. Duvar. Gözüksün.
0: O pikeyi verin o
2: zaman. Semra yat.
1: Ya çapraz yatalım.
3: Böyle mi yatıyoruz?
2: Ya esasında böyle yat. Gel. Böyle kafası gerçek şey yapalım. Tamam. Şöyle yat. Şöyle gel. Böyle. Tamam. Böyle. Ya yok bu, buraya şekilde. Gel. Hayır böyle gel yanıma. Ha, şimdi yat.
3: Bir saniye.
2: Pardon, özür dileriz.

0: Değil mi? Burada bu şekilde bulunmadı mı? Kafası burada değil miydi? Bu tarafta
1: Bir
0: değil mi? Ya, bu
1: dakika,
0: taraftaydı kafası.
1: Kafası pencereye yakın kısımda.
0: Kafası böyleydi.
2: Böyleydi, sola yatıktı değil mi?
0: Böyleydi, hafif sola yatık. Hafif sola dönmüş.
1: Bir o görüntüyü de yani blurlamış olarak bir atsanıza arkadaşlar. Yalnız burada böyle olunca bu da çok tuhaf oluyor. Tamam. Buradan nasıl böyle kafası böyle?
2: Takla atmış işte, olabilir.
0: Belki o anda dönmüş de olabilir. Dönmüş olabilir. Yani onu daha sonra şey yapacağım.
1: Evet.
0: Böyle, yani tabii böyle değil Semra'cığım. Şöyle 45 derece şöyle. Velhasıl böyle olmadı. Tam tersi de olsa. Bizim ihtimaller zincirimizde bu zaten garipsiyoruz biz bunu.
1: Tuğyan sarsa ne kadar değiştirebilir pozisyonunu? Tuğyan sarsa yani sarılıyor ya, annesine sarılmış böyle göğsüne bastırmış.
0: Ha, burada onu anlatıyorduk, evet. O yarım kaldı, affedersiniz. Ne kadar sarsabilir? Buraya kadar mı getirecek ya da buraya kadar mı çekecek?
1: Mi?
0: Getiremez.
2: Üç
0: yatıyor kadın. Hayatta
2: iki,
0: bir şey yapamaz
2: en
0: onu.
2: En fazla 2 derece
0: yerinde. En fazla yani yerinde oynar. Yani eğildiği zaman böyle ne yapabilir? Yerinde. Yerinde değiştirebilir.
1: Yani
0: buraya kadar mı gidecek ya?
1: O
0: kadar değiştiremez diye düşünüyoruz.
2: Bir de düştüğü yer bellidir zaten. Olay yeri inceleme o düştüğü noktayı kesinlikle belli etmiş. İstediği kadar oynatsın yani.
0: İşte buradaki ATK'nın o ilk gelen ekibin de tutanağı çok önemli. Hı-hı. Yorumu da çok çok önemli. Ama ne olursa olsun yönü kafası burada olsun ya da burada olsun. Önemli değil. Biz burada 45 derece açı bulup görüyor muyuz? Görüyoruz. Bunun istikametinde olmadığını biliyor muyuz? Biliyoruz.
1: Yani şunu
0: orada
1: diyoruz,
0: biz kopuyoruz.
1: Çiğdeme bakış açısında değil.
0: Ona da gelelim. Ona da gelelim. Şimdi şuraya geçeceğim ben. Şimdi Semra gelir misin Güllü Hanım olarak?
1: Güllü Hanım'la aynı boyda sanırım.
0: Evet, aşağı 1.60 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi geldi. Bakın cama çağırdı diye öyle bir ihtimal düşünüyoruz ya.
1: Evet. Gel.
0: Bakın burada bir oda var. Güllü'nün odası.
1: Güllü'nün odası.
0: Ta ileride ve 20 santimde böyle bir fark var. Evet. Bu eğildiği zaman ne kadar görebilecek? Ne kadar duyabilecek
1: ya da? Çok eğilmesi lazım.
0: Çok eğilmesi de lazım. Ve eğilmez. Panik hatağı olan bir insan.
1: Var, yükseklik
0: korkusu
1: var.
0: Bir insan var.
1: Evet. Heh.
0: Velhasıl hemen ikinci ihtimalle de olasılıkları konuşalım. Korktu. Şöyle. Popum biraz geri, kalçan geri. Korkuyor ya, geri attı. Hı hı. Böyle baktı diyelim, bak biraz sola doğru. Yani olur ya insanlar şöyle bakar.
1: Evet.
0: Geçen gün de bir seyirciniz yazmış, çok tebrik ediyorum. İzleyiciniz çok dikkatli,
1: çok
0: bu konuda.
1: Çok dikkatlidir vallahi.
0: Bana da yazmışlar özellikle, dedim ihtimallerimiz içerisinde. Eğildi böyle. Bak şöyle Semra, şöyle bak.
1: Eğilerek
0: ama
1: kafayı
0: bak,
1: çıkardı.
0: Ne yaptı? Bir ayağı dengede. Ben bunu alamam. Ne kadar alsam bile
1: ne
0: yapacak? Şu dizi bakın. Otomatikman kendini salacak, ağırlık merkezini yere verecek, dışarıya vermeyecek. Bu bir reflekstir hocam.
1: Tabii. Hı hı.
0: Bu bir insan biyomekaniminin oturduğu böyle bir şeydir.
1: Düşünelim.
0: Reflekstir.
1: Her ne kadar alkol kullanmaya alışkın biri de olsa bünye olarak, sonuçta alkolün getirdiği bir denge kaybı, bir bozukluk olabilir.
0: Çıktı banyodan, demek ki bir şey düşünüyor, ona lan dedi. Herkes hazır mı diyor.
1: Evet.
0: Demek ki bir şeyler konuşuldu. Kafasında duruyor. Alkollü insanın kafasında uçar. Bir. İkincisi çıktı. Işığı kapatma yetisi de aklında. Biliyor. Biliyor. Işığı kapatacağım diyor. Sonra duruyor, bir kendine geliyor, bakıyor. Ondan sonra intikal ediyor gitmesi gereken yere. Yani bu melekelere sahip bir insanın burada düşmesi, hiç sesini çıkartmaması normal değil. Normal değil. Bakın burada kendiliğinden bir şekilde yaptı. Yani şunu demek istedim. Ne kadar önde olsa bile mesela korkuyor ya. Arkadan bir çekme olsa bile kendisini bırakır, yere bırakır, salar. Demin bir seyirciniz dedi, dizlerin bağı çözülür. Bakın bu çok önemli bir şey. İnsan anatomisinde var. Korkudan insanın, hocam birden dizleri oldu, ağırlık merkezini yere bırakır ve taşıması zor.
2: Tabii.
1: Ağırlaşır.
0: Bakın burada da zaten gözüküyor.
1: Düştüğü solda. Alan.
0: Bir yere çarpacak bir yeri de yok burada. Bakın Esra Hanım, burada... Şu duvarda herhangi bir sütre de yok.
1: Yok.
0: Herhangi
1: hayır.
0: Bir çarpacak şey de yok.
1: Tabii.
0: Evet. Birisi mesela o durdu. Çıktı eşiğe. İtti. Olabilir mi? Tabii ki olabilir o. Ama hem intihar senaryosu hem de maktulün bulunuş yeri pozisyonu itibariyle bu pek olmuyor.
1: Bir
0: olasılık
1: de hocam,
0: dışı
1: bence bu araştırılmış bir şey. Şunu da düşünüyordu. İttirirse İttirdiğinin belirtisi daha yüksek çıkacak çünkü ileriye doğru düşecek. Ama yükseltirse, şimdi öyle yükselttiğin olabilir. Zaman o zaman ittirilmiş, hani o uzak mesafeye düşme olmuyor ya.
0: Evet.
1: Onu keşfedilmesi çok daha

0: Daha zor.
1: Çok daha zor. Evet. Yani
0: Onu da
1: burada
0: düşünmüş olabilir.
2: Olabilir.
1: Yani çok
2: Burada
1: şey
2: olabilir.
1: dediğiniz gibi bakın burada bize tanık hanımefendinin düz bir cansız manken üzerinde öyle kabul edelim. Onun cansız bir manken üzerinde bize gösteriyor bunu. Ne yapıyor? Düz duruyor. Semracığım gel bir dakika şöyle. Şöyle. Düz bir manken üzerinde gösteriyor. Ne yapıyor? Bunu hafiften demeyeceğim. Ne yapıyor? Bakın ağırlık gayet böyle eğiliyor. Gösteriyor bu şekilde. Onun imkanı yok. Kaldıramaz zaten. Aynı şekilde canlı mankenin üzerine
2: Dengesini
1: yapsa
2: bozar ama hocam yani kaldıramaz ayrı ama
1: kaldıramaz.
2: orada bir denge. Şimdi şöyle kaldırıp attığını ben düşünmüyorum. Aşağı eğer bu şekilde olduysa omuz da verebilir ya hocam.
0: Nasıl
2: Hocam
0: hocam?
2: Dengesini alttan tuttuğunuzu düşünün. Bir de omuz verip bedeninizin gücüyle
0: İndiriyor.
2: itmiş
1: Anlatayım hocam
2: olabilirsiniz. Ya yani
1: size.
2: şöyle alıp böyle itmiş olamaz
1: Haklısın
2: mısınız? Yani
1: hocam. Onu anlatayım.
2: bu da
1: Şimdi
2: olamaz mı yani?
1: bir kavrama aşaması var. Kavrama. Nasıl kavradı? Onu bilmiyoruz. Dar alanda mesela onu nasıl bir
2: Evet.
1: şekilde kavradı? Bir yere geleceğim de onun için uzatıyorum.
2: Tamam.
1: İkincisi kaldırma dediğiniz gibi.
2: Dengeyi bozma işte, evet.
1: İşte kaldırma deyince de alt sorulara geçiyoruz metine. Uzaklık nedir?
2: Evet.
1: Ben ne kadar mesafeden kaldıracağım ki ağırlık merkezi eşin dışında olsun rahatlıkla kaldırabilirim.
0: Tabii şunu
1: Eğer
0: bir
1: biraz geride
0: söylemek
1: olsa
0: istiyorum. Bir insanı
1: atamaz.
0: burasından kaldırdığınız zaman dik durma dengesi çok bozuluyor.
1: Bozulur. Ama bakın her
2: Dengeyi
1: zaman aynı şey diyor.
2: bozarsa itmesi
1: Bu
2: de
0: daha
2: düşme
0: kolay
2: söz
0: olur.
2: konusu olabilir
1: Olabilir
2: yani.
1: ama
2: Ben
1: bakın.
2: şöyle kaldırıp attığını ben düşünmüyorum. Bir çuval gibi kaldırdım, attım
0: Bak
2: değil.
0: ben merak
2: Bak
0: ediyorum.
2: dengeyi
0: Gelsene Filiz.
2: bozdum, ittim de
0: Şimdi
2: olabilir mi acaba hocam?
0: bir atmayalım ama bir insanı sadece yardım edebilir misin Yusuf? Şunu bir insanı yani buradan hocam kaldırsak yani kaldırdığınızda çok
1: Kaldırabilirsiniz.
0: ama çok denge bozuluyor.
1: Ben onda değilim. Bakın mesafeden bahsediyorum size. Bakın şuradan bahsediyorum. Buradan kaldırırsa
0: Hayır,
1: dengesi
0: dipten
1: bozulsa
0: kaldırıyor.
1: bile tutar,
2: Tutar.
1: tutunur,
2: Tutar.
1: korunur. Hocam ben
0: Ama
1: onu
0: çok
1: demek istiyorum.
0: kenardan kaldırsak?
1: Çok dibe itecek ki bakın ağırlık merkezi kişinin ağırlık merkezi bu eşiğin dışında olacak ya da o mesela geçecek ki düşme gerçekleşsin.
0: Yani
1: Bir
0: izleyicilerimize
1: adım
0: şunu
1: geride olsa
0: söylemek
1: bile
0: istiyorum.
1: zor
0: Bu
2: hocam. Tabii
0: noktadan
2: tutar.
0: kaldırdığınızda vücudunuzu dimdik tutabilmeniz çok zorlaşıyor.
1: Zor kabul.
0: Yani buradan
1: Kabul.
0: kaldırmak gibi
1: Kabul.
0: düşünmeyin.
1: Kabul.
0: Kalça altından kaldırın.
1: Ama
0: Bir
1: bir de
0: göstersenize.
1: ne var? İnsan mekanı ne var?
0: Hocam
1: Kaldırdığınız
0: sizin
1: zaman
0: elinizi
1: bile
0: bir kaldırsanıza. Filistin bir kaldırsa olur mu? Ya da bir hanım
3: Evet,
0: kaldırsın.
3: Ayşe gel.
0: Hanım
3: Kaldırırız.
0: kaldırsın. Gel, gel.
3: Ya kaldırsın ben tutayım onu.
0: Tamam, siz önden tutun. Eşik şey olmaz şimdi.
3: Evet.
0: Yani bu sizinle beliniz şey olacak.
4: Ben kaldırayım.
0: Senin de belin ağrı.
1: Semra. Ben
4: yapayım da kaldır.
2: Biraz daha aşağıdan ama.
0: Hiç kaldıracak bir hali yok ki.
4: Kaldırayım mı?
2: Kaldırma bak.
0: Yok,
1: yok,
0: kaldıramıyor.
1: Kaldıramazsınız.
0: Kaldıramıyor.
1: Yok böyle bir şey. Yani bu şey
0: Ne?
1: değil. Burada dediğim gibi şu mesafe duruş mesela çok önemli. Bakın Esra Hanım biz buna bakıyoruz
0: Kaldıramaz.
1: sadece.
0: Yazık kadının beli şey olacak. Neyse siz oturun.
1: Arkadaşlarımız da buna bakıyoruz biz. Bu mesafe neydi? Ne taraftaydı?
0: Neden geldi camın
1: Ya da
0: önüne?
1: neden geldi tabii o alt metinlerden birisi. Neden geldi oraya kadar? Ve geldiği zaman neden tutunmadı? Geldiği zaman niye düştüğü zaman neden bağırmadı? Hep
0: Tabii
1: diyorum
0: bu
1: ya hazırlık aşaması ve icra
0: Ama hocam
1: aşaması.
0: siz bunu sorarken şunu da düşünüyorsunuz. Şimdi bu kadın yani şöyle düşünün yükseklik korkusu olan,
1: Evet. Panik
0: tedirgin,
1: hata
0: panik
1: olan.
0: hata olan bir kadın niye camın dibine kadar gelsin?
1: Evet. Biz onu mesela fizikçi hocamla beraber yaparken hemen psikologumuz diyor ki bir dakika dur dur diyor işte sizin
2: Gelemez
1: dediğiniz
2: oraya.
1: gibi dur diyor.
2: Gelemez oraya.
1: Niye geldi diyor bana onu söyleyeceksiniz diyor. Ben ona
2: Tabii.
1: göre şey yapamam diyor
2: Tabii.
1: puanlayamam diyor. Bana
2: Bravo.
1: onu söyleyin diyor.
2: Tabii.
0: Tabii.
1: Nasıl geldi? Ama bakın tekrar söylüyorum. Kaldırdı kabul. O adım atana kadar yani geriden attı diyelim. Kaldırdı ya gitmez gidene kadar sizin zaten söyledi ya biraz itme.
2: Omuz verme.
1: Uygulanana kadar yine bir süre var. Hatırlar mısınız? Dün söyledim. O arada ne oldu? İşte onu demek istedim. Zamanımız çok yetmedi.
2: Evet.
1: Kaldırdı. Uzakta kabul edelim bu sefer. Her şeyimiz ihtimal ya. Olasılık konuşuyoruz. Uzakta. Kaldırdıktan sonra aradaki o milisaniye bile olsa nasıl bir
0: Şunu merak
1: hareket
0: ediyorum.
1: oldu?
0: İzleyiciler bence bunu merak ediyor. Ben sultanım ya. Bu da Tuğyan da annesini kaldırıyor ve ben görüyorum o anda. Çünkü nasıl kaldırdığını anlattığına göre görüyorum ben. Ne yapıyor sultan orada mesela? Annesini kaldırıyor öbür şey arkadaşı. Ya sultan ne yaptı? Şimdi bir kaldırmak, oraya getirmek, bir şey yapmak bir
1: Şimdi
0: hani zaman ya. Ne yapıyor? Duruyor mu yani mesela?
1: tanık o büyük ihtimalle ne yaptığını şöyle diyeyim. İkinci kişi bu pozisyonda ne yaptı diye ben bir çerçeve çizdiğimde ikinci kişi kanımca dengeyi bozdu. Tutmasını engelledi.
0: Aa,
1: Tutmasını engelledi
0: nasıl
1: bence.
0: yani? Bir
1: Ya işte
0: gösterin
1: bakın
0: hocam onu bana.
1: şimdi düşüyor ya

0: Semra'da gösterdi. Bir şekilde burada ya. Ne dedik biz? Akli Melike'nin yerinde tutmak ister.
1: Kollarını mı tutmuştu?
0: Tutar bir şekilde demek ki engellendi. Tabii bilemiyoruz onu.
1: Hı hı. Tahminen yani söylüyoruz.
0: Sizin hep aynı şeyi söylüyorum. Kaç ay önce yaptığımız. Hafiften ittim. Eliniz açıp bağırdınız birden.
1: Evet.
0: Alkol marka olmasa bile bakın zaten gösterdik nasıl bir cabbar kadın olduğunu. Tabii. O bile bir şekilde bağırır. Hatta normalde şakayı bile ne kadar kabul edecek? Şöyle bir içsem

0: İcra ile, icra aşamasıyla hazırlık aşamasında ne oldu arada? Ne oldu? Yani ne olduğu da bu. Nasıl onu, denge kaybı
1: bakın,
0: oldu?
1: Bakın, eğer bu tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse kesinlikle pencereye gitmesini sağlayacak bir plan da yapılmıştır.
2: Nasıl diyorsunuz hocam? Nasıl bir plan olabilir bu? Şimdi Malkat açıldı, planın birinci parçası. Oynamaya başladı Sultan. Ama Sultan bir memnuniyetsiz. Ben oynama bilmem falan diyor. Kıza oynuyor. İşte Tuğyan oynamaya devam ediyor. Oynuyorsun oynuyorsun buraya kadar geldi. İşte oynuyor bilmem ne bilmem ne diyor ona. Hakaret ediyor. Gülücükler. Sonra gülücüklerden sonra bu kadını buraya böyle ittire ittire oynaya oynaya getirebilir misin? Aa,
1: bravo işte öyle zaten konuşmuştuk
2: yani, onu. Hafif ittire ittire anne oynuyorsun gibi oynaya oynaya camın önüne gelebilir mi?
0: Ama nasıl? Cam kapalı mıydı o zaman?
2: Cam açık.
0: Cam açık işte bakın. Ben şey yapıyorum. Cam açık. Kadın korkuyor. Bir görmez mi? Bilmez mi? Oraya gideceğine korkuyor kadın ya. Arka arkaya mı gidecek Esra Hanım böyle? Arka arkaya mı gidecek ya?
2: İttirmiş
1: olabilir hocam.
2: Hayır şöyle yürüyerek oynasam Esra Hanım, sizi buraya kadar dar, getiremez mi?
0: Alan çok dar getiremezsiniz. 70 santim neden gelsin
1: hayır,
0: kadın?
1: Hayır plan dahilindeyse hocam sıkıştırırsınız itersiniz.
0: Olabilir doğru. Plan dahilinde onu
1: bakın,
0: bilemem.
1: Bu tasarlanarak evet.
2: Peki kadın sıkıştırılırken ses çıkarmaz mı?
1: Ya bak manyaklara bak falan bir sürü orada birbirine hakaret de ediyorlar konuşuyorlar da. Bir diyalog da oluyor
0: evet,
1: kendi
0: orada
1: aralarında.
0: Diyalog da var hocam ama yani, onu tabii çözemiyoruz.
1: Dışarıya bakmış mı bakmamış mı bence bu denli yükseklik korkusu olan birinin eğilip dışarıya bakması imkanı yok.
2: Hocam, Çiğdem ses çıkarsa?
1: Bakar. Bakmak için en azından biraz önce Semra'nın baktığı gibi
2: bir ayak sabit. Çiğdem yandan tencere aldı vurdu kepçesiyle. Çat çat çat bir ama ses bakın, çıkardı.
0: Arada Güllü'nün odası var. Arada işte dedim ki tamam demir o korkuluk bir ses bir şeyle ilgisi yok ama mesafe var. Niye öyle bir şey yapsın çat çat diye? Ya da niye çıksın? Çıkmaz. Çok Işığa elzem bakmak. Bir şey oldu.
2: Peki o zaman şuna gelelim. Sultan neden Çiğdem'e bakmak için çıktı diyor. Hala ifadesini onu diyor.
0: İşte bilemiyoruz onu.
1: O zaman Çiğdem niye kendisine bakılmak için kendi penceresine çıkmış? Kapınız
0: hocam göremez ya, ama bakın
1: ya.
0: Kapıyı apsa bile göremez. Hayır. Arada bir şey var
1: hocam,
0: değil mi?
1: Görür de,
0: vardı.
1: Görür
0: 20 de, santimlik çok bir motif şey var.
1: Beşinci kattan bedeninizin yarısını dışarı çıkarmanız gerekir. Saçma sapan bir pozisyonda görürsünüz birbirinizi.
2: Bu arada ama şunu da unutmayalım. Çiğdem o saatte uyumuyor. Biliyoruz ki hemen kapı çalındığı anda, çalındığı anda dışarı çıkıyor. Çiğdem uyanık. Yani Çiğdem'in bir ses çıkarması, bir şeyi...
1: Ben hala Sultan'ın beyanlarına itibar etmiyorum. Edemiyorum yani.
2: Yani siz Sultan'ın...
1: Kopukluklar var, adli tıp, yani bilinç raporlarındaki yaralanma izleriyle de uyuşmuyor beyanları. Ben hala...
2: Ne olduğunu
1: kendisinin
2: düşünüyorsunuz
1: hocam? Beyanlarının...
2: Yani Sultan'ın hangi anlattığı itiraf kısmında tamam, sizce doğru değil?
1: Ya şimdi helal hakkında takipsizlik kararı verilmiş birinden bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi hakkında takipsizlik kararı verilmesi demek bir insanın teşekkür bir savcının takdiridir. Savcılık bir savcı veyahut da birden fazla savcı oturmuş delilleri değerlendirmiş demiş ki bu suçsuz. Bu ileride tekrardan açılabilir. Ben açılması için girişimde bulunacağım bu arada. Ama ben sultanın yargılanması gerekir derken bu delillerin bir mahkeme huzurunda değerlendirilmesi gerekir dedim. Yani sultanla alakalı olarak anlattığı şeyler yani şu an bunları konuşmak istemiyorum çünkü mahkemede konuşmak istiyorum yani iyi uygun cümleler de bulmaya çalışıyorum da yani eksik anlattığını anlatırsa bazı şeyleri kendisinin de suçun içine girebileceğini hissediyor diye düşünüyorum.
2: Mesela ne eksik olabilir ve bilme, eksik anlattığı bilme. Biz öğrensek bilme. Ki sultan biliyormuş sultanın cezası ne olur?
1: Şimdi şöyle Sultan eğer Tuğya'nın bu planının farkındaysa bu planın detaylarının da farkındadır. Nedir o detaylar?
2: Tasarlama boyutundan bahsediyorsun.
1: Bunu biliyorsa ben anneme atacağım. Bu duydu. Detay konuşurlar. Nasıl? Annemi öldüreceğim. Nasıl? Atarak. Bir ay boyunca aynı evin içerisinde o plan uygulanacak mı uygulanmayacak mı diye detayları da biliyordur. Dolayısıyla ben o detayların içerisinde boğulacağına inanıyorum sultanım. O detaylar anlatılırsa o detaylardan çıkamayacağına inanıyorum. Onun için bu şekilde bir beyanla sadece bir beyanla.
2: Şimdi kısa bir aramız var mı? Kısa bir aradan sonra Tuğya.

0: bununla ilgili hiç görmediğiniz bir görüntü göstereceğiz. Kısa bir ara.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
2: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Omo 7,5 kilo toz deterjan 349 lira. Çiçeğim konsantre yumuşatıcı 99 lira 50 kuruş.
7: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
8: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
9: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
8: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
10: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
3: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
2: Ne AI?
3: Yapay zeka yani.
2: Yapay mı yapay? Ama değerli toplu.
4: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Aldi

0: Sigortayla Kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'u
3: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
4: Domino's'u hoş geldin.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Şu Probis bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis, lezzet. Probis.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Haribo Starmix'ler geldi.
9: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
10: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
11: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her...

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Bu var ya bu.
5: Yok, dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Oy şefim.
10: Ülker çikolatalı gofret efendim.
9: Yengeme de verin.
8: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
9: Olsun.
8: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
4: Evet. Şimdi hocam erkek, şimdi ya aradayken de erkeklerin dedikodusu da çok sıkıcı oluyor ya. Sürekli Hakan Hoca ile konuşuyorlar aslında. Ben de buradan biliyorum. Hiç zevkli değil. Kadınlarınki daha güzel.
5: Ya tabii bizim muhabbeti bir duysanız var ya Esra Hanım. Hemen şuraya bir sandalye çekersiniz. Ha,
4: biz yokken olabilir belki. Bizim duyduğumuz hiç sıkıcı. Şimdi bir görüntü göstereceğim izleyicilerime. O görüntüde 20 gün sonra Güllü Hanım'ın vefatından 7 gün sonra Çiğdem, Sultan ve Tuğyan bir konuşmaları var. Bir onları size izletmek istiyorum. Bakın Güllü Hanım vefat etmiş ve sadece 7 günü geçmiş. İzleyelim.
3: Türkiye Güllü cinayetini konuştu. Gerçeklere ilk kez Esra Ezmeci ulaştı. Ekibimizin bulduğu yeni görüntü gündeme bomba gibi düştü. Tarih 3 Ekim 2025 saat 2.59. Güllü'nün ölümünden 7 gün sonra Sultan ve Tuğyan Çiğdem'in evinden çıkarken apartmanın güvenlik kameralarında görülüyor. Tuğyan ve Sultan'ın evlerine yöneldiği sırada Çiğdem'in söyledikleri soğuk tuş etkisi yarattı. Yarın ifade verin, çiftliğe gidin. Güllü öleli henüz 7 gün olmasına rağmen Çiğdem'in sözleri herkesi şaşırttı. Çiftliğe gidin, keyif yapın.
4: Daha olmuş 7 gün orada konuşuyorlar ve onlara diyor ki hemen boş verin artık, çiftliğe gidin, keyif yapın. 7 gün olmuş o camdan düşeli Güllü Hanım'ın, kendi aralarında konuşuyorlar. İnsanlar da geliyor, gelmelerine de gerek yok diyor. Yani 7 günü, 7'si daha yeni çıkmış. Korkunç bir şekilde vefat etmiş bir insanla ilgili. Hadi gidin siz artık keyif yapın. Ya bu ne? Bu ne kadar bir umursamazlık ya. Ben hep düşünüyorum da çok şimdi biz hepimiz, yani kendimi de düşünüyorum, izleyicilere de söyleyeceğim. İnşallah ben biraz seviliyordumdur yani öldükten sonra böyle bu kadar çabuk unutulmak, bu kadar umursamazlık. İnsan bir özlenmek ister. İnsan bir anılmak ister. Bir çoluğu çocuğu azıcık sevsin ister. Değil mi yani, bir emek gösteriyorsunuz, bir hakkınız geçiyor. Yani üzülüyor insan gerçekten böyle bakınca. Hayat da boş ya. Yaşıyorsun, herkese emek göster, fedakarlık yap. Ölüyorsun 7. gün, hadi keyif yap. Üzücü bir şey. Yani baktığınızda ben aslında yani bunları hep dinlediğimde Güllü Hanım'a üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum. Bir yaşam ve hiç sevilmemişsin. Çok üzücü bir şey. Hiç sevilmemek kötü. Öyle değil mi hocam?
5: Yani millet diyor ki yani bu dosya üzerinde niye bu kadar duruyorsunuz? Aslında bu dosya

0: bir suç analizi ve bu suçun içerisinde olma ihtimali olan insanların karakterlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında genel anlamda mükemmel bir çalışma yapıyoruz. Şimdi bir hafta önce annesi feci bir şekilde ölmüş veyahut da öldürülmüş. Gidin keyif yapın diyor ya. Şimdi bakın bu sadece bu dosyaya özgü bir analiz değil. Yani bu hayatın olağan akışından normal bir yapıda bir insanın bir hafta önce annesi feci şekilde ölmüş birine bunu söylememesi gerektiğini düşünürüz,
1: Gerekir
0: değil mi?
1: işte. Ama bunun
0: Biz
1: adı...
0: düşünürüz, bu olmaz deriz.
1: Evet.
0: Ya bunu biri birine söylemez, annesi ölmüş.
1: Hadi sen artık
0: Yahu
1: oralara gelmeyin diyor.
0: bakın
1: Keyif yapın.
0: belki kalacak yeri yoktur ama vallahi ben o evde kalamam ya. Kalabilir misin?
1: Yok.
0: Ben kalamam o evde.
1: Zaten
0: Bakın.
1: kervan ilk gün o yatakta yatmış ya.
0: Hadi
1: O
0: bakalım.
1: yatakta ilk gün kervan yatıyor. Sen niye ağladın
0: Yani
1: Filiz? Ay,
2: evet
1: ben
2: canım ya.
1: ölürsem üzülürsünüz
0: Allah
1: o zaman.
0: korusun. Dur.
2: Tövbe de canım, tövbe de sen de
1: Tövbe
2: milyonların
1: tövbe.
2: şeyinde
1: Yok
2: önünde
1: yok sordum yani
2: tövbe
1: kadına
2: olsun.
1: gerçekten üzüldüm çünkü yani hiçbir seveni yokmuş gibi geldi. Ne çoluğu ne çocuğu zaten hani katili. Öbürü hiç umurunda değil camdan girip para almaya çalışıyor. Öbürü yedisi olmuş keyif yapın diyor. Hani bir tane gerçekten Türk halkı sahip çıktı sadece.
0: Bravo.
1: Gerçekten sadece Türk halkı yani seviyormuş kadını. Şükür ki. Yoksa diğer yakın akraba bu kadar fedakarlık ettiği, parasını onlar için kazandığı çoluğu, çocuğu, etrafındaki insanlar onu sevmiyorlarmış. Bu üzücü bir şey yani aslında. Üzücü
0: Çok
1: kısmı o.
0: çok üzücü. Olmaz mı? Ne kadar üzücü.
1: Neyse, üzülmeyin. Ben de sizi seviyorum. Yarın görüşürüz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: doğru söylüyorum. Gece ne su içtim ne çay içtim. Hiçbir şey içmedim yemin ederim.
1: Bana yalan söyleme. Duydum. Gittim mutfağa içtiğin suyu.
0: Vallahi billahi tek bir damla su içmedim. Yemin ederim çok susadım ama içmedim abla. Yemin ederim içmedim.
1: Ne olacak şimdi? Kim temizleyecek bu pisliği?
0: Hana söyleriz yeni çarşaf alır.
1: Ha alır, alır. Daha dün kızdı bana yine. Bir daha çarşaf alınmayacak dedi. Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden.
0: Abla. Özür dilerim ben. Elimde değil böyle olmasını istemem.
1: Yok ya. Sen bana inadına yapıyorsun. Vallahi bak. Sırf bana eziyet olsun diye işiyorsun sen o çarşaflara. Allah'ım benim canımı alsa da ben bir kurtulsam ya. Vallahi billahi pis tüdüklü. Yeter ya. Yeter artık. Koca kadınsın ben senin hizmetçin miyim? Her gün her gün bu ne be? Bu ne? Koca kızsın ben utanıyorum artık ya. Altını işiyorsun tutamıyorsun artık. Bu nasıl bir şey ya? Ben mecbur muyum senin pisliğini temizlemeye? He? Mecbur muyum? Artık bıktım ya. Ben neyim ya bana çile çektirip duruyorsun? Pisliksin be. Mikrop bulaştırıyorsun artık. Yeter artık yeter. Yeter. Bıktım artık midem bulanıyor. Pislik içinde. Her gün leş gibi mikrop saçıyorsun. Yeter. Bıktım artık.
2: Saatin farkında mısınız? Ta yukarıya geliyor sesiniz. Niye bağırıyorsun gene bas bas abla?
1: Uyandırdık mı biz seni? Bak gördün mü? Bu çocuk sabahın köründe erkenden işe gidiyor. Hep senin yüzünden uyandı. Senin yüzünden.
2: Gülben?
0: Yok bir şey.
1: Ha yok bir şey. Yine işe de pisletti hep südüklü.
2: Bu kelimeyi kullanmayacaktın. Anlaşmıştık seninle.
1: Oldu tamam. Ne diyeyim? Çiçek kız mı diyeyim?
2: Neyse ne artık. Bağırma ona. Hallederiz bir şekilde.
1: Yoruldum artık ya. Her şeyi ben yapıyorum. Bana da yazık, bana da günah. Pislik içinde bırakıyor. 2 yaşında çocuk olsa altını işemez. Artık yeter ya, bana da yazık ama.
2: Yeter. Gülben, tamam artık üzülme sen de.
1: Yalnız ben baştan söyleyeyim hiçbir şeye dokunmam. Kendi temizlesin, sütüklü.
2: İyi, sürme.
1: Ne yapıyorsun? Yalvarıyorum sana. Geldirme beni. Hayır. Hayır. Hiç mi acımıyorsun bize?
0: Hakkında mahvolacak.
1: Kurulayım ben. Yalvarırım sana.
2: Çekil.
0: Ne olur ne olur yapma. Abla makine mahvolacak bir şey yap.
1: Han yalvarırım. Kurban olayım han.
0: Ne olur ne olur. Allah makine mahvolacak.
2: Bu çarşaflar bugün bu makinede yıkanacak. Ne ben gidip yenisini alacağım, ne de siz başka manyakça bir şey yapacaksınız, tamam?
1: Hayır yalvarırım, sakla içine, yapma!
0: Ne oluyor, hiç mi hatırlamıyorum? Hiç mi sevmiyorsun bizi, yapma!

0: Halinize bakın.
1: Abi.
0: Bir şey yok canım, yat sen, uyu.
1: İyi misin sen?
0: İyiyim, iyiyim.
2: Oğlum.

0: fırsatçı herif.
1: Biraz anlayış gösterseniz. Bakın şu ana kadar hiç kirayı aksatmadık.
0: Ver bana, ver, ver, ver, ver.
1: Tamam anladım, yapacak bir şey yok. Tamam, sadece sizden iki hafta, bir iki hafta müddet istiyorum. Size de iyi günler.
0: Hala laf anlatmaya çalışıyorsun şu kanemiciye.
1: Belki insafa gelir dedim dede.
0: Gelir mi kızım? Köylü kurnazı bunlar. Üzme sen kendini. Alsın evini başına çalsın. Çok daha iyisini buluruz.
1: O kadar kolay mı? Nakliyesi var, depozitosu var, emlakçısı var. Bir dolu masraf.
0: Kızım sıkma canını. Bir yolunu buluruz. Sen de bir şey söylesene. Az harcarım, harçlığımdan veririm desene.
2: Elime ne geçiyor ki, ne vereceğim dede ya?
0: Hadi be oradan.
1: Dede bırak şunu. O okulunu bitirsin, ben başka hiçbir şey istemiyorum ondan. Ay bu arada internete ne baksan fena olmaz.
2: Ya internette sorun var abla ya.
1: Ege.
2: Tamam olmadı, ben emlakçıyı arar hallederim.
0: Zahmet olmasın.
2: Senin de telefonun var dede. Sen niye arayıp halletmiyorsun emlakçıyı?
1: Ege halledecek dede, tamam. Hiç merak etme sen. Hadi ben geç kaldım. Size afiyet olsun.
3: Ama sen hiçbir şey yemedin mi kızım?
1: Radyoda yerim.
3: Ama...
2: Hadi bay bay.
1: Bay bay.

0: Biri var.
1: Günaydın Hala Hanım.
2: Günaydın Bayram Efendi. Buyurun.
1: Adet için gelmiştim.

0: Gülben, ellerini yıkadın mı?
1: Yeni yıkadım ama.
0: Maskemi kaldır.
1: Tamam.
0: Yıkadın değil mi?
1: Evet, gerçekten temiz.
0: Dokunmadan.
1: Tamam.
0: Aç kapıyı.

0: Günaydın patroncum.
1: Günaydın.
0: Yeni sekreter adayın geldi. Dışarıda bekliyor.
1: İyi işte, git konuş sen. Öncekinden şikayet edip duruyordun. Ne bakıyorsun? Bekletmesene kadını.
0: Ya mülakata çağırdığın kadın kalp pili takıyor galiba, krizi geçirmesin diye. İnsaf ya patroncum. Yeni sekreter mi alacağız, onur ödülü mü vereceğiz?
1: Kadının yaşı olabilir ama CV'si çok iyi. Hem beğenmediğin kadın senden daha eğitimli.
0: Yani senin için geçmiş olabilir ama ben çevremde genç, enerjik, ya dinamik insanlar isterim. Ayrıca babaannem yaşında kadına nasıl iş yaptıracağım ben ya?
1: Güle güle Esat. Çıkarken kapıyı kapatır mısın?

0: Bir haftada nasıl ev bulacağım ya?
1: Hayatım sana 30 kere söyledim. Gel bana taşın, beraber yaşayalım.
0: Ben de sana 30 kere söyledim. Dedemle kardeşimi bırakamam. Hem dedem asla böyle bir şey müsaade etmez.
1: Tamam. O zaman ben kiraya yardım edeyim. Peki. Buna da tamam. O zaman senden tek bir şey isteyeceğim. Gel. Bu sene doğum gününü kutlayalım. Çok güzel planlarım var.
0: Uygar, söz vermiştin bana bu konuyu açmayacaktın.
1: Hayatım, canımın içi. Benim tek derdim seni mutlu etmek. Suç mu?
0: Başka zaman et. Ya kaç kere söyledim sana annemin ölüm yıldönümünde ben kutlama falan yapmam.
1: Canım benim. Annen yaşasa bunu mu isterdi? Kızının mutlu olmasını isterdi.
0: Nereden biliyorsun? Tanıyor muydun onu? Hem ne zaman bir kutlama falan yapsak ya bir yerde sızıp kalıyorsa ya da olay çıkartıyorsun. İstemiyorum ben parti falan. Ayrıca farkında mısın bilmiyorum ama acil çözmem gereken bir sorunum var benim.
1: Tamam, halledersin. Niye panik yapıyorsun ben anlamıyorum yani.
0: Herkesin dayısı zengin değil tabii, anlayamazsın.
1: Ne alaka şimdi?
0: Bir kere ya, bir kerecik. Kendi isteklerini değil benim ihtiyaçlarımı düşün. Bir benim bir tarafımdan bakmayı dene.
2: Sen neyi bekliyorsun hala?
0: Hı? Kolay sanki.
2: Ya sorun sende değil bende. Ha, ya da daha dürüst olacaksın. Diyeceksin ki sen ay yaşın tekisin. Finito.
0: Çok üzülecek.
2: Ay ne yapalım, üzülürse üzülsün. Her şeyi denedin, olmuyor, düzelmiyor.
0: Ay tamam Esra. Üzerime gelme şimdi zaten.
2: Ya ben senin için söylüyorum. Niye sürekli erteleyip duruyorsun İnci?
0: Çünkü bir insanı terk edip gitmenin onda neye mal olduğunu çok iyi biliyorum.
2: Uygar'la anneni bir tutamazsın. Uygar annenin aksine terk edilmeyi sonuna kadar hak ediyor bence. Ayrıca her koyun kendi bacağında. Ay lütfen artık ya, sen onun annesi falan değilsin, yeter.

0: Buyurun.
1: Merhaba. Han Bey yok muydu?
0: Yok. Ne vardı bana söyleyin.
1: Yok, ben daha sonra geleyim.
0: Yok yok, söyleyin. Bu sefer derdiniz ne?
1: Bakın Safiye Hanım, geçer diye bekledik. Ama yok, evde durulmuyor kokudan. Bütün apartmana yayıldı. Dağındansa yaptırmamız lazım. Kaç defa söyledik. Parası neyse biz verelim. Yeter ki bitsin şu koku. Çok rica ediyorum.
0: Para mara istemez.
1: Polise gidelim diyor eşim. Zorla tutuyorum vallahi. Kesin ceset saklıyor bunlar diyor.
0: Kafayı yemiş o. Zaten üç kuruşa oturuyorsunuz. Beğenmiyorsanız çıkar gidersiniz efendim.
1: Şu üslubunuza bir bakın. Halbuki kardeşiniz ne kadar beyefendi.
0: Size ne be? Aa! Derhal çıkın evimden. Çıkmazsanız ben çıkarmasını bilirim size. Hadi.

0: 2.
1: Evet anne. Neredesin uğursuz? Safiye? Safiye bu kapı niye kilitli? Safiye aç dedim sana şunu.
2: Sen gizli gizli ne atlar çeviriyorsun burada?
1: Bunları mı yiyorsun sen ha?
2: Hayır sadece.
1: Bir de eve mi sokuyorsun bu pis şeyleri?
2: Bu ne bu?
1: Ha? Bu kızlara mı benzeyeceğiz?
2: Hayır anne.
1: Bu kızlar gibi mi olacaksın?
2: Ha? Hayır anne yalvarırım.
1: Bunlar gibi mi olacaksın?
2: Evet, sen, ha? Hayır.
1: Bunlar gibi mi olacaksın Safiye? Ha?
2: Anne lütfen sana yalvarırım.
1: Oturma oraya. Oturma. Onlar gibi mi olacaksın Safiye? Ha? Edepsiz mi olacaksın sen benim başıma? Sokak kızı mı olacaksın? Böyle mi öğrettim ben sana? Safiye bak. Böyle şeyler yaparsın. Anne, yemin hayır. Ediyorum bak. Gebertirim seni bak Safiye. Elimde kalırsın Safiye. Anne. Bana bak. Sakın o kızlara benzeyin deme.
2: Baksana lütfen.
1: O kızlar gibi olmayacaksın sen tamam mı? Onlar gibi olmayacaksın.
2: Anne, hayır,
1: öyle edepsiz olmayacaksın. Sen benim kızımsın tamam mı? Öyle edepsizlik falan yapamazsın.

0: Hazır değil mi hala?
1: Gelme sakın, yaklaşma.
2: Basmasana.
0: Tamam. Abim soruyor ama.
1: Kaç etti Gülben? Bak şimdi beni lafa tuttun, karıştırdım hep.
2: Bir, iki, bunu keseceksin. Üç, dört abla.
1: Bu toz olmuştur şimdi. Yıkamam lazım yine.
0: Niye geliyorum? Gelmesin.
2: Oh. Yardım edeyim mi abla?
1: Yaklaşma Gülben. Eğilme üstüne.
2: Üç etti zaten o.
1: Bir daha kız, daha yeni başladım. Bir.
2: Tamam, tamam.
0: Abi, o yemek hazır olmaz bence. Sen bekleme, çık üstünde iş.
3: Olur, olur. Hallederiz. Buraya ne oldu oğlum?
0: Ne olmuş?
3: Aa, yine yedin.
0: Ne oldu ya?
2: Üç oldu Safiye abla.
1: Daha duruladın mı? Durulamadım, kafamı karıştırıyorsun. Bak olmadı işte, baştan başlayacağım.
3: Beraber başlayalım.
1: Aa, geldin mi sen? Ha, şuna bir şey söyle, kafamı karıştırıyor.
3: Tamam Gülben, hadi sen.

0: Demin iki saymıştın, şimdi üçten başlayacağız.
1: Ha, öyle mi oldu sahi? Tamam. Üç. Hı hı. Tamam. Yorgun argın işten gelmiş adama yaptırdığı şeye bak. Üç olduğuna emin misin Han? Olmadı sanki. Bir daha baştan mı başlasam?
0: Oldu oldu. Çok güzel oldu. Sonuncuya geçelim şimdi.
1: Tamam.
2: Ne yapalım? Bir tek onun sözünü dinliyor. Hayır, sanki ben yalan söylüyorum.
1: Nereye kadar gidecek ki böyle?
0: Evet, tamamdır. Dört. Şimdi onu kes, sonra tabağa koy.

0: Neriman tamam.
1: Tamam mı?
0: Hı hı.
1: Elleri temiz mi?
0: Demeyin kadın.

0: Yemeği getirdim baba. Koyuyorum böyle. İlaçların da burada.
1: Allah razı olsun oğlum.
0: Başka bir isteğin var mı benden?
1: Var. Git bu evden.
0: Nasıl yani? Kovuyor musun beni baba?
1: Az kaldı. Neriman üniversiteyi kazanıp gidecek. Sen burada benimle kalmaya devam edeceksin.
0: Burası benim de evim. Seve seve kalıyorum ben burada.
1: Hiç dönmeyecektin. Yanlış yaptık.
0: Kızların aklı git geldi. Ama biz anlaşıyoruz bir şekilde. Bulduk yani yolunu, sıkıntı yok.
1: Burada sensiz ölüp giderim diye korkuyorsun, biliyorum. Kendini harcıyorsun. Gözümün önünde hem de. Ağrıma gidiyor oğlum.
0: Gitmesin. Çünkü yok öyle bir şey. İlaçlarını almayı unutma. Tamam mı? Hadi görüşürüz.
2: Abla. Abla, emlakçı şimdi mesaj attı. Aa. Bu işe yaramaz kardeşin sana dünyanın en güzel evini buldu.
3: Nasıl ya? Bakayım.
2: Bak.
3: Aa, çok güzel.
2: Evet.
3: Çok da merkezi.
2: Evet, cillop gibi. Hem fiyatı da çok iyi, hem de konumu çok iyi. Bak.
3: Bu niye bu kadar ucuz? Kesin bir şey var ya.
2: Ya abla, saçmalama. Ben emlakçıyla konuştum. Biraz tesisatta sıkıntı varmış ama onu da yaptıracaklarmış. Ya abla bak, düşünecek bir şey yok. Bak, emlakçı mesaj attı bana. Bugün iki kişi bakmaya gelmiş, biri de opsiyonlamış.
3: Hadi ya. O zaman sen bir ara, yarına randevu al.
2: Tamam. Dedeme de haber veriyorum o zaman. Hem bir değişiklik yapar, torunuyla gurur duyar belki. Dede! Acayip bir ev buldum.

0: Efendim Uygar.
1: Haklıydın. Bazen bencillik ediyorum.
2: Seni çok seviyorum.
0: Tamam. Sorun yok.
2: Var. Aramızın böyle olmasını istemiyorum.
0: Gerçekten şu an hiç sırası değil. Biliyorsun yarın sabahın köründe taşınıyoruz.
1: İşte ben de bu yüzden aradım seni.
2: Bir iki gün görüşemeyeceğiz. Bugün görüşelim. Bana gelsene. Konuşalım biraz.
0: Şimdi. Mümkün değil.
1: Lütfen.
2: Sonra biliyorsun bak yemek yemiyorum, uyku uyuyamıyorum.
1: Doktor antidepresanları dayıyor.
0: Peki. Madem konuşacağız bu sefer beni dinleyeceksin.
3: Sakince.
0: Bağırıp çağırmadan.
2: Anlaştık.
4: Patroncuğum. Biz çıkıyoruz çocuklarla.
2: İyi eğlenceler.
4: Abi bir kere de ben de geliyorum bu gecede ya. Şöyle hep beraber çıkalım eski günlerdeki gibi. Bir kafa dağıtalım, bir saçmalayalım. Tamam boş ver onları sen. Gel biz ikimiz çıkalım. Ha? Şöyle oturalım. Bir güzel sohbet edelim, bir dertleşelim. Bak ben Amerika'dan döneli 6 ay oluyor. Daha bir kere bile oturup konuşmadık seninle. Ulan hiç mi özlemiyorsun eski günleri ya? Ben senin kalem müdürün müyüm de bu mesafeyi koydun aramıza? Sen benim en yakın arkadaşımdın. Yiyemediğimiz halk kalmadı yurt dışında. Şu geldiğimiz hale bak şimdi.
5: Bayağı dolmuşsun sen.
4: Evet doldum. Doldum üzülüyorum çünkü. Ya gözümün önünde sönüp gidiyorsun. Böyle huysuz, ihtiyar bir işkoliye döndün sen. Ne bir şeyden zevk aldığını görüyorum. Ne bir şaka yaptığını duyuyorum. Ya ben senin kahkahanı unuttum ha. Kahkahanı unuttum.
5: Büyümüşümdür belki. Sorumlulukların daha ağır basıyordur artık. Bu senin için bir şey ifade ediyor mu?
4: Tamam, anladım yani. Salak değilim ben de. Koskoca şirket, kaç yüz kişi eline bakıyor. Sizin aile soyadınız, yılların markası. Tamam da sen buradan çıkınca da mesain bitmiyor ki. Hayır, 8 dedim mi evdesin. Geldiğinden beri ne bir tatil yaptın, ne dışarı çıktın. Ya dışarıda yemek bile yemedin. Bak, cidden anlamıyorum yani. Anlamıyorum, ne oluyor ya?
5: Boş ver. Ben böyle uygun gördüm diyelim. Memnunum da.
4: Ben değilim. Kov istersen beni ama bugün bunu konuşacağız abi. Konuşacağız ve sen bana anlatacaksın. Bu yaşına geldin. Neden hala kardeşlerinle o evde yaşıyorsun anlatacaksın. İşten çıkar çıkmaz neden eve koşuyorsun ya? Ya şu telefonu günde 50 kere arasalar gıkını çıkarmadan 50 kere neden cevap veriyorsun anlatacaksın abi.
5: Hesap mı vereceğim sana? Niye darlıyorsun? Sal gitsin ya. Al bak. Eski hangi gibi konuştum yine.
4: Tamam abi. Hoş geldin. Madem geldin şunu da cevapla. Ne saklıyorsun benden? Biz seninle kaç sene aynı yurtta kaldık ya. Bu kardeşini neden şimdi evine davet etmiyorsun? Yemişim senin patronluğunu. Sen benim en yakın arkadaşımdın ya. Ne değişti? Ha bir şey değiştiyse bilmek hakkım, değil mi?
5: Ben değiştim ben. İnsanlar değişir Esat. Zevkleri, öncelikleri değişir.
4: Tamam abi. Ne senin zevk aldığın şey? Duymuyorum abi. Söyle.
5: Seninle aramızdaki fark bu işte. Zevk değil benim derdim. Huzur. Anladın mı? Ve ben bu hayatımda gayet huzurlu ve mutluyum. Nokta.
4: Mutlusun.
5: Aynen.
4: Sen bilirsin abi.
5: Hadi sen çık. Bekletme çocukları. Çok dağıtma.

0: Alo. Çıkıyorum birazdan. Trafiğe kalmam, merak etme. Tamam, geleceğim. O zaman öbür köprüden gelirim ben de.
1: Beyler, hadi. Yemek hazır.
2: Hadi bakalım, kapat şunu da gel. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun sen?
1: Esra'nın canı çok sıkkınmış. Bayağı kötüymüş. Ben bir gidip geleceğim.
2: Nesi varmış?
1: Ailevi meseleler işte.
2: Ama bak, sabah çok erken kalkacağız. Daha yapılacak bir sürü iş var.
1: Dedeciğim, ben her yeri toparladım. Nakliyecileri de iyice teminledim. Ondan önce gelmeyecekler.
2: Sabah geldiklerinde park yeri bulamazlarsa görürüm o zaman ben seni.
1: Bulurlar, bulurlar. Hadi sen yemeği niye soğutma?
2: İnci, acaba ben de seninle mi gelsem ha? Esra'yı görürüm, iki nasihat ederim.
1: Çok sağ ol dede ama kız kıza kalsak çok daha iyi. Hadi afiyet olsun.
2: İnci, gerçekten Esra'ya gidiyorsun değil mi?
1: Aşk olsun dede, sen bana güvenmiyor musun? Başka nereye gideceğim ben bu saatte?
2: Sana değil, etrafa güvenmiyorum. Sen sus düdük.
1: Öptüm.
2: Saat 10:30'da evde ol.
1: Alo Esra. Dediğini yapacağım. Konuşmaya gidiyorum. Ayrılalım diyeceğim. Artık ne olacaksa olsun.
3: Şaka yapıyorsun.
1: Yok, gayet ciddiyim. Yalnız dedem sendeyim diye biliyor, ona göre. Tamam, öpüyorum.
3: Bir dur.
1: Ne oldu?
2: Ne oldu? Yaklaşmıyor.
3: Bir dinle. Acaba yapmasan mı? Ha?
1: Allah Allah Esra, o kadar gaz verdin. Sen de bir karar ver. Hadi öpüyorum.

Uygar'cığım sen çok değerli bir insansın. Arkadaş olarak her zaman yanımda olmanı istiyorum. Nasıl diyeceğim ya? Uygar. Uygar. Uygar kapı açık. Uygar.

Sensiz tek bir sabaha daha uyanmak istemiyorum. Üç yüzlerimiz olsun. Üçü de sana benzesin istiyorum. Benimle evlenir misin?

Terslemiyorum canım benim. Sen uzatıyorsun. Bak hem güzel bir sürprizim de var size. Yemek hazır mı? Tamam, hallederiz.

0: Ambulans çağırıyorum şimdi. Durun. Merak etme.
1: Arama sakın kimseyi. Ya kör müsün nesin? Koskoca arabayı nasıl görmüyorsun?
0: Gerçekten çok özür dilerim. Benim telefonumu çaldı. Kafam gitti. Ben de anlamadım. Kırığınız olabilir. Hareket etmemeniz lazım. Kafanızda mı çarptınız?
1: Tamam, iyiyim ben. Kolum ağrıyor sadece.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Seçili markalarda 600 liralık alışverişe 200 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
10: Her anın Double Shot Ice Break.
11: Vay!
12: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
13: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Kim tutar seni? Express
1: içelim. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen çanta, suluk ve mataraları okula dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Hadi ben kaçtım.
5: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al şunu başım.
4: Anne ya.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Woofy uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Woofy uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
3: Bambim var benim.
4: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık küçük ev aletlerini yenileme zamanı geldi. Dyson küçük ev aletlerinde şehre dönüş özel 7000 TL anında indirim. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indi.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası Kopta 49 lira 50 kuruş.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
14: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
15: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman

0: Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
2: Çağırıyorum şimdi, durun, merak etme.
3: Arama, arama sakın kimseyi. Ya kör müsün nesin, koskoca arabayı nasıl görmüyorsun?
2: Gerçekten çok özür dilerim, benim telefonumu çaldı, kafam gitti, ben de anlamadım. Kırığınız olabilir, hareket etmemeniz lazım. Kafanızda mı çarptınız?
3: Tamam, iyiyim ben. Kolum ağrıyor sadece. Ehliyet yeni mi sizin?
2: Gerçekten çok özür dilerim. Çok haklısınız baba. Yani zararınız neyse ben ödemeye hazırım.
3: Of, bir de polis mi bekleyeceğiz şimdi?
2: Yok, yok, hiç öyle yapmayalım. Zaten her şey ortada, %100 ben suçluyum. Ben şöyle yapalım, ben sizi hastaneye götüreyim, en azından şu kolunuza bir baksınlar.
3: Yok, gerek yok. Hallederim ben, acelem var zaten.
2: Yok, hayatta asla izin vermem. Lütfen, ısrar ediyorum.
3: Of.
2: Lütfen. Lütfen. Lütfen.
3: İyi, tamam tamam. Derin bir baksınlar.
2: Tamam. Ben yardım edeyim istiyorsan.
3: Tamam.
2: Ben alırım istiyorsanız. Buyurun. Buyurun. Yavaş. Ben tutayım.
3: Tamam.
2: Aman.
3: İyiyim.
2: Ben kapatırım. Ben
3: tamam
2: kapatırım.
3: Tamam.
2: Yürüyebiliyorsunuz değil mi? Ah. Geçin siz. Yavaş. Yavaş.
3: Yalnız şunu bir...
2: Ha, pardon.

0: Yardım edin. Şey bırakın. Siz geçin, ben kapatıyorum. Kaza yaptık. Biri bakabilir mi acilen?
1: Hemen ilgilenelim. İsim neydi?
0: İsim?
2: Han. Berenoğlu.
1: Bir kimlik rica edeceğim.
0: Ay bunları sonra halletsek.
2: Tamam, veriyorum.
0: Yardım edin. Alayım, buyurun. Doktor bey birazdan ilgilenecek. Böyle alalım. Uzanın siz.
3: Yardım edeyim.

0: dikkat edin. Aman yavaş. Ah. Ay siz durun, siz durun, siz uzanın. Siz uzanın.
1: Hemen geliyorum ben.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Hatta şöyle yapalım. Şunları da çıkartayım iyice rahat.
2: Ne yapıyorsunuz? Hallederim ben.
0: Yok yok, hiç rahatınızı bozmayın.

0: O ceketinizi de alayım.
1: Peki.
0: Tamam.
1: Şuradan.
0: Çıkarttım.
1: Çekersin. Tutup
0: çektim. Yavaş yavaş çıkartın. Evet, acımasın tamam. Kolunuz. Yavaş yavaş çıkartın. Acısa söyleyin.
1: Ah.
0: Ay ay ay. Hemen aldım. Hemen aldım. Tamam. Oh. Tamam.
1: Yalnız telefonum var orada. Alabilir miyim?
0: Ha, buyurun.
1: Burada.
0: Şöyle. Şey, kravatınızı da

Kafa darbesi. Çok mühim. Neden gülüyorsunuz? Neden gülüyorsunuz? Ne oldu? Ona da yanlış bir şey mi söyledim? Neden gülüyorsunuz?

0: tansiyonunuzu ölçelim önce bir. Müsaade ederseniz.
1: Hadi.
2: Şey, birilerini arayayım, haber vereyim.
3: Aramayın kimseyi lütfen.
0: Konuşmayın lütfen. Tansiyonunuz yüksek çıkacak sonra.
1: Tamam.
0: Tamamdır, her şey. Doktorunuz birazdan gelecek, geçmiş olsun.
2: Ama hemen gelir değil mi? Kafasını da çarptı çünkü, Allah korusun.
0: Şimdi gelir doktoru.
2: Bir şey olacağından değil de... Ölesin. Ölümcül bir durum yok herhalde bu kadar rahat olduklarına göre.
3: İyiyim ben, gerçekten.

0: Yalnız siz pek iyi görünmüyorsunuz.
1: Ben mi? Niye ki?
0: Kazanın şokundan herhalde. Gerçekten iyi misiniz?
1: Bilmem. İyiyim herhalde. Neyse alt tarafı kaçtım ya. Adam öldürmedim ki. Gerçi az kalsa onu da yapıyordum.
0: Ben tam olarak ne olduğunu hala anlamadım.
1: Tamam, boş verin. Özel meseleler. Mühim değil.
0: Pek öyle görünmüyor. Kaçtım derken sakıncası yoksa kimden kaçtınız? Açmayın lütfen, açmayın.
1: Tamam. Dokunmuyorum.
0: Yalnız benim gitmem lazım. Nerede kaldılar?
1: Gelirler şimdi.
0: Gerçekten bir şeyim yok benim. Gitmem gerekiyor.
2: Aa, delirdiniz herhalde. Yok. Kafanızı çarptınız. İç kanama geçiyor olabilirsiniz. Lütfen. Yatar mısınız?
0: Oo.
2: Ay ay.
0: Oo.
1: Tamam, sakin. Yat. Oo. Bana veri.
0: Tamam.
1: Yavaşça.
2: Uzanın iyice, bir rahat bırakın.

0: Nerede kaldı bu kız? Bir ara bakayım şunu.
1: Daha yarım saati var onun. Gelir o. Al Muziye.
0: He, çek şunu. Bana bak, topladın mı sen bütün eşyanı?
1: Hı, topladım.
0: Ya ama duruyor bu ortalıkta bütün zımbırtıların.
1: Ben sonra toplarım onları.
0: Bana bak, bütün işi ablanın üzerine yıkma. Oraya buraya koşuşturmaktan canı çıktı zaten kızın.
1: Ya yıkmayız, tamam.
0: Kalk bari bir çay koy.
1: Ablam genç o kayar, sık dişin dedem.
0: Ama kalkma sen. Maazallah bir işe yararsın.
2: Ablan yanında mı?
1: Hayda.
0: Ablan mı o?
1: Di. Dur ben bir çay koyayım bize.
3: Alo.
1: Ablam senin yanına gelecekti, gelmedi mi?
3: Geldi. Geldi de.
1: Ne oldu söylesene.
3: Sonra çıktı gitti. Ege, benim onunla konuşmam lazım, çok önemli. Eğer yanındaysa...
1: Değil. Allah Allah, eve de gelmedi ki. Ne kadar oldu çıkalı?
3: 2 saat falan.
1: Tamam, kapat bir de ben arayayım.

0: Kolunuz nasıl? Ağrıyor mu çok?
1: İyi. Fena değil.
0: Panik yok. Bu sefer benimki.
1: Açmayacak mısınız?
0: Yok, açmayacağım. Açsam ne diyeceğim ki?
1: Şu kaçtığınız kişi galiba.
0: Ben doktora bir bakayım. Kaçmayın sakın.
1: Yok yok, buradayım.
0: Ay sonunda. Adam belki iç kanama geçiriyor, siz yoksunuz.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
3: Eşiniz bayağı bir endişelenmiş belli.
0: Eşi değilim, alakası yok.
3: Bir muayene edelim önce. Alkol almış mıydınız?
2: Alkol kullanmıyorum.
3: Tamam. Parmağımı takip edin. Tamam. Şu yaranıza bir bakalım. Bir de şiddetli kol ağrısı denmiş.
0: Evet, hiç kıpırdatamıyor.
3: Bir bakalım hangisi?
0: Sol.
3: Ah, tamam tamam tamam. Kırık olabilir. Önce bir pansumanınızı halledelim. Sonra sizi röntgen alacağız.
2: Çok uzun sürmez değil mi?
3: Yok, sanmam.
2: Çünkü acelem var, benim eve gitmem lazım.
3: Tamam, hemşire hanım pansumanınızı bir halletsin. Bakarız. Geçmiş olsun.

0: bir. Gülben, aradın mı? Ulaşabildin mi?
1: Yok abla, açmıyor valla. Ne yapacağız?
0: İki. Hiç yapmazdı bu çocuk böyle şeyler. Ne bileyim, iş yerini ara. Esat'ı ara, birilerini ara ara. Ulaş şu çocuğa hadi.
1: Yok, Esat da açmıyor. Abla, başlarına bir iş gelmiş olmasın ya.
0: Kız sus. Uğursuz uğursuz konuşma. Nasıl konuşma? Ne oldu? Gördün mü bak ne yaptı? Senin yüzünden.
1: Ben bir şey yapmadım ki.
0: Sen yaptın, paniklettin beni.
1: Tamam abla, tamam. Sen yüzünden ben yıkarım şimdi.
0: Olur mu öyle şey? Hepsi çöp oldu artık. Mikrop oldu, dokunamayız onlara. Çık dışarı.
1: Abla, yardım edeyim ne olur.
0: Çık defol. Ne yapacağım ben? Ay Allah'ım, bana yardım et yarabbim. Ne yapacağım ben bu mikrobu?
2: Ne olmuş böyle?
0: Gördün mü ablanın yaptığını bak. Ne yapacağım ben şimdi? Safiye yetişir, Safiye yapar, Safiye çözer, Safiye toplar.
2: Abla tamam, olan olmuş artık.
0: Ne olmuş? Kim toplayacak bunları?
2: Ya abla bak Allah'ın aşkına, saat kaç oldu? Ben kendimi geçtim, baba sabahtan beri aç. Adamcağızın şekeri var, bir şeyler yemesi lazım.
0: Sanki ben bilmiyorum. Ne anlatıyorsun bana? Sabahtan beri buna uğraşıyordum zaten, ne anlatıyorsun bana?
2: Bırak ben bir tabak makarna hazırlayayım hemencik.
0: Olmaz. Pislik içinde, okulun içinde geziyorsun, masaya, sandalyeye, her şeye dokunuyorsun, mikrof içinde ellerin. Giremezsin mutfağıma. Adamı hasta edersin, yemek memek yapamazsın sen o illerle.
2: Ya bu gidişle adamcağız zaten açlıktan ölecek. Bak kaç saat oldu, ilaç saati de geçiyor.
0: Ne yapacağım ben, yetişemem buna. Ben çok fena oluyorum. Allah'ım bana yardım et yarabbim, kurban olayım, bana yardım et Allah'ım. Bana yardım et Allah'ım, ben ne yapacağım? Pislik içinde hazır o mikrof içinde, ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir şey söylesenize. Ay tövbe estağfurullah. Ay. Ay. Ay Allah'ım, yardım et bana yarabbim. Yetişemeyeceğim ben, yetişemeyeceğim. Ne yapacağım ben?

0: Sizi merak etmesinler.
1: Saat 10 olmuş.
0: Siz gidin, ben idare ederim.
1: Yok, ondan değil de yarın taşınma var, dedem çok söylendi çıkarken. Neyse, sizin durumunuz bir belli olsun da.
2: Sonuçlarınız geldi Ağabey. Kırık yok ama çatlak var. Yani bir süre dikkat edeceğiz kendimize. Yalnız bu gece burada kalmanız lazım.
0: Şaka yapıyorsunuz herhalde. Mümkün değil, kalamam ben.
2: Han Bey bakın, başınızı çarpmışsınız. İç kanama riskine karşı sizi bu gece burada müşahede altında tutmamız lazım. Hem eşiniz de burada, yalnız değilsiniz ki.
1: Allah Allah, eşi değilim doktor bey. Beyefendiyi bu hale getiren kişiyim ben.
2: O zaman refakat edecek olan kişi kimse, ona haber verseniz iyi olur.
0: Yok, kalamam ben, mümkün değil. Gitmem lazım.
2: Han Bey, lütfen bakın, ne biz zor durumda kalalım ne siz. Gece yanınızda kalabilecek biri var değil mi?
0: Gerek yok. Yalnız kalırım ben.
2: Uyanık kalmanız lazım. Yalnız başınız olmaz.
0: Yok işte doktor bey. Yok kimse. Yani saat çok geç oldu. Artık kimseyi çağıramam.
1: Ben kalacağım.
0: Siz mi?
1: Evet.
0: Gerek yok buna. Yarın işiniz vardı zaten. Boşuna kalmayın.
1: Doktor bey tamamdır. Odaya alabilirler bizi.
2: Peki. Geçmiş olsun.
0: Bunu yapmanıza gerek yoktu.
1: Olur mu öyle şey? Benim yüzümden buradasınız.
0: Uykusuz kalacaksınız.
1: İçim anca böyle rahat eder.
0: Ha, şimdi anladım işte. Evdekilere ne diyeceğim?
1: Şey deyin. Acil şehir dışına çıkmam gerekti.
0: Ben? Şehir dışına? İyice panik olurlar.
1: Eninde sonunda görecekler sizi. Kolunuzun hali ortada.
3: Benim suçum. Aç kaldı baba. Ya bir şey olursa Nerim'e?
4: Merak etme, abim gelir hemen. Ya ulaşabilsem? Ya şu kadar çamaşır suyu koymasanız bunun içine astımım tutacak yine.
3: Niye her şeyi mahvedip duruyorum?

0: Niye bu kadar beceriksizim?
1: Ha, abi neredesin? Ne olur eve gel.
0: Ne oldu, açtı mı?
2: Kimsenin duyamayacağı bir yere geçer misin canım?
1: Burada çekmiyor. Ben koridora geçeyim en iyisi.
0: Ne diyor? Neredeymiş?
1: Duyamıyorum abla. Bak yarım kaldı temizliğin. Sen ona bir bak.
2: Bir müsaade isteyebilir miyim sizden?
1: Tabii tabii, pardon. Abi sen neredesin? Herkes kafayı yedi. Safiye ablam mutfakta fasulyeyi döktü. Öbürü kendini temizliğe verdi. Herkes seni sorup duruyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ne olur gel.
2: Dur canım benim, dur. Biliyorum, dinle beni.
1: Gelmen lazım diyorum. Her şey çığırından çıktı.
2: Gelemem Neriman.
1: Neden? Abi sen iyi misin?
2: Küçük bir kaza geçirdim.
3: Hastanede.
1: Ne?
2: Sessiz ol. Sakın onlara belli etme. Öğrenirlerse kıyamet kopar.
3: Toparlayamayız bir daha.
1: Tamam. İyisin ama değil mi? Bir şeyin var mı?
2: Yok. Kolum incindi sadece. İyiyim.
1: İyi bari. Peki ne yapacağız abi? Baba ilacını veremedim. Sabahtan beri aç bekliyor.
4: Şekerim bir şey olacak diye çok korkuyorum. Abi.
1: Ne yapacağız? Ya yine hastanelik olursa?
2: Olmayacak. Bak şimdi şöyle yapacağız. Sen hemen salona gidip Safiye'nin gazetelerinden birini alacaksın.
3: Sonra ona diyeceksin ki...
2: Atıyorum 16 Aralık 2001 tarihli olan kayıp. Bulamıyorum.
3: Onlar onunla ilgilenirken sen hemen mutfağa koşup...
2: Dolapta ne varsa artık peynir ekmek gibi bir şey hazırlayıp babama vereceksin.
3: Anladın mı beni?
1: Anladım da.
4: Ya işe yaramazsa?
2: Sana güveniyorum Neriman. Bak, aklı başında bir sen varsın o hayata. Ne olursa olsun babam aç kalmamalı. Anladın mı beni?
1: Abla, ödümü kopardın.
0: Hepsini duydum.
1: Neyi duydun?
0: Gece gelmeyecekmiş. Başka yerde kalacakmış.
1: Evet ama şey olmuş
0: ona. Kadın var hayatında.
1: Kadın mı?
0: Bize söyleyemiyor. Çünkü ablamın delireceğini biliyor. Zaten her şeyini seninle konuşuyor. Bizi yabancı gibi görüyor.
1: Abla. Babaya hala ilaçlarını veremedim. Ne olur bana yardım et.
0: Aman çok geç kaldım Allah'ım. 2 bitti. 3'e geçiyorum. 3.
1: Abla.
0: Ne?
1: Çok kötü bir şey oldu.
0: Ne oldu? Abinin bir şey oldu.
1: Yok. Biz senin gazetelerin tozunu alıyorduk da.
0: Ne oldu gazetelere?
1: Oo, 16 Aralık 2001 tarihli olan yok, kayıp.
0: Nasıl olur öyle bir şey? Olamaz. Onlara sadece ben bakıyorum, kimse dokunmuyor. Kim dokundu gazetelere?
1: Yok vallahi abla, kendi gözünle bak istersen.
0: Allah'ım yarabbim, hangi birine yetişeyim? İçeri girme sakın.
1: Tamam.
0: Tamam, git ellerimi yıkayıp geliyorum. Niye benim gazetelerime dokunuyorsunuz ki siz? Ben olmasam ne yapacaksınız acaba? Ha? Niye dokunuyorsun gazetelerime sen benim? 3-2 miydi? Kaçtı o?
5: Bir kere söyledim, işimin ortasında beni.
0: Siz ne yaptınız buraya, Allah kahretmesin?
1: Kayıp gazeteyi arıyoruz.
0: Abla sırası bozuldu hep. Ne yapacağız? Bu kızın da astımı var, tozdan dokunamıyor ya. Allah kahretmesin, bu ne hal böyle? Tamam sen git içeri. Sen de git bana toz bezi getir çabuk.
1: Tamam abla.
0: Sağdan ikinciyi getir. 50 kere söyledim benim gazetelerime değmeyin diye. Bu ne böyle, ortalık mahvolmuş ya. Nasıl bulacağım ben şimdi?

0: Neriman?
1: Ne olur ses yapmayalım babacığım. Ablam görmesin bunu verdiğimi yoksa biliyorsun. İyi misin?
0: Siz yemek yemediniz mi hala?
1: Ben aç değilim zaten.

0: Ama ne yapıyorsun?
1: Fazla konuşma. Sen gelişme çağındasın. Abin nerede?
0: Abim geç gelecekmiş. Çünkü şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Nasıl söylesem ki?
1: Doğru mu yoksa?
0: Ha?
1: Gülben'in dediği. Siz konuşurken duydum. Bir hanım arkadaşı varmış. Ondan bana söylemeye çekiniyordunuz değil mi? Bir hanımla buluşacak diye. Nihayet. Kahroluyordum. Ne bir arkadaşı var, ne gezip tozuyor diye. Sen de öyle. Senin arkadaşın var mı hiç Neriman?
0: Var baba, dolu görsen. Çok seviyorlar beni. Hiç paylaşamıyorlar.
1: Hep evdesin. Hafta sonları bile.
0: Üniversite sınavına hazırlanıyoruz ya babacığım. Bu sene böyle sıkacağız işimizi.
1: Söz ver bana. Sen onlar gibi olmayacaksın. Hayattan korkmayacaksın. Kendi düzenini kuracaksın. Kendi evinde açacaksın perdeleri. Oo, güneş dolacak içeriye. Canın istemiyor mu? Toplamayacaksın. Bırak dağınık kalsın. Bana söz ver. Okulunu şehir dışına yazacaksın. Yoksa bırakmazlar seni. Eve hapsederler.
0: Ben seni bırakamam ki babacığım.
1: Leş gibi kokuyor bu ev. Bu öyle bir koku ki lanet. Ne kadar yıkasan çıkmaz. Bana söz ver. Sen onlar gibi olmayacaksın.

0: Baba almış bulmacası için.
1: Ha, tamam. İyi. Ödüm koptu, yüreğime iniyordu. Bulamayacağız sandım valla. Hadi şunları iyice bir kaldırıver de bak her yer toz oldu. Şu gazeteleri falan iyice bir siliversen ben de fasulyeyi yapayım, tamam mı? Bu fasulye de lanetli midir nedir, bir türlü uğursuz. Yapmayacağım, bir daha yapının gözü kör olsun. Aferin kız. Kedi oğlalı bir fare tutun, aferin. Hadi. Hadi. Ha, Han'a ulaştın mı? Han'la konuştun mu sen?
0: Sabah öyle üzüldüğümüzü görünce kıyamamış, çarşaf almaya gitmiş. Siz beni beklemeyin, yiyin dedi.
1: Ha, tabii aklın yolu bir. Tamam, hadi temizle iyice oraları.

0: bulmak. 5 yıldızlı otel gibi. Hadi yine iyisiniz. Yastığınız şöyle daha rahat değil mi?
1: Çok iyi, sağ ol.
0: Bir ihtiyacınız var mı?
1: Sen de lütfen.
0: Ben alırım. Şey, şarjınız varsa bende var. Yoksa yani.
1: Var.
2: Her şey yolunda, merak etme.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Renkli ve kullanışlı.

0: Sivil'de. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım ve

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Bu salı 830 gram Tarım Kredi domates salçası KOP'ta 49 lira 50 kuruş.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüzbinlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
6: Bambim var benim.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen çanta, suluk ve mataraları okula dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
10: Herkesin eşsiz bir gülüşü var.
11: Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var.
10: Manuel fırçadan Oral-B Ayo'ya geçtim.
11: İnanılmaz.
12: Oral-B Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri %100 daha iyi temizliyor.
11: Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral-B Ayo'ya geçin.
13: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen

0: hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık küçük ev aletlerini yenileme zamanı geldi. Dyson küçük ev aletlerinde şehre dönüşe özel 7000 TL anında indirim. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaybettin.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimli diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Big Bag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express.

0: 1000 TL anında indirim. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
1: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
2: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
5: Ev durumu ne oldu? Hallettiniz mi? Hallettin mi?
6: Hallettim.
5: Gerçeği söyledin mi?
6: Kısmen.
5: Benden iyi durumdasın yine.
6: Nasıl?
5: Ben söyleyemedim. Fırsatım vardı. Yapamadım.
6: Neden?
5: Yapamadım işte. Kol sargıdaki birine bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama... bu gece bu kaza olmasaydı ben muhtemelen bir köşede oturup kafayı yerdim.
6: Ne diyeyim? İşe yaramasına sevindim. Çok özel olmayacaksa ne olduğunu sorabilir miyim?
5: Sorabilirsin de ben söyleyebilir miyim bilmiyorum. İster misin?
6: Yok sağ ol. Neden?
5: Ne neden?
6: Neden söyleyemezsin?
5: Biraz utanıyorum.
6: Utanmana gerek yok. Yani yabancının biriyim nasılsa.
5: Muhtemelen bir daha birbirimizi görmeyiz.
6: Yani. Kısmet.
5: Su, bir içecek.
6: İstemem, sağ ol. Bütün gece şu canını sıkan olayı anlatır mısın artık? Çünkü sen benim için bu kadar uğraştın. Belki ben de bir işe yararım. Ne bileyim. Belki o kadar korkunç bir durum değildir yani.
5: Ayrılık konuşması yapmaya gidiyordum. Ya aslında uzun süredir ertelediğim bir şeydi bu. İyi misin?
6: Devam et, iyiyim.
5: Ben baş başa olacağız diye düşünürken... meğerse o sürpriz parti yapmış. Yarın doğum günüm de.
6: Yarın ha? Kutlu olsun.
5: Sağ ol. Neyse işte... pasta elinde... Bir anda yere çöktü ve... evlenme teklif etti.
6: Sen ne dedin? Şey derken düşünmek istiyorum anlamında mı yoksa?
5: Yok. Basbayağı. Hiçbir şey. Fırladım çıktım evden. Kaçtım.
6: Hadi ya.
5: Çok pardon. Yanında mı gene?
7: Hayır, yalnızım.
5: Ay yarım saat taksi bekledim, bir türlü geçmedi. Sen hangi hastanesin? Söyle, oraya geleceğim. Yok, ben iyiyim. Refakat ediyorum sadece.
7: Kime?
5: Az kalsın öldürecek olduğum adama işte, kim olacak?
7: Aa, doğru. Peki onun durumu nasıl? Yani dava açacak mıymış sana?
5: Sanmam. Neyse ben kapatayım. Bak unutma, bizimkiler sizdeyim diye biliyor. Sakın bozma.
7: Tamam. Sen hangi hastanedesin? Söyle, bir 5 dakika göreyim seni ya. Kızım kaza yaptın sen, kaza.

0: Efendim Esat?
1: Neriman söyledi şimdi. Hangi hastanesin? Söyle geleyim hemen.
0: Sağ ol, gelmene gerek yok.
1: Olmaz öyle şey. Seni tek başına bırakmam orada. Geliyorum, söyle.
0: Tek başıma değilim zaten.
1: Nasıl yani? Neriman yalnız dedi şimdi. Kim var yanında?
0: Melek gibi biri.
1: Efendim?
0: Yok yok Esat'cığım, kapatmam lazım. Bak sonra konuşuruz, tamam mı? Gelme sakın. Hadi.

0: O muydu?
1: İçinden ayıplıyorsun beni değil mi? Rahat ol. Açıkça söyle. Yaptığın şey zalimce de. Ama göründüğü gibi değil.
0: İyi yapmamışsın bence.
1: Bak işte.
0: Direkt hayır demeliydin.
1: Hayır mı? O daha zalimce olmaz mıydı o kadar insanın önünde?
0: Onunla evlenmek istiyor musun?
1: Hayır.
0: O zaman sorunun cevabı bu. Hayır.
1: Herkesin içinde onu öyle dizlerinin üstünde bıraktım. Bu bile çok fena.
0: Bu riski göze alan o. Herkesin gözü önünde evlenme teklif ettiğine göre bence iyi cesaret.
1: Yaptığım şey zalimce değil yani, öyle mi?
0: Değil. Çünkü en nihayetinde bu bir teklif. Ve senin reddetme hakkın var.
1: Bayağı soğukkanlı bir bakış açısı. Yani boş verelim onu, öyle mi?
0: Ben takdir ettim onu. Yerinde olmak isterdim. Helal olsun. Delikanlı gibi çuvallamış.
1: Sen kafayı çarptın diye böyle konuşuyorsun herhalde.
0: Bak, sevdiği biri için risk alıp rezil olmayı göze almış. Buna ne denir biliyor musun?
1: Ne?
0: Yaşamak. Hakkını vere vere hem de. Öyle kenardan bakarak değil. O yüzden çuvalladı diye ona acıma bence. Kenarda bekleyenler acı.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.

para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Arkadaşlar, gündemimizde iki madde var. Amerikan seçimleri ve Suriye'deki gelişmeler.
1: Efendim, gündeme geçmeden önce benim bir sorum var. Polat Alemdar'ın infazı gerçekleştirildi mi?
0: Polat Alemdar'a bugüne kadar milletimize yapmış olduğu hizmetler nedeniyle onurlu bir ölüm şansı verdim.
2: Nasıl?
0: Suriye'de muhalefeti sindirmeye çalışan ve rejim tarafından kullanılan paramiliter bir örgüt mevcut. Polat Alemdar bu örgütün gerçek liderini bulup imha etmek üzere Suriye'ye gitti.
1: Bu ihanetin cezasız kaldığı yorumlarına yol açabilir. Bu bakımdan ben infazın bu şekilde gerçekleşmesini doğru bulmuyorum.
2: Ben aksine olumlu buluyorum. Bizim için görev yapan arkadaşların üzerinde Polat Alemdar'ın büyük etkisi var. Onun için infaz büyük bir moral bozukluğuna sebep olabilir. Bu şekilde hem hizmet ederek canını vermiş olacak, hem de olumsuz tepki uyandırmayacak.
3: Hiçbiriniz Polat Alemdar'ın Suriye'den canlı dönme ihtimalinden söz etmediniz.
0: Çünkü böyle bir ihtimal yok. Polat Alemdar ya görevini tamamlayıp ölecek, ya da bu yolda ölecek. Ama onun için Suriye'den dönüş yok. Artık gündem maddelerimize geçelim.
2: Obama'nın tekrar seçilmesiyle Suriye meselesi tamamen üzerimize kalmış oldu. Neokonlar Amerikan halkını yeni bir savaşa ikna edemedi. Şimdi bizi ikna etmek için her şeyle bizim üzerimize gelecekler.
1: Zaaf gösterdiğimiz iki nokta var. Birincisi Suriye'deki Kürt oluşumu. Rejim Kürtlerle bizi savaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bazı bölgeleri tamamıyla yönetim kurmaları için onlara bıraktı. İkinci nokta ise CIA ve Mossad'ın provokasyonları.
3: Bizi Suriye'ye sokmak için hemen her gün top mermisi atıyorlar. Bunlar da yeterli olmazsa nokta eylemler yaparak El Muhaberat'ın üzerine bırakacaklar.
0: Peki bütün bunlara karşı biz ne yapmalıyız? Bağız rejiminin bir an önce yıkılması konusunda hepimizin hemfikir olduğunu umuyorum.
2: Efendim, Bağız'ın yıkılması gerektiğine şüphe yok. Ancak muhalefetin bugünkü durumuyla rejim içeriden yıkılacak gibi gözükmüyor.
3: Suriye'ye girmek istiyorsan açık söyle.
2: Benim ülkeyi savaşa sokmak gibi bir derdim yok. Bu rejimi İran ve Rusya desteklediği müddetçe işimiz çok zor.
1: Arkadaşımız haklı. İran'ı ikna etmemiz mümkün değil. Ama Rusya'yı ikna edebiliriz. Rusya ikna olursa İran tek başına direnemez.
0: İsrail Suriye'yi üçe bölüp kendi güvenliği için tehdit olmaktan çıkarmak istiyor.
4: Biz neden İsrail'le anlaşıp bu planı desteklemiyoruz? Suriye üçe bölünürse bölgelerden en az bir tanesi bizim kontrolümüz altında olur. İsrail'le olan meselemizi sonra halledecektik.
3: Arkadaşlar, aramızda daha bölgesel güç olmadan imparatorluk hayalleri görenler var. Bu çok tehlikeli bir hayal. Birinci Körfez Savaşı'nda da bu hayallere kapılanlar olmuştu. Savaş bittiğinde bizi nasıl çırak çıkardıklarını gördük. Bu defa kaybedeceğimiz sadece itibar olmaz. Toprak kaybına kadar gider. Ne olursa olsun bu savaştan uzak durmamız lazım.
0: Bu sınırlar Birinci Dünya Savaşı sırasında iki general tarafından çizildi. Hiçbir sosyal, ekonomik, coğrafi, etnik ve tarihi unsur gözetilmeden tamamen İngiltere ve Fransa devletlerinin çıkarlarına göre çizildi. Üç tane suni devlet yarattılar. Irak, Ürdün ve Lübnan. Bugün kaç yeni devlet çıkartacaklar? Sınırları nasıl çizecekler belli değil. Bu masaya oturmazsak, Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi çizilen sınırlara razı olmak zorunda kalacağız.
5: Koçum, emeklilik ne demek? Bizim meslekte emeklilik Karacaahmet'te başlar. Senin daha yaşın kaç? En verimli zamanların bunlar.
6: Abi, ben bir yere dilekçe verdim de mi emekli oldum? Bizi çizdiler.
5: Geç bunları Semih. Beni kaç defa çizdiler, sen biliyorsun. Bu meslekte her şey olur, küslük olmaz. Benim sana ihtiyacım var.
6: Abi, daha önce de dediler ki size her imkanı vereceğiz. Yeter ki terörü bitirin. Sonra ne oldu? Zoru ilk gördükleri yerde bizi harcadılar.
5: Bu defa öyle değil. Görevi veren devletin gerçek sahipleri.
6: Abi, düşünmek için bana biraz zaman ver.
5: Zaman yok koçum. Sana yarına kadar mühlet. Düşün, taşın. Sonra da gel görevi kabul et.

0: Efendim? Aksaç da sizinle görüşmek istiyor.
1: Faruk, çalışmaların hakkında detaylı bilgi almak için seninle görüşmek istedim.
2: Efendim, nükleer enerjiyle ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Kısa bir zaman sonra bu işi halledeceğiz.
1: Bölgesel güç olabilmemiz için enerji bağımlılığından kurtulmamız kadar nükleer silah yapabilme kapasitemizin de olması önemli.
2: Efendim, müsaade ederseniz bir konuda tereddütümü paylaşmak isterim. Biz bu konuda çok gizli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu konuyu heyete ne zaman açmayı düşünüyorsunuz?
1: Nükleer silah öyle bir şey ki, ona sahip olmadan onunla ilgili tek kelime edersek dış güçler bizi engellemek için her şeyi yaparlar.
2: Efendim, heyetten şüphe mi duyuyorsunuz?
1: Sadece temkinli olmaya çalışıyorum. Biz gerekli her şeyi toplayalım, o imkanı elde edelim, sonra karar yine heyetindir.
2: Efendim, ele geçirmeye çalıştığımız bazı nükleer materyaller var. Bunun için gerekli operasyonun planlarını yaptık. Onayınız olursa operasyonu en kısa zamanda başlatmak isterim.
1: Yetki senin. Ancak her aşamada bana bilgi vermeni istiyorum.
2: Elbette efendim.
1: Faruk, bu arkadaşımız hakkında ne söyleyebilirsin?
2: Efendim, selefiniz döneminde bu arkadaş bana bağlı olarak çok sayıda operasyon yaptı. Daha sonra selefinizin emriyle kontrol altında tutmak için Mete Aymar'ın yanına yerleştirdim.
1: Daha sonra temasın oldu mu?
2: Efendim, bir sıkıntı mı var?
1: Erkan, Polat Alemdar'ın yapmış olduğu sorguda Memati Baş suikastinin benim emrimle düzenlendiğini söylemiş. Sen böyle bir emir verdin mi?
2: Hayır efendim. Mete'nin yanına girdiğinden beri Mete dışında hiçbir temasım olmadı.
1: Erkan'ı bulmak benim için önemli. Heyetimize karşı büyük bir tehdit var. Bunu açığa çıkarabilmek için Erkan'ı bulmamız lazım.
2: Elimden geleni yaparım efendim.
3: İstemiyorum.
4: Ama biz istiyoruz. Hadi bak, çok güzel pastalar gelmiş. Değil mi Vahap abisi?
5: Vişneli pasta kaldı mı acaba?
4: Hı?
3: Hep böyle yapıyorsunuz. Ne zaman gizli gizli bir şey konuşsanız bana pasta yediriyorsunuz.
6: Sen biliyor muydun Leyla?
4: Evden çıkınca Memati'nin mezarına götürdü. Orada söyledi baba.
6: Hadi o söylemedi. Bana gelip nasıl söylemezsin Leyla?
4: Ne yapayım baba? Bin yemin ettirdi.
6: Göz göre göre ölüme gitmek ne demek? Çocuk bile yapmaz sizin yaptığınızı.
4: Baba, oğlunu benden iyi tanıyorsun. Vazgeçer mi inadından?
6: Ben vazgeçirirdim.
7: Ya Rabbi, bize aynı kabusu tekrar tekrar neden gösteriyorsun? Hadi bizi boş ver. Bu Elif'in ne günahı var?
4: Dua et baba. Sen dua edersen Polat gelir.
7: Ben dua ederim. Sen ne yapacaksın bana onu söyle.
4: Baba, ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bildiğim bütün kapıları zorluyorum. Ama bilmediğim bir kapının ardından Suriye'ye gitti.
7: Ne yapmış ki oğlum, onu böyle cezalandırdılar?
4: Bilmiyorum. Büyük bir hata yaptım dedi Polat. Kabullenmiş gibiydi ölüm cezasını.
7: O benim oğlumun yüce gönüllü oluşundan. Leyla, çaresiz dertle imtihan etmez Allah. Muhakkak bir çare vardır, geri getirecek.
8: Oğlum hadi acele et, hadi.
9: O şişeyi alacağım, kafasına koyacağım.
10: Ne yapıyız? Söyle, biz çıkıyoruz.
8: Mete Bey, Abdülle beklesin dedi. Cahit, sen çıkabilirsin.
11: Şimdi Deniz'ciğim, medyanın bir görevi de kamuoyunu olacak olan olaylara hazırlamak. Şimdi siz çok güzel yapıyorsunuz. Ama yarın biz Suriye'ye girersek vatandaş hazırlıksız yakalanacak.
12: Öyle bir durum mu var efendim?
11: Deniz'ciğim, seninle off the record konuşabilirim, değil mi?

0: Şimdi Suriye'de büyük bir trajedi yaşanıyor. Biz tarih boyunca hiçbir zaman böyle trajedilere kayıtsız kalmış bir millet değiliz.
1: Yani şimdi Suriye'ye mi gireceğiz?
0: Yani bak, gireceğiz demiyorum. Ama girmemizi gerektirecek çok hayati sebepler var. Medya olarak sizin buna bu açıdan da bakmanız gerekir.
1: Efendim, siz de halefiniz gibi bize haber dayatıyorsunuz, izlenimini alıyorum.
0: Denizciğim, ben sana bir şey dayatsam Göcek'teki tekne alemlerinden dem vururum. İsviçre'deki hesaplarından, Washington'daki görüşmelerinden bahsederim. Hiç bunları gündeme getirdin mi? Getirmedim. Neden? Ben özel hayatın gizliliğine saygı duyarım. Medyanın özgür olması gerektiğine kalpten inanırım. Ama ben sana atlama haber veriyorum. Sen buna saygı duymuyorsun. İşte bu çok ayıp.
1: Mete Bey, ben ya alışık değilim. Çarptı biraz galiba. Müsaadenizi isteyeyim artık.
0: Ya çok haklısın. Kusura bakma. Nafiz, sen niye hatırlatmıyorsun bana Deniz Bey biçer diye?
2: Efendim, Deniz Bey'in içtiği marka Türkiye'de bulunmuyor. Ama sipariş verdim. İlk görüşmenizde hazır olacak.
0: Nafiz, Deniz Bey'i eve bıraksınlar. Denizciğim, sen dediklerimi bir düşün.
1: Elbette Mete Bey.
0: Ama dikkat et. Keskin dönüş yapma. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş.
3: Mete Bey, ben çıkmak zorundayım. Yarın konuşuruz.
0: Konuşacak fazla bir şey yok Abdülhey. Aç. Aç, aç.
3: Bu ne?
0: Seni çok yorgun ve üzüntülü görüyorum. Bir arkadaşını al, bir hafta tatil yap. Ben beraber çalıştığım insanların enerjisini düşük görmek istemiyorum.
3: Beni düşünmenize gerek yok.
0: Çekinme Abdüley. Çoktan hak ettin biraz dinlenmeyi. Baktım hiç izin kullanmamışsın. Ben çıkıyorum. Seni bir hafta görmeyeceğim, ona göre.

0: Ne istiyormuş Abdüley?
1: Tatile çıkmamı.
0: Daha ne istiyorsun? En azından bir hafta bu şi**in yüzünü görmek zorunda kalmazsın.
2: Hazırım. Semra Hanım'a geldiğimi haber verir misiniz?
3: Buyurun savcı hanım. Buyurun. Buyurun oturun.
4: Hoş geldin kızım.
2: Hoş bulduk.
4: Ne oldu sana böyle?
2: Biraz rahatsızım.
4: Bu öyle bir rahatsızlık değil. Ben senin annen sayılırım savcı kızım.

0: anneler anlar. Ne oldu sana?
1: Açıkçası sizden başka kime gitsem bana doğruyu söylemez. Benim için burada olmak çok zor. Hem bulunduğum mevki hem gururum.
0: Sen hem benim kızım gibisin hem de ikimiz de kadınız. Elbette bana geleceksin. Derdin her neyse.
1: Eksik olmayın. Kendim için gelmezdim buraya. Ama sevdiğim adam için bu...
0: Mete, Polat Alemdar'dan biraz bahsetmişti bana. Tabii ki ben sana sormadan tevatüre kulak asmadım. Ama görüyorum ki doğruymuş.
1: Biz birbirimizi seviyoruz.
0: Evli diye duymuştum Tataroğlu'nun kızıyla.
1: Mesele o değil efendim. Polat'ı ölmesi için Suriye'ye yolladılar.
0: Kim yolladı?
1: İşte onu sizden öğrenmeye geldim. Ben bunca zamandır savcılık makamındayım. Böyle bir oluşumdan haberdar değilim. Polat'ı kim yolladıysa Suriye'ye, oğlunuz da yeniden göreve onlar getirdi.
0: Çağırayım Mete'yi, gelsin anlatsın sana. Gönül! Telefonu ver kızım.
1: Oğlunuz da anlatmayacaktır bunu dürüstçe.
0: Böyle bir hususta Mete yalan söylemez demiyorum. Söyleyemez diyorum. Herkes oğlumu başka yönleriyle tanır. Ama inan bir çocuk kalbine sahiptir. Çok merhametlidir.

0: Efendim anneciğim.
1: Neredesin Mete?
0: Çalışıyorum anne.
1: Derhal eve gelmen lazım.
0: Anne bir şey mi oldu?
2: Sana gel diyorsam...
1: Bu ölüm kadar acil bir çağrı demektir.
0: Anne yüreğimi indirme benim. Ne olduysa söyle.
1: Gelince öğrenirsin. Her erkeğin iki zaafı vardır. İlk zaafları biz kadınlar. İkinci zaafları... Baba yerine koydukları devlettir. Biz doğururuz, devlet yetiştirir. Devlet ne kadar evlatlarının sırlarını bilse de bizim kadar bilmezler. Çünkü devlet bağrına basar. Bizim gibi koynuna almaz. Belli ki Polat'la birbirinizi seviyorsunuz. Ama koyun koyuna yatmamışsınız. Sırlarına vakıf değilsin.
3: İndimun, çubutku, intetrif, şulkube, bibi erzat, lalevane. İruhun. Haram aleyku, innas bimi tucu.
4: Yomutu, hasen, meyhanu, meladun.
5: İlmuarızın muhasırın.
4: İpsura, nitlam minvara.
5: Vakıflarla fethur nasıl?
4: Gidip öptek, bellakot. Erkavut, erzakak.
6: لو بتخلوني أعيش بخبركم عن كل شيء بعرفه.
5: شو بتعرف؟ شو بتعبرنا؟
6: بعرف الولد اللي خطفوا منكم وين محبوسين.

0: Dedesinin bir tanesi. Dedesinin bir tanesi de çıkar oğlum şu gazı be. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Koçum benim.
1: Kara, böyle marifetlerin varsa çağırayım da imdatın da gazın çıkar.
0: Sen şimdi bana laf mı sokuyorsun Zülfikar ağa?
1: Laf falan sokmuyorum Kara, gerçeği söylüyorum. Adama intikam için gaz verdin, şimdi o gazı tek başına çıkaramıyor.
0: Çıkarır, çıkarır.
1: Ne çıkarır? Adama çökmüşler. Can Polat da yok. Başkaları Zazan'ın mirasını yemeye çalışıyorlar.
0: E sen ne güne duruyorsun Zülfikar ağa? Müsaade etme.
1: Öyle mi? Sen böyle dedikten sonra ben gerekeni yaparım. Ama ben senin sözün yerde kalmasın diye gelmiştim.
0: Kim çökmüş?
1: İmdatı dağıtmışlar. Bana konuşmuyor. Kara abi bana söz verdi diyor.
0: Canım biz ona örgüt için söz verdik.
1: İmdat öyle anlamamış. Gelenlere beni Kara abiye sorun. O ne derse ben onu yaparım demiş. Biz kara mara bilmeyiz deyip hırpalamışlar çocuğu.

0: güle. Senin burada ne işin var?
1: Senin ne işin varsa benim de o işim var.
0: Hani abiye söz vermiştin? Niye kafamızı o kadar ütüledin o zaman?
1: Dayanamıyorum Cahit. Size söylediklerimi buraya gelene kadar 50 kere söyledim kendime. Ama artık ipler koptu.

0: Anne, beni her gün öldürüyorsun. Desene savcı hanım geldi. Zaten kalkar gelirdim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nafis, bize müsaade et evladım.
3: Emredersiniz anneciğim.

0: Kim canınızı sıktı savcı hanım?
1: Bilmezden gelme. Anlat bakayım savcı kızıma. Polat'ı Suriye'ye kim gönderdi?
0: Anne, bu konunun ne yeri ne de zamanı.
1: Tam yeri, tam zamanı. Siz kadınları hala aşağılayın. Bu kafa yok olmaya mahkum. Erkek bir sır tutarsa biz 1000 sır tutarız. Zavallı yaratıklar. Bir de bizden sır saklıyorsunuz.
0: Bunun bedelini ben ödeyemem. Şahsi algılamayın savcı hanım.
1: Ben öderim. Anlat.
0: Ne yapacaksınız öğrenip?
2: Gideceğim, kapılarını çalacağım. Onu yolladılarsa beni de yollasınlar.
1: Aferin kızım. Gurur duyuyorum.
0: 2000 yıllık kapı savcı hanım. Öyle ortaya koyarlar mı vurmak için, çalmak için?
2: Derin devlet mi bunlar? Kim?
0: Bunlar derin devlet değil. Devlet öncesi devleti kuran irade. Bizde özellikle 1071'den sonrası yanlış bilinir. Tekrar tekrar devletlerimizin yıkıldığı yahut tekrar kurulduğu söylenir. Halbuki böyle bir şey söz konusu değildir. Türklerin Anadolu'ya gelişi bir strateji dahilindedir. Devletlerin konsept veya isim değiştirmesidir.
2: Kim bunlar? Kimlerden oluşur? Kimlerden seçilirler?
0: Özel ailenin çocuklarından özel olarak seçilip yetiştirilirler.
2: İçlerine nasıl girilir?
0: Sizin girme şansınız yok savcı hanım.
1: Aileni kastetmiyor. Kadınları almıyorlar. Oysa Türk töresinde kadının yeri erkeğin yanındadır. Eğer Müslümanlığı bahane ediyorsa bunlar, o da yanlış. Hazreti Ali'nin ardında değil, bilakis önündeydi Hazreti Fatma.
0: Sadece hanım, bu öyle bir teşekkül ki, 40 yıl hizmet edersiniz, kime hizmet ettiğinizi, nasıl hizmet ettiğinizi bilmezsiniz. Benim babam, dedem bu hizmetin içindeydi. Ben 30 yıldır içindeyim. Şu size anlattığım şeylere bile yeni vakıf oldum.
1: Bırak edebiyat evladım. Kızımın acısı var. Polat'ı neden ölüme gönderdiler onu anlat.
0: Anne, bu kadarını bile fazla anlattım.
1: Mete!
0: Bu teşekkülün başkanını kaçırdı. Memati'yi öldürttüğünü düşünüp. Bu hata affedilmez bir hata. Çünkü teşekkülün kutsiyetine saldırdı. Bunu en iyi Polat bilir. Onu o kadar çok seviyorlar ki yaptığı hizmetlere karşılık kahramanca ölmesine izin verdiler.
2: Ama ben izin vermeyeceğim. Beni onlarla görüştüreceksiniz Mete Bey. Beni onlarla görüştürmediğiniz her saniye yakanıza yapışacağım.
0: Savcı hanım. Annemi hayatta kırmadım. Ama bu konuda yapabilecek bir şeyim yok.
1: Yapacaksın. Gerekirse Polat'ın peşinden Suriye'ye gideceksin. Ama yine yapacaksın. Gözü yaşlı bir kadına hayır demek ne demek? Cehennemde cayır cayır yanarsın ki buna asla müsaade etmem.
3: Senin planın benimkinden garantiliymiş. Ama sen bu halinle oraya varmadan arabayı devirirsin. Ben yaparım.
4: Cahil, ben bunun gibi üç mislini içip Bu arabayı iğne deliğinden geçiririm. Sen rahat ol.
3: O zaman ben de yanına oturacağım. Anca beraber, kanca beraber.
4: Yok. Sen kan asılı burada bekleyeceksin. Olur da benden yırtarsa hastaneye yetişemeden indirirsin.
3: Abdülhey.
4: Cahit. Gider ayak kavga etmeyelim, ben gideceğim. Ben gideceğim dedim, uzatma.
3: Onu demiyorum kardeşim. Şuraya bak.
4: Cahil, saysana ben kaç şişe içmişim?
3: Yengenin burada ne işi var?
4: Lan bu nasıl iş? Ben böyle hayatım. Abiye biz kelek attık, yalnız bıraktık. Hadi bizi o zorladı. Bu Leyla'nın yaptığı ne? Dur ben ikisini birden götüreyim.
3: Abdülhey, bir dur. Bir sakin ol. Belki abiyle ilgili bir şeydir. Leyla'ya sorar. Ondan sonra gereğini yaparız.

0: Sana soracaklarım var. Siz bu Apşin'e nereden girdiniz?
1: Ben bir süre Türkiye'de kaldım. Çeçenistan'dan kaçmak zorunda kalınca orada bu işin ticaretini yapan örgütçülerle tanıştım.
0: Nizancılar mı?
1: Evet.
0: Hoş geldin general.
2: Hoş bulduk. Adamlarını çok iyi buldum. İyi yetiştirmişsin. Ama bazı zaaflar var.
0: Seni niye gönderdiler? Zaafları gidereceksin.
2: Bir kere madde kullanımına engel olmanız lazım. Biz bu işi Rusya'da denedik. Sonunda adamların hepsini öldürmek zorunda kaldık.
0: General, bana adam çok. Ben bunları bir ömür yanımda tutacak değilim. İleride ne olacağı benim umurumda bile değil. Bana bugün gözü pek acımasız adam lazım. O da haplı oluyor.

0: Bin yıl düşünsem amcamın bir gün bana at taşıyacaksın diyeceği aklıma gelmezdi.
1: Senin amcan kim?
0: Nasıl? Sen Zülfikar'ı tanımıyor musun?
2: Bektaş, buluştun mu artık?
0: Abi yanımda.
1: Efendim abi.
2: Nedir durum?
1: Bir saat sonra beni şehir merkezinden alacaklar.

0: takip ettiğimi anlarlarsa ikinizi de öldürürler.
1: Tamam abi.
0: Bir terslik çıkar benden haber alamazsanız ilk fırsatta yok.
1: Tamam abi.
0: Bana dikkat çekmeyecek bir araç lazım.
2: Yere mi gidiyorsun?
3: Çocukların yerini öğrendik.
2: Herkes toplayın.
3: Hadi.
2: Hemen harekete geçiyoruz.
3: Hadi.
2: Harekete geçiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Silahları alın, hadi hemen.
4: Kaçırılan bir benim çocuğum değil. Buradaki ailelerin hepsinin en az bir çocuğu kayıp. Hepsini kaçıran da o. Çocukları kurtarmaya gidiyoruz.
0: Bundan mı öğrendiniz çocukların yerlerini?
4: Evet.
0: Ben Miskok.
5: Miskuni minkinne muhacmen mahzen.
0: Kimserlik şuva.
5: Sarfele şuhur.
0: كيف تعرف مكان الولد؟
5: قبل ما بنروح المخزن فتنا بكم الولد وهناك ادو اوامر الزلامه
0: اليوم عرفت المكان؟
5: ايوه
0: bunu yemlemişler.
4: Kim ne diye yemlemiş?
0: Çocukların yerini öğrendiği gün yakalanmış. Sence tesadüf mü? Bana ulaşmak için kucağınıza bırakmışlar bunu.
4: Polat Alemdar. Öyle veya böyle, çocukların olduğu yeri gözüyle görmüş adam. Oraya gideceğiz.
0: Sizi bekliyor olacaklar.
4: Daha iyi, çocuklarımızın intikamını alırız.

0: Bektaş Alptekin yanında mı hala?
1: Yok abi, gitti.
0: Bir şey mi oldu abi?
2: Polat Alemdar, biz çıkıyoruz.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Gerileme zamanı gelen çanta, suluk ve mataraları okula dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık küçük ev aletlerini yenileme zamanı geldi. Dyson küçük ev aletlerinde şehre dönüşe özel 7000 TL anında indirim. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.

0: dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
1: Bambim var benim.
2: Tuttum karides çupra levrek. Sana bir mucize gerek.
3: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipranın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
4: Doğrusu Carrefour'sa.
5: 3, 4, 5, 10 Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
6: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
10: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: tek diyor.
1: Bir Türkcell oy bulamazsın ha. Hepsi Van'da, Türkcell Van'da.
2: Türkcell faturamda.
1: Van'da, Van'da.
3: Sabit fiyatla.
1: Van'da, Van'da.
2: Daha uyguna.
4: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
2: Şimdi herkes...
5: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen ne 11.
7: Hadi ben kaçtım.
8: Aa kızım, aç aç gidilmez, al
7: anne
8: şunu.
7: Anne ya.

0: Okula dönüşte neon bir yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Gerileme zamanı gelen çanta, suluk ve mataraları okula dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen

0: dakikada süper indirimleri yakala.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için. Vay.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen çanta, suluk ve mataraları okula dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında FAO lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Tuttum karides, çupra levrek. Sana bir mucize gerek.
5: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda.
6: Doğrusu Carrefour'sa.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık küçük ev aletlerini yenileme zamanı geldi. Dyson küçük ev aletlerinde şehre dönüşe özel 7000 TL anında indirim. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: tek diyor.
1: Türkcell faturanda.
2: Sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
3: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Ben miskuk.
7: Miskuni minkinne muhacmen mahzen.
6: Kimserlik şu var.
7: Sarfele şuhur.
6: كيف تعرف مكان الولد؟
7: قبل ما بنروح المخزن فتنا بكم الولد وهناك ادو اوامر الزلامة
6: اليوم عرفت المكان؟
7: ايوه
6: bunu yemlemişler.
8: Kim? Ne diye yemlemiş?
6: Çocukların yerini öğrendiği gün yakalanmış. Sence tesadüf mü?

0: Bana ulaşmak için kucağınıza bırakmışlar bunu.
1: Polat Alemdar. Öyle veya böyle. Çocukların olduğu yeri gözüyle görmüş adam. Oraya gideceğiz.
0: Sizi bekliyor olacaklar.
1: Daha iyi. Çocuklarımızın intikamını alırız.

0: Bektaş Alptekin yanında mı hala?
1: Yok abi, gitti.
0: Bir şey mi oldu abi?
2: Polat Alemdar, biz çıkıyoruz.

0: öldürdün. Oğlunu el alemin kadını için ellerinle öldürdün. Beni yaşatır mı artık ihtiyarlar?
1: Bazen seni doğurduğum için o kadar utanıyorum ki.
0: Utan tabii, utan. Oğlun değersiz, herkes değerli. Bunun için utan.
1: Bekarlık senin 3 gram aklını da almış. Annen ne yapıyorsa seni senden çok düşündüğü için yapıyor.
0: Bak, büyük 16'ya çıkmış. Küçük 10. Ayrıca kız Polat'a aşık. Daha neyin peşindesin?
1: Sanki ben babana aşıktım.
0: Belli. Adam bir ömür boyu senden çekmiş.
1: Ben olmasaydım senin baban İstihbaratçılar Derneği Başkanı olurdu. Kadınları tanımıyorsunuz.
0: İyi ki tanımıyorum. Seni tanıdım, bana yetti.
1: Beni de tanımıyorsun. O kızı obunaklarla görüştür.
0: Yahu imkansız. Üstümü başımı yırtıp parçalayacağım şimdi. Polat'ı kurtarsam bile bu kadın nasıl benim olacak?
1: Boş boş konuşma. Polat'ın kurtuluşu mu var? Leyla bir omuzda ağlayacak. O omuzda sen olacaksın. Kes o sakallarını. Batacak kızın yüzüne pis pis.
0: Boynumu keseceğim. Boynumu keseceğim. Sakallarımı niye keseyim? Boynumu keseceğim. Keşke Polat'ın yerine beni yollasalardı ölüme.
1: Bir daha ölümü ağzına almayacaksın. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Daha söyleyeceklerim bitmedi.
0: Tamam. Pes. Götüreceğim Leyla'yı ihtiyarlara.

0: Peki. Kim yaptı sana bunu?
1: Daha örgütten intikamımızı alamadan çakallar başımıza düştü. Derinciler gelip dayımın mirasına ortak olmaya kalktılar.
0: Tamam da imdat. Bunların adı sanı yok mu? Bunlar derin de ne kadar derin?
1: Abi bende derinlik korkusu var. Seni çağırdım ki sana hoşturayım.
2: İmdat dayı, adamlar geldi.
0: Tamam al oğlum içeri. Al bakalım kimmiş, neyin nesiymiş.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Belasını arayanlar varmış. Bela olmaya geldim.
0: Kara, senin her tarafın bela olsa kaç yazar?
1: Tamam, sakin. Sakin. Semih. Çok zaman geçti. Sen unutmuşsun demek ki kara kaç yazar. E madem öyle, ben sana bir hatırlatayım.

0: Ne alem adamsın. Ne kadar zaman oldu?
1: Abi sen kaybolmaya karar verelim. Ne kadar olduysa o kadar oldu.
0: Ulan seni. Peki oğlum sen benim adımı duydun. Niye çöküyorsun buraya?
1: Abi sana normal yoldan ulaşamadığım için kısa mesaj attım. Öyle düşün yani.
0: Allah senin iyiliğini versin. Allah. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var?
1: Yok abi. Herkes birilerinin adını veriyor ne bileyim. Bahaneyle seni görmüş olalım dedik.
0: Ha, o bakımdan diyorsun yani. Hı-hı. İyi. Gel. Gel otur bakalım şöyle. İmdat. Sen bize bir kahve söyle bakalım hadi. Geç geç. Allah. Allah seni. oğlum niye vuruyorsun adamı?
2: Abi ödeşiyoruz.
0: Bak adam haklı gördün mü?
2: Kahveleri nasıl içersiniz?
0: Benimki sade. Sen?
1: Şekerli olsun abi.
0: Duydun.
3: Gir.
4: Efendim, Buket Hanım geldi. Efendim, ağzın yüzünü dağıtmışlar. Onun için size sormak istedim.
3: Bana ne Aziz? Bir şikayeti varsa karakola gitsin.
4: Efendim, Pusat Çakır'ın yaptığını söylüyor. Onun için size danışmak istedim.
3: Al içeri.
5: Mete, senden başka gidecek kimsem yok.
3: Yine kimin ayağına dolandın Buket?
5: Yemin ederim benim bir suçum yok. Senin yüzünden dövdü beni.
3: Buket, Pusat'ı tanırım. Seni bu hale getirmez, kafana sıkardı bir derdi olsa.
5: Çıldırdı Mete. Annesiyle ilişkin yüzünden çıldırdı. İkinizi de öldürecekmiş.
3: İyi. Arayayım gelsin öldürsün o zaman. Ama o beni öldürmezse ben seni öldüreceğim haberin olsun.
4: Efendim aşağıdan haber verdiler. Nesrin Hanım gelmiş. Buraya çıkıyor.
3: Al Buket'i içeri odaya götür.
5: Hiçbir yere gitmiyorum Mete. Annesi görsün nasıl bir evlat yetiştirdiğini.
6: Arkadaşım nerede?
7: Senin psikopat generale saldırdı.
6: Sıktınız mı yoksa?
7: Bana kalsa sıkardım. Ama generale dua etsin.
8: Arkadaşın Çeçenmiş. Onu Rusya'ya geri götürmeye karar verdim. Özlemiştir.
6: O manyak hapsızlıktan kafayı yemiştir. Yoksa niye böyle bir şey yapsın? İzin verin konuşayım.
7: Konuşup ne yapacaksın?
6: Hapın kaynağı o. O olmadan hap falan bulamam. Ben ona bu haplardan bir tane vereyim. Yeli raf diler. Generalin de eteğini öper.
7: Madem öyle, ticaretimiz aksamasın general. Af dilesin, sen de üzerinde durma.
8: Siz burada çocuk oyunu mu oynuyorsunuz? Adam gırtlağıma yapıştı. Bunu üstlerime bildirsem ne olacağını biliyor musun sen?
7: General, sen buralarda rahat dolaşıyorsun. Allah korusun. Muhalifler seni görse...
8: Sen şimdi burada beni tehdit mi ediyorsun?
7: Olur mu öyle şey general? Şurada bir ticaret yapalım diyoruz.

0: Sen ne yapıyorsun arkadaş? Rus'a saldırmak ne demek?
1: Öldüremedim ona yanıyorum.
0: Saçma sapan konuşma. Seni affettireceğim diye 40 takla attım.
1: Boşuna uğraşmışsın kardeş.
0: Şamil, buraya niye geldiğimizi unutma. Şimdi seni götürecekler, af dileyeceksin. Gerekirse elini öpeceksin. İşimizi riske atmayacaksın.
1: Tamam kardeş, haklısın. Sinirlerime hakim olmam lazım. Sonuçta buradaki savaş başka.

0: Çeçenler tarih boyunca hadsizlik yaptılar bize. Bizim ömrümüz de bunlara haddini bildirmekle geçti. Bakma öyle parladığına. Şimdi gelir, köpek gibi ayak öper.
1: İçtin mi hapını, psikopat? İçmiş. Belli.

0: Efendim, istediğiniz gibi Mete ve Karay'la temas kurdum.
1: Güzel. Planı bir an önce uygulamaya koymamız lazım.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi, bizleri zulmedenler toplumu için bir imtihan aracı yapma. O küfre sapmış toplumdan rahmetinle bizi kurtar. Ya Rabbi, vatanını, milletini ve insani değerleri korumak için canını feda etmeye hazır evlatlarımızı ve Polat kulunu koru. Ya Rabbi, affet, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Şehit Abdü.
1: Kızım, niye anlatmıyorsun?
2: Ne olduysa anlattım.
1: Ben senin ninenim. Bana yalan söylemek olmaz.
2: Nereden bildin yalan söylediğimi?
1: Baban da küçükken bir şey sakladığında çişi gelmiş gibi böyle kıvranırdı.
2: Ama nene, dedem dedi ki ninen üzülür. Söylemeyelim hiç öğrenmeden.
1: Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. El kadar kızı bir de tembihliyor. Söylemeyecek ya bana bir şey, namazı da bitirmez. Ömer Bey! Ömer Bey!
2: Dede!
1: Ömer Bey!

0: Selam da hon.
1: Get la hon.
2: هون.
0: ايوه.
2: ما حس في جوع.
0: ما عارف.
2: Mekanın etrafını saracağız. Mümkün olduğu kadar sessiz olmaya çalışın. Sen, siz. Geçin bu tarafa. Hadi siz de. Çabuk olun.

0: Hoş geldin Polat Erenler.
1: Sıkarsan burası havaya uçar. Çocukları bırakırsan yaşamana izin veririm.
0: Çocukların kurtulması senin elinde. Birazdan adamlarım gelecek. Silahını bırak, teslim ol. Çocuklar yaşasın.
1: Adamlarına söyle, gelenlere karışmasınlar.
2: Polat Alemdar, bu güvenilmez.
1: Ne diyorsam onu yapın. Sakin ol. Seninle buradan beraber çıkacağız. Ne diyorsan yapacağım.

0: Takip eden var mı?
1: Yok efendim.
0: Polat Alemdar, seni ele geçirmenin bu kadar kolay olacağını sanmazdım. Sayende o çocuklardan kazanacağım paranın bin mislini kazanacağım. Bir numara senin için yüklü bir servet ödeyecek.

0: duruyorsun orada? Başkan çay bekliyor.
1: Geliyor. Çay geliyor.
0: Hadi. Acele. Dağılın. Dağılın. Dağılın. Hadi yeter bu kadar. Dağılın. Dağılın. Hadi. İşinize.
2: Polat Alemdar'ın gömleği bende. İşte Polat Alemdar'ın saati. Çek.
0: Yüze vurmak yok. Yüze yok.

0: Öldürelim. Polat, Alemdar'ın başını keselim, kameraya çekelim. İnternete koyalım.
1: Hayır dedim.
0: Neden hayır başkan? Polat Alemdar'ın öldürülmesi bize savaşı kazandıracak.
1: Polat Alemdar'ın kafasını kesersek ikimizin de kafası gider.
0: Biz yapmazsak muhaberat yapacak. Bu şeref bizim olmalı. Ben onu nasıl yakaladım biliyor musun sen? Ölmeyi göze alarak üstüne gittim. Bu şerefi niye ellerimizde muhaberata verelim? Sırası mı şimdi?
2: Başkan çay istedi dedi.
0: Defol git dedim sana.
1: Çıldırdın mı be adam? Çaycıdan ne istiyorsun?
0: Bu ucubeyi niye burada tutarsın seni anlamıyorum. Ayrıca çıldırdım. Polat Alemdar'ı neden öldürmüyoruz?
1: Çünkü Polat Alemdar Beşer Esed'in hakkı. Ne isterse o yapacak.
0: Gidip bari elini öpeyim. Polat Alemdar, ne büyük adammışsın. Devlet başkanına beni Şam valisi yapması için aracı olmasın isteyeyim.
3: Bütün gençler beyinsiz.
4: Bu sürprizi neye borçluyum?
5: Bundan sonra sürprizlere alış Mete'ciğim. Seni gözümün önünden ayırmaya hiç niyetim yok.
4: Bana güvenmiyor musun Nesrin?
5: Güvenmez olur muyum? Güveniyorum da seni rahat bırakmaz eski takıntılar. Ona güvenmiyorum.
4: Ben bir bakayım. Aziz gene sekreterle kavga ediyor herhalde.
5: Ben senin sekreterinin sesini tanımıyor muyum Mete? Kim var içeride?
4: Hayatım, sandığın gibi değil.
6: İçeri giremezsin diyorum sana.
7: Bırak beni ya, bırak! Bırak! Bırak, anası da görsün oğlunun nasıl bir psikopat olduğunu.
4: Canım, Pusat'la kavga etmişler.
7: Ne kavgası be? O manyak beni ne hale getirdi, görmüyor musunuz?
5: Bunu Pusat mı yaptı? Ben onun adına sizden özür dilerim. Onun da özür dilemesini sağlayacağım. Mete, hanımefendiyi hastaneye götürün.
7: Ama siz karışmayın. Siz karışınca iyice delirir. Zaten beni bu hale sizin yüzünüzden getirdi. Delirttiniz Pusat'ı.
6: Buket Hanım, gelin sizi doktora gösterelim.

0: Reis, pusat nerede?
1: Hadi ama.
2: İstemiyorum.
1: Bak hepsini ben yerim ama.
2: Ne istiyorsan ye, beni rahat bırak.
3: Kuzum.
2: Dedem az kalsın ölüyordu Leyla. Hadi babamı arayın gelsin.
3: Aradık canım, geliyor.
2: Geliyor mu Cahit abi?
4: Geliyor ablacığım.
2: Oh güzel Allah'ım, sana çok teşekkür ederim.
3: Ben bir bakayım.
2: Hayır, sokmuyor doktorlar. Bak ben bile buradayım. Dedeme bir şey olur dediler.
3: Merak etme kuzum, hemen geleceğim.

0: Nasıl oldun bey?
1: Sırtım ağrıyor.
0: Nasıl ağrımasın? Kurban olduğum Rabbim, bu ne çiledir bize verdiğin?
1: Hanım, ölmedim diye mi bu kadar üzüldün?
0: Aşk olsun bey. Bilmiyor muyum zannediyorsun? Senin kalbin üzülmesen, yorulmasan, sıkılmasan hiç tekler mi?
1: Yaşlandık hanım.
0: Hayır. Oğlumun başında yine bir şey var belli.
2: Babacığım.
0: Sen söyle bari kızım. Dede torun benden saklıyorlar. Oğlum nerede?
2: Göreve gitti anneciğim.

0: Babası bu halde olacak da Polat gelmeyecek öyle mi?
1: Suriye'ye yollamışlar oğlumuzu hanım.
0: Niçin?
2: Anne, Ömer baba yorulmasın. Gel ben sana anlatayım. Gel.
1: Hadi.
3: Madem babam geliyor, niye bu kadar üzgünsünüz?
4: Dedene üzüldük ablacığım.
3: Ben de çok üzüldüm. Babam gelince diyeceğim ki, alsın bizi götürsün Amerika'ya. Orada hiç kimse tanımaz bizi. Dedemle, ninemle hep birlikte yaşarız. Leyla da gelir.
4: Biz?
3: Siz gelmeyin.
4: Niye?
3: Siz gelirseniz babam sizinle işe gider. Ben yine göremem onu. Dedem üzülür, yine kalbi ağrır.
0: Dur anne, yapma. Yazıklar olsun size. Madem oğlum yok, siz niye buradasınız? Siz niye onunla gitmediniz?
2: Onlar istemedi anne.
0: Oğlum istemedi madem, ben hiç istemiyorum. Defolun gidin. Polat'a bir şey olsa bir de utanmadan yüzüme mi bakacaksınız? Anneciğim. Sana da yazıklar olsun.
3: Cahit abi, Abdüley abi.
0: Madem biliyordun niye bize söylemedin?
3: Cahit abi. Ninem çok üzgün. O yüzden size kızdı. Babam gelince geçer kızgınlığı. Hadi üzülmeyin ama.
4: Canım.
3: Babam gelecek değil mi Cahit abi? Gelecek mi sen söyle.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Merci canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Okula dönüşte Neon 1 yanında. Seçili markalarda 600 liralık alışverişe 200 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik

0: bir. Obsessor. Yeah. Silver moon.
1: Got me blowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
3: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık küçük ev aletlerini yenileme zamanı geldi. Dyson küçük ev aletlerinde şehre dönüş özel 7000 TL anında indirim. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
4: Tuttum karides, çupra levrek, sana bir mucize gerek.
5: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'da.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi Bro'da Premium günlerini kaçırma. Artık küçük ev aletlerini yenileme zamanı geldi. Dyson küçük ev aletlerinde şehre dönüşe özel 7000 TL anında indirim. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Tuttum kardeş Şupra Levrek, sana bir mucize gerek.
6: Bu kadar tazesi ya denizde ya karpuzada. Çipra'nın kilosu 290.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası Coop'ta 49 lira 50 kuruş.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: İşte somonun hası.
6: İyi geldi mi boğaz arası?
7: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour'larda.
8: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık küçük ev aletlerini yenileme zamanı geldi. Dyson küçük ev aletlerinde şehre dönüşe özel 7000 TL anında indirim. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Sen de lider tipi yok. Sen git liderin gelsin.
6: Türkiye'nin en büyük ajanına bak. Nasıl da cahil. Nasıl da Suriye'yi bilmiyor. Bizim hepimizin ayrı ayrı lider olduğumuzu bilmiyor. Sen Türkiye'de mafyayı çökerttiğinde kaç yaşındaydın? Benden küçüktün.
5: Lider olunmaz doğulur. Annen seni bir zavallı olarak doğurmuş. Senin ne suçun?
6: Oo. Seni yakalayınca annemi aradım. Ne yapmamı istersin Suriyelilerin düşmanına diye sordum. Dedi ki, Suriye'nin düşmanlarında yürek yoktur. Ne vardır dedim, taş vardır dedi. Anneme haklı çıkar.

0: Bakalım bu sefer de haklı çıkacak mı?
1: Annene yalan söylemişsin. Sen beni yakalamadın. Ben teslim oldum.
0: Polat Alemdar, sen yaşlandın. Ya da bunadın. Hafızanı kaybettin. Neler olduğunu hatırlamıyorsun.

0: Hasbinallahi ve ni'mel vekil. Ve ni'mel mevla. Ve ni'mel nasir.
1: Allah sana yeter öyle mi?

0: Yeter!
1: Bir daha bana dokunanın böyle elini kıracağım.

0: Savcı hanım, size o şiddete ihtiyarları söyledi değil mi?
1: Sana ne? Kim söylediyse söyledi. Şimdi mesele şu. Polat'ı o cehennemden nasıl kurtaracağız?
2: Siz zannediyorsunuz ki ihtiyarların karşısına çıksanız çıkamazsınız da. Hadi diyelim ki çıktınız. Abiyi görevden geri mi çağıracaklar?
0: Abi burada ya da değil. Onun düşmanıyla görüşmeniz ayıp bir şey. Hem de evinden çıkıyorsunuz.
1: Şimdi bana ihtiyarlardaki kontak numarasını veriyor musunuz, vermiyor musunuz?
0: Al numarayı savcım. Ulaşabileceğini mi sanıyorsun?
1: İsmi ne?
0: Eşref.
1: Ben Polat'ı bir saniye görmek için Mete'nin evine de giderim. Şeytanla pazarlık da yaparım. Kendimi de feda ederim. Mete'yi de bir daha öldürmeye kalkmayın. Madem abinizin her sözü emir sizin için, ne emrettiyse onu yapın.
3: Rusya patriotlardan rahatsız. Suriye meselesinden dolayı Rusya'yı fazla küstürmemek lazım.
4: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Rusya'nın İran'la birlikte hareket etmesi bizi her zaman sıkıntıya sokar.
5: Enerji meselesi de önemli. Rusya enerji işinde isterse bizi sıkıntıya sokabilir. Ancak Rusya'nın Suriye'de çıkarları varsa bizim de milli güvenlik sorunumuz var. Bir şekilde uzlaşma olmazsa önceliği güvenliğimize vermek durumundayız.
4: Enerji bağımlılığını ortadan kaldırıp enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmediğimiz müddetçe hedeflediğimiz stratejileri hayata geçirme şansımız hiç yok.
3: Söylediklerinize katılıyorum. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Güvenlikle ilgili bir başka konu da heyet üyelerinin güvenliği. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar bize daha fazla tedbir almamız gerektiğini gösterdi.
6: Heyete ilişkin yeni bir tehdit değerlendirmeniz mi var?
3: Evet. Bunun için ekstra tedbirler almaya karar verdim. Heyetimizin her bir üyesi artık özel yetiştirilmiş bir ekibin mensuplarınca 24 saat korunacak.
7: Bu gizliliğimizi daha çok riske atmıyor mu?
3: Bu konuda endişeniz olmasın. Sizleri koruyacak arkadaşlar işlerinin en iyisi.
4: Efendim, bizi zaten koruyan ekiplerimiz var. Başkan olarak sizin bize yakın koruma atamanız bizim özerkliğimize gölge düşür.
7: Bu bize güvenmediğiniz, denetlemek istediğiniz anlamına gelir. Böyle bir güven sorunu varsa ben şahsen görevden çekilmeye hazırım.
6: Arkadaşlar,

Unutmayalım ki bir ak saçlı suikaste uğradı. Ve faillerini hala bulamadık. Halefi'nin hayatına, özgürlüğüne kastedildi. Olağanüstü dönemler, olağanüstü tedbirler gerektirebilir. Hepimiz ak saçlının işini kolaylaştırmalıyız.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 8 Eylül Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Ahbap soruşturmasında ortaya çıkan görüntüler dikkat çekici. Depremzedeler çadır, yatak, ısıtıcı beklerken çadırdan yatağa, bisikletten tıbbi malzemeye kadar yardım için alınan çok sayıda ürünün depolarda çürümeye terk edildiği tespit edildi. Belinde gül oya,
1: gülmedim doya doya. Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: Hayallerimi yaşıyorum, eğleniyorum, hakikaten eğleniyorum.
3: Kapılar açıldı, depolar görüntülendi ve içeriden çıkanlar şaşkınlık yarattı.
4: Gönlünden gelmesini istiyorum, gönlünden versin istiyorum yardımı.
3: 895 paketli, hiç kullanılmamış çadır, yaklaşık 600 portatif yatak, yüzlerce uyku tulumu, 300'den fazla izci tipi kamp çadırı.
5: Şu an ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
3: Hepsi yardım için alınmıştı ama soruşturma dosyasındaki tespitlere göre depolarda bekliyordu. Üstelik sadece çadır ve yatakta değildi. 102 kullanılmamış elektrikli bisiklet, buzdolapları, derin dondurucular, sanayi tipi dolaplar, susebilleri, fırınlar, ısıtıcılar, 20 koli tıbbi malzeme, hasta yatağı, 113 kedi evi, çocuk bisikletleri, langırt masası, org, saz, gitar.
2: Ben kendimi kahramanıyım. Kendimi biçmiş olduğum vurun kahraman.
3: Depo adeta yardım malzemesiyle doluydu. Her şey çürümeye terk edilmişti. Yardım için alınan, toplanan bazı malzemeler kullanılmadan kaderine terk edildi.
4: Yani diyorum ki bu konuda zaten bu kadar zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
3: Soruşturmanın para ayağı da en az görüntüler kadar çarpıcı. Derneğe 2023 yılında 4 milyar 300 milyon lira bağış aktarıldığı belirtiliyor. Bu paranın 950 milyon liralık bölümünün yaklaşık 3,5 ay içinde nakit çekildiği tespit edildi.
5: Hayallerimizi söyleyip vicdanımızı rahatlatıyoruz. Ben vicdanımı rahatlatmak istemedim. Ben hayallerimi yaşamak istedim.
3: Bir nakit çekiminin ise tek seferde 500 milyon lira olduğu dosyaya girdi. Konut ve okul projeleri için gösterilen 2 milyar liraya aşkın harcamada ayrıca inceleniyor.
4: Gönlünden gelmesini istiyorum. Gönlünden versin istiyorum yardımı.
3: Ama soruşturmanın hafızalara kazınan kısmı bu görüntüler oldu. Çadır vardı, yatak vardı, uyku tulumu vardı, ısıtıcı vardı, tıbbi malzeme vardı. Depremzedeye ulaştırılması gereken ne varsa depolardan çıktı.
5: Şu an ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
3: Şimdi kullanılabilir durumda olan malzemelerin tasnif edilerek depremzedelere ulaştırılması planlanıyor. Soruşturma ise sürüyor.
2: Ben kendimi kahramanıyım. Kendimi biçmiş olduğum burun kahraman.
3: Milyarlarca liralık bağış, depolar dolusu yardım malzemesi ve yanıtı aranan büyük soru. Bunlar neden zamanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadı?
0: Üsküdar'da olaylı başkan vekili seçiminin rövanşı vardı. İlk seçimde oylar tartışılmış, meclis salonu karışmıştı. Bugün sandık bir kez daha kuruldu ve Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
6: Hiç kimse burada hukukun üzerinde kendini görmesin.
3: Üsküdar'da olaylı seçim.

0: Rövanşı vardı. Bu kez sonuç değişti. Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın ardından belediye meclisi bir kez daha sandık başındaydı.
1: Bizler bu seçimi şundan dolayı çok önemsiyoruz.

0: Oy, Dündar Ziya Gültekin 19 oyda Sibel Tan Çetinkaya almış oldu.
1: 23 oy alan Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçildi. Çetinkaya 19 oyda kaldı. Üsküdar Belediyesi'nde yönetim AK Parti'ye geçti.
2: Şimdi Üsküdar'da hizmet zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94 yılında başlattığı ekol yerel yönetimler anlayışını devam ettiriyor.
1: Oysa ilk seçim tam bir gerilim sahnesine dönüşmüştü.
3: Maalesef bugünkü yeni parti başkanı öncülüğünde yapılan bir irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüzüstüne.
1: Üçüncü turda AK Parti adayına verilen bazı oyların geçersiz sayılması sonucu değiştirmiş, mecliste tansiyon yükselmişti.
3: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı.
1: O seçimde CHP'nin adayı Çetinkaya başkan vekili seçilmiş, AK Parti ise sonuca itiraz etmişti.
3: Yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
1: Ve bugün
4: Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
1: Bir kez daha kurulan sandıktan bu kez Gültekin çıktı. Üsküdar'da koltuk AK Parti'ye geçti. CHP ve Yeni Parti'nin belediye meclis üyeleri bu kez ağlamaya başladı.
4: Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız.
5: Bolu'da rüşvet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan ve Ankara'da tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakim karşısında fenalaştı, şekeri yükseldi. Beyan verdiği sırada bayıldı, duruşmaya ara verildi.
6: Ben kaşar bir siyasetçiyim.
7: Savunmasını yaparken bayıldı. Tahliyesini istedi. Bolu'da rüşvet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan ve Ankara'da tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakim karşısında fenalaştı. Ankara Sincan Cezaevinden duruşmaya sekmisle katılan Özcan, yaklaşık 6 aydır tutuklu olduğunu söyledi. Savunması sırasında fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti. Özcan, bir yılda 25 kilo verdim, benim artık kilo verecek halim kalmadı dedi. Mahkeme tahliye talebini reddetti. Duruşma 19 Ekim'e ertelendi.
6: Ben kaşar bir siyasetçiyim.
5: 8 ay oldu. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 14 yaşındaki Maganda tarafından öldürülmüştü. Davada bugün karar çıktı. Atlas'ın katili 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Acılı anne, oğlunun katiline yapılan indirimle bir kez daha yıkıldı.
8: İndirim yaptılar. Çocuk diye adlandırıldı tekrardan. 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay boyunca cezası kesildi.
7: Oğlunun katiline verilen cezayla bir kez daha yıkıldı. Atlas Çağlayan davasında bugün karar çıktı.
8: Allah'tan başka güvenecek hiç kimsemiz kalmadı.
9: 8 ay geçti. 8 ay geçti. Ne uykumuz var?
7: Oğlunu kara toprağa vereli 8 ay oldu ama acısı hala ilk günkü gibiydi.
9: Verilecek ceza beni rahatlatmayacak, bunu da biliyorum ama en azından bu cezasızlık algısının da oradan kalkmasını istiyorum.
7: Atlas Çağlayan 17 yaşındaydı. 14 yaşındaki cani tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tam 8 ay geçti. 21 yıl hapis cezasıyla yargılanıyordu.
9: Katilin o gün içerisinde silah istemesi var. 4 gün öncesinden bir başkasını bıçakladığına dair mesajlaşması var. Bu işin var.
7: Katil zanlısı için karar günü geldi, çattı.
9: Evladımın adaletinin sağlanmasını istiyorum.
7: Atlas Çağlayan için adalet isteyenler adliye önünde yüreği yanan anne Gülhan Ünlü'nün yanındaydı.
9: Bugün umut etmek istiyorum. Buradan çıktığımda inşallah daha mutlu bir şekilde çıkmak istiyorum.
7: Duruşmaya verilen arada anne Gülhan'ın ayakta duracak hali yoktu.
8: Aylardır mücadele ediyoruz biz. Bu indirimi de kabul etmiyorum.
7: Karar çıktı. 14 yaşındaki katil zanlısı 3 ayrı suçtan toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Acılı anne, oğlunun katiline yapılan indirim sonrası gözyaşlarını tutamadı.
8: Neden bu kadar az ceza veriliyor? Neyse çocuk bunun. Nedencik bir içimi ferahlasın.

0: Bakın bu çok önemli bir haber. Sanal medyada karşınıza çıkan boyun kütletme şeklinde rahatlama yöntemlerine öyle körü körüne itibar etmeyin. Çünkü birçok vatandaş aslında ağrılarının giderilmesi için bu yönteme başvuruyor. Ancak İstanbul Beyoğlu'nda sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle boyun kütletmek için terapiste giden bir kişi canından oldu. Gittiği terapist sahte çıktı. Sahte terapist 42 yaşında gencecik adamın boynunu kütletirken kırdı. Yoğun bakıma kaldırılan adam hayatını kaybetti.
1: Boyun ağrısı şikayetiyle gitti. Tedavi için boynunu kütlettirdi ama o hareket son oldu.
2: En çok problem boyunda çıkıyor. Boyun anatomisi çok karışık bir alan.
3: Birçok kişi halk arasında kütletme olarak bilinen kayropraktik uygulamalarını deniyor. Ancak bu uygulama emin ellerde yapılmadığı zaman facia ile sonuçlanabiliyor.
2: Hangi hastaya uygun olduğunun değerlendirilmesi için bir fizik tedavi veya bir beyin cerrahisi hekimi tarafından hastanın değerlendirmesi çok önemli.
3: Son olarak 43 yaşındaki Berat Topay boyun ağrısı şikayetiyle bu konuda uzman olarak tanıdığı Şenol Karataş'ın evine gitti. İşte orada Karataş Topay'ın boynunu böyle yana doğru tutarak kütletti ve o kütletmenin hemen peşine Topay fenalaştı.
2: Boyun kemiklerinin içerisinden çıkan beynin arka kısmında ise ana atar damarlar var. Bu zorlama sırasında bu damarlarda yırtılmalar olabiliyor.
1: Hemen hastaneye kaldırıldı ama durumu kritikti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sahte terapist Şenol Karataş da kurs belgesinin olduğunu savundu. Mahkeme tutuklanmasına hükmetti.
3: Özellikle son dönemde bu uygulamalar oldukça arttı. Sanal medyada da kütletme adı altında birçok video paylaşılıyor. Ancak uzmanların bu konuda uyarısı var.
2: Kesinlikle bir beyin cerrahı ya da fizik tedavi uzmanı bir yandan bir tedavi uygulamaması.
0: Dün ekranlarınıza taşıdığımız haberlerden biriydi. 3 yaşındaki Elif artık aramızda yok. Çünkü dikkatsiz bir sürücü Elif'i hayattan kopardı. Kızlarını kaybeden acılı aile sürücüye verilen ev hapsi kararına isyan etmişti. Bugün o karar değişti. Savcılığın ve ailenin itirazı kabul edildi. Sürücü yeniden gözaltına alındı ve bu kez tutuklandı. Acılı anne ve baba bugün kızlarının mezarındaydı.
4: Mavi ben.
5: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
1: Demişti acılı baba ve beklenen karar geldi. Dün evindeydi, bugün cezaevine gönderildi.
6: Benim hediye seçtim bir gün önce. Ertesi gün gittim mezar yeri seçtim.
1: 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında ev hapsi kararı verilen Fatoş Akıl Bilgesoy için savcılık ve aile itiraz etti.
7: Şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
1: Mahkeme dosyadaki kamera görüntülerini, bilirkişi raporunu ve diğer delilleri değerlendirdi. Adli kontrolün yetersiz kalacağına hükmetti. Sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bilge Soy adliyeye gönderildi ve bu defa karar tutuklama oldu. Ve anne Merve Avli ile baba Fatih Avli kızlarının mezarına gitti. Küçük Elif'in mezarına sarıldılar, gözyaşlarını tutamadılar.
0: Sanal medyada korumalarıyla gövde gösterisi yapan fenomen Çağla Öz'le milyonluk düğün gösterişinde Vanlı Kara Haydar lakabıyla nam salan Mehmet Fatih Tançalan için şov bitti. Gece yarısı yatağından ters kelepçeyle alınan fenomen damat hesap verecek. Düğünde havada uçuşan o kilolarca altının kaynağını artık takipçileri değil mali polis inceleyecek.
1: Düğünündeki 45 milyon liralık takı merasimiyle gündeme gelmişti. Çiçeği burnunda damat gece yarısı ters kelepçeyle gözaltına alındı. Sanal medya fenomeni Çağla Öz, Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la evlenmiş. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapılmıştı. Altın taç, gerdanlık, kemer ve onlarca bilezik takılmış. 45 milyon liralık takı merasimi sanal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti. Damat Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşıladığı görüntüleri paylaşması üzerine harekete geçildi. Devlet kurumlarını aşağılama suçundan ters kelepçeyle gözaltına alındı. Ayrıca düğünde takılan altınlar için MASAK'tan inceleme raporu talep edildi. Diğer yandan fenomen eşi Çağla Özde gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını dondurarak kapattı.
0: Efendim, yeni habere geçmeden önce hemen konuyla ilgili son dakika gelişmesini aktaralım. Tançalan 8 Eylül günü bugün. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Tançalan, yani Vanlı Karahaydar, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu da konuyla ilgili şu an gelişen sıcak bir gelişmeydi. Yeni haberimizle devam edelim. Zamansız şekilde aramızdan ayrılışıyla herkesi yasa boğan usta oyuncu Serhat Kılıç için bugün veda vaktiydi. Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde sevenleri ve sanatçı dostları onu yalnız bırakmadı.
4: Kimden izlemek isterdin dedi.
8: Sen onu yanlış anlamışsındır. Kuklesine kurban oldu.
9: Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz.
10: Tam 1,5 dakika geç geldin.
11: Şimdi çocuk olmak aynı şey değil.
12: Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.
13: Çok üzgünüz. Denecek çok bir şey yok. Bir genç ölümü oldu. Dayanması daha zor o yüzden.
14: Ünlü oyuncu için veda vaktiydi. Sevenleri ve sanatçı dostları onu son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.
15: Tabii ki gidiş hepimizi çok üzdü.
16: Çok iyi bir aktör, çok iyi bir sanatçıydı. Çok güzel bir kalbi vardı. Çok üzüldük, çok erken bir ölümdü.
14: Henüz 51 yaşındaydı. Daha yapılacak çok işi vardı. Ancak ölüm onu zamansız yakaladı.
17: Ya Nazlı canım, kurban olayım. Sen onu yanlış anlamışsındır bir tanem.
18: Ben yıllarımı 120'lik kasetlere sevdiğim şarkıları doldurarak geçirdim.
14: Ne acı tesadüftür ki yıllar önce Robinson Crusoe filminde başrolü paylaştığı Nihan Bey ile aynı gün hayatını kaybetti.
19: Acaba diyorum, hani ben de bir kere bir görebilir miyim?
14: Kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulunan usta oyuncu Serhat Kılıç için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenmişti.
20: Belki bugün Serhat'a perde kapanmış olabilir ama eminim ki buradaki bütün arkadaşlar olarak bir araya geldiğimizde Serhat burada olsaydı böyle derdi diyeceğine inanıyorum.
14: Törene sanatçı dostları akın etmişti.
21: Aslında gerçekten konuşmak çok zor şu anda. 30 yıllık arkadaşım benim.
22: Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Varsa hakkımız helal olsun.
14: Usta oyuncunun naaşı buradaki törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.
23: Samimiyet en çok özlediğim duygu bu.
14: Ve bugün Ankaralı sevenleri ve dostları Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene akın etti.
24: Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi.
14: Cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Karşıyaka mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.
0: Çalıştığı şirketi yıllarca soyup milyon liralık vurgun yaptı. Sevgilisinin estetik operasyonu için harcadığı para bile dudak uçuklattı. İşte çalıştığı şirketi soyan muhasebe müdürünün akıl almaz hırsızlık hikayesi.
1: Çalıştığı şirketin kasasını yıllarca gizli gizli soydu. Paralarla sevgilisine estetik yaptırdı. Akıl almaz bir hırsızlık hikayesi yazdı.
25: Mesut A. bir şirkette muhasebe müdürlüğü yapıyordu. Yıllar içinde şirketin paralarını önce kendi hesaplarına, sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardı. Patronu uyutup çalıştığı şirketi yıllarca soyup soğana çevirdi. Toplam 122 milyon lirayı zimmetine geçirdi.
26: Şirketim için böyle canımı dişime takayım sabahtan şeysinden akşamın şeysine kadar şirketin muhasebesinde. Pazar pazar ben size konuyu mu anlatayım yani, keyfinizi kaçırayım.
25: Boşanma aşamasındaki muhasebecinin bir de sevgilisi vardı. Şirketten çaldığı paralarla satın aldığı evi onun üzerine yaptı.
26: Allah aşkına beni affedin, ne olursunuz. Lütfen karım yüzünden, Fatma yüzünden, ne olur Fatma.
25: Sadece sevgilisinin estetik operasyonları için 5 milyon lira harcadı. Milyon liralık vurgun yapmış ve parayı nereye harcayacağını şaşırmıştı. Eğlence mekanlarından ve kumarhanelerden çıkmak bilmedi.
1: Gürcistan ve Kıbrıs'ta kumar oynadı ve 60 milyon lira kaybetti. Ama bir ihbar tüm şebekenin oyununu bozdu. İstanbul merkezli iki ilde operasyon düzenlendi.
25: Özel harekat polisi elinde katıldığı baskınlarda hırsız muhasebeci dahil annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirkette beraber çalıştığı kişiler olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
1: Şüphelilere ait 12 araç ve 5 taşınmaza tedbir konuldu. Banka hesapları da bloke edildi. Hırsız muhasebeci Mesut'a verdiği ifadede pişman değilim dedi. Şüpheliler adliyeye gönderildi.
0: Diyarbakır'da bir inşaat işçisi ailesiyle girdiği isim tartışmasında son sözü söyledi ve yeni doğan oğluna Ronaldo adını verdi.
1: Diyarbakırlı babadan transfer çalımını andıran bir isim geldi. Yeni doğan bebeğine ünlü futbolcu Ronaldo'nun adını verdi.
2: Ronaldo'nun bütün maçlarını izliyorum. Ben Ronaldo'dan vazgeçmeyeceğim. Şu an çocuklarımda da var Ronaldo sevgisi.
1: İnşaat işçisi Recep Karakaş 37 yaşında. Koyu bir Cristiano Ronaldo hayranı.
2: Filistin'e yardım ettiğinden, ondan sonra her zaman Müslümanların yanında. Onunla gurur duyuyorum.
1: Üçüncü çocuğuna Portekizli futbolcunun adını verdi.
2: Kısmet olmadı, Mustafa koydu. İkincisini koyacaktım, kız oldu. Onu da koymadım ama üçüncüsünde onun artık ismini Cristiano Ronaldo koydum.
1: Kararına tepki gösterenler de vardı.
2: Biraz ailem karşı çıktı, dedi bu ne biçim isimdir, ben bunu koyacağım.
1: Ancak o vazgeçmedi. Hatta olması halinde dördüncü çocuğunun adını dahi düşündü.
2: Bir tane daha olursa bu sefer babasının ismini koyacağım.
1: Şimdi Ronaldo'dan jestine bir karşılık bekliyor.
2: Ronaldo beni maçına çağırırsa ben seve seve giderim. Çocuklarımla beraber giderim.
0: 2008'de geçirdiği iş kazasında iki elini de kaybeden Cihan Topal, Türkiye'nin ilk çift kol nakil hastasıydı. Yeni kollarıyla hayata yeniden tutundu, otomobil kullandı, motosiklete bindi, tarlada çalıştı ama 10 yılı aşkın süre sonra gelen bir karar onu şaşkına çevirdi.
1: Cihan Topal 2008'de geçirdiği iş kazasında iki elini kaybetti. O zaman 6 aylık olan kızının elini bir gün yeniden tutabilmek için çift kol nakline karar verdi.
3: Ameliyat olmaya karar verdiğim gün Allah'ım dedim ki kızım küçükken olacaksa iki elim olsun. Kızımın elinden tutup bir okula, bir parka götürecek kadar, saçını okşayacak kadar bir iki elim olsun.
1: 2010'da Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk çift kol nakliyle hayatı değişti.
3: Ve şimdi çocuklarımı elinden tutabiliyorum, saçını okşayabiliyorum.
1: Yeni hayatına başladı. Otomobil kullandı, 2015'te ehliyet alıp motosiklete bindi. Bahçesinde incir ve zeytin topladı. Ancak ehliyetini yenilemek için başvurunca sağlık kurulundan şaşırtan bir karar çıktı. Hakem heyeti Topal'ın yalnızca F sınıfı sürücü olabileceğine karar verdi.
3: Neden dedim hocam böyle bir şey düşündünüz, komisyonu sevk etme karar aldınız? Ben de yönetmelik dışına çıkamam dediği için dedim ben arabamla geldim. Arabam otoparkta. Arabamı kullanıyorum dedim. Az önce siz de gördünüz.
1: 10 yılı aşkın süredir kullandığı otomobiline artık binemeyen Topal'ın tek isteği var.
3: Arabamı kullanabiliyorum. Burada bir komik bir durum var. Ehliyetimin geri istiyor.
0: Teneffüste koşarken açılan kapıya çarptı. Metal kapı kolu 12 yaşındaki öğrencinin koluna saplandı. İki ana atar damarı zarar gördü çocuğun. Bacağından damar nakledildi. Aile okulu suçladı. Savcılık soruşturma başlattı.
4: İki ana damarı kesiliyor ve tendon ve doku hasarı oluşuyor.
1: Teneffüste koşuyordu. Bir anda açılan kapıya çarptı. Metal kapı kolu 12 yaşındaki Asya'nın koluna saplandı. Kesik tam 15 santimetre derinliğindeydi. İki defa ameliyat oldu. Ailenin iddiasına göre sağ işaret parmağında hala işlev kaybı var. Olay Ankara Çubuk'taki özel bir okulda yaşandı. Aile okul yönetiminin gerekli güvenlik önlemlerini almadığını savunarak savcılığa başvurdu.
4: Ciddi bir güvenlik ve denetim zafiyeti oldu ortaya çıktıktan sonra.
1: Savcılık bilirkişi raporu aldırdı. Raporda kazanın öngörülebilir olduğu belirtildi. Okul müdürü Asli öğrencide talihi kusurlu bulundu.
4: Özellikle gözetmen öğretmen bulundurmadığı ortaya çıktı.
1: Aile bununla da yetinmedi. Okula karşı tazminat davası açtı. Tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılandığını, Asya okula gidemediği halde okul ücretinin tahsil edilmeye devam ettiğini öne sürdü.
4: Çocuklarımızı eğitim kurumlarına bırakırken çocuklarımızın güvende olmasını bekleriz.
1: Ailenin bir talebi daha var. O da kapı kollarının değiştirilmesi.
4: Bu okuldaki bu tehdit devam ediyor. Başka bir çocuk da bu okulda zarar görebilir.
0: Turizm sektörünün en sıra dışı meydan muharebelerinden biri Alanya'da yaşandı. Aynı çatı altında tatil yapan Rus ve Ukraynalı grupların restleşmesi kontrolden çıktı ve ortalık bir anda birbirine karıştı.
1: Rus ve Ukraynalı tatilciler birbirine saldırdı. Savaşın gerilimi lüks otele taşındı. Görüntüler Alanya'daki 5 yıldızlı bir otelde kayda geçti. Rus ve Ukraynalı tatilciler arasında savaşın gerilimi nedeniyle tartışma başladı. Sözler yerini arbedeye bıraktı. Bu adam düşmanına yumruk attı. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Adam yerinden kalktı, eline sandalyeyi aldı, kendisini yumruklayan kişinin üzerine yürüdü. Araya otel çalışanları girdi, müşterileri sakinleştirmeye çalıştılar. Cephedeki savaşı, tatil için geldikleri Alanya'ya taşıyan turistlerin kavgası sanal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsünün yolunu kesen şehir eşkıyası küfürler etti, tekme tokat saldırdı. O anlar kas kamerasına yansıdı.
5: Ne oldu?
6: Eşkıyalık yapıyorlar.
5: Merhaba, bir şoför tarafından darp ediliyorum, yolumu kesti. Kimin anasına küfür ediyorum? Kimin anasına küfür ediyorsun? Kimin anasına küfür ediyorsun?
1: Yolumu kesiyorsun dedi. Aracından inip motosiklet sürücüsüne saldırdı. O şehir eşkıyası böyle görüntülendi.
5: Ne oldu?
6: Ne oldu?
5: Eşkıyalık yapıyorsun oğlum.
1: Beylikdüzü E5 karayolunda bir motosiklet sürücüsü arkasındaki aracı fark etmedi. Aracın selektör yapıp kornaya basması üzerine yol verdi ama biraz ileride önü kesildi.
6: Lan sikem babana senin gözünü kırarım ha.
5: Valla gelsene kız.
1: Şehir magandası otomobilinden indi. Motosiklet sürücüsüne hakaretler edip saldırdı.
5: Ne oldu?
6: Eşekalık yapıyorsun oğlum.
1: O anda yan koltukta oturan kadın yolcu da motosiklet sürücüsüne saldırmaya kalktı.
5: Gerçek kayıtta ben sana hiçbir şey yapmadım. Tek elinde ya, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun?
1: Motosiklet sürücüsü gidin dese de şehir eşkıyası ikili oralı olmadı.
5: Kimin anasına küfür ediyorsun? Kimin anasına küfür ediyorsun? Yok, gitme, polis gelecek.
1: Bunun üzerine polis arayan sürücü ikiliden şikayetçi oldu.
5: Merhaba, bir şoför tarafından darp ediliyorum, yolumu kestin yok.
0: Bankaların emekli promosyonu yarışa sürüyor ancak yüksek promosyon rakamlarına ulaşmak için bazı şartlar var. Taahhüt süresi, otomatik fatura talimatı ve kullanılan krediler. İşte emeklilerin imza atmadan önce dikkat etmesi gerekenler.
7: En yüksek 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu promosyon rakamları da böyle yüksek olunca emeklilerimiz bankalardan promosyon alabilmek için çeşitli arayışlar içerisinde oluyor. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler var.
14: Bankalar emekli müşterilerini kazanmak için kampanyalar düzenliyor. Bankasını değiştiren emekliye 30 bin liranın üzerinde promosyon veriliyor.
7: Dikkat edilmesi gereken husus taahhüt süresidir. Bankalar bu promosyon kampanyalarını verirken sizi belli bir süre için en az 3 yıl olmak üzere o bankaya bağlamak istiyorlar.
8: Ama promosyon parasını almak o kadar da kolay değil. Kampanyalar
14: Kampanyanın detaylarını iyice okumadan imza atan emekli beklediği promosyonun tamamını alamayabilir. Bu yüzden bazı şartlara dikkat etmek gerekiyor.
7: Bankayı değiştirmek istediğinizde de banka diyor ki tamam sen benden 30 bin lira promosyon almışsın. Şimdi gideceğim ama daha bana 2 yıl daha taahhüt süren var. Bana 20 bin lira öde. Ondan sonra git bankaya diyor.
14: Sadece bunlar değil.
7: Elektrik faturası, su faturası, telefon faturası gibi bazı ödemeleri yapmanızda zorunlu tutuyorlar. Hatta kredi mevduat hesabı ve kredi kullanımını zorunlu tutan uygulamalar da olabiliyor.
14: O nedenle banka değişikliği ve taahhüte imza atmadan önce kampanyanın tüm detaylarını tek tek incelemek gerekiyor. Banka değiştireceğiniz zamanda dikkat etmeniz gerekenler var.
7: Benden kullandığım kredi

0: Önce bu krediyi kapat, sonra iade etmen gereken promosyon miktarı varsa onu iade et, ondan sonra ayrıl diyor. Yani yükümlülükler nelerdir onları da dikkatli okumanız ve dikkatli araştırmanız gerekiyor.
1: Orta vadeli programda yıl sonu enflasyon tahmini %28,4 olarak güncellendi. Bu gelişme 2027 yılının asgari ücret zam beklentilerini de yeniden gündeme getirdi.
2: Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Milyonlarca emekli ve memur zam senaryolarını masaya yatırdı.
3: Orta vadeli program kapsamında yıllık büyüme tahmini %3,3, sanayi büyümesi tahmini ise %2,3'e yükseldi. Enflasyon tahmini ise %28,4 oldu.
4: Geçen sene baktığımızda %30 yapılan zam, bu sene de ben yine aynı şekilde %30 civarında bir zam bekliyorum.
3: Ocak ayında yapılan son artışla birlikte net asgari ücret %27 oranında zamlanarak 28.075 lira 50 kuruş olmuştu. Brüt asgari ücret ise 33.030 liraya çıkmıştı.
2: Memur ve memur emeklileri için Ocak ayında %7'lik zam öngörülüyor. En düşük memur maaşının bu hesaba göre 75.140 lira olması beklenirken memur emeklilerinin ise en düşük 48.734 lira olması bekleniyor.
4: Toplantının sonucunda yine geçen seneki gibi hedeflenen enflasyon üzerinden bir zam olacağını tahmin ediyoruz.
2: SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı ise %9,4 olarak hesaplandı. Asgari ücret zam senaryoları da ortaya çıktı.
4: Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplandığında yaklaşık olarak %25 ile 35 arasında bir senaryoyu görüşeceğini düşünüyorum.
2: Asgari ücrete %25 zam geldiği takdirde yeni tablo 35.093 lira. %30 zam geldiği takdirde ise 36.797 lira olacak.
1: Nafaka düzenlemesi Ekim ayında meclise geliyor. Peki nafaka düzenlemesinde yeni süreç neleri getirecek ve nafaka süresi nasıl belirlenecek? İşte düzenlemenin tüm detayları.
5: Süresiz nafaka diye bir şey olmamalı.
6: Bir gün evli kalıyor, ömür boyu nafaka ödüyor.
7: İşte bu yöntem 13. yargı paketiyle tarihe karışacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek nafaka düzenlemesi için tarih verdi.
8: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
9: Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Meclise sunulacak ilk kanun teklifi nafaka düzenlemesinin de yer aldığı 13. yargı paketi olacak. Nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik süresi esas alınacak.
10: Evlilik tarihi ile boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki dönemi değerlendirecekler. Yani eğer evliliğiniz 10 yıl sürmüşse 5 yıl nafaka ödenmesine karar verilebilir.
11: Suistimal edilen bir konuydu bu. O yüzden yerinde bir karar.
9: Nafaka alan kişi çalışamayacak durumdaysa veya ileri yaştaysa mahkeme daha uzun süreli nafakaya hükmedebilir.
10: İleri yaştaki bireyler için nafaka kararı bitmeden önceki bir yıl içerisinde yeniden başvuru yapılırsa nafakanın yeniden uzatılması istenebilecek.
9: Düzenlemenin meclisten geçmesiyle birlikte hali hazırdaki yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek.
10: Tasarı yasalaştıktan sonra kişiler dava açarak nafakalarının süreli olmasını veya kaldırılmasını talep edebilecekler.
1: Okul kantinlerindeki yeni fiyatlar açıklandı. Tost ve ayranın haftalık maliyeti 650 lira oldu. Yeni fiyatlarla velilerin de harçlıklara zam yapması gerekecek.
7: Veliler dikkat! Daha ders zili çalmadan zam çanları duyuldu. İstanbul'da okul kantinlerindeki fiyatlar belli oldu.
9: İlk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala okul kantinlerinde satılan tost, ayran ve tavuk döner gibi ürünlerin ücretinde değişiklik yapıldı.
7: Değişikliklerle birlikte velilerin de harçlıklara zam yapması gerekecek. Çünkü kahvaltı bile cep yakacak.
9: Geçen yıl 90 lira olan tostlu ayranın fiyatı 130 liraya yükseldi. Her sabah kahvaltısını tostlu ayranla yapmak isteyen öğrencinin cebinden haftalık daha öğlen yemeği ve diğer giderleri hesaplamadan 600 lira çıkacak.
7: Simit, açma ve poğaçaya da zam geldi.
9: Yeni tarifeyle birlikte simit 30, açma ve poğaçaysa 35 lira oldu. Yani her sabah kahvaltısını simit veya poğaçayla geçiştirmek de haftalık 175 liraya mal olacak.
7: Tavuk dönerin yeni tavuk

0: artı 145 lira. Yarım litrelik su 15 lira. Çay da 25 lira oldu.
1: 3 çeşit yemekten oluşan tablet menüsünü isteyen öğrenciler 245 lira, 4 çeşit isteyenlerse 285 lira ödeyecek.
0: İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu enflasyonla mücadele etmeye çalıştığını belirtti. Genel fiyat artışının %6.8 seviyesinde kaldığını ifade etti.
2: Milyonların güvenli limanı altın yine şaşırtmadı. En çok kazandıran yatırım aracı oldu. Kürçü Altın yatırımcısına Ağustos ayında %7.93 kazanç sağladı.
3: Tabii ki altın alırdık.
4: Ama altın da hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsun inmiş, bir bakıyorsun çıkmış. Moraller sıfır oluyor. Sanki her şeyini kaybettin gibi.
0: Milyonların güvenli limanı altın yine şaşırtmadı. En çok kazandıran yatırım aracı oldu.
5: Yatırımcısına en çok Ağustos'ta ve yıllık bazda külçe altın kazandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu çarpıcı verileri açıkladı.
6: Ağustos ayı çok değişik bir aydı. Hem yükseldi hem düştü. Aslında gram altından külçe altın aynı şey. Külçe altın 6850 TL. Gram da 6850 TL.
5: Külçe altın yatırımcısına Ağustos'ta %7,93 oranında kazandırdı. Peki külçe altın neden bu kadar karlı?
6: 24 el almalarının sebebi de işçiliksiz ürün olduğu. Alışla satış arasında en az fark olan külçe altın 24 ayar.
0: 6 ayda mevduat faizi getirisi %2.87 oldu.
4: Benim altınla pek aram yok. Ben dolarcıyım.
6: Dolar, euro dediğimiz gümüş, bu tür yatırım araçları da altına göre daha düşük kaldı.
0: Dövizde işler sarpa sardı. Euro ve dolar yatırımcısına kaybettirdi. Dolar %8.36, euro da %8.68 ile yatırımcısını üzdü.
4: Tabii biraz üzdü.
5: Ne yapacağız, bozduracağız?
4: Yok, ne olur ne olmaz.
2: Dünya basını dün gece bir habercinin ölümle burun buruna geldiği korkunç anlara tanıklık etti. Lübnan'daki son durumu aktaran bir muhabir sadece birkaç metre uzağına düşen İsrail füzesiyle neye uğradığını şaşırdı.
0: İsrail saldırılarını anlatıyordu. Bizzat o saldırının hedefi oldu. İsrail günlerdir Lübnan'a hava saldırılarını sürdürüyor. Muhabir Ali Şabib de oradaydı. Amacı saldırıları izleyiciye canlı aktarmaktı. Ancak hiç beklemediği bir şey oldu. Füzelerden biri muhabirin tam yanına düştü. Önce patlama sesi duyuldu, sonra alevler yükseldi. Muhabiri teğet geçen ölüm kameraya an be an işte böyle yansıdı. Patlamanın şiddetiyle yayın yarıda kesildi. Görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu. Korkunç olayda iki gazeteci yaralandı.
2: Binlerce yıllık tarihin semalarında bu kez Türkiye'nin imzası vardı. Türk yıldızları Mısır'daki uluslararası hava gösterisinde nefes kesen bir uçuş gerçekleştirdi. İşte piramitlerin üzerindeki gurur dolu o anlar.
7: Mısır'ın dünyaca ünlü piramitleri Türk yıldızlarının nefes kesen gösterisine sahne oldu. 6 ülkeden 8 akrobasi ekibinin katıldığı uluslararası hava gösterisinde Türk yıldızları ve Solo Türk de gökyüzündeydi. Jetlerin senkronize hareketleri binlerce yıllık piramitlerin görüntüsüyle birleşti. Gökyüzü kırmızı beyaz dumanlarla boyandı. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri, dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür notuyla paylaştı.
2: Çin'de bilim dünyası için bir ilke imza atılıyor. Arama kurtarma köpekleri yapay zeka yardımıyla insan nefesini koklayarak kanseri tespit edebiliyor. Üstelik bu yöntem oldukça kolay ve uygun fiyatlı oluyor. İşte detayları.
0: son teknoloji kıyafetler giydiriliyor, yapay zekadan destek alınıyor, kanser taraması artık arama kurtarma köpekleriyle yapılıyor.
8: Biyolojik bir yetenekle sensör teknolojisi ve yapay zeka destekli veri analizinin bir araya geldiği bir sistem ortaya çıkıyor.
5: Dünya genelindeki pek çok araştırma köpeklerin hastalık tespiti konusunda eğitilebileceğini gösteriyor. İşte Çin'in teknoloji başkenti Bengaluru'daki Chloe isimli arama kurtarma köpeği de yapay zeka yardımıyla insan nefesinden kanser kokusunu tespit edebilmek için eğitiliyor.
8: Köpeklerin koklama sırasında verdiği tepkiler, beyin aktivitesi, solunum ve beden dili gibi farklı verilerle birlikte sensörler aracılığıyla takip ediliyor.
5: Araştırma kapsamında Chloe isimli köpeğe 3D yazıcıdan çıkma ve sensörlerle donatılmış kask ve yelek giydiriliyor. İşte bu kıyafetleri giyen Chloe de insan nefesinden kanser olup olmadığını anlamaya çalışıyor.
0: Hastalar ve köpekler yüz yüze gelmiyor. Hasta pamuklu bir maskeye 10 dakika nefes verdikten sonra köpekler maskeyi koklamaya başlıyor.
8: Yapay zeka ise bu verileri analiz ederek belirli koku örüntülerinin hastalıklarla ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışıyor.
2: Beyaz Ana Haber yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerle devam ediyor.
0: Mısır'da mahkeme geniş kapsamlı bir uyuşturucu imalatı ve ticareti davasında ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişiyi idama mahkum etti. Mısır'da ünlü televizyon sunucusu Sarah Khalifa beraberinde 11 kişiyle birlikte geniş kapsamlı bir uyuşturucu imalatı ve ticareti davasında idam cezasına çarptırıldı. 39 yaşındaki Khalifa, güvenlik ve suç konularını işleyen Mission Impossible adlı programıyla tanınıyordu.
9: Yaya mı vardı?
10: Evet, yaya vardı. Durumla da gösteririz. Görüntümüz mevcut.
9: Hangi yaya bekliyor? Orada yaya yok. Bekliyor zaten. Yaya yoluna çıkması ben nasıl bekleyeyim?
0: Yaya'ya yol vermediler, suçu da yaya'ya attılar.
9: Yaya hareket edecek. Olmaz, olmaz. Arada durur adam.
10: Yayalar önce.
9: Arada atarsa durur. Şu otların içinde, yeşilin içinde ben göremem ki adamı. Siz gidin görün.
0: Trafikte yaya önceliğinden haberi olmayan sürücüler, trafik ekiplerine de zor anlar yaşattı.
9: Vurduk mu öldürdük mü yani? Vallahi bakın.
11: Vallahi kimseye vurmadık etmedik. Önümüze atlayan biri de olmadı. Yaya da gelmedi.
0: 175 sürücüye toplam 901 bin lira para cezası uygulandı. Tapınağa gitmek istedi ama bulduğu yöntem biraz farklıydı. Hindu tapınağına ulaşmak için yaklaşık 5 kilometrelik yolu yuvarlanarak tamamladı. Yol boyunca kendisine zarar gelmesin diye sünger yerleştirmeleri ve etrafında dans ederek eşlik etmeleri için de bu insanları kiraladı. Geri manevra yaptı, dur tabelasına çarptı. Sonra da sinirini tabeladan çıkardı. Çarpmanın ardından araçtan inen sürücü bir süre otomobilini ve tabelayı kontrol etti. Daha sonra öfkelenen sürücü çarptığı tabelayı yerinden sökmeye çalıştı. Yaşanan kaza ve öfke anı böyle kaydalındı. Zorlu okul yollarını görmeye alışkınız ancak bu biraz sıra dışı. Turistik Nisu Nehri Büyük Kanyonu'nun tepesindeki köyde yaşayan öğrenciler için okul yolu çok çetindi. 500 metre yüksekliğindeki dağdan patikaları izleyerek okula gidiyor, yolculukları saatler sürüyor. Ancak turistik amaçlı yapılan 288 metrelik asansör onların bu zorlu yolculuğunun da sonu oldu. Öğrenciler artık asansör ve teleferik sayesinde okula yarım saatte ulaşabiliyor. Turistik asansör öğrencilere ücretsiz ve öncelikle turistlerde değil öğrencilerde. Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Birim Sorumlusu Ebu Bekir Uçar'ın Beykoz'da hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Makas atarak ilerlediği öne sürülen aracın hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra 12 takla attığı anlar kameraya yansıdı. Korkunç kaza 17 Ağustos'ta yaşanmıştı. Gözyaşları içinde toprağa verilen Uçar'ın kaza görüntüleri bir kez daha yürekleri yaktı.

0: konteynerleri temizliyordu. Bir çöp konteynerinden gelinlik buldu. Çok beğenmiş olacak ki hemen üzerine giydi. Çalışmaya işte bu gelinlikle devam etti. Bu adam nehre girdi. Öyle ki suyun renginden dolayı hiçbir şey görünmüyordu. Ve ayağına değen şeyi anlamaya çalışırken işte bu timsahla göz göze geldi. Paniğe kapılan adam kendini hemen kıyıya attı. Sokağa maytap attı, patlamayınca elini aldı. O maytap gencin elinde patladı. Araçla ara sokağa gelen gençler bu maytabı attıktan sonra sokaktan geçen ailede maytabı ne olduğunu anlamaya çalıştı. Neyse ki onlar geçerken patlamadı maytap. Ta ki bu genç gelip kontrol edene kadar o gençler maytabın patlamasıyla olay yerinden geldikleri araçla böyle uzaklaştılar. O gençler şimdi her yerde aranıyor. Dini kutlama anında kilise yakınında bulunan piroteknik malzemeler patladı. Yüzlerce kişinin havai fişek gösterisini beklediği anda meydana gelen korkunç olayda 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Bu hız treni heyecan arayanların eğlence noktası oldu. Ancak işler yolunda gitmedi. Hız treni arızalanınca 27 kişi 2 saat boyunca tepede asılı kaldı. Bu ayının sırtı kaşındı. Kendince bir yöntem buldu. Bu ağacı kaşınmak için kullandı. O sevimli halleri foto kapana işte böyle yansıdı.
1: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Xiaomi Redmi Note 14, şehre ve okula dönüş özel 15.799 TL. Acele et, kaçırma.
8: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
9: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
8: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
10: Bu sezon...

0: 10.000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Xiaomi Redmi Note 14, şehre ve okula dönüş özel 15.799 TL. Acele et, kaçırma.

0: kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın. Dove.

Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kuponlu onlar zaten standart. İstersen.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen Asus VivoBook i5 laptopunu şehre dönüşü özel 26.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım Net, Sigortam Net.

0: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Seçili markalarda 600 liralık alışverişe 200 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Pepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Beyaz Ana Haber devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş 3 yılın ardından üzerindeki toprağı attı, yeniden ayağa kalktı. Şehirde 19 binin üzerindeki konut sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Kahramanmaraşlılar yeni evlerine ve iş yerlerine taşınmaya başladı.

0: Depremden sonrasıyla şimdiki arasında tabii ki çok fark var.
1: 6 Şubat depremlerinin merkez üssüydü. Kahramanmaraş depremin izlerini sildi, yeniden ayağa kalktı.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda yaklaşık 13 milyon metrekare bir inşaat alanında 35 bin mimar, mühendis, teknik personelimizle birlikte Emlak Konut tarafından 86 bin bağımsız bölümünün inşaatını üstlenmiş olduk.
3: Her şey dört dörtlük oldu.
4: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın zarar gören her bir noktası baştan sona yenilendi. İşte o noktalardan biri de kent meydanı.
2: Aslında inşa ve ihyasında Kahramanmaraş'ın hem konut hem ticaret hem sosyal konut olmak üzere yeni bir kent tasarımı inşa ettik.
1: Kahramanmaraş'ta 19 binin üzerinde bağımsız bölüm inşa edildi.
5: Devasa bir sayı var.
6: Beklediğimize değil, hatta beklediğimizin ötesine güzel şeylerle karşılaştık.
1: Depremzede aileler bir bir yuvalarına kavuşuyor.
7: Burası bir ev değil, aslında bir yuva. Bize yuva verildi.
6: Mayıs ayının ilk haftasında anahtarımızı teslim aldık ve eşyalarımızla birlikte buraya geldik.
3: 3 tane çocuğum var, bir de koruyucu anneyim. 4 evladımız var. Gayet rahat, yetiyor da bize.
4: Sitelerin yolları da yine aynı özenle yapıldı. Şimdi o yollarda çocuklar güvenle bisikletlerini sürüyorlar.
8: Çocuklarımı alabiliyorum, aşağı yürüyüş olsun, spor kompleksi olsun, hepsi yapılmış. Gönül rahatlığıyla aşağıda dolaşabiliyoruz. Allah devletimizden razı olsun bin kere.
2: Esnaflarımızın, iş yeri sahiplerimizin yeni yerlerine taşınmasının heyecan içerisindeyiz.
9: Oğlum buranın bittiğini benim gözüm görmez dedim. 3 yıl gibi çok kısa sürede hayal bile edemeyeceğimiz bir şeyle bitirdiler. Teşekkür ediyoruz hepsine de.
10: Biter bitmez teslim aldık hemen. Dükkanımızı açtık. Müşterimiz var. Geliyorlar.
0: 3 yılın içerisinde bana göre olması gerekenden çok daha fazlası oldu. Biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Yani en az 5 ile 10 yıl arası sürer diyorduk. Biz 3 yılda işletmeye geçtik.
2: Tamamen yine de altyapısını da yapmış olduk. Bölgemizdeki derelerin ilerleyen zamanlarda hem bir zarar vermemesi için onların dere sağlam yaptık.
11: Kahramanmaraş fazlasıyla hak ediyordu. Bizim halkımız da hak ediyordu. Çok kısa bir süre, 3 yıl içerisinde gerçek anlamda yani bu kadar büyük bir işi hiçbir devletin altından kalkacağı bir iş olacağını düşünemiyorduk zaten biz.
7: Bu yuvayı bize veren başta Cumhurbaşkanımız, sonrasında Bakanımız Sayın Murat Kurum, Emlak Konut ailesine, daha sonra bu işçilikte emeği geçen bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ederiz.
4: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
12: Ziraat Bankası sunar.
4: 8 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,45 TL, euro 56,35 TL, altın 6.831 TL, borsa ise günü 14.405 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
12: Ziraat Bankası sundu.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzel.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Şubat 1993.
2: İkinci kule altındaki Dünya Ticaret Merkezi'nin alt bodrum katlarında büyük bir patlama meydana geldi. Bir terörist bomba. Bu ne kadar korkunç bir suç.
3: Ağustos 1998.
4: Nairobi ve Darüsselam'daki elçiliklerimiz bombalandı. Bu bombalamadan Bin Laden terör ağı sorumlu.
3: İntihar bombacıları gemide büyük bir delik
1: açtı. Dualarım Amerika Birleşik Devletleri gemisi Kol'deki patlamada hayatını kaybedenler ve aileleri için.
2: Afganistan dağlarında saklanan Bin Laden bu saldırıları planladı.
5: 9 Eylül 2001.
1: Kuzey İttifakı lideri Ahmet Şah Mossad, El-Kaide üyeleri tarafından öldürüldü.
3: Mesud'un ölümü Kuzey İttifakı'nı istikrarsızlaştırdı ve Afganistan'da Taliban'a karşı tek tehdidi ortadan kaldırdı.
4: Amerikalı meslektaşıma son derece endişeli olduğumu söyledim. Çünkü büyük bir şey olacak, bir şey planlıyorlar. Bundan

0: kesinlikle eminim.
1: 11 Eylül 2001, Campbell, Kentucky. Saat 7.45.
2: Evde şömine olduğuna inanamıyorum.
3: Evet, yani bir nevi şömine, propanlı.
2: O bir şömine.
3: Maddie,

0: varabiliriz.
1: Evet, bu da ne be?
0: Bu evi çok seviyorum.
2: İspanyolca öğrenmen lazım baba.
1: Evet, listede var tatlım.
2: Okula yine sen mi götüreceksin?
1: Aha, ve alacağım da.
2: Cidden mi?
1: Evet. Şunu kıs biraz tatlım. Tamam.
3: Manhattan adasının en ucuna yakın baba, bir noktada.
2: Baba bak.
3: Dünya Ticaret Merkezi'nin olduğu yerde. Ülkeye yönelik açık bir terörist saldırısında iki uçak Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptı. Uçaklardan birinin kaçırılmış bir American Airlines 767 olduğu bildirildi.
4: Cumberland Nehri, Kentucky. Exfil Tatbikatı 831.

0: Tamam. Tamam.
1: Tanrı'ya şükür.
0: Gerçekten mi? Cidden mi?
1: Ha?
0: Ne oluyor dostum? Ne oluyor be?
2: Sakin ol dostum. Trafiğin şu anda ne durumda olduğunu biliyor
0: musun? Trafik mi? Bütün sakin gece burada sakin dolduk ol. Resmen be.
1: Ne? Kahveciden mi durdun?
0: Neden şu nehre atlamıyorsun?
3: Nerede? Alo 8.30 ne oldu?
2: Ne bilmiyor musun?
1: Hayır neredeydik dostum? Tanrım çok alçaklar.
2: Bu da uçuş talimi mi? Bu tatbikat değil.
4: Tango. Anlaşıldı efendim.
5: Bana istihbarattan Caş Beyliği evet. Bağla lütfen.
6: Beyli 3. hattı efendim.
5: 3. hat mı dedin?
6: Evet efendim.
5: Ses ver. Caş, tanrım bu işi batırdınız ha? Doğrulandı mı? Nerede olduğunu bilmek benim değil senin işin. Biz sadece hazırız. Konuşarak vakit kaybetme. Sen neden buradasın? O sakalınla üniforman dışında. Kuvvetten döneli 3 hafta olmadı mı?
7: Evet efendim özür dilerim. Teknik olarak hala
5: izin bugün buradaysan izin bitmiştir. Etrafına bak yüzbaşı. Biraz meşgulüz. Ne istiyorsun?
7: Takıma geri dönmek istiyorum efendim.
5: Senin bir takımın yok. Benim kadroma geçirildin ve kendi isteğinle.
7: Bu öncedendi. Binalara uçak uçurulmadan önce yani.
5: Pekala. As subayın emeklilik dilekçesini verdi ve sen terfiye ettirildin. Yani takımın artık yok. Tamam mı? Fırsat çıktıkça yeni ODA'lere yerleştirileceksin. Bence masana dön Afganistan istihbaratını çalışmaya başla.
7: Saldırılara Taliban mı destek verdi?
5: El-Kaide planladı. Afganistan'da barınıyorlar.
7: Orta Doğu bizim görev bölgemiz efendim.
5: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Ama durum şu, bir bölgen yok çünkü bir takımın yok. O yüzden masanın başına dön işimi yapayım.
7: Lanet olsun.
5: Çavuş 4. hatta kim var?
8: Kulenin çökmesi uzun sürmedi. Şu ana kadarki can kaybı gerçekten de felaket boyutta. Yaklaşık 10 bin kişi olarak tahmin ediliyor. Ama bu sayı çok daha fazla yükselebilir. Potomac Nehri'nin hemen karşısından gelen bu görüntüler Pentagon'dan. Gördüğünüz gibi hala yanıyor. Kesinlikle kontrol altına alınamayan bir yangın var. Kaçırılmış bir yolcu uçağı.
2: Ne haber kaptan?
7: Ne haber Malo?
2: Burada ne yapıyorsun?
7: Takımını geri almaya çalışıyorum.
2: Aa, senin küçük jalapeno bundan çok hoşlanmayacak değil mi?
7: Evet muhtemelen.
1: Ne diyorsun sen? Bu takım bitti.
2: Aa, senin küçük jalapeno bundan çok hoşlanmayacak.
1: Bütün olanları haberlerden izleyeceğiz.
7: Ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Lanet bir savaşın çıkacağını bilmiyorum.
1: Ne dostum o küçük rahat ofisinde sen ve ailen gayet
7: ne yani bu olanlar yaşanırken kenarda oturacağımı mı sanıyorsun? Ha?
3: Bağmış'la konuştun mu?
7: Evet konuştum. Geri dönmek istediğimi söyledim ve hayır dedim.
8: Lütfen bizden ayrılmayın sevgili seyirciler.
3: Bana hayır demez. O evrakı teslim ettiğini söyledi.
7: Hayır masamda duruyor.
3: Güzel.
8: Tekrar ediyorum.
9: Olduğu bildirildi.
10: Eğer bunu Orta Doğu'da biri yaptıysa 5. grup hazır.
2: Kesinlikle dostum. Kesinlikle yani olurduk.
1: Lanet bir yüzbaşımız olsaydı.
7: Bu savaşta yerimizi alacağız çocuklar sözümü unutmayın.
6: Toplantıda efendim. Özel bir toplantı efendim.
8: Şu anda gördüğünüz şey Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesinden biri.
5: Emeklilik belgelerin mi?
3: Teslim edilecek bir şey yok efendim. Hala ODA 595'in baş astsubayıyım ve ekibim 5. gruptaki diğer tüm ekiplerin toplamından daha fazla tecrübeye sahip. Somali'de çöl fırtınasında yaşadığımız her şey bir anlam ifade ediyor. Bu ekibi dağıtırsanız en

0: zehirli yılanınızın başını kesmiş olursunuz.
1: Evet. Tamam. Bir yüzbaşı bulup seni göreve alırım. Savaş tecrübesi olmayan bir yüzbaşı. Hiç savaşa gitmedi. Sizi sadece eğitimde yönetti. Zaten kadroya alındı. Bu kariyerini mahveder, farkında mısın?
0: Tüm saygımla 2 yıl boyunca o adamla birlikte bu ekibi yönettim. Eğer onun bu işe kariyerini ilerletmek için katıldığını düşünüyorsanız yüzbaşınızı tanımıyorsunuz demektir.
1: Kalkma.
2: Şey, masa için kusura bakma.
1: Hayır, hayır. İyi iş çıkardın. Zaten gideceğin yerde gerekmiyor.
3: Havada olan uçuşlar ve yaklaşık 5 dakika önce hepsi...
4: Özel kuvvetlerde termal yok mu?
0: Ordu bunu beklemiyordu.
4: Evet. Bu durumda 2 kişi var. Ona sen söyle. Senin işini ben yapmayacağım.
0: Marsha.
4: Döndüğümde sarılalım.
0: Merhaba dostum.
5: Gidiyor musun?
0: Evet, gitmem lazım.
5: Ne kadar süre?
0: Bilmiyorum. Hey. Seni sevdiğimi biliyorsun, değil mi?

0: Vay, fırına kadar geldin ha bebeğim.
1: Bazı eşyalar, ben temizlik yaparım.
0: Şey, ben düşünüyordum da ben gittikten sonra o fırını temizlemek için bolca zamanın olacak. Ama benim zamanım azalıyor, o yüzden...
1: Ne yapmak istediğini tahmin edebiliyorum, evet.
0: Yani 2 saatim var, çok kısa.
1: Hayır, hiç şansın yok. Seni bana getirecek tek garanti bu, tamam mı?
0: Lütfen. Sadece biraz. Tamam, biliyor musun? Savaş çok hızlı bitecek.
1: Çocukları uyandır. Zaman geçirin. Ben neye imza attığımı biliyorum. Onlar bilmiyor.

0: İstemediğin şeyi dileme.
1: İki ay önce New York'a bir uçaktaydın, değil mi?
0: Bana açıklamak zorunda değilsin. Ben bir askerin eşiyim. Ve şanslıydım. Şimdiye kadar tek endişem sıtma ve helikopter kazalarıydı.
1: En tehlikeli kısım gidiş ve dönüş yolculuğu.
0: Artık değil. Ne kadar süre gidersen git. Yeter ki geri dön. Anlıyor musun?
1: Tabii ki anlıyorum, evet.
0: O zaman eve döneceğini söyle.
1: Söyleyemem bebeğim, uğursuzluk getirir.
0: Bunu duymaya ihtiyacım var.
1: Eve döneceğim.
2: 16 Ekim 2001, Özbekistan. K2 üssü, Afganistan sınırının 97 mil kuzeyi.
3: Hey, ODA 595, ne taraf?
4: Şu Kuanset kulübelerini görüyor musunuz takımlar için? Oda numaraları kapılarda efendim.
3: Ülke içindeyken selam vermeyin.

0: Başımızı öldürtmeye mi çalışıyorsun dostum?
1: Bunların hepsi dost birlikler.
2: Öyle mi? Şu adam mı? O benim dostum değil. Kesinlikle dostum değil.
0: Lanet dilim.
3: Ben onların dostu olabilirim. İyi birine benziyor
2: o
3: şu.
2: Mu?
3: Baksana. Evet.
4: Dikkat, dikkat. Hey, dikkatli olun. Hey.
0: Nasılsınız beyler? Noel erken gelmiş gibi ha?
5: Ha evet. Oho. Neler diydiniz siz?
2: Lanet be, Nickelback konserine gittik.
5: Nasıldı? İç çamaşırlarınızı sahneye
0: hayır,
5: attınız mı?
0: Hayır hayır. Hava düzelene kadar bekleme pozisyonunda kaldı.
5: Duyduğuma göre burada hava Haziran'a kadar değişmez. Dün gece kar yağdı. Buna göre alışın.
6: Hey, bunlar ne böyle?
5: Biri levazım subayına bir gold kart verdi. Şimdi soğuk hava taktik ekipmanı olan tek birlik 10. Dağ Birliği. Ve paylaşmıyorlar.
6: Herkesin GPS taşıdığından emin olun. Bu yerin tek topografik haritası bile.
5: Anlaşılıyor.
1: Hey, 5-15'in çadırlarının dışında ne bıraktığına bakıyorsunuz?
7: Hey, kızlar, sessiz olun. Britney Spears.
1: 5 aydır sağdayım. Harika. Bu saçla idare edeceksin.
8: Hey dostum, bu peruk mu? Dokunabilir miyim biraz?
1: Kafanın karısına sor dostum. Bayılıyor buna. Yüzbaşı uzatın dedi çocuklar. Ne oldu? Ne oldu?
8: Dur.
1: Ne yapıyorsun?
8: Hey, dikkatli ol. Ben Krav Maga biliyor. Sakın aklından bile geçirme.
0: Tamam, bırakın kalemleri. Diğer 5 takım görüşmeye alındı. Yüzbaşım, hepimiz sana güveniyoruz ama baskı olmasın.
6: Sağ ol dostum. Görüşürüz çocuklar.
1: Evet, onlara günlerini göster yüzbaşım.
2: Bin Laden, Taliban ve El-Kaide'yi finanse ediyor. Afganistan'ın her yerinde terör eğitim kampları var. Birleşik Devletler topraklarında büyük bir saldırı gerçekleştirdi ve bir tane daha istiyor. Eğer onu durdurmayı başaramazsak daha fazlası olacak. Bin Laden beyni olabilir ama sakın şunu unutmayın. Afganistan, Taliban'ın kas gücüdür.
6: Mezar-ı Şerif. O şehri kim kontrol ederse Afganistan'ı kontrol eder. Taliban'dan mezarı alırsak Bin Laden'i felç ederiz.
2: Bu yarı yarıya doğru. Sözümü keseceksen tamamen doğru olsan iyi olur. Hayır, biz hiçbir şeyi ele geçirmiyoruz. Mezarı alacak adamın adı General Dostum. Kuzey İttifakı'ndan bir Afgan savaş ağası. Askerleri var, istihbaratı var, kayalıkları biliyor, hem mağarayı biliyor. Ve en önemlisi, Taliban'dan hoşlanmıyor.
6: Bu hava saldırısıyla ilgili mi? Özür dilerim efendim.
2: Hayır, bunu doğru bildin. Dostum Taliban'ı tek başına alt edemez. Plan şu, sizi Kuzey Afganistan'a indireceğiz. Orada sizi dostuma götürecek CIA görevlisiyle buluşacaksınız. Göreviniz, dostumun güvenini kazanmak. Milislerine katılmak, Taliban mevzilerine ilerlerken onunla birlikte savaşmak. Oraya vardığınızda yakın hava desteği için çağrı yapacaksınız. Gerisini dostum halledecek birer birer, mevzi mevzi mezarı alana kadar ve Taliban düşene kadar. 6 haftanız var.
6: Ben 3 hafta derim efendim.
8: Lanet olsun.
2: Hayır hayır. Tamam, dinliyorum. Neden 3?
6: Ruslar daha önce buradaydı değil mi? Bunu yaptılar ve yazdılar. Dediler ki her yıl istisnasız Kasım ortasına kadar kar bütün dağ geçitlerini kapatıyor. Ruslar kötü bir kıştan bahsediyorsa genelde dikkate almaya değer. 3 haftadan sonra mezara giremeyiz. Taliban mevzilenip savunacak ve adamlarım eve dönemeyecek.
2: Hava desteğin 35 bin fitte uçan B-52'lerden geliyor. Bombayı kendi üstüne atmadan yeterince yaklaşıp nasıl isabet sağlayacak?
6: Yoldan çekilmem gerekecek efendim.
2: O 3 hafta yapacağın hatalar için güven payı.
6: Hata olmayacak. İhtiyacımız olan tek şey 3 hafta.
2: Bunu daha önce yapmamış biri için oldukça iddialı. Hiç savaşa gitmemiş
6: biri. Bunu dezavantaj olarak görmüyorum efendim.
2: O zaman bunu açıklasan iyi olur.
6: Tanımadığımız savaş lorduyla işbirliği yapıyoruz. Düşman kim, müttefik kim bilemeyeceğiz. Attığımız her adım yüzlerce farklı savaştan kalma bir mayın tarlasında atılmış olacak. B-52'den akıllı bomba hava saldırısı talep etmedi. Dolayısıyla sizi bunu daha önce yaptığını, bu konuda tecrübesi olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyor efendim.
2: Bu görev için 5 potansiyel yüzbaşıya briefing verdim. Toplamda yaklaşık 100 yıllık askeri deneyimleri var. Ama durumu olduğu gibi gören tek kişi sensin. Seni seçiyorum. Sen ve 11 adam. Hedef gücü Dagger. Şunu da söylemek istiyorum. Başarılı olsanız bile eve dönme ihtimaliniz...
6: Bütün saygımla %100. Çünkü ben de bir söz verdim. Ve onu tutacağım efendim.
8: Daha iyisini bilirsin Nelson. Sana ne söyletti?
6: Noel.
9: Yaptığımız şey tuhaf değil mi? Aileni bırakıp savaşa gitmek nasıl bir şey?
2: Kalkış saatiniz 22.00. Dağılın. Hayır, bunu bırakın gidin.

0: Yüzbaşı. Savaşa giden birinin yanında götüreceği en önemli şey bir sebeptir. Bu kulelerden. Bunu yanında taşı. 5 hafta önce 19 kişi ülkemize saldırdı. 12 kişi karşılık verecek. İlk kişiler siz olacaksınız. Gidin ve bunu kazanın.
1: Sağ olun efendim.
2: Evet.
1: Vay be, ilk giren biz olacağız.
2: Evet yani. Apollo programı gibi. Uzaya ilk neyi gönderdiklerini biliyorsun değil mi?
1: Ne?
2: Bir maymun.
1: Harika.
2: Dinle kardeşim. 6 haftaysa 6 haftadır. Bunu aceleye getiremeyiz. Hava nasıl olursa olsun tehlikedeyiz. Tek amacın bizi hayatta tutmaya çalışmaksa o zaman kesin ölüyüz.
1: Bu ekipten tek bir adam bile kaybetmeyeceğim Hal. Evet, dönmenin tek yolu kazanmak.
2: Pekala, sana inanıyorum. Hadi çocuklara görevin geldiğini söyleyelim.
3: İstihbarat olarak bunu verdiler.
4: Bu istihbarat değil, motivasyon. Ve bende bunun 2 kule dolusu var.
5: Çalışmana gerek yok Falls. Sana ateş edene ateş edersin.
3: Öyle mi işliyor? Çok teşekkür ederim Bay Bilge.
6: Hey bak Michael, bu sensin.
7: Siz gerçekten...
8: Peki buna ne deniyor ha? Şapka gibi bir şey mi?
4: Çocuklar.
7: Ben kötü
4: çocuklar...
7: saçla uğraşmam.
3: Dinleyin.
1: Pekala çocuklar. Biz gidiyoruz.
7: İşte evet. Bu.
1: İşte diğer 5 takımı geride bıraktık. Düşman atlarının arkasına ineceğiz. Kuzey İttifakı'ndan bir savaş ağasıyla General Abdüldostum'la buluşacağız. Taliban'la savaşmasına ve Mezar-ı Şerif şehrini geri almasına yardım edeceğiz. Orası bütün Kuzey Taliban güçlerinin ana üstü ve kilit noktası.
2: Eğer o şehri alamazsak bütün ülke lanet bir terör eğitim kampına dönüşecek. Dünya Ticaret Merkezi daha başlangıç. Bizimle işleri bitmedi.
1: İşin zor tarafı, sadece 21 günümüz var.
4: Kaç askeri var?
1: 200 maaşlı askeri ve sayısı belli olmayan yarı zamanlı milisleri var.
6: Peki ya karşı taraf?
1: Karşı tarafta yaklaşık 50 bin Taliban ve El-Kaide savaşçısı var. Füzeler, zırhlar, roketler, havanlar, makineli tüfekler. Sayıca azız.
8: 5 bin kişiye karşı bir demek.
9: Buna hedef açısından zengin ortam derim.
8: Açıkçası bu oran hoşuma gitti.
1: İndikten sonra yardıma yaklaşık 9 saat uzaklıkta olacağız. Aslında yardım yok demek. Kendi başımızayız yani. Hepimiz şunu anlamalıyız. Esir düşmek bir seçenek değil.
4: Ve Taliban'ın esirlerine ne yaptığını gösteren istihbaratı gördük değil mi?
9: Evet efendim.
4: O herifler size acı çektirir.
6: İşler ters giderse çizmelerim ayağımda ölürüm.
4: Ben de.
8: Aynen öyle.
1: Bu gece giriyoruz. Tek araç yedek yok. O yüzden ekipmanınızı kontrol edip biraz dinleyin.
9: Başarılı bir test uçuşu yaptınız mı?
1: Test uçuşu biziz.

0: Eğer ölürsen, senin ve eşinin yazmış olmayı isteyeceği bir mektup var.
1: Eve döneceğime dair söz verdim. Bunu bozduğumu söyleyen bir mektup yazamam.

0: kolları kapama meselesini açıklıyor herhalde.
1: 9.
2: Seyir irtifanız 10, kaç?
1: 11.
3: Bu iyi bir soru.
2: Oksijen kullanıyorsanız 3 kilometre üzerinde olmalı.
3: Uçtuğumuz dağlar 3 kilometre zaten. Kum fırtınaları motorları mahveder. Füzelerde zirvelerden ateşlenmiş.
4: Bu bizi 6'ya çıkarır. Chinook'u 6 kilometrede uçuramazsınız.
5: Uçurmayacağız. Uçuş irtifası 7.
4: Ha. Peki bu şey buna dayanır mı?
5: Göreceğiz.
4: Ekibim için oksijen var
5: arkada
4: mı?
5: Arkada maskeler var ama çalışmıyor. Bizimkiler de son uçuşta çalışmadı. Bu halüsinasyon görmeye başladı. Daha çarpıyordu.
4: Vay be, hipoksiye gireceğiz.
2: Ben girmem. Gözümü şu herif...

0: güneşten ayırmam.
1: Bulutlara giriyoruz beyler. Bu kadar yükseğe ve bu kadar uzağa daha önce kimse helikopter uçurmadı. Sıkıca bağlanın.
2: Daha önce hiç hipoksi yaşamadım.
3: Gerçekten mi? Harika bir şey. Bayılıyorsun sadece. 9 saatlik bir uyku gibi düşün.
4: Beni endişelendiren uykuya dalmak değil, sonrasındaki lanet sersemlik.
3: Evet.
0: Ordunun neden çiğin ok kullandığını biliyor musunuz?
4: Neden?
0: Savaşa girdiğimizde iyice sinirlenmiş olalım diye.
3: Evet.
0: Biliyorum değil mi? Ben tam bir eğlence fabrikasıyım.
5: Görev ekipmanları hazır. EOS Flight Cam. 595 kalkış için serbestsiniz. Silver wings upon their chest.

Bey, 595, burası 1213. Görüş kötüleşiyor. Geri dönüyoruz, yolun sonu.

0: Tutunun, alçalıyoruz.
1: Bilerek mi? Bilerek.
2: Anlaşıldı, tekerler aşağı. İki dakika.
1: İki dakika.
3: İki dakika.
1: Uyan. Teçhizatı takın. Notlar açık.
2: Sağ nişancı iniş alanını görüyor.
4: Sıcak iniş
1: evet.
4: Yapıyoruz.
1: İşte gidiyoruz.
2: 15, 10, 9, 8. Öne doğru tut. Aşağı indir. Sol taraf temiz. Sağ taraf temiz. 5, 4, 3. Rampalar indirildi.

0: Ülkede önceki gün 1. Kuzey Afganistan Mazar-ı Şerif'in 40 mil güneyi. Hey, şuraya bak. Şu iki adamı görüyor musun?
1: Evet.
0: Bu bizim eskort mu?
1: Hayır, sanmıyorum. Bir timle buluşmamız gerekiyordu.
0: Bunlar bizimkiler değil gibi.

0: Susturun onları. Misafirimiz var.
1: Lanet olsun.
2: Silahlarınızı bırakın.
1: Lanet olsun.
2: Lanet bırakın silahlarınızı.
3: Hayır hayır hayır. Dost birlikler, dost birlikler ateşi kesin.
0: Lanet olsun. Tamam, silahlar aşağı. Tamam, sakin.
3: Onları kaldırın, sizin eskortunuz
0: kaldırın.
3: Bunlar.
0: Tamam.
4: Özür dileriz.
0: Doğru. Hey. Bak, ona özür dilediğimizi söyle.
3: Sen tim liderimsin.
0: Evet öyleyim, geç kaldınız.
3: Evet, şimdi buradayız. Darı bilmiyor musun?
0: Hayır, bilmiyorum.
3: Özbekçen nasıl?
0: İdare eder, Rusçan fena değil.
3: Tamam, Rusçan seni idare eder, hareket etmeliyiz. Uzun bir yürüyüş var, seni kötü bir noktaya bırakmıştır.
0: Tamam, ekip

0: Kumandalarınızı alın, harekete geçiyoruz.
1: Hey, hey, geri çekil. Hayır, hayır.
2: Ya da komak be bana.
3: Hey, hey, hey. Evet, teşekkür ederim. Tamam. Tamam, sakin.

0: Burası. Buna Alamo diyorlar. Sizi buraya yerleştirdik.
1: İlk nöbet sizde. İkişer saatlik vardiyalar. Sürekli tetikte olun.
2: Tamam, anlaşıldı.
3: Alamo'da herkesin öldüğünü biliyorsun değil mi?
4: Bence bunu kendine saklamalısın.
0: Harika, evet. Bu insanlar tarafından çok iyi karşılanır.
1: Hediyeleri seçmek bizim işimiz değil, senin işin.
0: İçeri gelin. Burası artık sizin yeni eviniz. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Ekmek iyi, bunun ne olduğunu bilmiyorum ama harika.
1: Durumu anlat bana. Ne tür bir istihbaratın var?
0: Bildiklerim bunlar ve pek bir şey değil. Kuzey İttifakı'ndan geriye kalanlar aslında birbirine düşman üç ayrı milis gücü. General Dostum, General Atta ve General Muhakkik. Yani iletişim kurmayan, birbirine yardım etmeyen üçlü bir saldırı gücüm var. Savaşta karşılaşırlarsa Taliban'la savaşmayı bırakıp birbirlerini öldürmeye başlayabilirler.
1: Peki bizim bağlantımız General Dostum?
0: General Abdülraşit Dostum. Tamam, Özbek. 16 yaşında Ruslara karşı savaşmaya başladı. Şimdi 55 yaşında.
1: Evet, kim olduğunu biliyoruz. Nasıl biri?
0: Nasıl biri mi?
1: Evet, nasıl biri? Kişiliği, sinirli mi, neşeli mi, üzgün mü?
0: Müzikalleri sever.
1: Tamam, müzikalleri sever, harika.
0: Bak, ben insanları meslek olarak okurum ama bu adamı çözemiyorum, tamam mı? Bildiğim iki şey kesin. Taliban'dan nefret ediyor, onlar da ondan deli gibi nefret ediyor.
1: Bu adamlardan birinin bizi Taliban'a satma ihtimali konusunda ne kadar endişelenmeliyiz?
0: Ya yerinde olsam bayağı endişelenirdim dostum.
2: Anlaşıldı. Dostum dilimizi biliyor mu?
0: Hayır. Tacikçe, Özbekçe ve Dari konuşur. Taliban'ın konuştuğu Peştuca'yı da bilir. Bir de Rusça konuşur. Yani bu senin işine yarar.
2: Bu iş boyunca bizimlesin.
0: Hayır, şimdi gidiyorum. Başka bir savaş ağasına bir çanta para vermek için 50 kilometre yürümem gerekiyor. Kim bilir, belki savaş alanında tekrar karşılaşırız. Eğer öyle olursa tekrar şapkaladığımı vurmayın, olur mu?
1: Bunu aklımızda tutarız.
4: Tanrım, bu casus neşeli biriymiş.
2: Evet, burada tek başına dolanıp bu yeri kuruyor ha. Hakkını vermek gerek. Adamın cesareti var.
1: Hey. Nerede o?
0: Kim?
1: Dostum.
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Burada olduğumuzu biliyor değil mi?
0: Bütün lanet ülke burada olduğunuzu biliyor. Bol şans kaplan. Ciddiyim.
1: Sana da.
0: Onlara cehennemi yaşat.

0: Gel şuna bak. İmparatorluklar mezarlığı. Biz de içindeyiz.
1: Duvara yazı yazmanın ne kadar uğursuzca olduğunu gösteriyor. Kimse sakın yazmasın.
2: Hey kaptan. Biraz dinlen, tamam mı?
3: Burada bir şeyler ters gidiyor.
2: Mesele süper insan olmak değil, akıllı olmak.
3: Evet, biliyorum, farkındayım. Bir sonraki nöbeti ben alayım.
0: Musud. O öldüğünde Kuzey İttifakı da onunla birlikte ölmüş olabilir. 2 gün önce Alamo, Mazar-ı Şerif'in 34 mil güneyi,

0: Yürü, yürü.
1: Bu dostun mu?
2: Sabır kapıya, dayak dayak, kavun emniyaya.

0: General, selamünaleyküm. Barış sizinle olsun.
1: Aleykümselam.
0: Rusça konuştuğunu söylemişlerdi. Ne dersin?
1: Düşmanlarının dilini iyi biliyor musun?
2: Ne dedi?
0: Düşmanlarının dilini bilmenin iyi olduğunu söyledi.
1: Öp beni. Biz burada böyle hoş geldin deriz.
3: Çaytay Yanas.
4: Uforma.
5: Bunu tek başıma mı yapıyorum?
0: Tamam, gidelim.
6: Görünüşe göre Spencer terfi aldı.
7: Esmerleri tercih ediyor galiba.
0: Evet, öyle görünüyor ha.

0: Tamam, hediyeyi verelim. Atlar için yem.
1: Ya fikir mi kana mai one ostu?
2: No nay one hora oradan.
3: Atlarım teşekkür eder.
4: Ne dedi?
0: At yemi pek hoşuna gitmedi galiba.
5: Bu bayağı kötü karşılandı.
0: Hı hı.
6: İçkiyi denemek ister misin kaptan?
0: General,

0: Yeni Amerikalı dostlarımıza. Umarım Rusları taklit ederek kazanacaklarını sanmıyorlardır.
1: Dilimizi bilmediğin söylenmişti.
0: Sana söyleyen adamla konuşmadım. Bombalarım nerede?
1: General, istemediğin kadar bomba var. Taliban'ın son konumunu bana göster.
2: O bizim kaptanımız efendim.
1: Hey, tamam, sakin.
3: Onlara geri çekilmelerini söyle.
4: Bir şey kumandan sakfalet. Bir şey ne babacan?
1: General, kaptan benim. Bu benim timim. Benimle konuş, tamam mı?
0: Burası benim ülkem.
1: Bunu anlayabiliyorum. Toprak sana ait ama gökyüzü bize ait. Bombalarımızı istiyorsan benimle konuş.
0: Tamam. Konuşuruz. Bu adamlar seni neden takip ediyor?
1: Aynı soruyu ben de sana sorabilirim.
0: Cevabı duymak istemezsin. Bak. Bak, şu gözlere bak. Katil gözleri. O gözler, katil gözleri. Evet, katil gözleri. Peki, sen kimi öldürdün?
1: Beni öldürürken görmek istiyorsun. Beni Taliban'a götür, sana göstereyim.
0: Tamam, gidiyoruz. Hadi.
5: Bu kolay oldu.
2: Birisini en yüksek teklifi verene satmadan önce şu havanı bir kontrol et bence.
1: Ne kadar ileri gidebileceğimi bilmesi gerek. Artık biliyor lanet katil. General, Taliban ne kadar uzaklıkta?
0: 5 saat. Sizin için atlarım var.
1: Sadece 6 tane var. Benim 12'ye ihtiyacım var.
0: 6 tane var.
2: Hey kaptan, galiba seni zorlamayı bitirmemiş.
1: Timi bölmek istemiyorum.
2: Er ya da geç olacaktı, şimdi olması daha iyi. En azından savaşmayı istekli. Ben bizi para ve erzak için kullanacağını sanıyordum.
1: Tam olarak nereye gittiğimizi haritada gösterir misin?
0: Jobaki, dağların ötesinde.
1: Tamam, Diller, Jeffers, Michaels, Bennett, Jackson, siz benimlesiniz. Falls, Black,

0: günlük çantaları ekstra mühimmatı alın.
1: Deyi 4 gün önce Taliban'dan aldım. Taliban'ın lideri Molla Razan başınıza yüksek bir ödül koydu. Cesediniz için 100 bin Amerikan doları. Kanlı üniformalarınız için 50 bin.
2: Hepsi bu mu? Biraz düşük olmuş. Biraz daha arttırın Taliban.
3: Olaya iyi tarafından bakalım. Eğer planı bizi satmak olsaydı kesinlikle 6 at daha bulurdu. Bundan eminim.
0: Tamam, daha önce ata binen var mı?
4: 9 yaşındayken yaz kampında.
5: Cancun'da bahar tatilinde ama bayağı sarhoştum.
2: Ben hiç binemedim.
0: Tamam, yani kimse bilmiyor. Hey, bu eğlenceli olacak. Tamam, şimdi... Evet, şimdi bu tekmelemek git demek. Bu da direksiyon. Sola gitmek için sola, sağa gitmek için sağa.
2: Tamam.
0: Ve bizi beklemiyor, atlara binin.
3: Ben bir ikmal hattı kurarım, tamam mı? Bir sevkiyat ayarlarım.
2: Bunun bir adı var mı?
3: Dostumun adamları için mühimmat
2: iste. Adı biliyorum
3: iste.
2: Ama bir adı var
0: ve
2: mı?
0: Bir de battaniye iste, Michael's radyoda olacak.
3: Seni test edecek.
0: Evet, ben de onu test edeceğim.
3: Bu iyi bir fikir olmayabilir.
0: Birazdan öğreneceğiz.
2: Oh, lanet olsun. Lanet olsun.
0: İyi şanslar çocuklar.
2: Hadi oğlum, lanet olsun.
6: Atı üzme değil.
2: Lanet olsun.
7: Beşçam'ın dış mahalleleri. Dehi Köyü, Mazar-ı Şerif'in 32 mil güneyi.
4: Bize bakışlarını hiç sevmedim kaptan.
8: Hey kaptan, saat 3 önünde 3 AK ve bir gözcü var.
0: Evet, görebiliyorum.
4: Neden duruyoruz ki?
0: Bilmiyorum. Neden durduk peki?
9: Erzağa ihtiyacımız var.
0: Erzak.
5: Evet ama burada oturmuş hedef gibiyiz.
6: Bu şaka falan. 10 galon su için hayatımızı riske atıyoruz.
2: Hayır, bizi sergiliyor. Amerikalılara bakın. Benimle birlikteler diyor.

0: Hey, sakın aşağı bakma. Nereye bakarsan at oraya gider. Kafanı hareket ettirince ağırlığını değiştir. Atın dengesi de değişir, anladın mı?
1: Evet evet, anladım.
2: Oda 595 Alfa Hücresi. Jobak Mağaraları.
3: Hey patron.
0: Evet.
3: Bizi bu sıra dağların kuzey tarafına getirdi.
0: İyi bir şey olmadığını tahmin ediyorum.
3: Değil. Haberleşme uyduları güneyden geçiyor. Bu dağ sırasının içinden sinyal almam mümkün değil. Platoya çıkıp daha iyi bağlantı kurmam gerek.
0: Sinyal olmayan bir noktada kamp yaptırıyor.
3: Sence sinyal olmayan bir yer olduğunu biliyor musun?
0: Memleketimdeki telefon çekmeyen noktaları bilirim ben. GPS de yok değil mi?
3: Yok, durum bayağı kötü.
4: Adamların çok yavaş.
5: Sabah Taliban'ı öldüreceğiz.
2: Dördüncü gün. Oda 595. Bravo hücresi. Alamo.
6: Seni görüyorum.
1: Evet, farkındayım, görüyorum. Güzel bir tüfekmiş.
7: Namı ben Necibes.
1: Necip mi? Güzel, ben de şimdi tuvalete gidiyorum. Hayır hayır. Bunu yalnız yapmayı tercih ederim. Kültüre saygı. Lanet çocuk.
8: Milo.
1: Ne var dostum?
8: Bir gölgen var gibi görünüyor.
1: Evet.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Gençler.
12: Buyur abi.
11: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
11: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları... Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
4: Merci canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen ev, yaşam, kozmetik ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
9: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
8: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
10: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
11: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen ev, yaşam, kozmetik ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
3: Bebekler, bebekle büyürler.
4: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.

0: birlik hareketi.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen ev, yaşam, kozmetik ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen ev, yaşam, kozmetik ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
1: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Üçü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü Bir Arada'nın altın çağını keşfedin.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: Hadi ben kaçtım.
4: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
3: Anne ya.

0: Okula dönüşte neon bir yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen kosmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Araba sterlingler geldi.
5: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
6: Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
7: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
8: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
9: McDonald's gibisi yok.
10: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
11: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
10: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.

0: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Ütü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Ütü Bir Arada'nın altın çağını keşfedin.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Namım ben Necibes.
4: Necip mi? Güzel, ben de şimdi tuvalete gidiyorum. Hayır hayır. Bunu yalnız yapmayı tercih ederim. Kültüre saygı. Lanet çocuk.
5: Milo.
4: Ne var dostum?
5: Bir gölgen var gibi görünüyor.
4: Evet.
6: Dostumun adamlarının bugünü dağa çıktığını gördün.
7: Evet.
6: Ordusunu hemen yola çıkmaya hazır hale getirdi. Tahminim Taliban da çok farklı değil. Kolay olmayacak.
7: Evet, bu insanlar sert. Atlar hakkında bu kadar şeyi nereden biliyorsun?
6: Bir çiftlikte büyüdüm. Babam öğretti. İyi ve nazik olduğu tek şey atlardı. Evet.
7: Yani ihtiyar demir yumrukla mı yönetirdi?
6: Hem de deri kemerle, eline ne geçerse.
7: Öyle mi? Hı? Benim ihtiyarla daha iyi anlaşırdı.
6: Aynen öyle.
7: Umarım bunu sonuna kadar görmemize izin verirler. Yani Afganistan son 2000 yıldır herkes tarafından defalarca işgal edildi. Cengiz Han, Büyük İskender.
6: Burası hakkında araştırma mı yaptın?
7: Ben tarih öğretmeniydim.
8: Hadi oradan.
7: Yemin ederim. Evet.
6: Vay be, doğru ya. Raporda bununla ilgili bir şey okudum, evet. Ama uzun değildi, öyle değil mi? Ne oldu?
7: Kız arkadaşıma sataşan bir adamla kavga ettim. Onu bayağı kötü dövdüm. Gideceğim yer hapiste. Ben de orduyu seçtim.
6: Vay be. Yıllar sonra burada bir mağarada oturuyorsun.
7: Evet, hapse seçmeliydim.
9: Adamların neden nöbet tutuyor? Misafirimsiniz, sizi ben korurum.
6: Biz sadece misafirin değiliz general, müttefikiniz. Adamlarım sana karşı nöbet tutmuyor, anladın mı?
9: Bu benim sorumluluğum.
6: Biz böyle eğitildik, uymamız gereken kurallar var.
9: İşte aramızdaki fark bu. Senin üzerinde birçok adam var. Benim üzerimde ise sadece Tanrı.
7: Tanrım. Bu bayağı sağlam bir bağ kurmaydı.
6: Evet.
10: Efendim. Spencer'dan durum raporu. Dostumun adamları için bir ikmal talep ediyor. Kış yakın, ekipmanla erzağa ihtiyaçları var.
11: Tamam, gönderin. Nelson nerede?
10: Emin değilim. Arazi radyo sinyalini kesiyor. Spencer'a göre Nelson dostumun karargahına ilerliyor. En iyi tahminimiz burası. Kobaki.
11: Tamam, bir dakika. Nelson ve Spencer niye birlikte?
10: Nelson Tim'i böldü. 6 adamı yanına aldı. Spencer ve diğerlerini keşif noktasında bıraktı.
11: Ah, tanrım, bunu neden yaptı?
10: Dostum ona 6 at verdi. Dağları geçmenin tek yolu bu. Spencer'a göre atlar sadece ulaşım aracı değil. Gelen bilgiye göre dostum onları savaşta kullanıyor.
11: Atlar mı?
10: Evet efendim.
12: Taliban işgali altındaki Beşcam köyü. Mazar-ı Şerif'in 28 mil güneyi.
9: Orada. Molla Razan'ın adamları.
6: Bekle, nerede?
9: Şu pikapları görüyor musun? Beşcam dışındaki Taliban güçleri.
6: Tamam. General nasıl çalıştığını açıklayayım. Tam koordinatları ve irtifayı verebilmem için yeterince yakın olmalıyım.
9: Çok tehlikeli.
6: General, çok uzaktayız. Buradan hiçbir şey yönlendiremem.
9: Benim 500 adamım ölse de bir Amerikalının burnu bile kanamaz. Neden biliyor musun?
6: Hayır, neden peki?
9: Çünkü bir Amerikalı ölürse hükümetiniz gider ve biz savaşı kaybederiz.
6: Bombaları 9000 kilometreden bırakıyorum, anladın mı? Uçak bombayı yönlendirmez, ben yönlendiririm. Yeterince yaklaşamazsam doğru noktayı bulamam.
9: Haritanı ver.

0: Bak, burada. Görüyor musun? Burada, Taliban. İşte, Taliban.
1: Tamam.
0: Ve burada da Taliban. Şimdi bombanı bırak.
1: Hala çok uzaktayız maalesef.
0: Bombaları bırak.
1: Bunun Taliban olduğunu nereden bileyim?
0: Başka kim olabilir?
1: Dağlarda çok sayıda ordu var general. Birleşik Devletler biriyle savaştı.
0: Bana yalancı mı diyorsun?
1: Öyle demiyorum. Bu kadar uzaktayken neyi vurduğumuzu bile göremiyorum diyorum.
0: Razan, Amerikalılarla birlikteyim. Seni öldürmeye geliyorlar.
2: Lanet olsun, Taliban'ı arıyorum.
0: Taliban olduğunuzu bilmelerini istiyorlar. Hadi onlara Taliban olduğunuzu söyleyin ki sizi öldürelim.
3: Amerika defol git.
0: İşte gördün mü? Bombaları bırak.
4: Badger 1-7, burası Alfa 5-9-5. Düşman mevzisine atış istiyoruz. 8-4-7-2, 6-5-4-3 anlaşıldı mı? Tamam.
5: Alfa 5-9-5 anlaşıldı. 8-4-7-2, 6-5-4-3 tamam.
4: Tamam, hazır olduğunda bırak.
2: Bu atışı tutturursan tam bir sihirbazsın patron.
4: Aynen öyle.

0: Tamam, biri bunları ıskaladığımızı anlatsın.
1: Size söylemiştim.
0: Lanet olsun.
1: Lanet herif.
0: Bu saçmalıktı. Buraya oyun oynamaya gelmedim ben. Ateşi kesin, çok uzağız. Burada kalın, koordinatları yeniden vereceğim.
1: Hayır hayır, nasılsın? Kaptan nereye gidiyor?
2: Bilmiyorum. Coffers?
0: Daha yakına gidiyorum.
1: Sen peşinden git.

0: Eğlenceyi sana bırakamazdım.
1: Yeni koordinatlara hazır mısın?
2: Evet, burada sabırsızlanan insanlar var.
1: 8, 3, 9, 6...
3: Bir birlik üzerlerine doğru manevra
2: yaptı. Kaptan, sana doğru bir birlik geliyor.
4: Tamam, burada kalın, gidelim.
5: Karar mı lan şu an? Oradan bakar mısın?

0: Tekrar söylüyorum. 8, 3, 9, 6, 4, 5, 7. Net ve serbest.
1: Bombalar geliyor çocuklar, gidelim.
2: Çok yakınız kaptan.
0: Geri çekilin. Çekilin.
2: Yürü yürü.

0: Razan, işim bitti.
1: General,

0: Ön hatları yok ettik. Niye köye ilerlemiyoruz peki?
1: Söylediklerimi görmezden gelirsen burada uzun yaşayamazsın.
0: Bombala dedin, yaptım. Niye saldırmıyoruz?
1: Bugünün planı bu değildi.
0: Planı söylemek ister misin?
1: Yarın saldırıyoruz.
0: Yarın, harika. Yani bu neydi peki?
2: Güzel, küçük bir prova mı?
0: Bir prova, evet. Harika.
2: Hadi.

0: Bak ben pazarlık yapmam. Bunlar benim botlarım. Hani attığımız yerden çaldıklarınız. Ne dediğini anlamıyorum.
1: Lasse giderim, eşyalarımızın yarısını bile bulamadık.
2: Evet.
1: Şu çatı tanıdık geliyor mu? Hey, ne kadar ha? Bu ne? 10 mu? 9.50 mi? Ha? MR'larımızın %10'unu, battaniyelerimizin 1/4'ünü almışlar. Bir sürü şey eksik. Ne?
0: Kıyafetlerimizi beğenmişler galiba.
2: Çok şık.

Sana kolaylaştığını söylemek isterdim ama... Bazen hiçbir şey hissetmeyen biriyle karşılaşırsın işte. Gider öldürür insanları. Yastığa başını koyar koymaz uykuya dalar. Eskiden daha iyi olacağını düşünürdüm bunun. Anlatabiliyor muyum? Belki de zayıfımdır diye düşündüm. Ama sonra fark ettim ki hayır. Aslında bizi insan yapan şey bu.

0: 6. gün. Bravo hücresi Alamo.
1: Hey, hadi bakalım. Nasıl geçti?
2: Her türden ganimet var.
1: Güzel. Çoğunu geri alabildiniz mi?
2: Sesli alışveriş yapmak gibiydi.
3: Hey Spence.
1: Evet.
3: Şu çocuğu görüyor musun?
1: Evet.
3: Tuvalete bile gidemiyorum. Çocuk sürekli peşimde.
1: Onun için ilginç bir durum bu.
3: Hayır, değil. Hiç değil. Küçük bir sokak köpeği gibi peşimden ayrılmıyor.
4: Ona ödül vermeyi bırakmayı denesen?
3: Sorun da bu zaten. Ona hiçbir şey vermiyorum, tamam mı? Sadece o eski tüfeğiyle gülümseyerek peşimde dolaşıyor.
1: Anlamıyorsun değil mi?
3: Ne Spence?
1: Bu adamlar bizi koruyor. Bizden biri ölürse dostum sorumlu gördüğü adamı ve ailesini idam edebilir. Ve bu zavallı çocuk seni koruyor. O yüzden iyi davran.
3: İyi davranayım. Sen de... Hey Necip. Al dostum. Sana küçük bir şeker getirdim. Ağzına koy. Hayır, hayır. Önce bunu çıkaracaksın. Sonra ağzına koyacaksın. Evet, ağzına koy. Evet. Yapma, yapma. Sakın öyle düşünme. Oraya girme. Ayakkabılarımı ver.
4: Tatlıymış.
3: Kapa çeneni.
4: Tatlı.
5: Sonraki hedefleri burası. Beşim, içeri girmenin tek bir yolu var. Taliban bunu biliyor. Şehrin hemen dışında sağlam şekilde mevzilenmişler. Ağır tahkimat var. Tam bir kıyma makinesi efendim.
6: Peki Nelson niye bunun içine yürüyor? Lanet olsun. Yanlış adamı mı seçtim?
5: Efendim bu Nelson'la ilgili değil. Coğrafya. Beşim mazara giden tek yol.
6: Evet olabilir ama bütün umudumuzu Nelson'a bağlayamayız. İkinci bitim hazırlamamız gerekiyor. Dostum hava şartları bozulmadan Beşim'e ulaşamazsa işler çok kötüye gider.
0: Taliban işgali altındaki Beşam.
7: General, B-52'ler pozisyonda. Neler olduğunu biliyor musun?
5: Dostum yeğeninin Taliban'la hala savaşıp savaşmadığını öğrenmek istiyor. Birçok kişi taraf değiştiriyor. Zorunluluktan sadakat değişiyor. Bazen her hafta.
8: Bunu niye yapıyorlar ki?
7: Bu adamların çoğu çiftçi. Taliban geliyor, işkence ediyor, öldürüyor, savaşmaya zorluyor. Başka ne seçenekleri var?
8: Bana mı öyle geliyor yoksa bunlar her baktıklarında paramızı filan mı sayıyorlar?
5: Yeğeni bu sabah ayrılmış, ilerleyebiliriz.
8: Ah ne güzel. Savaş tekrar başladı.

0: Menzili az kaldı. Adamlarımın sana daha iyi destek olabilmesi için bilmem gereken bir şey
1: çok
0: var.
1: Çok iyi.
2: Ramlamalı başkanım.
0: Atlar bugün iyi fikir olmayabilir. Bombalar onları çok korkutacaktır.
1: Atlar bunların Amerikan bombası olduğunu bilir. Korkmazlar.
0: Amerikan bombası olduğunu biliyorlarmış yani. Peki.
1: Mantıklı.
3: Uki 99 yeni koordinat. 8342 ara 6649.
1: Razan.
4: Seni aşağılık herif. Amerikalılar
1: seni öldürecek, duydun mu?
0: Doğu kanadı temiz general.
1: Hadi. Siz Amerikalılar burada kalın.
5: Korkaklar. Ne yapıyorsunuz?
0: Teslim oluyorlar. Razan kendi adamlarını vuruyor.
1: Ah yüce tanrım.

0: Hey, bunlar nereden çıktı? Dostum onların ikmal hattını nasıl bilmiyordu? Vuki 99, ikmal bırakmamız lazım.
1: Oğlum sus, bingo durumundayım.
0: Dalga geçiyorsun, bir tank birliğine bakıyorum, ikmal lazım.
1: Üzgünüm, yakıtım bitti efendim, çıkıyorum.
0: Katlediliyorlar. Onlara destek olmalıyız. Michael Scoffers, ana unsur. Hadi!

0: Беги, туда!
1: Давай, маршир!
2: Kovacım bu aşı! Sen gelme geri!
3: Gidin!

0: Dostum! Hava desteğini kaybettik, geri çekil! Geri çekilin! Geri çekilin!
1: Evet, iyi misin?
2: Şimdi katil gözlerin var. Hadi!
0: Yürüyün!
3: Gitti. Gitti. Yukarı taşıyalım. Şuraya.
4: İyi canınız dostum. Bir an iken buraya Amerika'yı ya. Ben sen de Taliban ve cengim.
5: Hey general. Bu bölgeyi biliyorsun değil mi? Değil mi? Yani Taliban'ın ikmal attığını biliyordun ve bana söylemedin. Bilseydim, söyleseydin o kolunu bize ulaşamadan vurabilirdim. İstersen kendi adamlarını öldürebilirsin ama benim adamlarımı tehlikeye atamam.
2: Gittiğin her yer tehlikedir.
5: Evet, belli oluyor. Atlarla tanklara karşı savaşıyoruz burada. Bildiğin her şeyi bana söylemek zorundasın.
2: Bildiğim her şeyi kaldıracak miden yok.
5: Lanet olsun.
2: Burada kazanamayacaksın. Çünkü kendine karşı dürüst değilsin. Kan dökülmeden zafer bekliyorsun.
5: Bilgiyi bizimle paylaşmanı bekliyorum senden. Yoksa burada ne yapıyoruz? Söyler misin lütfen?
2: Öfken korkundan geliyor. Çünkü hayatın ahiretten daha değerli olduğu bir yerde yaşıyorsun. Burası öyle bir yer değil. Burada Taliban yaşadığın her şeyi öldürür. Görevin başarısız olacak.

0: Çünkü ölümden korkuyorsun. Molla Razan'ın adamları Taliban'dır. Onlar bunu memnuniyetle karşılar. Çünkü cennette onları zenginliklerin beklediğine inanırlar.
1: Bana gereken lanet bilgiyi ver, hepsini tek tek ödüllendireyim. General, seni medeniyet tarihinin en güçlü silahlarıyla buluşturan adamım. Beni korumayı bırakıp bana güvenmeye başla.
0: Tarihin en güçlü silahı işte budur. Benim ordumda asker yok. Bir tane bile. Sadece savaşçılar var. Asker olmayı bırak artık. Bunu kullanmaya başla. Sen de savaşçı olabilirsin.

0: Benimle gel. Silahlarını Tiangi geçidinden getiriyorlar. Burada hiçbir şey yok. Geçit yok, su yok, gölge yok. Mezar-ı Şerif'e giden tek yol Tiangi geçidi.
1: Bu bir dar boğaz.
0: Tek yol bu.
1: Mezarı almak için onu bu geçitte yenmemiz gerekiyor.
0: Tiangi'deki kalelerine ulaşmak için önce Beşam'ı almalıyız. Sen gökyüzüne sahipsin. Ama savaşlar yerde kazanılır. İkmal attığını biliyordum. Ama silahlarını beklemiyordum. Fakir benim manevi oğlumdu. Her adam kaybettiğinde kalbine bir bıçak saplanmış gibi olur. Benim kalbim parçalandı dostum. Adamlarımı ölsün diye gönderdiğimi düşünme.
1: Bunu senin için kazanacağım. Tanrı şahidim olsun.
0: Sana inanıyorum.
1: Taliban batı kanadını savunmayacak çünkü bu çölden bir şey geleceğini düşünmezler. Bu çılgınca bir fikir ama...
2: Ama ne?
1: Taliban takviyeleri tam buradan geliyor. Tiangi geçidinden. Dostumun ilerlemeye çalışırken kendini parçalamasının sebebi. Taliban'ın yapması gereken tek şey onu yeterince oyalamak, daha fazla topçu getirmek. Orada bir şey yok, su yok, hiçbir şey yok. Hatlarının arkasına geçtiğinde o zinciri kesersin, mühimmat depoları, konvoylar, vurabildiğin her şeyi
2: vur. Yürüyerek gidebilir miyim? O lanet attan bıktım.
1: Dealer bu yaklaşık 120 kilometre hava ikmali konumunu ele verir. Her şeyi yanında taşımalısın.
2: Dostum bize katır verebilir
1: evet,
2: mi?
1: Evet muhtemelen.
2: Tamam.
1: Ama dinle, bunu yapacak kişi bunun yaptıklarından farklı olduğunu anlamalı. Tamam mı? Yalnız olacaksın. Takviye yok, tahliye yok. Kimseye bunu emredemeyeceğim. Birinin gönüllü olması gerekiyor.
2: Emredebilirsin. Bize emir ver.
1: Bu bir emirdir.
2: Daha çok isteyeceğim bir şey yok.
1: Şimdi iki kişi seç.
2: Bennett?
3: Varım.
2: Coffers?
4: Oh, hiç sormayacaksın sandım. Sağ olun efendim.
1: Hayır, ben teşekkür ederim. İyi şanslar Bennett.
5: Ortalığı karıştırın dostum.
6: Sanırım en yakışıklı olanlar seçme hakkı kazanıyor.
7: 8. gün. Bravo Timmy. Alamo.
8: Beş dokuz beş. Bravo. Cevap ver.
9: Bravo dinlemede.
1: Hey, at buldunuz mu?
9: Evet.
1: Tamam, güzel. Yanımıza gelin. Ekibi yine böldüm. Dealer'ı ileri gönderdim.
9: Anlaşıldı. Yoldayız.
10: Brice'e hoş geldiniz çocuklar. Vale atlarınızı arkaya alacak.
2: Buraya kadar bunun için mi geldik?
11: Havuz nerede?
12: Güneşlenmeye çalışıyordum dostum.
13: Sanırım masajım dörtte.
12: Hey hey hey.
1: Spencer'a ne oldu?
12: Az önce arkamızdaydı kaptan.
14: No.
1: Olamaz. Sen iyi misin?
14: Evet evet, iyiyim iyiyim. Sadece şu lanet attan inmem lazım hemen.
13: Sırtı.
1: Tamam.
13: Sanırım disk kayması var.
1: Pekala. Ver şunu. Seni tutuyorum, tamamdır. Yavaş. Yavaş Tanrı aşkına.
13: İyi misin?
1: Yavaş baksana. Sorun yok. Sorun yok, iyisin. Tamam dinle. Dealer ilk bağlantı zamanını kaçırdı.
14: Dağlar çekmez değil mi?
1: Evet belki de.
14: Onu nereye gönderdin?
1: Hattın etrafından dolaşıyor.
14: Riskli.
1: Birazcık.
10: Şey, grup yeniden toplandı. Tanrım şef, dedem gibi görünüyorsun. Dik durabilirsen $20 veririm.
14: O $20 sende kalsın. Hava saldırısı çağırmanın en iyi yanı yatarak da yapabilmen değil mi?
1: Aynen öyle.
14: Hadi şu savaşı başlatalım.

0: Geri çekilin, geri çekilin.
1: Hayır, saldırıyoruz. Peşimden gelin.
2: Kaptan, emir nedir?
0: Dostumu koruyun, onu takip edin, gidin.
2: Gidelim.
0: Milo, hazır mısın? Hadi.
3: Milo, hemen buraya gel.

0: 595, alan temiz.
1: Onuncu gün. Kurtarılmış Beş Cam Köyü.
2: Bir daha dene dostum. Lanet olası.
3: Lanet ola.
2: Şimdi bir yere varıyoruz.
3: Lanet ola.
2: Lanet olsun.
4: Düşünüyordum da seni takip edersen muhtemelen çok uzun yaşamayacağım. Az önce yaptığın gerçekten cesaretlisin.
5: Bazen adamlarını doğru yöne çevirmek için öne çıkman gerekir.
4: Oynadıkları oyun nedir?
5: Beş taş. Özbek oyunu.
4: Beş taş?
5: Beş. Beş. Taş. Taş. Biliyor musun? Beş amı yönettiğim zamanlarda kadınlar peçe takmazdı. Kızlar okula giderdi. Ve sinemada filmler oynardı. Ama burada Razan ailemi öldürdü. Onu geri almayı hayal ettim ama şimdi buradayken içeri girmek istemiyorum. Çok fazla acı var. Umarım bunu asla yaşamazsın.
6: Kaptan.
4: Evet.
6: Güvenli hat üzerinden Bowers'la bir mesajın var. Savunma Bakanı'ndan.
4: Sonra okuyacağım.
6: Kusura bakma, Donald Rumsfeld sana az önce bir e-posta gönderdi ve iyi bir şey değil.
4: Ne yazıyor?
6: Ne zaman arkanı kaldırıp mazara gideceksin?
4: Tanrım, şuna bak. Şöyle yaz, efendim. Sağdaki durumu size açıklayayım.
6: Tamam.
4: Bir adama atlı süvariyle T-72 tanklarına, havanlara, makineli tüfeklere karşı nasıl savaşacağını anlatmaktayım.
7: Gatling tüfeğinin icadıyla birlikte geçerliliğini yitirdiğini düşündüğüm bir taktik. Adam başı 10 mermi AK-47 mühimmatıyla saldırdı.
8: Lisa, buraya gel.
7: Keskin nişancıların 100 mermiden azı var. Su çok az. Yiyecek daha da az.
8: Bu mektup fazla iyi yazılmış. Hal yazmış olamaz.
7: Atlı süvarinin Taliban'ın güçlü noktalarına saldırmak için tepeden tepeye atladığını gördük. Son birkaç kilometreyi havan, topçu ve keskin nişancı ateşi altında geçtiler.
8: Mümit.
7: Gittiğim her yerde siviller ve yerel askerler Birleşik Devletler'in geldiğine sevindiklerini söylüyor. Ve Taliban gittikten sonra daha iyi bir Afganistan umutlarından söz ediyorum.
1: 16. gün. Charlie Timi. Tiangi geçidinin kuzey kenarı.

0: Raven, burası Charlie 595. İkmal iyi, İkmal başarılı. Bir karakollarını vurduk. Silah deposu imha edildi. Ayrıntılı durum raporu birazdan gelecek.
1: Sulgareh mağaraları. Tiangi geçidinin güneyi. Alfa timi.
2: Yani el bombasını alıp fırlatıyorsun.
3: Bu seni bir süre idare eder.
4: Evet. Hey, Mitch'i buraya getirin.
3: Hey kaptan.
5: Evet.
3: Buraya gelir misin lütfen? İyi misin?
4: Evet, evet.
2: Mızrak gibi.
5: İyi misin Hal?
4: Evet. Dostumla bir ilerleme kaydedebildiğini düşünüyor musun?
5: Evet, evet iyi gidiyoruz. Bu iş bitince birlikte ev tutmayı düşünüyoruz.
4: Lanet olsun, beni güldürme. Mizah anlayışının olmasına sevindim. Kötü bir haberim var. Ne? Karargah ODA 55'i Atta'nın milisleriyle görevlendirdi.
5: General Atta dostumun rakibi mi?
4: Mazar-ı Şerif'e ulaşma şanslarının daha yüksek olduğunu düşünüyorlar. Bu hattı geçebileceğimize güvenmiyorlar.
5: Bu bizi yok eder Hal dostum. Atta'yı duyduğu an Taliban'ı tamamen unutur.
4: Olabilir. Hızlıca çıkman gerekirse diye kampı şimdiden dağıtmayı düşünebilirsin.
5: Evet.
4: Hey şöyle düşün. Sana özgür dünyanın en önemli diplomatik görevi verildi. Kuzey İttifakı'nı bir arada tutmak.
1: ...18. gün... ...Charlie timi... ...Tiangi geçidinin kuzey kenarı.
6: Ah sonunda... ...açlıktan ölüyorum. Selamünaleyküm. Habib.
5: He?
6: Koyunlardan birini satın almak istediğimi söyle.
7: İyi mi koyayak doğusvan dahara...
5: Satılık olmadıklarını söyledi.
8: Her şey satılıktır.
6: Tamam, ona 50 Amerikan doları vereceğimi söyle.
7: Ma 50 dolar beri yakusvan met.
9: Mekhay danay 500.
7: Mazak mekoni?
5: 500 dolar istediğini söyledi.
6: Ona mı? Fiyatı ne kadar?
5: 100.
6: Tamam. Ha? 300 Amerikan doları. Evet. İyi mi? Bu adam tam bir askeri müteahhit olmalı. Tamam.
8: Harika. Kuzu Pirzola.
10: Sabah hareket meyve. Olmada boş. Teşekkür. Teşekkür.
8: Güzel bir gün dostum. Taliban geçidi korumak için geri çekildi. Yarın sabah buraya ilerleyebiliriz.
5: Yarın doğru yaparsak onları mezara kadar sürebiliriz. Bu savaş yarın belli olacak. General yarın gerçekleşecek diğer görevlerden birini açıklamak istiyorum. Benimki gibi başka bir ekip daha var ve General Atta Muhammed'le görevlendirildiler. Güneydoğu'dan mezara ilerliyorlar.
8: Kuzey'i Atta'ya verdiler.
5: Birleşik Devletler'in bakış açısından hepiniz Kuzey
8: İttifakı'sınız. Kim oluyorlar da bana Kuzey İttifakı'nın olduğunu söylüyorlar? Eğer Atta Mezar-ı Şerif'e önce girerse...
5: Atta'yla Kuzey için savaş diye bomba atmıyoruz. Görev değişmedi yani... Bu geçidi yarıp şehre geçeceğiz.
8: Tiangi geçidi 2 kilometreden uzun. Lhasa'nın en iyi silahları tam burada. Makineli tüfekler, havanlar, ağır zırhlılar. Ve tam burada 055 Tugay'ı var. Yabancı savaşçılar, El-Kaide bir adım bile geri atmazlar. Ölümü tercih ederler. Hatta mezara önce gitsin diye adamlarımın ölmesine izin vermem.
5: Bu sadece senin savaşın değil general. Senin ülkende ve benimkinde binlerce insan öldü. Şimdi sana bunun nasıl mümkün olduğunu göstereyim tamam mı? Onları zaten bu geçide çektik. Her iki kanada birer adam yerleştireceğim ve bu kamyonu hava desteğiyle ezip geçeceğiz. Dealer'ı çoktan ileri gönderdim. Her türlü ikmali kesecek ve geri çekilmeleri vuracak. Sen ve ben bu geçitten hücum edeceğiz ve ana kuvvete cepheden saldıracağız.
8: Ama Atta mezara önce ulaşamaz.
5: Adamlarımla oradan geçeceğim general sen olsan.
8: Ben de adamlarım olmadan siz sadece 12 kişilik bir birliksiniz. Hepiniz ölürsünüz. Bol şans.
5: Lanet olsun. İnanılmazsın. Ailenin öldüğü kasabayı göstermiştin. Razan ve ordusunun buraya yaşattığı cehennemi göstermiştin. Ve şimdi tek umursadığın şey bir toprak kavgası mı? Bana bir savaşçının yüreğinden söz ettin sen. Sen savaşçı değilsin, sadece başka bir savaş ağasısın.
4: Evet, devam et. Vazgeçen biz değiliz general, sensin.

0: Pek mutlu görünmüyorsun.
1: Dostum plana katılmıyor.
2: Ne demek katılmıyor?
1: Şehri rakibine açacak bir savaşa girmeyeceğini söylüyor işte.
3: Bu pek geniş açıdan bakmak olmaz. Yani
1: burada birden fazla savaş veriyor. Hoşuma gitmese de elimizdeki kartlar bunlar.
2: Evet kaptan, ama onunla bir konuşman
1: lazım. Konuştum, gitti. Adamlarının çoğunu milisin büyük kısmını aldı. Bakın size yalan söylemeyeceğim. Büyük ihtimalle buradan sağ çıkamayacağız biz. Lanet olsun, bu kadar yakınız. El-Kaide'yi Afganistan'dan silmeye bu kadar yakınız. Bir daha böyle bir fırsat olmayacak. Ama şimdi vazgeçersek, memlekette olanlar tekrar olacak. Tekrar ve tekrar. Her biriniz bu kararı vermek zorundasınız.
4: Onunla ya da onsuz, her şeye hazırız.
5: Boş ver ona. Zaten buradayız değil mi?
1: Pekala. Yarın gidiyoruz. Kalan muhafızları yanınıza alın. Bu gece dinlenin. Yarın her şey netleşecektir. Spencer, Black, batı kanadından hava saldırısı çağıracaksınız.
6: Milo, Jackson ve Axis düşmanın batı kanadına doğru sürüldü. Tam şurada. Dealer, Coffers ve Bennett mazardan gelecek takviyeleri engellemek için düşmanın kuzey kanadını tutacak.
1: Falls ve Michaels, güney kanadındaki keskin nişancı pozisyonundan Jones ve beni koruyun.
7: 20. gün. Tiangi geçidi güney kanadı.
1: İşte tavşan deliğine giriyoruz.
8: Avern.
2: Evet.
8: Kim kazanır? Kraliçe Elizabeth mi? Margaret Thatcher mi?
2: Tanrım Falls, bu saçmalıkları nereden buluyorsun?
8: Dahi zihnimin derinliklerinden.
9: Onu görüyor musun komutan?
1: Falls bir gözcü bizi fark etti. Saat 2 önünde, tamam.
2: Hedef.
8: Aldım.
2: 650 metre. Şimdi düzelt. Sola doğru. İyi vuruş.
7: Charlie Timi, Tiangi geçidi kuzey kanadı.
10: Hey Coffers, otel sizi kaldır.
11: Bana 10 dakika lazım.
10: 5 dakikan var.
11: Onu demek istemiştim. 5 dakika.

0: Dostum yok ha?
1: K200, burası 595 Delta, tamam. Tıbbi tahliye için hazır bekleme talep ediyoruz. Tamam.
2: Lanet olsun.
3: Durumu nasıl Jay?
4: Doğru noktadayız.
2: Lanet olsun, aşağıda en az 15 bin kişi var.
5: Spencer, burası Alfa. Pozisyondayız. Fırsat hedeflerini işaret.
0: Öğretmeye başla. Önce en büyük silahlar, tamam.
6: En büyük silah benim kaptan.
0: Dealer, hoş geldin dostum. Yolculuk nasıl?
7: Harikayım. Yaz için burada devremlik bakıyorum.
0: Zaman başlayalım çocuklar.
5: Başlarınızı eğin. Güvende kalın.
6: Tamam, hazırız.
3: Tamam, güzel.
4: Evet.
3: Hey Jay, 055 Dugay'ı el
4: kaydı. Tamam, anladım.
3: Biraz daha önden nişan al dostum.
4: Tamam, anladım.
8: Viper 47, burası Bravo 595. Lazer hedef işaretleyici 3-8.65. Hedef açık alandaki tanklar.

0: Güzel atış şef.
1: Nasılmış ha?
2: Tamam bravo, iyi atış. Hedefleri kaydır 500 metre güneye, tamam mı?
3: Evet. Viper 4-7 yeni hedef. Açık alanda çok sayıda asker var. 500 metre doğusuna bırak.
0: Şef.
3: Bizi nasıl buldular?
0: Teslim mi oluyorlar? Şef teslim mi oluyorlar?
3: Belki tuzak olabilir. Tetiğin üstünde kal.
4: Yavaş yavaş.
0: Bunlara ne yapalım?
3: Alfa 595. Burası Bravo 595. Burada bir durum var. Çok sayıda düşman savaşçısı bulunduğumuz noktada teslim olmaya çalışıyor.
4: Ellerini kaldır.
5: Anlaşıldı Bravo.
2: O kontrol altına alındıklarında durum raporu ver.
6: Kabala!
7: Flash 2-1. Burası 595 Charlie. Aç!

0: BM21'leri var ve geçide giriyorlar.
1: Destim olmak mı istiyorsunuz? Bizi anlıyor musunuz? Hayır hayır, sadece orada kalın. Orada kalın, tamam mı? Şimdi teslim olmak istiyorsanız orada kalın. Dur.
2: Mozem Bush.
3: Kapnazanın. Götüm kapnazanın.
1: Tamam. Bu adamların her birini aramamız lazım. Tek tek.
4: Tamam.
1: Anladın mı?
4: Tamam. Evet.
1: Dikkatli ol. Bombo!
4: Help! Hadi dostum, help! Hadi lanet olsun, hadi! Help! Oh, oh, oh, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır! Help! Help! Help! Hadi dostum, hadi! Hadi ama! Herhangi birim bravo düştü, bravo düştü!
5: Ne kadar kötü!
6: Kötü!
4: Acil tıbbi tahliye lazım!
5: Hallediyorum efendim.
7: Başını düzelt.
5: Efendim, geç olsun güç olmasın, değil mi?

0: Hadi hadi.
1: Şimdi nasıl?
0: Evet evet iyi. Hadi burası Charlie. Beni duyuyor musun?
2: Devam et.
3: Geçitte bir BM21 var. Roketlerle dolu.
0: Lanet olsun.
4: Sayıda.
0: Öldürdün Raul'a. Raşit. Hasan yalla.
1: Bu da ne böyle?

0: Lex Spencer'ın durumunu söyle.
1: Açık göğüs yarası var. Zamanla yarışıyoruz. Tamam. Hazır mı? 3, 2, 1. Kaldı. Hadi yavaş.
2: Hey, hareket var.
3: Hadi çocuklar, hadi.
4: Geri at, geri at. Yat, yat.

0: SX BM21'i hedef alabilir misin? Olumsuz! Geri mi çekiliyoruz? Atlara dönüyoruz. Yürü! Git! Taliban tahliye gelmeden etrafımızı saracaktır. Telsizi Spencer'ın kulağına ver.
1: Tamam, ya hep ya hiç. Hal, seni tahliye edeceğiz.
2: Durmayın.
0: Durmuyoruz. Seni geçidin diğer tarafından Mezar-ı Şerif yolundan havayla çıkaracağız. Tek yol bu, Hal.
1: Unutma, eve dönmenin tek yolu kazanmak. Dayan adamım, dayan.
3: Ömer Azi, dursa, dursa.
4: Bu da rakın çöre değil.
5: Hoş almadayım.

0: İkbali şimdi çağır.
1: 4-6-4 hedefini ayarla. 20 metre batı, anlaşıldı mı? Tamam.
2: Anlaşıldı 5-9-5 ama bu kadar yakına yetkimiz yok.
0: Tehlikeli mesafe dostum.
1: 4-6-4 tehlikeli mesafe, mühimmat talep ediyorum.
2: Anlaşıldı, tehlikeli mesafe 20 saniye.
3: Çıkın buradan.
0: Hadi, koşun. Hadi.
1: Hadi.
4: Hadi.

0: Jürjen! Asker Jürjen!
1: Essex! Jackson!
2: Evet.
1: Lanet olsun. Necip. Necip. Necip. Necip. Hadi.
3: Baylo!
1: Necip! Hadi Necip, hadi. Hadi.
3: İyi misin?
1: Git Jackson'a yardım et.
3: Tamam.
1: Git Jackson'a
3: bana
1: yardım
3: bak.
1: Et. Jackson'a yardım et.
3: Jackson! Kalk! Kalk!
1: Hadi.
3: Gitmemiz lazım. Tamam. Tamam mı?
1: Necip. Necip. Hadi. Hadi çıkar. Hadi çıkar. Gitmemiz lazım.
4: Hayır bakalım.
5: Kaptan, Essex'le iletişimi kaybettik.
6: Denemeye devam et. O BM-21'i imha etmezsek her şey biter.
7: 40 roketi salvo halinde ateşliyor. 40, sonra 2 dakika yeniden doldurma. Bana tekrar
8: 2 dakika.
7: O kadar süremiz olacak. Pozisyonları...
6: Hücum edeceğiz ama yaklaşmamız gerekiyor.
5: K-200, burası Alfa.
9: Ön birlikler kırmızı hattı geçti. Yüksek kayıp bekleniyor.

temas!

0: Dealer nerede?
1: Pozisyonumuza geliyor. Kuş 2 dakikaya burada.
0: Anlaşıldı. Tahliye noktasında buluş ve duman çıkar, tamam.

0: Buradan çıkarın. Helikopter geliyor.
1: Durumu nasıl?
2: Kaptan, o tahliye helikopteri hemen şimdi lazım.
1: Tamam, geliyor, geliyor.
3: Helikopterler geliyor. John, o dumanı çıkar.
1: Tamam dostum, geliyorlar. Geliyorlar. Dayan dostum, dayan.
4: Onları yendik mi?
1: Evet dostum, yendik. İyi vurduk. Hey, hey. Dayan. Dayan biraz. Bizi bırakma sakın.

0: Dostumu gören var mı?
1: Havadan gelen bilgiye göre burada tam
2: geri çekilme var. Tüm geçit temiz, mazardan tamamen kaçıyorlar.
0: Hava Atta'nın milislerini görebiliyor mu?
2: Evet, doğudan yaklaşıyorlar.
0: Dostum Atta'ya gidiyor. Kuzey İttifakı dağılırsa her şey çökmüş olur.
1: Dostuma önce ulaşmalıyız. Mezara gidiyoruz.
0: Fatih!

0: bazı şeyler eşya değildir.
1: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak mutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım,
2: az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyüğü

0: Millet öyle istedi.
1: Millet kimi seçerse onlar vazife görecek. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
2: Biz aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
3: Sevgili kardeşlerim, biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına yazmışız.
4: Silahlı kuvvetler, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
5: Sosyal Demokrat Halk Partisi seçimi kazandı.
6: Dünya hızla değişiyor. Otobüsümün üstü değişmiyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahipsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Türk milleti çalışandır. Türk milleti zekidir.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
2: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
1: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır Mapaşa Mandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
3: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
4: Mapaşa Mandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
5: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom, değerli hissettirir.
9: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
10: Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için
11: 118.80
12: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
13: Tuttum kardeş çupra levrek, sana bir mucize gerek.
14: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda.
15: Doğrusu Carrefour'da.
9: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.
12: Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
16: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
17: 50.000 düş.
16: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
18: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
19: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.

0: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Xiaomi Redmi Note 14, şehre ve okula dönüşe özel 15.799 TL. Acele et, kaçırma.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Vay vay vay vay
3: vay vay. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: Yaşar YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Xiaomi Redmi Note 14, şehre ve okula dönüş özel 15.799 TL. Acele et, kaçırma.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme

0: Radyo markada süper indirimleri yakala.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Dostumu gören var mı?
1: Havadan gelen bilgiye göre burada tam geri çekilme var. Tüm geçit temiz, mazardan tamamen kaçıyorlar.
0: Hava Atta'nın milislerini görebiliyor mu?
1: Evet, doğudan yaklaşıyorlar.
0: Dostum Atta'ya gidiyor. Kuzey İttifakı dağılırsa her şey çökmüş olur.
2: Dostuma önce ulaşmalıyız. Mezara gidiyoruz.
0: Hadi!

0: Mazar-ı Şerif.
1: General, bekleyin.
2: General Atta,

0: Bugün şehri atlaya bırakacağım. Yarın bakarız.
1: Doğru kararı verdiniz.
0: Doğru karar mı? Burada doğru karar yok. Burası Afganistan. İmparatorlukların mezarlığı pek çoğunun. Bugün dostumuzsunuz, yarın düşmanımız olacaksınız. Sizin için de farklı olmayacak. Yakında Amerika'da burada başka bir kabile olacak. Eğer giderseniz korkak olursunuz. Eğer kalırsanız düşmanımız olursunuz. Ama şunu bil, her zaman kardeşim olacaksın. O şehre girdiğimde bayrağını kaldıracağım.
1: Burası sizin şehriniz, kendi bayrağınızı kaldırın.
0: Al. Bu hep benim neydi? Artık senin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi.
2: Hey. Bana sahip çıktığın için teşekkür ederim.
3: Ağlarsan herkese söylerim.
2: Kapa çeneni dostum.
3: Söylemem.
1: Tekrar hoş geldiniz.
4: Taliye noktasını değiştirmişsin ha?
1: Yeterince yürümemişsindir diye düşündüm.
4: Evet, düşündüm ki dizlerim fazla iyi hissediyor.
1: İyi görünüyorlar.
4: Sağ ol.
1: Sağlık görevlisi evet. Gördün mü? İyi hissettiriyor değil mi?
4: Ne, oturmak mı? Harika.
1: Hayır, sonunda bu işi tamamlamak.
4: Evet. Evet. Bunu kazandık. Ama savaşı hala kazanmamız gerekiyor.
1: Yani o bize bağlı değil. Zaten bizim işimiz de değil.
4: Evet. Şimdi nereye yönlendireceksin?
1: Eve yönlendiriyorum.
4: Buraya seni takip ederim. Her yere takip.

0: Spencer!
1: Durumu stabil. Almanya'ya gidiyor. Zamanında getirdiniz.
0: Sözünü tuttun.
2: Evet efendim.

0: Bu çok güzel Medi. Medi, buraya gel. Bak, Noel erken geldi.
1: Baba.
2: Tüm olumsuz koşullara rağmen ABD ordusu özel kuvvetleri Oda 595 ekibinin 12 üyesinin tamamı görevden sağ kurtuldu. Atlı askerler ve müttefiklerinin Mazar-ı Şerif'i ele geçirmesi ABD ordusunun en dikkat çekici başarılarından biridir. Askeri planlamacılar bunun 2 yıl süreceğini öngörüyorlardı. Task Force Danger bunu 3 haftada başardı. El-Kaide bunu en büyük yenilgileri olarak görmektedir. Görev gizli olduğu için özel kuvvetler Oda 595 ekibinin askerleri neredeyse imkansız olan bu görevi tamamladıktan sonra herhangi bir tören ya da kamuoyu ilgisi olmadan günlük hayatlarına geri döndüler. 2014 yılında General Raşit Dostum Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Özel Kuvvetler Ekibi Oda 595.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Dostum, geç saatlere kadar çalışmak seni bizden zeki yapmıyor.
1: Hey,
0: piksellerinden bazıları ölmüş. Eddie'ye e-mail at da bu monitörü yenilesin.
2: Teşekkürler Noah. Sorun ekran değil.
0: Peki ne bu? Alıcıda bir sorun mu var? Belki bir kuş falan konmuştur.
2: Yok, hayır. Bu delilik. Bu sanki Doktor Picciato'yu uyandırsan iyi olur.
0: Ne oldu?
3: Karanlık madde. Bana bir triangülasyon getirin.
2: Tabii.

0: Joanna, el fenerimi gördün mü? Büyük metal olanı.
1: Kelsey, kardeşini getirir misin? Baban gitmek için hazır.
2: Kaylee.
3: Ne?
1: Bunu birlikte yapmamız gerekmiyor mu?
0: Hayır, sanmıyorum. Hem bilirsin, senin evde kalıp kızlarla ilgilenmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Benim oğlumla birlikte ümitsiz bir şekilde baba o zamanı geçirmem gerektiğini düşünüyorum. Yani sanıyorum, umuyorum. Kesinlikle emin olduğum bir şey var ama. Seni çok sevdiğimden eminim.
1: Seni seviyorum.
3: Gidiyor musun?
0: Evet, Ricky antrenmanından alacağım. Pazar akşamı döneceğiz, tamam mı? Oh, pekala. Orada cep telefonu çekmeyebilir. O yüzden neden yine kısa dalgaları denemiyoruz?
3: O şeyi 10 yaşımdan beri kullanmadım. Nerede olduğunu bile bilmiyorum.
0: Tamam, peki. İyi bir hafta sonu geçirin ve usul durun bayanlar. Tamam mı?
1: Pekala. Yarın ne yapacağız? Voleybol mu? Yoksa yine motocross mu? Size tırmanmayı da öğretebilirim.
2: Manikür, pedikür.

0: Hadi ama şimdiden bu kadar telefonla uğraşmak yeter. Seni aldığından beri iki kelime etmedin.
1: Beni Grand Mobil'le aldığına inanamıyorum.

0: Sen bu şeyi neden aldın ki?
1: Pekala, bilirsin kamp yapmak için bir şeye ihtiyacımız vardı ve askeri üretim fazlaları yeni bir cipten çok daha ucuzdu. Ayrıca bu şey her yere gidebilir ve her şeyi yapabilir.
0: Evet. Beni neden okuldan almak zorundaydın ki? Bütün arkadaşlarım senin...
1: En havalı yani... baba olduğumu mu düşünüyor?
0: Çevre teröristi olduğunu düşünüyor.
1: Ha, pekala.
0: Bilirsin bu şey bir galonla 10 mil gidiyor.
1: İlk aldığımızda iyi olduğunu düşünmüştük. Tamir etmeme bile yardım etmiştin, unuttun mu?
0: 10 yaşındaydım. Sana aletlerini veriyordum.
1: Joanna güzel olduğunu düşünüyor. Hey bak Rick. Annen gideli uzun zaman oldu, tamam mı? Ve sonsuza kadar ısrapla yaşayamayız. Bu artık John'un ailesi. Onu sevmek zorunda değilsin ama onunla iyi geçirmelisin. Tamam mı? Asla annen olmayacak ama...
0: Zaten annem olabilecek kadar yaşlı değil ki. Tam bir klişesin.
1: Pekala. Bizler sadece insanız ve elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Ve sen kendi adına kızgın ergen klişesini güzel oynuyorsun.
0: Evet pekala. Birimizin kendi yaşında gibi davranması gerekir.

0: Kesinlikle sıfırla. 5 derece noktasında hızlanıyor.
1: Bu imkansız. Hey Rajesh! Rajesh!
2: Bize doğru hızlanıyor.
1: Burası olabilir.
2: Yer çekimi pisliktir. Şu anda 8 saatten az.
3: Pekala, Savunma Bakanı, Başkanın Bilim Danışmanı, NASA İdari Amiri, JPL'deki Astrofizik Araştırma Müdürü, dünyanın dört bir tarafından düzinelerce önemli bilim insanı ve ben, hepimiz hemfikiriz. Durdurmak için hiçbir şey yapamayız.
1: Hiçbir şey mi?
3: Orduyu alarma geçirdiler. İzinli bütün personeli geri çağırdılar ve hükümetin devamlılık projesini başlattılar. Ama olacakları durdurmanın hiçbir yolu yok.
1: Peki ya halkı uyarmak? Tahliyeler ne olacak?
3: Bu paniğe neden olabilir.
1: Peki ne yapacağız?
3: Henüz emin değilim. Ama bizlerin dinozorların nasıl hissettiğini öğreneceğimizi düşünüyorum.
2: Ne yapmalıyız profesör?
3: Ailelerinizi arayın. Ve sonra her yerdeki bütün dünya rasathaneleriyle, yer istasyonlarıyla, bütün dünya monitörleriyle bağlantıya geçin ve bilgiyi her yere yayın. Karanlık maddeyle ilgili her şeyi öğrenin.

0: Yılın bu zamanında balık tutmak iyi olabilir.
1: Evet.
0: Sana ders alırken öğrendiğim ve senin hep bilmek istediğin jujitsu hareketlerini öğretebilirim istersen.
1: Evet. Bu öğretmenin bizimle yaşamaya başlayacağını öğrenmeden önceydi.
0: Al, işe yara.
1: Şey... 6.1 kilometre sonra sola kirli yola döneceksin. Kulağa ümit verici geliyor.
0: Kirli yol mu? Kulağa macera gibi geliyor.
2: Bugün DC'nin şehir merkezindeki trafik sürpriz bir felaket için yapılan seferberlik hazırlıklarıyla saatlerce kilitlendi. Metro polisi bu hazırlıkların neden daha önce anons edilmediğiyle ilgili herhangi bir açıklama ya da yorumda bulunmadı. Ayrıca başkan bugün Camp David'le önceden planlanmamış bir görüşme için Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray basın sözcüsü bu ziyaretin daha çok başkanın ailesi ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirip rahatlaması için yapıldığını söyledi.
0: Pekala bakalım bunu yapabilecek miyiz? Yapmayabiliyor musun?
1: Yardım etmen gerek.
0: İyi bir başlangıç değil. Pekala. Okul nasıl gidiyor?
1: İyi.
0: Sadece iyi mi? Kendini bu konuda geliştirmek istemiyor musun?
1: Hayır.
0: Çok sıcak olacak ha?
1: Evet.
0: Evet. Tamam. Pekala. Bilirsin, dün alışverişe gittim. Aslında bu komik bir hikaye. Doğru oldu mu?
1: Evet.
0: Ve kasadaydım. Ve kasiyer sütümü torbaya koyup koymayacağımı sordu. Ben de hayır, kutuda kalmasını

0: Tercih ederim dedim.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hadi ama. Biraz gülümse hadi.
1: Bunu beni sefil duruma düşürmek için mi yapıyorsun?
0: Hadi. Çek. Tadam.
1: Zamanıydı.

0: Hala çekmiyor.
1: Amaç zaten buydu. Bu hafta sonu konuşabilmeyi gerçekten de umuyordum Ricky.
0: Konuşulacak ne var ki? Onunla evlendin, kızlar ve ben de onunla yaşamak zorundayız.
1: Bilirsin, ona bir şans verecek olursanız sizin için iyi olacağını düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Yarın balık tutalım mı?
0: Olur baba.
1: İyi geceler Ricky.
0: İyi geceler baba.

0: 20 saniye. Kesinlikle Kuzey Alaska.
1: ISS'ten bir video görüntüsü geldi.
2: Büyük ekrana ver.
0: 10, 9, 8...
1: USGS'nin sismik ağına girdim.
0: 5, 4, 3, 2, 1...

işine geçin. Bir saniye içinde bitecek.

0: Yardım edin.
1: Kesi, Kesi ben buradayım. Sen iyi misin?
0: Kaylee.
1: Buraya gel, elini ver. Elini ver bana.
0: Çok büyüktü öyle değil mi?
1: Bilmiyorum. Joanna. Joanna. Joanna.
0: Evet. Ben buradayım. Bekleyin. Kanaman var.
1: Nerede?
0: Dur bakayım. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol, sadece bir yara. Olduklarından daha kötü görünürler. Yapman gereken şey kolunu kaldırıp oraya bası uygulamak. Bir şey yok. Bir keresinde bisikletimden düşmüştüm ve bundan daha kötü kanamam vardı. Ama birkaç dakika sonra durdu. Kolunda temiz bir yer bulup yaraya baskı yapabilir misin? Üzerinde ne var senin?
1: Ben...
0: Elini indirme. Kes. Kesi sen iyi misin? Yaralandın mı?
2: Bilmiyorum.
0: El ve ayak parmaklarını oynat.
2: Ne?
0: El ve ayak parmaklarını oynat. Hepsini oynatabiliyor musun? Acıyor mu?
2: Hayır, acımıyor.
0: Tamam. Senden şimdi onu çıkarmanı ve sonrasında da parmağını emip kanı tükürmeni istiyorum. Hadi bunu yapabilirsin.
1: Hadi Kesi. Hadi.
0: Oh, aferin kızım. Şimdi baş parmağını koy ve baş parmağınla basınç uygula, tamam mı? Pekala, bu olmaya devam edecek.
1: Buradan çıkmamız gerekiyor.
0: Evet, çıkmalıyız. Sizi buradan çıkaracağım kızlar ve gidip babanızı alacağız.
1: Merdivenlerden mi ineceğiz?
0: Bakın, başımız biraz dertte. Ama bir şey olmayacak. Sadece sakin olun ve söylediklerimi yapın.

0: geldik. Buraya geldik. Erik, elini ver bana.
1: Gelemiyorum.
0: Hadi, elini ver bana.
1: Çıkamıyorum. Baba, sıkıştım.

0: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Kalk. Tırman, tırman.
1: Yapamıyorum. Tırman
0: hadi. Evet, yapabilirsin. Hadi, hadi. Tırman hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Yardım et baba, hadi, yardım hadi. Et.
0: Hadi. Hadi, yukarıda bir çıkıntı var. Oraya yetişebilirsek dinlenebiliriz. Ama tırmanmalısın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.

0: Dostum, tırmanmaya devam etmeliyiz.
1: Yapamam. Bir gelecektir.
0: Hayır, hadi tırmanmaya devam etmeliyiz. Bizi kimse kurtarmayacak, tamam mı? Devam etmeliyiz.
1: Bu yolculuğa asla gelmemeliydim.
0: Bunun olacağını nereden bilebilirdim ki?
1: Eskiden senin bir aksiyon kahramanı olduğunu düşünürdüm. Her şeyi yapabileceğini sanırdım. Seninle olduğumda güvende olacağımı düşünürdüm. Ama şu anda tam bir orta yaş bunalımı klişesi içindesin. Ve bu her ikimizi de öldürecek.
0: Bak, ne yaptığımın hiçbir önemi yok, tamam mı? Neye benzediğinin bir önemi yok. Ben her zaman sahip olduğum karakterdeyim. Tamam mı? Ben hala sana davrandığım gibi bir babayım, tamam mı? Ve sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Dikkat et! Peki! Peki, tamam, tut. Tamam.
2: Telefonum. Babamı dene.
3: Muhtemelen bas kuleleri yıkılmıştır. Büyük bir depremdi.
2: Yardım için tekrar aramayı deneyebiliriz. Kızlar, başlarınızı koruyun.
3: Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç. Yardım edin! Tekrar.
4: Yardım edin!
3: Ribarı alsana.
2: Neyi?
3: Şu metal parçasını.
2: Manivela mı?
3: Kesinlikle. Manivelayı betonun altına geçir. Bana batırma.
5: Bunu yapamayız, yardım bulmalıyız.
3: Bunun için zamanımız yok, bina yıkılabilir. Bakın kızlar, her şey düzelecek. Tüm yapmamız gereken bacağımı kurtarmak. Sonra merdivenlerden ineceğiz ve dışarı çıkacağız, hepsi bu, tamam mı? Senden kardeşin için sakin olmanı istiyorum. Kızlar, önemli bir şey yok. Nepal'de dağa tırmanırken arkadaşım çığ altında kalmıştı ve kolu kopmuştu. Onu dağdan aşağı taşımak zorunda kaldım. Ama sonrasında hastaneye gittik, kolunu diktiler ve iyileşti. Orası bir dağdı. Şimdi ise sadece birkaç merdiven inmek zorundayız.
2: Kadının kolunu da taşıdın mı?
3: Hayır. Diğer eliyle kendisi taşıdı.
2: Çok iyiymiş.
3: Hadi. Durun. Taşı kaldırdığınızda daha fazla kan olabilir. Bir bandaja ihtiyacım var.
5: Bandajımız yok ki.
3: Kaylee, bluzunun kolunu yırtmanı istiyorum.
5: Hayır, olmaz, bunu yeni aldım. Neden onunki olmuyor? Özür dilerim. Olmuyor.
3: Bluzunu çıkarıp iki kolunu birden kullanmalısın.
5: Altında hiçbir şey yok ki.
3: Kaylee, bak, sana doğru bakmayacağız, değil mi Cassie?
5: Işığı bana doğru tutabilir misin?

Al. Teşekkürler Kelly. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç.

Hadi çıkalım buradan.

0: Tanrım. Herkes iyi mi?
1: Sanırım kolum kırıldı. Ya da belki de kırılmadı.
0: Sistemi yeniden başlatıp ne olduğunu görmeliyiz. Sistem şu an veri aktarımı yapıyor.
2: Uzay istasyonunun bilgileri direkt antene geliyor. Çalışabilir.
0: Aman Tanrım.

YSK Haber Radyosu 11.38'den Richard Hall. Bu şehir melekleri için oldukça karanlık bir gün. Ve anladığımız kadarıyla bütün dünya için de öyle. Sabah 6.23'te dünyaya uzaydan gelen bir cisim çarpmış bulunmakta. Los Angeles Richter ölçeğine göre en az 9 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Acil durum servisleri ulaşılabiliyor fakat ambalaj olmuş durumdalar. Şehrin tamamında binalar yıkıldı. Yangınlar kontrolden çıktı ve büyük çapta bir yağma rapor edildi. Söylentilere göre Beyaz Saray, Capitol ve Washington anıtı imha edildi. Fakat başkan felaket yaşandığı esnada Camp David'deydi. Jeneratörümüz çalıştığı sürece yayın yapmaya devam edeceğiz.

0: Bir şeye bastım. Sanırım ayağım kesildi.
1: Biliyorum tatlım, bizimki de kesildi. Ama devam etmeliyiz. Tamam mı? Dışarı çıktığımızda bakarız.
0: Sen iyi misin?
1: Evet. Orada kalın. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok.
0: Adam ölmüş mü?
1: Evet. Sakın bakma. Tamam mı? Muhtemelen merdivenlerden düşmüş.
0: Ki ya dışarı çıkamazsak? Ölebiliriz. Keşke babam burada olsaydı.
1: Biz ölmeyeceğiz. Merdivenlerden inmeye devam edeceğiz ve gidip babanı alacağız.
0: Peki ya ölen daha çok insan varsa?
1: Cassie, bana bak. Senden beni takip etmeni istiyorum ve takip et. Yürümeye devam et. Buradan çıkacağız ve babanı getireceğiz. Tamam mı? Hadi. İşte oldu.

0: İyi misiniz?
1: Evet, evet. Evet.
0: Tamam. O zaman sizi oradan çıkaralım.
2: Hey! Merhaba, orada kimse var mı? Kim var orada?
3: Aurora ve May?
4: Cassie, Tanrı'ya şükür iyisin. Kardeşin yanında mı?
3: Merhaba May.
4: Merhaba tatlım. Aa, kesilmişsin.
3: Hayır, bir şey yok, iyiyim. Buradan çıkabilir miyiz?
5: İçeri girmeye çalışıyoruz. İnmenin tek yolu bu.
2: Hadi kızlar, şunu itmeme yardım edin.
4: Hadi.
3: Tamam,
4: hadi.
3: Buraya gel Cassie.
4: Yaralanmışsın.
5: Ben Aurora.
4: Ben May.
5: Tuttuk seni.
4: Hadi bakalım.
5: Hadi. Hadi. Yavaş.
0: Hadi. Hadi. Hadi. Ah dostum. İyi ki, çok üzgünüm. Gerçekten, sen iyi misin?
6: Evet, sanırım.
0: Bir bakayım. Bu kaç?
6: Bir.
0: Tamam, parmağımı takip et.
6: Ben iyiyim baba, iyiyim.
0: Tamam, öyle
6: gerçekten.
0: Mi? Peki, tamam. Hey, teşekkür ederim.
7: Ay. Önemli değil.
0: Büyük bir deprem ha?
7: Sanırım 9 şiddetindeydi. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim.
0: Şehri buldu mu merak ediyorum.
7: Güzel bir soruydu. Bakın, çantamda pantolon var. Sanırım bunları giyebilirsiniz.
0: Teşekkür ederim.
7: Tanrım.
8: Merhaba.
2: Siz iyi misiniz bayım?
8: Bayım mı? Adım Roberto Gianelli. Bayım yaşlı adamlara denir. Size yaşlı görünmüyorum değil mi? Hı? Yaşlanmak için 90 yaşında olmak gerek. Sorun değil bayan. Daha gidilecek yol var ha? Buranın gözlemleniyor olması gerekmiyor muydu? Cennetten gelen 5 melek. Evet.
2: Burada ne yapıyorsunuz Bay Gianelli? Binadan çıkıyor olmanız lazım.
8: Evet, haklısın. Dairemden çıktım, tamam. Merdiven boşluğuna geldim. Ve size tüm söyleyebileceğim merdivenlerden inemediğim. Ve o yüzden burada dinlenmeye karar verdiğim.
5: Hadi Bay Gianelli. Bina tamamen yıkılmadan buradan çıkmak zorundayız.
8: Küçük radyomun pilleri bitmeden önce haberleri dinledim. Bunun öncü deprem olabileceğini söylüyorlardı. Bütün şehrin yıkılabileceğini. Hatta tsunami dalgalarından söz ediyorlardı.
2: Bir şey yok. Bir şey yok Kesi. En alt kata geldik.
8: Hey. Endişelenme küçük bayan. Kısa sürede çıkmış olacağız. Tamam. Seni temin ederim. Hadi gidelim.

0: Harika. Şimdi ne yapacağız?
1: Telefonu tekrar dene.
0: Durun. El fenerlerini kapatın.
1: Neler oluyor?
2: Bakın, geldik.
0: Tüm yapmamız gereken bunu buradan çekmek.

0: Hiç savaş sanatıyla uğraştın mı?
1: Bir kere magaya giriş dersine katılmıştım. Hepsi bu.
0: Farklı bir şey denemek istersen ben jujitsu dersi veriyorum.
2: Dünyanın sonuna geldik ve sen kendini mi pazarlıyorsun?

0: Geçiyorum. O kadar uzak değil. Hadi, neredeyse ulaştık.
1: Pekala. Bundan daha dar bir siperin içinde bulunmuştum. Tabii bu 60 yıl önceydi.
2: Seni oradan geçireceğiz. Ben çekeceğim, siz iteceksiniz. Hadi.
1: Pekala.
2: Çabuk.
1: Pekala, işte geliyorum.
2: Sıra sende, hadi. Hadi.
0: Hayır, sıra sende. Bu kızların başka bir anne daha kaybetmelerinden sorumlu olamam. Durma. Hadi devam et.

0: Al bakalım. Adım Rod. Rodney Jackson.
1: Matt. Matt Mason. Bu da oğlum Ricky.
2: Evet. Hayatımızı kurtardın.
0: Yok yok hayır. Senin hayatını baban kurtardı. Ben sadece el uzattım.
1: Oğlum haklı, sana borçluyuz.
0: Pekala. Arabayla mı geldiniz? Arabamın üzerine ağaç düştü. Sesinizi duyduğumda arabadan iniyordum.
1: Evet var, ihtiyacın olacak her şey var.
0: Pekala, size minnettarım. Yollar mahvoldu. Dört tekerlekli bir aracınız var mı?
2: Evet var.
1: Evet.
0: Öyle mi? Dört tekerlekli aracınız var mı? Pekala. Lanet olsun. Hadi. Hadi binin.

0: Gitmeliyiz. Siz gidin, ben yetişirim. May, hemen geleceğim.
1: Bırakın dursun bayan. Sadece bir dakikaya ihtiyacı var.
0: Hadi Joanna.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Merci canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay...

0: zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Aa, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Xiaomi Redmi Note 14 şehre ve okula dönüş özel 15.799 TL. Acele et, kaçırma.
5: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: Hadi ben kaçtım.
9: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
8: Anne ya.

0: Okula dönüşte Neon bir yanında. Seçili markalarda 600 liralık alışverişe 200 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen Asus VivoBook i5 laptopunu şehre dönüşü özel 26.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
7: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Xiaomi Redmi Note 14, şehre ve okula dönüşe özel 15.799 TL. Acele et, kaçırma.
3: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
9: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
10: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
9: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
2: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen Asus VivoBook i5 laptopunu şehre dönüşü özel 26.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
4: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
5: Oy şefim.
6: Ülker çikolatalı gofret efendim.
5: Yengeme de verin.
7: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Dert bende, derman Şok'ta. Ah ben de kaldım kapıda.
10: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere Şok güvencesiyle sunuyoruz.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen Asus VivoBook i5 laptopunu şehre dönüşü özel 26.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
3: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
4: Bambim var benim.
5: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
6: İşte somonun hası.
7: İyi geldi mi boğaz havası?
8: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Xiaomi Redmi Note 14, şehre ve okula dönüşe özel 15.799 TL. Acele et, kaçırma.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Acele edin. Yani karanlık madde gezegenden geçti, bir delik bıraktı ama patlama olmadı mı?
6: Bu gerçekten de hiç mantıklı değil.
7: Şu anda değil. Ama uzaktan ölçüm yaptığımızda anlayabiliriz. Yer çekimi ve evren hakkında pek çok şey öğrenebiliriz.
5: Bu, jölenin içinden geçen bir kurşun gibi.
7: Dünyanın eriyen bir merkezi olması dışında.
6: Kremalı yumurta gibi mi?
7: Abi artık krema deliği dolduruyor.
5: Bu iyi değil mi? Ha?
7: Beni endişelendiren şey çekirdekteki magma.
5: Şuna bakın.
7: Dalganın yüksekliği nedir? Ben Arecibo'dan Doktor Picciotto. Kuzey Kutbu'nun güneyinden Pasifik'e doğru ilerleyen devasa bir tsunami'yi takip ediyoruz.
6: 100 feet'in üzerinde.
7: Tahmini dalga yüksekliği en az 100 feet kadar.
5: Ah tanrım. Bütün Pasifik kıyısını yerinden sökebilir.
8: Artık arkadaşıyla birlikte.
9: Arkadaşı mı? Karısı demek istedin değil mi?
8: Sanırım.
9: Sizi güvenli bir yere götürmeliyiz. Ne hayır, babam herhangi bir acil durumda ayrı kalırsak evde buluşmamızı söyledi.
10: Matt burada değil ve evimizde gitti.
9: Olduğumuz yerde durursak binayı ve eve geldiğine babamı görebiliriz.
11: Sence dağlarda da deprem olmuş mudur?
10: Bilmiyorum. Ama belki de şehirden çıkmalıyız. Polisler bunun üstesinden gelemeyecek.
8: Akılları başına geldiğinde insanlar bir şeylerle kaçabilir.
10: Yiyecek ve su bile az gelecek.
9: Hayır, hayır. Biz burada kalıyoruz.
10: Yapma, hadi gidelim.
9: Hayır. Burada kalmak zorundayız. Babamın aldığı o aptal telsizin yanımda olmasını isterdim.
10: Doğru. Metin Hamvi'de eski bir kısa dalgası vardı. Bir hem telsizi bulabilirsek...
9: Caddenin yukarısında bir elektronik mağazası var.
10: Öyle mi? Bana gösterir misiniz?
9: Pekala. Pekala. Tamam.
10: Gidelim, hadi. Hadi.
12: Hey, hemen Johanna'yı ara.
6: Telefonum çadırdaydı.
12: Lanet olsun benimki de.
13: Al bakalım.
6: Numarasını bilmiyorum ki. Ne, telefonda kayıtlıydı.
12: 310226.
6: Önemi yok, şebeke yok zaten.
12: Pekala, acil durum bandını dene.
14: Richter ölçeğiyle 9.2 şiddetinde bir deprem Los Angeles'ı vurdu. Diğer ülkelerden gelen raporlar... Bunun global bir felaket olabileceğini vurguluyor. Los Angeles bölgesindeki kararmalar ve geniş çaplı bir hareketle ilgili onaylanmamış raporlar alıyoruz. Yetkililer insanları bir yere sığınmaları ve büyük şehirlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer Alaska'ya bir meteor düşmüş olabileceği raporunu veriyor. Ama bununla ilgili resmi bir olay
6: yok. Belki de burada kalmalıyız.
13: Hayır, bu dağın güvenli olduğunu sanmıyorum.
12: Bakın bunun bir önemi yok. Kızlara dönmeliyiz, tamam mı? Bu kısa dalgayı dene. Kısa dalga bandını.
14: Ve işte yıllardır söylediğim şey buydu. Bu türde bir şey olacaktı ve medeniyet bu şekilde yok olacaktı.
6: Alo, alo, duyabiliyor musunuz? Orada ne olduğunu bilen var mı?
14: Ve şimdi sadece bekleyin. Hükümet Marshall Kanunu'nu deklare edecek ve bizleri toplayacak. Göreceksiniz.
12: 2160'ı dene.
6: Pekala.
12: W9GFO, W9GFO. Burası W7THX. Beni duyuyor musunuz?
6: Çağrı işaretini hatırlamaz ki.
12: Kaylee Mason, ben baban. Duyuyor musun beni?
13: Belki ormandan çıktığımızda duyar.

0: Sanki tüm şehir bir seferde tahliye edilmiş gibi.
1: Ah tanrım. W9GFO, Joanna, Kaylee, benim Matt, beni duyuyor musunuz? Evet, bu yolda asla ulaşamayız.
0: Ah, hayır hayır. Aşağı gitmeliyiz. Bu dağda çalışıyordum. Ben Caltech'te jeoloğum. Sallanmaya devam ederse başımız büyük derde girebilir.
2: Belki bir arka yol vardır.
1: Aferin oğlum, hangi yol?
2: Orası.

0: Sizi buradan kurtarmalıyım kızlar.
1: Yardım edin. Geçin hadi.
0: Hadi. Bu bizi de birer yağmacı yapmaz mı? Yarın geri gelip parasını ödeyeceğiz.
2: Hadi.
0: Hadi hadi gitmeliyiz. Hadi. İşte orada. Şimdi ne yapacağız?
2: Hiçbirinizde ataç ya da saç tokası yok mu ya da o tür bir şey? Evet. Tamam, işte oldu. Pekala, pekala dikkat edin. Geri çekilin. Pekala. Tamam. Evet. Her zaman ihtiyar bir adam değildim. Yürüyün, arkanızdayım. Pekala.
3: Beyler, içimde bununla ilgili çok kötü bir his var. Daha hızlı sür.

0: lisans gerektiği yazıyor.
1: Evet, benim var. Burası V9GFO, V7THX'i arıyorum. Tamam.
2: Çok etkilendim.
1: Evet, pekala. Bu en son annemle yaptığım en aptalca şeydi. V7THX duyuyor musun? Baba!
2: Belki yukarıdan deneyebiliriz.
3: Her şey yoluna girecek.
4: Ben V7THX, V9GFO Met Mason'ı arıyorum.
3: Tanrım, olamaz. Kaylee, sen misin? Baba!
5: Aracınız gerçekten çok güzelmiş. Ona ihtiyacımız olacak.
3: Pekala, arabada kalın. Ne olursa olsun.
5: Siz ikiniz dışarı çıkın.
3: Hey, ben Matt. O oğlum Rick ve o da Rodney.
5: Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Sizi araçtan hemen inin dedim.
3: Hey bak, araçta bir vincimiz var. Belki size yardım edebiliriz. Kamyonetinizi çukurdan çıkarırsak mutlu oluruz.
6: Radyatörüm mahvoldu. Yanınızda...
5: Hayır, o kamyonet hiçbir yere gitmiyor. Sizinkini alacağız. Olduğun yerde kal. Dur! Siz ikiniz araçtan hemen inin.
7: Baban ne yaptığını biliyor.
8: Peki öyle görünmüyor ama.
3: Yapma dostum, ben sadece oğlumuz şehre geri götürmeye çalışıyorum.

0: Annesine ve kız kardeşlerine. Sizi de götürebiliriz.
1: Hayır, yeterince yer yok. Ayrıca şehre geri gideceksen aptalsın demektir.
2: Belki bizimle gelebilirler.
1: Kapa çeneni!
3: Tek ihtiyacımız onlarla randevu...
1: Kapa çeneni Oliver!
0: Yapma lütfen.

0: yapıyorsun? Baba? Baba, hayır.
1: Yapılması gereken şey bu.
2: Hadi gidelim.
0: Bu da aynı onun gibi. Önce çocuklarını düşünmelisin, biliyor musun?

0: Atın silahları. Hadi binin, sadece silahları bırakın.
1: Teşekkür ederim. Adım Oliver. Hadi, hadi.
0: Acele edin.

0: Kaylee, orada mısın? Pekala, diğer kamyonetiniz nerede?
1: Baba, orada mısın? Ben V7 THX V9 GFO. Duyuyor musun beni?
2: İşte bu harika. Neredeyse oldu. Harika gidiyorsunuz. Ulaşabildin mi?
1: Henüz değil.
2: Sorun yok tatlım. Gözlem hattındasın. Doğru frekansta olduğundan emin misin?
3: Kaylee, beni duyuyor musun? Orada her şey yolunda mı?
1: Ben Kaylee baba. Tamam.
4: Zumba derslerini asla bırakmamam gerekiyordu.
2: Ne zaman isterseniz sizinle zumba yaparım.
4: Kızlarının yanına gitmelisin de ben iyiyim. Hadi git.
2: Aslında onlar benim kızlarım değil.
1: Ben V7THX V9GFO. Duyuyor musunuz?
4: Ha? Hadi.
1: Kimse var mı?
2: Otel rezervasyonu yapabiliyor musunuz? Bence bundan sonra hepimizin tatile ihtiyacı var.
3: Beşinci bölgedeyiz.
5: Disney World'da ne dersiniz?
1: Aptal. Etrafa baksana. Çöktü.
2: Kaylee.
1: Ne? İnsanlar bunun hakkında konuşuyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Dünyaya meteor falan gibi bir şey çarptı.
5: Her yerde mi?
2: Her yer değil Cassie. Babanın iyi olduğunu biliyoruz. Seslerini duyduk. Tekrar dene.
3: W9GFO. Ben W7TX. Kaylee, beni duyuyor musun?
5: Bu babam.
1: Baba? Baba iyi misin? Ricky nasıl?
3: Endişelenme. Biz iyiyiz. Kardeşine beraber misin? Joanna sizinle mi?
1: Evet evet hep birlikteyiz ama bina yıkıldı.
0: Bina yıkıldı mı dedin sen? Herkes iyi mi? Yaralanan var mı?
2: Matt hep birlikteyiz, iyiyiz. Siz neredesiniz?
3: Size doğru gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapıyoruz.
2: Matt, şehir güvenli değil. Her yer yağmalanıyor. İnsanlar kontrolden çıktı. Kızları güvenli bir yere götürmeliyim.
3: Tekrar söyle. Neresi güvenli?
2: Matt, neredesiniz? Matt, orada mısın?
1: V7THX, ben Kaylee. Tamam.
2: Nerede olduğunu biliyoruz. 38 güzergahından inmeliyiz. O tarafa doğru gitmeliyiz. Hadi.
1: Hayır. Hayır, babam evde buluşmalıyız dedi.
2: Babanın dediğini duyamadık.
5: Joanna, araba milyonlarca ton enkaz altında değil mi? Buradan başka yere nasıl gidebiliriz ki?
2: Belki bisiklet falan buluruz.

0: Yapabileceğimiz daha fazla şey olsaydı.
1: Tsunami uyarıları aktif hale getirildi. USGS sismik depremleri gözlemliyor. Amerikan ordusu yardım harekatı başlatmak için harekete geçti. Biz sadece rasathanedeyiz. Gözlemliyoruz.
0: Biliyorum, keşke daha fazlasını yapabilseydik dedim. Bugün çok fazla insan ölüyor olmalı.
1: Anlatsana, bir insanın adı nasıl Rajesh Vasquez olabilir? Annen Hint, baban Meksikalı mıydı yoksa?
0: Evet. Shangun bölgesinin civarından geldiğini düşündüğüm bir Çinli'nin adı nasıl oluyor da Noah Smith oluyor peki, söylesene.
1: Noah Smith son derece geleneksel bir Çinli adı. Evlat edinildim ve Jiangsu bölgesinde.
0: Tamam. Tamam.
1: Evet.
0: Açıklığa kavuşturduğumuza sevindim.
2: Neler oluyor?
1: Meteoroloji uyduları çıldırdı.
0: Görünüşe göre magma tarafından oluşturulan aşırı ısıtılmış hava deliğe dolarken negatifle yükleniyor. Dönüşü ısı kürede statik boşalmaya neden oluyor.
1: Peki bu ne demek?
2: Tüm gök gürültülü sağanakların anası. Pentagon'a gönderin. Aynı şey dünyanın diğer ucunda pozitif yük olarak meydana geliyor.

0: Grupla randevumuz yaklaşık 2 kilometre ileride.
1: Pekala, bu adamla önemli bir sorun yaşamayacağım değil mi?
0: Sen hiçbir nedenin yokken hayatımızı kurtardın. Ne yaptığını biliyor gibisin ve bu araç bence her şeyi yapabilir. Memnuniyetle bize katılabilirsiniz. Üçünüz de. Çölde bir depomuz var. Eskiden bir mermi silosu olarak kullanılıyormuş. Yıllarca yetecek kadar silah, su ve yiyeceğimiz var.
1: Hayır, aileme dönmem gerek. Teşekkür ederim.
0: Pekala, teklifim geçerli. Aileni de getir.
2: Ben sizinle geleceğim. Olduğunu duyduğumuz şeyler gerçekten oldu. Olaylar düzelmek yerine çok daha kötüye gidecek. Dünyanın her yerinde deprem ve yanardağlar var. Bu gökyüzünde bir sürü kül ve toz demek. Bu da nükleer kışa neden olabilir. Ayrıca enerjideki şebekeleri de kapalı. Ve bazı aptalların bizi savaş başlatmak için kullanacağını biliyoruz. Bence bir depo. Çölde bir depo kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Sonrasında ne olacağını söyleyemeyiz.
1: Lanet olsun! Bu da ne? Bu iyi bir şey olamaz.

0: Yeryüzünü sadece volkanik olaylarla vuruyor.
1: Kabuktan geçen bir tür akım debisi mi var? Telemetriyi kaybettim.
0: Uydularımızı mahvediyor, lanet olsun.
2: Bu babamın olduğu dağ mı yoksa?
0: Tabii ki değil tatlım. Babanın için endişelenme. O ne yaptığını biliyor. Hemen çatıdan inmeliyiz.
2: Ama buradan binamızın olduğu yeri görebiliyoruz. Buradan babamın geldiğini görebiliriz.
0: En azından sizi bir yere saklamalıyız. Hadi. Kızlar, burada kalamayız. Felakette durulması en kötü yer şehirlerdir. Çok fazla insan var. İnsanlar ümitsiz. Tamam mı? İnsanlar kontrollerini kaybettiklerinde neler olacağını biliyorsun.
3: Evet, neden söz ettiğini biliyorum. Ama babamla buluşmamız gerekiyor.
0: Ve buluşacağız. Tüm yapmamız gereken telsiz alıcısına yakınlaşmak. Oraya doğru ilerlemek zorundayız. Ona yakınlaşmalıyız.

0: Ne oldu? Kamyonetiniz nerede?
1: Uzun hikaye. Bu Matt, oğlu Rick ve bu da Rodney. Bizi lavdan kurtardılar.
0: Lavdan mı?
2: Gitmek zorundayız.
1: Rodney bize katılıyor. Matt ve ailesini de davet ettim.
0: Tamam. Herkes arkaya geçsin. Lanet olsun. Ona ne oldu?
2: Aynı uzun hikaye.
1: Aileni bulacak olursan biz 3.8 MHz'i gözlemliyor olacağız.
2: Sağ ol.
1: Hayır. Biz teşekkür ederiz. Gidelim.
3: İyi şanslar. Kendinize dikkat edin.
2: Tamam, siz de öyle.
0: Hayatımızı kurtardığın için sağ ol.
3: Her zaman. Hadi.
4: W9GF'ye orada mısın?
0: Nasıl ulaşacağız?
4: Sana acil durum için yapmanı söylediğim şeyi hatırlıyor musun?
0: Evde buluşalım.
4: Eminim onlar da hatırlıyordur.
0: Peki.
4: Onları kimse Joanna'nın koruduğu gibi koruyamaz.
0: Bu iyi mi yani?
4: Vahşilik iyidir.

0: yok Kesi. Bir şey yok. Baban uzun süre önce dağdan inmiştir. O iyi.
1: Onun babamın dağ olmadığını söylemişti.
2: Elbette dağ. Oraya sen de gittin.
0: Kelly, o sadece seni korumaya çalışıyor. Her zaman seni korumaya çalışıyor. Neden daima onu koruyorsun ki söylesene. Hayatımıza girdiğin andan itibaren her zaman onu korudun.
3: Sana yetişkin gibi davranıyordum. İstediğinin bu olduğunu sanıyordum.
0: Dün gece dışarıda olduğumu biliyordun. Ve umursamadın bile. Hiçbir şey söylemedin.
3: Ben...
0: Keşke babam seninle hiç evlenmeseydi.
3: Ben sandım ki ben... Senin arkadaşın olmaya çalışıyordum Kelly. Yargılamak değil. Bak, asla senin annen olamayacağımı biliyordum. O yüzden sadece arkadaşın olmaya çalıştım.
0: Hayır, anlamıyorsun. Benim anneye ihtiyacım var. Özellikle de şimdi. Bir babam bile yok.

acil durum uyarı sistemi. Bu bir test değil. Kuzey Alaska'da gökyüzünden gelen bir darbe sonucu Birleşik Devletler'in batı kıyısının tamamı için yıkıcı tsunami uyarısı yapılıyor. 100 fit yüksekliğinde olabileceği söylenen dalganın 30 mil kadar içerilerde su baskınına neden olacağı bildirildi. Kuzeybatı Pasifik'te beklenen bir toprak kayması söz konusu. Los Angeles'ta dahil olmak üzere dalganın Güney Kaliforniya'ya 30 dakika içinde ulaşması bekleniyor. Orada yaşayanların derhal yüksek ve güvenli yerler bulmaları gerekiyor. Bu acil durum uyarı sistemi. Bu bir deneme değil.

0: yapacağız şimdi?
1: Yani arabamız olsa bile otoyollar tıkanmıştır.
2: Her yer tıkanacak.
0: Gidersek babamı nasıl bulacağız?
2: Bunun için zamanımız yok Kesi. Burada kalırsak ölürüz. Havaalanına ulaşıp helikopter falan bulabiliriz. Bilemiyorum.
3: Bayanlar.
1: Sen de uçabiliyor musun?
2: Hayır.
3: Bayanlar. Belki de çözümünüz budur. He?
2: Evet. Pekala kızlar, aşağı inmeliyiz. Matt, ben Joanna. Sesimi duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Matt, Los Angeles'a doğru gelen bir tsunami var. Hemen kaçıyoruz. Bizimle üçüncü buluşmamızda gittiğimiz tepelerde buluşun. Tekrar ediyorum. İlk piknik yaptığımız tepelerde buluşalım. Bay Cinelli, hadi.
3: Aa, bekle. Başlamadan önce ben böyle bir kaosun ortasında şehirde motosiklet kullanamam. Sadece araba yolunda yavaşça gidebilirim. Ve kesinlikle o merdivenlerden aşağıda inemem.
2: Size yardım edeceğim.
3: Sizi yavaşlatırım.
2: Ama...
3: Dinle. Senin bakman gereken iki kız var. Benim için endişelenme.
2: Öleceksiniz.
1: Hey, neler oluyor?
3: Beni dinle. Ben iyi olacağım, tamam mı? Beni o karanlık merdivenlerden çıkardığın için çok teşekkür ederim. Yüzüme güneşin değmesi daha iyi.
1: He? Hadi.
3: Gidin. Bence kesinlikle buna değdi.
1: Peki o?

0: Kelsey benimle gel. Kelly, bu motocross gibi olacak. Kaykayından hiçbir farkı yok,
1: evet,
0: tamam mı?
1: Evet, endişelenme, biliyorum.
2: Çok geç kaldınız.
0: Motorlar senin mi?
2: Artık benimler. Bunu unut tatlım. Onu da arkadaşıma götüreceğim.
0: Belki bir şeyler yapabiliriz. Seninle geliriz. Arkadaşlık ederiz.
2: Sadece sen. Beni yavaşlatan çocuklara ihtiyacım yok. Ve sen iyi bir arkadaş olabilirsin.

Hadi!

0: Aman tanrım. Sürprizlerle dolu bir kadınsın.
1: Tamam oldu.

0: Hadi. Neredeyse geldik. Hadi. Hadi. Ah, çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
1: Anne. Ah.
2: Telsizi bir daha deneyelim.
0: Ah, Tanrım, yolda düşmüş olmalı.

0: misiniz? Onları kurtardın.
1: Birbirimizi kurtardık. Tamam.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türk Telekom. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi Bro'da Premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen Asus VivoBook i5 laptopunu şehre dönüşü özel 26.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
4: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
8: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
5: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
9: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
10: Bambim var benim.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Xiaomi Redmi Note 14 şehre ve okula dönüşe özel 15.799 TL. Acele et, kaçırma.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır. Kazancım Net.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen Asus VivoBook i5 laptopunu şehre dönüşü özel 26.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: A101'de haftanın yıldızları. 5,5 kilo Bingo toz deterjan 349 lira. Bingo Soft konsantre yumuşatıcı 145 lira.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
9: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
10: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen Asus VivoBook i5 laptopını şehre dönüşü özel 26.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen Asus VivoBook i5 laptopunu şehre dönüşü özel 26.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
6: A101'de haftanın yıldızları. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 87 lira. 5 litre komili ayçiçek yağı 509 lira.
7: Araba sterlikler geldi.
8: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
9: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
10: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
11: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
12: Aa, önce onu halletmek lazım.
10: LGS'de de yanında.
13: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Xiaomi Redmi Note 14, şehre ve okula dönüş özel 15.799 TL. Acele et, kaçırma.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bunu başka gören var mı? Kuzey Los Angeles'taki bütün meteoroloji istasyonları çıldırıyor. Ve sonrasında haber alınamıyor.
1: Aman tanrım. Delikteki magma girişi patlamış olmalı. Atmosferin içine emen bir girdap yaratmış.
2: Hey, şuna bakın, katlanarak yayılıyor.
1: Ekvatora kadar yayıldığında Coriolis etkisi yok olabilir.
0: Tamam.
1: Ama önce Kuzey Amerika yeryüzündeki tüm yaşamları silecek.
2: Hadi, hadi gidelim, hadi. Hadi, hadi, binin, binin, hadi. Kesin. Hadi, hadi, çabuk, çabuk, çabuk.
1: Hadi.
2: Hadi. Hadi.
3: Nereye gidiyoruz?
2: Çöle.
3: Bu şeyi uzun süre kullanamayız.
2: Merak etme. Fazla ihtiyacımız olmayacak.

0: Evet biliyorum, biliyorum.
1: Emin misin?
0: Biliyorum.
1: Peki orası neresi?
0: Biraz daha ilerlersek güvende oluruz.
1: Hadi.
0: Hadi.
1: Hadi, hadi.
0: Hadi.
1: Hadi.
0: Hadi.
2: Orada ne yapacağız?
1: Ne arıyoruz ki?
3: Bir şey yok.
1: Matt, biz ne arıyoruz?
3: Her şey düzelecek.
1: Matt!
0: Sadece bekleyin kızlar, iyi olacağız, tamam mı?
4: İşte burası, burada bir yerde olma.
3: Her şey iyi olacak.
0: İşte orada. Bence orası.
1: Daha hızlı.
3: Hadi.
0: Neredeyse
3: hadi.
0: Geldik.
1: Hadi.
3: Çok ciddiyim.
0: Neredeyse geldik. Geldik sayılır.
1: Nereye geldik?
0: Rick. Tapınak. Masonlar sınıra girdi.
1: Nereye götürüyorsun bizi? Nereye?
0: Söylesem de inanmazsın.

0: bitti.
1: Geçti.
0: Geçti.
2: Sizi seviyorum.
0: Bitti artık.
1: Kurtuldum.
0: Sizi özledim çocuklar.
2: İyi işte Ricky.
1: Aferin oğlum.
3: Seni seviyorum baba.

0: Beyler, raporlar nasıl gidiyor?
1: O günle ilgili pek çok bilgi var ve hala topluyoruz.
0: Bir yıldan beri uğraştığımız karanlık maddeyle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
2: Gerçekten çok kötü.
0: Evet. Çalışmaya devam edin.

0: Son sismograflar hataların sabitlendiğini gösteriyor. Önümüzdeki 100 yıl boyunca deprem görmeyeceğiz.
1: 100 yıl. Haberler güzel.
2: Eğer evinizi kontrol etmek istiyorsanız şehri araştırma ekipleri göndermeye başladık.
1: Sağ ol, sana söyleyeceğiz. Pekala.

0: Ne düşünüyorsunuz? Eve gitmek istiyor musunuz çocuklar?
1: Bildiğimiz her şey gitti.
2: Evet. Yani bir yıl önce olduğunu biliyorum ama sanki tamamen başka bir dünyadayız.
1: Kendimi şehirli bir kız gibi hissediyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun Joe? Şehre geri dönmek ister misin?
3: Nereye gittiğimizin hiçbir önemi yok. Ailece gittiğimiz sürece.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği katılın.

0: Efendim Ne Var Ne Yok başladı. Yine sıcak bir geceden geçiyoruz. Böyle demek istemezdim ama Amerika Birleşik Devletleri İran'da Hürmüz Boğazı'nda Hark Adası'na saldırdı. İran'ın petrol tankerlerini vurdu. İran'ın cevabı var. Bunlar sıcak görüntüler efendim. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki petrol tankerlerini, Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri vurdu ve İran'da bir cevap verdi. Netanyahu'nun son dakika açıklaması var. İran düşecek, devireceğiz. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son dakika açıklaması. Bu 4 Amerikan füzesiyle vurduğu Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın cevabı gecikmedi. Amerikan İHA'sını düşürdük diye cevap verdi. İran'da yeniden karıştı ortalık. Geçen gün bir yorum gördüm. Ya bu programı seviyorum ama Amerikan saldırıları hep mi bu programa göre denk geliyor diyordu bir yorumda. Hakikaten de biraz öyle oluyor. Ya salı ya perşembe. İlla ki bu saatlerde bir şey yaşıyoruz. Biz de şaşırıyoruz bu duruma. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu kez durmayacak gibi. Çünkü Netanyahu İran düşecek, biz düşüreceğiz diyor. Hakan Demir ve Mustafa Kurnaz'la beraberiz. Hoş geldiniz hocalarım. Sıcağı sıcağına Mustafa hocam. Netanyahu'nun açıklaması ve Amerika'nın yaptığı saldırı.
1: Netanyahu şu anda zaten köşeye sıkışmış durumda. Şöyle köşeye sıkışmış durumda. İsrail'le yakın bir tarihte gerçekleşecek seçimler var. Şu anda İsrail halkı inanılmaz derece Netanyahu'ya karşı. Netanyahu'nun bu seçimleri kazanmaması için elinden gelen bütün gayreti ve muhalefet kısmı...
0: Çok özür dilerim. Bu İran'ın ele geçirdiği Amerikan denizaltısı. Amerika'da diyor ki zaten çalışmıyordu diyor.
1: Hayır. Hayır. Geleceğiz birazdan ona. Çok önemli bir detay var burada. Netanyahu'ya çok karşı oldukları için, Netanyahu da bunu bildiği için kendi halkına daha şirin gözükebilme adı altında inanılmaz derece farklı bir refleks gösteriyor. Ve bu refleks Netanyahu'nun sonunu hazırlayan bir refleks olacak. Çünkü Netanyahu hesaba katmadan...

fütursuzca İran'a saldırmak istiyor. Ve İran da bunun cevabını çok ciddidir, sert verdiği için geçmiş dönemde bunu gördük geçtiğimiz aylarda. Ve daha sert tepkiler verebileceğini biliyor. Fakat bu kez İran tek başına bu tepkiyi vermeyecek. Neden? Orta Doğu'da, özellikle bu coğrafyada artık İsrail'in varlığından rahatsız olan devlet sayısı çok fazla. Ve bu devlet sayısında bu devletler artık bunu sesli bir şekilde dile getirmeye başladı. Ve diyorlar ki halklarımız İsrail istemiyor biz.

0: istiyor. Seçimi kazanamazsa sonun ne olacağını çok iyi biliyor ve kendi kehanetlerine göre de sonlarının geldiğinin farkında.
1: Hakan Hocam.
2: Şimdi İsrail kuzeyden gelen tehlikenin farkında ve 3. Dünya Savaşı'na giren yolu giderek hızlandırmaya çalışıyor. Burada yapı olarak, tasarım olarak tamamen Orta Doğu'yu saracak ve bundan sonraki aşamada büyüyerek devam edecek bir senaryonun büyük parçası İsrail. Netanyahu'nun seçime giden yoldaki hazırlığı da tamamen savaşa ve bize karşı tutum davranışlarına ve seçtiği cümlelere bakarsak aynı zamanda İslam alemine karşı ki liderimize, Cumhurbaşkanımıza karşı da bu seçim propagandasının bir parçası olarak kullandılar. Atfettiği sözlerle bundan sonraki aşamada işin daha kanlı, daha fütursuzca ve şiddetli olacağını gösteriyor. Bundan sonraki periyot. Ve onların kendi kehanetlerine göre de yukarıdan gelecek olan, kuzeyden gelecek olan tehlike ki bu tehlikenin içerisinde programda ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Rus-Türk tehlikesine karşı belli bir senaryo ve hazırlık içerisindeler.
0: Hocam zaten çok özür dilerim lafınızı araya girip. Bugün itibariyle 12 tane devlet İsrail mallarına yasaklama getirdi ve kullanılmasını yasakladı. Ve bu,
1: birazdan konuşacağız onu.
0: Birazdan konuşacağız. Ama asıl mesele şu. Hocam çok güzel bir şey ifade etti. Netanyahu dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını ve Türk devletini inanılmaz derece halkına karşı kötüleyerek bu seçimi kazanmak istiyor. Yani Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı bir seçim malzemesi haline getirmek istiyor. O da biliyor ki kuzeyden gelen tehlikenin kendilerinin sonunu getireceğini. Bunu ben söylemiyorum. Kendi kehanetleri söylüyor. Bizim İslam akaidimize göre de zaten böyle bir durum söz konusu.
1: Bu arada bu saldırıdan birkaç gün önce Trump bunu paylaşmıştı. Bye bye Hark, yani güle güle Hark Adası diye adayı tamamen bombalayacaklarını gösteren bir paylaşım yapmıştı. Bu akşam saatlerinde de işte petrol tankerlerini vurdu. Hakan Hocam, savaş yeniden kızışacak mı?
2: Kızışacak görünüyor. Kızışacak görünüyor. Şimdi Hark Adası'nda füze rampalarını vurduk vesaire diyor ama dolum tesislerini de vurdular. Aslında büyük de bir zayiat verdi İran. Burada İran'ın çıkış yaptığı önemli noktalardan birisi çıkış noktaları ve boğazı kontrol altına alarak aynı zamanda ekonomi politiğini de elinde tutmak üzere hareket ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Bir taraftan petrolle ilgili spekülasyon yapıp 40 milyar dolarlık borcunu aşama aşama peyderpey çıkartmaya çalışırken bir taraftan da altın tarafından spekülasyonlar yapıyor. Yani savaşı ekonomiye de bir alet olarak kullanıyor bir taraftan. Diğer taraftan teolojik savaşı, dinler savaşını sürekli gündemde tutarak dünyanın içinden geçmiş olduğu bu büyük zorlu dönemde 3. Dünya Savaşı'na evrilmesi konusunda da aslında elinden gelen hızlandırma hareketini yapıyor. Bir taraftan Çin'i kaşıyor.
0: Evet.
2: Tayvan hadisesiyle ilgili. Bir taraftan İsrail yaptığı hiçbir anlaşmayı uygulamayarak ki Lübnan'da bunların örneklerinden birisi tekrar İran'ı canlandırıp tekrar hem İran'a hem Lübnan'a hem de programda İlerleyen dakikalarda konuşacağımız Suriye gerçeği ve evet. Şam'ın yıkılmasına kadar gidecek olan bir senaryonun büyük parçası şu an.
1: Peki. Burada virgül atalım. Flight radarı görüyoruz. İran üzerinde tek tük uçan uçaklar var. Yine klasik burada uçuyorlar. Hark Adası'nın kenarından geçiyorlar. Oradan geçmiyorlar. Onu söyleyelim. 9'u verelim. Netanyahu diyor ki İran bize saldırırsa hayal bile edemeyeceği bir darbe alacak diyor. Ve onu da verelim. Trump da şöyle bir açıklama yaptı. Trump'ın açıklaması da ilginç. İran'ı ele geçirdik. Geçirdik diyor. Ve 11 Trump Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz diyor. Kazma Dağı'nda ne var hemen arkadaşlar yakına getirsin. İran'ın nükleer üssü olduğu iddiası var. Burayı yakında vurabiliriz
2: diyor. Yeraltı testleri var.
1: Yeraltı üsleri var değil mi hocam?
2: Çok büyük yeraltı testleri var evet.
0: Füze rampaları var.
2: Füze rampaları var ve nükleer üretim tesisleri var.
1: Şu hangisi arkadaşlar o? Trump bir şey paylaştı. Kendini İran haritasında paylaşmıştı fotoğrafı. O hangisi? 18 mi acaba?
0: Saçlı haliyle beraber.
1: Saçlı haliyle evet. Trump'ın İran paylaşımı. Ha, 24 zeka, herhalde o arkadaşlar.
2: Yapay zeka kullanarak çok fazla paylaşımda bulunuyor.
1: Onu da verin
2: bulunuyor.
1: İstiyorsanız. Yani Trump herhalde artık gerçi bir senedir öyle diyoruz. Ha bak bu çok ilginç bir şey.
2: Orada before after yapmış.
1: Tabii İran haritası
2: önce,
1: bu
2: sonra.
1: Ama aşağıyı göstersin kameraman arkadaşlarım.

0: kendine, kendi fotoğrafını bildiğin İran haritasında
1: onu da yapmış. Şu İran'da bir kısmı burnuyla ağız yapısına benzediği için bunu yapmış.
2: Özdeşleştirmiş saç
1: yapısıyla. Özdeşleştirmiş kendisiyle evet, beraber. Allah.
0: Çok ilginç değil mi ya?
2: Çok. Çok şey bir karakter.
0: Normal
2: yani.
0: Değil.
2: Nasip bir karakter.
1: Şimdi ve... ara seçimler var Türker Bey. Kasım ayında Amerika'da da ara seçimler var.
0: Evet. Bir yandan da İsrail ikiyi verin. Kışkırtıcı, provoke edici, Türkiye'yi provoke edici paylaşımlar yapıyor. Diyor ki işte Türkiye Avrupa ve dünya için bir tehdittir. Yani özellikle Yunanistan ve İsrail işbirliğini biliyoruz. Bunu paylaşmışlar. Ne güzel. Bizim ne olduğunu zaten farkında oldukları için bizim üslerimizi güzel yayınlamışlar, böyle uçaklarımızı, tanklarımızı.
2: Bizim bilinen tesislerimizi yayınlamışlar.
0: Daha çok şey var İsrail, hani merak etmeyin. Sonra dördü verelim. Bu ilginç. Aslında bizim hep programlarda konuştuğumuz şey Urfa ve Antakya'yı tahliye edin diye İsrail'den gelen böyle saçma sapan paylaşımlar var. Mesela şu hesap, İsrail Gov News diye bir hesap uydurmuşlar. Türkiye vatandaşları Şanlıurfa ve Antakya şehirlerini tahliye için emir veriyoruz. Siz kimsiniz? Yani böyle şeyler söyleyeceksiniz ama bunlar tamamen işte Türkiye'yi
1: sosyal medya.
2: Şimdi edici, işte o emri alır, evirir, çevirir, ondan sonra karşılığını verir Türkiye.
1: Tabii ki öyle bir gerçekleri karşılaşacaklar
2: tabii,
1: ki.
2: Tabii orada sosyal medyada oyun oynamaya benzemiyor iş.
1: Urfa yani şimdi hocam şöyle söyleyeyim.
2: Bir de emir mahiyetinde bu soru.
1: Evet.
0: Emir
2: veriyoruz. Evet. Bak şeye bak, ukalalığın büyüklüğüne bakar mısın?
1: Hocam bunlar gerçek savaşçılarla, biz Türklerle karşılaştıklarında savaşın Gazze'de masum çocuklar o öldürmek olmadığını
2: anlayacaklar. Aynen öyle.
1: Zaten bak, bu kadar net söylüyorum.
2: Son savaşlarını onlar, da biz de evet. Yapacaklarını da çok iyi biliyorlar bunlar, ne olacağını.
1: Bunlar gerçek savaşçı. Biz Türklerle karşılaştıklarında dünyanın kaç bocak olduğunu görecekler. Yani bu Allah halk tabiriyle söylüyorum bunu. Şimdi Netanyahu'nun buradaki...
2: Şeyi söyleyeceksin değil mi? Urfa ile ilgili mesela onların çok...
1: Evet, Harran Ovası ile ilgili. Harran Ovası bunlar için çok önemli bir yere sahip. Yani. Ve Adem Bahçeleri var hocam. Birazdan yayın içerisine geleceğiz bunu. Hasidik Yahudilerle ilgili Adem Bahçesi. Adem Bahçelerinin bunlar için nasıl kıymetli olduğuna geleceğiz. Çünkü bu coğrafya bunların ezoterik takvimine göre, hezaykel kehanetlerine göre de önemli bir yere sahip. Ve bunlar da biliyorlar ki Şanlıurfa ve Antakya civarında Adem Bahçesi, Eden Bahçesi olarak geçiyor. Adem Bahçesi.
0: Cennet Bahçeleri.
1: Cennet Bahçeleri bunlar için. Cennet Bahçeleri olan kısımda bunları kolay elde etmek istiyorlar. Çünkü edemeyecekler. Tabii. Mümkün değil. Yani tarihte böyle bir şey görülmemiş. Lakin işte gayri nizami harp teknikleriyle bunu nasıl diyeyimse korku empoze ederek paylaşmak istiyor. Şimdi Şanlıurfa'yı bahsettiler. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Taksim'i bir illüstrasyonla temsil ettiler. Taksim evet. Görseli paylaştılar. Bir dahaki depremde Türkiye'ye yardımcı olmayacağız diye. İstanbul'a özellikle. Şu anda İsrail medyası inanılmaz derece bir algı operasyonu yönetiyor. Ve bu algı operasyonun tam adında birim 211 diye bir birimleri var bunun. Birim 211 ve birim 2008. Bu iki birim tamamıyla insan zihin kontrolü üzerine hareket eden birimler. Ve tamamıyla da sosyal medya gönderilerini, sosyal medya paylaşımlarını, buradaki illüstrasyonları bu iki tane istihbarat birimi hazırlıyor. Ve işin daha ilginç tarafı şu anda CIA'de bu birimden hizmet aldığını ben ifade etmiyorum. Kendisi söyledi CIA. 2008'de biz ortak çalışıyoruz diye. Bu şu demek. Bu coğrafyanın şeyini çok iyi biliyorlar hocam. Coğrafyanın DNA kodlarını, hassasiyetini çok iyi çözmüşler. Ve bunun üzerinden gitmek istiyorlar. Ve bunu bildikleri için de bizim vatandaşlarımıza, bizim yurttaşlarımıza işte Şanlıurfa'yı boşaltın, Antakya'yı boşaltın. Ya bu dedikleri coğrafyada bir dönüm tarlayı kardeş kardeşine bırakmıyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Ya bu insanları evet. Devlet mi bırakır?
0: Hemen Hakan Hoca'ya vereceğim. Dördü verelim. Arkadaşlar reji bir şey attım size. İsrail'de sığınakları su basmaya başlamış. Onu ekrana getirelim. Evet. Sığınaklar yağmurdan dolayı su basmış.
2: Şimdi öyle bir korkuları var ki onların her apartmanın, her binanın altında ya da yanında muhakkak bir sığınakları var.
1: Evet.
2: Ama yaparken altyapıyı düşünemedikleri için böyle yağmurda, çamurda bütün sığınaklar su basıyor.
1: Korkarak yaptıkları
2: böyle bir zaafları var. Çünkü korkudan kaynaklı inşaatları
0: da. Şu da Hakan Hocam Necef bölgesindeki boş drone kutularını görüntülemiş. İsrailliler
2: oradan da çok korkuyorlar.
0: Ya buradaki dronlar kime aitti acaba?
2: Evet, kim gönderdi acaba?
0: Allah
1: Allah.
0: Acaba?
1: Allah.
0: Allah'ın işi.
2: Gönderilmiş. Dronlar da şu an nerede acaba?
0: Nerede acaba? Altıyı verelim. İngiltere Dışişleri Bakanı diyor ki bugün Filistin'in işgalini yasa dışı ilan ettik. Batı Şeria konusunda İngiltere çok evet. Acayip şeyler yapıyor. Rejiye bir şey attım. Onu hemen hazır edin. Çünkü İngiltere'de bir şey yaşanmış. Kesin İsrail'in parmağı var. Ve bak ne diyor ve Batı şehirde eşi benzeri görünmüyor. Başa alın bir. Bir başa alın.
2: Çok önemli bir açıklama.
0: Filistin'deki durum ahlaki acil.

0: bir durumdur diyor İngiltere Dışişleri Bakanı. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptıkları dünya vicdanında bir lekedir. Ne güzel bunları duyabilmek İngiltere'den. Savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar giderek artmaktadır. Ve Batı Şeria'da eşi benzeri görülmemiş bir yerleşimci terörüne tanıklık ediyoruz. Müthiş. İngiliz hükümeti İsrail'in eski bir başbakanı ve diğerleriyle aynı sonuca varmıştır diyor. Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde yerleşimci teröristler tarafından Filistin'e yönelik etnik temizlik yürütülmek. Ne oldu Hakan Hocam? Şimdi başlarına taş mı düştü sonuçta?
1: Ne oldu da teröristan başladı?
0: Alabilir sesine.
1: İngiltere'nin liderliğinde başladı ve 11 ülke daha, toplam 12 ülke, evet, İsrail'i kınayan açıklamalar ve ambargo yapalım, sınırlayalım, kısıtlayalım
2: yasa
1: şeklinde
2: hocam
1: açıklamalar başladı. Yasa çıkarttı. Şimdi İngiliz'i burada çok iyi okumak lazım. Bir taraftan yukarıda, kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşındaki kilit faktörlerden birisi İngiltere, diğer faktör de Almanya. Şimdi her iki faktör de Rusya'ya karşı çok uzun vadeli bir plan program içerisinde oynuyor. Bir taraftan Ukrayna'yı silahlandırıyor ki Almanya'nın verdiği balistik füzeler, evet, uzun menzilli füzeler ve yine yüksek teknolojiye sahip silahlar vasıtasıyla Rusya'yı tehdit ederken...
2: Tampon bölge kullanılır hocam Ukrayna'ya. Ve kesinlikle. Ukrayna halkı da devleti de bunun farkındaydı. Buyurun hocam.
1: Farkında. Halk ama başlarına konmuş oldukları lider vasıtasıyla Ukrayna'da maalesef kayıplarla ilerliyor. Evet.
0: Bu hocam, Hakan hocam, bu arada şimdi İsrail hakkında İngilizler böyle açıklamalar yaptılar ya. Bu bir saat önce yaşandı bu görüntü. İngiltere'de, bak tamamını okuyayım. İngiltere'de hava trafiğini felç edecek bir gelişme yaşandı. Hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı NATS'ta teknik bir sorun olmuş. Uçaklar nereye ineceğini bilememiş. Hava trafiği karışmış. Ne tesadüftür ki İngiltere İsrail'e laf ettiğinde
1: kesinlikle burada
0: hava trafiği karışıyor.
1: Hangi tehditle, bir tehditle burada başlayan bir turnistan var. Ne taraftan geldiği belli olmayan bir harp, evet, olma ihtimali çok
2: GPS
1: yüksek.
2: GPS kodlarını karıştırmışlar hocam.
0: Olabilir.
2: Elektromanyetik frekanslarla sinyal karıştırmışlar. Çünkü biliyorsunuz uçaklar kör uçuşu çok zor yapabilir. Coğrafyayı çok iyi bilmesi lazım. Burada muhtemelen İsrail biraz önceki bahsetmiş olduğumuz iki istihbarat birimiyle beraber bu saldırıyı yapmış olabilme ihtimali çok fazla.
1: Evet, evet, çok büyük ihtimal. Çok büyük ihtimal.
0: Çok yani, büyük ihtimal.
1: Çünkü
0: uçaklar,
1: bir taraftan
0: neymiş arkadaşlar? İsrailli bir şirketin mi? İsrail merkezli bir hava şirketi. Bir sabotaj.
1: Soğuk savaşın sıcak
0: var.
1: Savaşa evrileceği dönemdeyiz.
2: Evet.
1: Şu anda.
0: Evet, evet.
1: Bir taraftan Almanya, Rusya gerginliği kendini göstermeye başladı. İngiltere'de bu işin içinde hem Orta Doğu ile ilgili büyük stratejik planlar ve gelecekle ilgili planlardan kendini ari tutmak, bir taraftan da yukarıdan
0: 20
1: gelecek Rus tehlikesine karşı, ki Rus çok büyük kelimelerle büyük tehditlerde bulundu.
2: Evet, şimdi
1: taktik nükleere kadar gidecek tehditlerde bulundu.
0: Düğmeye basıldı gibi. Evet. Amerikan Savaş Bakanlığı paylaştı. Yeni, şimdi paylaştı. Amerikan düşmanlarına uyku yok. 20A arkadaşlar. Amerikan düşmanlarına uyku yok diye bir paylaşım yaptı Amerikan Savaş Bakanlığı. İran'a bir mesaj ama sadece İran'a değil gibi.
1: Sadece İran'a değil. Senin az önce söylediğin gibi sıcak gece hakikaten bize mi, bakın, denk geliyor? Bize denk geliyor çünkü
2: evet,
1: gece inanılmaz bombardıman yaptı.
0: Give them nightmares. Yani nightmares uykularını kaçıracak kabus.
1: Kabus, evet, kabus ver onlara.
0: Böyle bir siyahların içerisinde paylaşmışlar. Karanlık bir temada.
2: Bir kaotik ortamda ve evet, bu kaotik ortamda bir kurtarıcı olarak paylaşmışlar Trump'ı. Şimdi bu mesaj sadece İran'a değil değerli üstadlarım. Bu mesaj aynı zamanda Rusya'ya da verilmiş bir mesajdır. Tabii. Şöyle ki Rusya'ya da verilmiş bir mesajdır. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı kendi ikinci vatan olarak gördüğünü Trump bunu çok kez ifade etti. Ve şu anki konjektürel ve konvansiyonel süreçte de Ukrayna hükümeti inanılmaz bir kayıp içerisinde Rusya'ya karşı. Her yönden maddi manevi bir çöküş içerisinde.
1: Evet.
2: Ve bunun neticesinde de Ukrayna halkı artık Zelenski gibi bir palyaçonun bir cumhurbaşkanı olduğunu istemiyor. Böyle bir dünya istemiyor. Böyle bir hükümet istemiyorlar. Ve bunun için de sosyal medya üzerinden özellikle Ukrayna halkı bir varyansında. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Trump da bu mesajı İran minvalinde, aslında Rusya'ya da kızım sana söyledim, gelinim sen anla minvalinde söylemek istiyor. Tabii bunu söylerken şunu da söylüyor. Bu iki devleti kim desteklerse ben onları da düşmanıyım. Onları bu düşmanı iki halkı kim desteklerse ben onların da düşmanıyım mesajı vermek istiyor. Aynı zamanda bunu yaparken de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Nepal'de bir olay meydana geldi. Bir sel olayı meydana geldi. Aslında burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işi tetiklediğine dair çok ciddi iddialar var. Bu da önümüzdeki süreçte karşımıza çıkacak bir olayı kapatma durumu söz konusu CIA tarafından.
1: O iddialarla ilgili destekleyen bir şey söyleyeyim Mustafa. 2012 filmini yapmışlardı.
2: Evet.
1: Hani dünyayı
2: birdenbire
1: sel basıyordu. Çin'e gidiyorlardı vesaire. Orada o film Tibet'teki o buzdağlarının patlatılmasıyla ve büyük sele dönüşmesiyle başlıyordu. Yani bu büyük kurgunun bir parçası. Doğuda da çünkü hem Tibet, Nepal bölgesinde hem Çin'de çok büyük hazırlıkları var. Çin'e karşı Rus, Çin, Kore, İran destekli yapıya karşı da hazırlamış oldukları yeni plan ve program var.
0: 33 öğün arkadaşlar. Şimdi birazdan Trump'ın paylaşımını da göstereceğim ama çok paylaşım yaptı ya. Acayip acayip şeyler paylaştı. Evet. Ama Rusya yine bu hafta da nükleer tatbikat yaptı. Bu yeni. Yani her hafta, geçen hafta da yapmıştı. Bu da yeni görüntü. Yine bir nükleer tatbikat yaptı. Bir şeylere hazırlık var. Yani bu kadar çok tatbikat yapmak da hayra alamet değil yani. Bu da bu hafta yaptığı tatbikat görüntülerinden ya şimdi, biri.
1: Az önce...
0: Bakın fırlatıyorlar şimdi.
1: Az önce Mustafa Hocam da söyledi ya. Bu Ezekiel ve Yeşaya kehanetlerinde de bak. Kendi kehanetlerinde ve uyguladıkları sistem içerisinde yukarıdan gelecek tehlikenin farkındalar. Biliyorlar.
0: Evet. Biliyorlar. Doğru.
1: Rus da ilerleyen dönemde ne yapması gerektiğini de biliyor. Ama elindeki kozları yavaş yavaş ortaya çıkartarak aslında kırmak, incitmek istemiyor. İngiltere ile ilgili simülasyonlar vesaire yayınladılar.
2: Evet.
1: Nereye, hangi nükleer atıldığında ne olur şeklinde. Bunların bütün hazırlıkları yapılmış. Bak burada da yine görüyoruz bir nükleer sonrası.
0: Evet, bu da nükleer.
1: Hocam şimdi burada, bu taktik nükleer hocam.
2: Bu taktik ama bunu ilerleyen safhada şöyle bir tehlike durumu söz konusu. Netanyahu az önce söyledik hocam, size ifade ettiniz. Kendi koltuğunu sağlama almak için bütün kozlarını kullanacak. Ve bunu da geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Hasidik Yahudilere Trump'ın bir görüşmesi gerçekleştirdi. Evet. İki tane lider...
0: Şimdi geleceğim hocam. Oraya bırak. Şimdi geleceğim hocam. Orada virgül at sen. O zaman
2: çok
0: şunu
2: önemli.
0: 35'i yorumlayalım.
1: Evet, şu an dünyanın en önemli hadiselerinden.
0: 35'i yorumlayalım. Türkiye'de tabii şimdi Rusya bir yandan nükleer deniyor. Amerika ben nükleer açacağım diyor. İsrail öyle diyor. Ve bakın Türkiye'de de sığınak projesinde sona gelindi. Bu o görüntülerden biri. TRT acil durumlarda tüm sığınaklardan kesintisiz yayın yapacak. Mevcut ve yeni yapılacak metro tünelleri sığınak olarak kullanılacak. Bu model olarak geliştirilen sığınaklardan bir görüntü, yeni
1: şimdi
0: bir görüntü. Türkiye burası.
1: İzleyicilerimiz yani takip ediyordur muhakkak ama yine hatırlatma yapalım. Bakanlıklar bünyesinde savaş hazırlığı birimleri kuruldu. Ve 7-8 aylık dönemden beri faaliyette ama daha önce bir hazırlık da başlamıştı. Tüm illerde sığınakların yapılması ve sığınakların yapılmasıyla beraber donanması. Çünkü sığınağı yaptınız. Jeneratör sistemi, hava temizleme sistemi, hastane, ilk yardım, malzeme temini, sağlık malzemelerinin, etken maddelerinin teminiyle ilgili vesaire çok detaya giremeyeceğimiz konular ama çok önemli konular. Çünkü etken maddenin en önemli meselenin sağlık olacağı bir yere doğru evriliyoruz, savaşa doğru evriliyoruz. Temini ve donanımı konusunda çok büyük hazırlıklar yapılıyor. Sürenin kısalmasından dolayı da hem sınavların yapılması hem de temin projeleri hızlandırıldı.
0: Mustafa Hocam.
2: Bu görüntüleri ben izlerken gurur duydum. Şöyle gurur duydum. Ben bu görüntüleri ilk yabancı basında ve yabancı sosyal medya hesaplarında çok sıkça karşılaştım. Ve milyonluk hesaplar özellikle de X'de, Twitter'da bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bizim devletimizin müthiş bir başarısı olarak paylaştılar. Ve ben bunda gurur duydum bir Türk vatandaşı olarak. Fakat ben onlara şunu söylemek istiyorum. Bunlar sadece buzdağının görünen kısmıdır. Kadim Türk devlet aklı bu gelen tehlikeyi bildiği için bu hazırlıkları çok uzun zamandır yapıyor. Beni izleyen kıymetli izleyicilerimize mutlaka vardır. Devletimiz şu anda eczanelerden, özellikle fırınlardan, gıda üreticilerine aylık belli periyotlarda kapasite raporu alıyor. Üretim kapasite raporu. Eczanelerden stok bildirimi alıyor. İlaç stok bildirimi. Bu ne demektir? Bu devletin herhangi bir durumda kadim devletimizin teyakkuz halinde olduğunun en büyük işaretlerinden bir tanesidir. Ve maalesef bazı güruhlar var. Bizim devletimizi, bu kadim devlet aklını küçümseyen, küçümsediğini düşünen bu şekilde zihniyetler var. Ve şu videoyu, bakın sadece şu videonun onlara bir kapak olmasını ümit ediyorum. Devlet aklı bizim sağlığımızı, bizi

0: vatandaşlarını her halükarda, her koşulda düşünen bir devlete sahip olduğumuz için bizim mutlu olmamız lazım. Onur ve gurur duymamız lazım.
1: Şimdi Türkiye'den sonra şu çok konuşuldu. 37'yi verin arkadaşlar. Ruhi Çenet, YouTuber Ruhi Çenet, Hasidik Yahudileri hakkında bir belgesel çekti. Amerika'da trendlere girdi. 50 milyondan fazla izlendi. Yo, oynatın arkadaşlar, oynatın. Sesini de biraz verin. Bu görüntüler çok konuşuldu tabii. Hasidik Yahudileri ne? Ultra Ortodoks Yahudiler. Ve acayip bir hayatları var. Yer altında.
2: Hasidik Yahudiler.
1: Çok kapalı, dünyaya kapalı.
3: New York.
1: Bakın birazcık izleyelim şöyle çok kısa.
4: Aklımız ve kalbimiz her zaman İsrail'le birlikte ve hep İsrail için dua ediyoruz.
5: Merkez sinagoglarının hemen altında bazı geçitler var. Evlerine, iş yerlerine, sinagoglarına gireceğim. Ve hatta merkezlerinde yaptıkları kapalı toplantıları küçük kameralarla kayda alacağım.
6: Burada yemeklerini bile yiyip uyuyorlar. Bir meslek sahibi olmak için yetiştirilmiyorlar. Eğitimlerinde modern dünya hakkında neredeyse hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde internet kullanmıyorlar. Peki nasıl para kazanıyorlar? Bunu sonra öğreneceksiniz.
7: Yahudi misiniz?
6: Hayır.
8: Yahudi misiniz?
6: Hayır.
9: Yahudi misiniz?
6: Hayır.
5: Bu gördüğünüz ahşap panelin arkasında sinagogun altından geçen tuhaf bir geçit keşfedildi. Metrelerce uzunluktaki bu geçitte kutular, yataklar ve bebek sandalyeleri bulunuyordu. Karşılaştığımız insanlar dış dünyaya açılan teknolojilerden uzak duruyor. Buradaki herkes sadece koşer telefon kullanıyor. Bu dükkana bu telefonu yakından incelemeye geldi.
6: Koşer telefon nedir?
10: Dini kurallara uygun eski usul telefon. Bu telefon sadece konuşmak için. Başka özelliği yok. Mesajlaşma yok.
6: Mesaj yollamak da.
10: Uygulama yok. İnternet yok. WhatsApp da yok.
6: Neden?
10: İnternet kesinlikle çok kötü bir şey. Kullanan herkesi yoldan çıkarıyor.
6: Film izliyor musunuz?
10: Tabii ki hayır.
6: Elon Musk'ı duydunuz mu hiç?
10: Hayır.
6: Tom Cruise?
10: Hayır.
5: Akşamın ilerleyen saatlerinde katıldığımız etkinlikte Hasidik ailelerin daha fazla çocuk sahibi olmalarını sağlayabilmek için bağış toplanıyordu. Sadece 15 dakika içerisinde 400 bin dolardan fazla bağış toplandı.
6: Bir ahenk içerisindeler. Sanki hepsi aynı ortak dava için birleşmiş gibi.
5: Duaya başlamadan önce vücutlarının farklı yerlerine kutsal nesneler bağlıyorlardı.
11: Şu anda ibadet ediyorum. Buna tefilin deniyor. Tanrı'nın sözlerinin olduğu bu kutuyu koluma, kalbime yakın bir yere bağlıyorum. Bir Yahudinin Tanrı'ya olan sevgisini gösterir.
5: Bu sinagogda duvar boyu görülen bu ahşap panellerin arkasına açılmış gizli bir geçit 2024 yılında keşfedildi. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bu geçitte yataklar, kıyafetler ve bazı kişisel eşyalar bulundu. Yetkililer alanı incelemeye geldiğinde bazı kişiler buradan ayrılmayı reddetmişti.
6: Sinagogunuzun altında neden tüneller var?
12: Tüneller mi? Aslında onlar tünel değildi. Bir binadan diğerine geçmek için duvarı yıkıp yerine bir kapı yapılıyordu.
1: Evet, şimdi tabii olay görüntüler bunlar ama aynı zamanda şunu öğreniyoruz burada. Amerika Birleşik Devletleri Hasidik Yahudilerine çok ciddi bir para yardımında bulunuyor. Hiç çalışmıyorlar neredeyse ve 9-10 çocuk yapıyor her biri. Çünkü kendi iradelerinde değil çocuk yapmak. Tamamen onların hahamının iradesinde. Sen 10 çocuk yapacaksın diyor, sen 12 yapacaksın diyor. Ve devlet de onlara her seferinde çok yüklü paralar ödüyor. Neredeyse 2 yıldır çalışmayanlar var burada. Amerika'da bu biraz tepkiyle karşılandı. Biraz da onları da göstereceğim ama şimdi soru işareti şu. Mustafa Hocam ve Hakan Hocam. Bu Hasidik Yahudileri Siyonist politikalara karşı. Yani Filistin'de yapılan zulme karşı biraz İsrail devletiyle ters düşmüş durumdalar. Neden buraya Ruhi Çenet gönderiliyor? Acaba İsrail devleti gönderiyor diyen iddialar bile var. Çok ciddi iddialar var. Biz hatırlayacaksınız bu tünelleri çok konuşmuştuk daha önce bulunduğunda. Bu sefer tüm çıplaklığıyla gördük. Hakikaten harika bir belgesel olmuş. Ama perde arkasında ne var acaba diye düşünmeden insan edemiyor.
13: Şimdi
1: buyurun.
13: Kitabın ortasından gireyim.
1: Gir hocam.
13: Şimdi 1950'lerde Doğu Avrupa'dan çıkıp Amerika'ya giden, New York'a yerleşen bu Hasidik Yahudiler daha önceki dönemde, 2. Dünya Savaşı dönemindeki büyük kırımdan sonra Yahudi eğitimiyle ilgili koşulların tamamen ekonomik olmaya başladığı, sadece zenginlerin eğitim almaya başladığı bir dönemde bu sistemi dünyaya yaymaya başlıyorlar. Nedir bu sistem? Beraber çalıştıkları aile nizamları, kapalı nizamlarını birleştirerek ekonominin üzerinde Yahudiliği yaşatıyorlar.

0: yaşatmak üzere bir sistem oluşturuyorlar ve bunu sonra Amerika'ya taşıyorlar. Şimdi bu sistem, çalışan bu sistem İsrail'in kurulmasına ve İsrail devletine karşı olan bir sistem.
1: Evet.
0: Huri Çenet'in girdiği videoda bayraklarla, Moşiyah bayraklarıyla dolaşan bir ekip vardı. Sarı kırmızı evet. bayraklar, dikkat ettiyseniz.
1: Evet, evet.
0: Aslında bu onların neye inandığının dışa açıldığı bir resim. Ama resmi ben şu taraftan okumak istiyorum. Küreselcilerin İsrail'e karşı olan ve Netanyahu'nun şu anki politikalarına ve İsrail'in şu anki politikalarına karşı olan hasidik Yahudilerinin gösterime girmesi küreselcilerin bir tercihi. Burada Ruhi Çenet'in de bu işe vesile olarak kullanılması olarak olaya
2: düşünüyoruz,
0: bakabiliriz. Çünkü kapalı sistem küreselciler onaylamadan açılan bir sistem değil. 1950'lerden beri orada kapalı yaşıyorlar ve şu ana kadar da böyle detaylı bir yapı ve belgesel
1: bak, şu bayrakları
0: yapılmadı.
1: Hocam?
0: Aynen öyle. Aynen. O bayraklar Moşiyah bayrakları.
1: Mesih.
0: Onların Mesih. Onların Mesih'i, Moşiyah'a inandıkları Mesih sistemi şu. Diyorlar ki Moşiyah gelecek. O geldiği zaman asıl İsrail devleti kurulacak.
1: Ve sesli ibadet yapmak gerekiyormuş burada. Sürekli evet. herkes sesli ibadet yapıyor bu arada.
0: İbadetleri şöyle tüneller sesli var ya. Ve sonraki zikirleri de danslı vesaire yapılıyor. Bu sonraki işte 1950'lerden sonra dünyaya yayılan bir
1: hocam,
0: yapı ve bir
1: hocam lafını unutma. En çok meşhur olan şey Hasan Bey onu aldım bilmiyorum ama mesela bir mutfakları var. Her şeyden çift var. Neden? Orada işte evet. ışık gelmesin şabatları var şabatları ya onların cumartesilere. Ama orada da biraz garip garip şeyler yapmışlar. Şimdi incitmek için böyle incitmemek için böyle kelimelerimi seçmeye çalışıyorum ama mesela elektrik kullanamazsın ya elektriğin evet. gelmemiş elektriği kapatamazsın daha doğrusu önüne bir tane sadece engel koymuş bak böylelikle diyor elektrik kapatmıyorsun ya yani çok acayip şeyler evet. var yani bakar mısınız ya bu tünellerin içerisinde şunlar akıllı telefon kullanmıyorlar dünyadan bir haberler işte bakın şu telefonları kullanıyorlar ve tüm bunlar yaşanırken 36'yı verin Amerika'da çok fazla gündeme gelince Trump da Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi hahamlarıyla buluştu. Yüzler gülüyor. Hahamların yüzü burada gülüyor. Trump hemen bu belgeselin arkasından bunlarla buluştu.
0: Şimdi Amerika'da çok kuvvetliler.
1: 38'i verin ama Amerikalılar evet. biraz bundan rahatsız oldu. Sokaklarda biraz Yahudilere de saldırılar başlamış orada. 38 gelsin.
0: Kendi mahallelerinde kendi polisleri, kendi ambulansları, evet, kendi hastaneleri.
2: Tamam. Hepsi. Şimdi
0: özel bir yapı.
2: Biliyorsunuz hocam New York'ta. New York'un etrafı şeylerle çevrili, misinelerle. Bunları kendi inanışına göre New York'un etrafı misinelerle çevrili olmazsa evden çıkamıyor bunlar. Kapalı
1: verin
2: olması
1: tekrar
2: lazım.
1: Ruhi Çenet.
2: Ve öyle bir inanç halinde ki bütün New York'un etrafı misinelerle çevrili. Şimdi ben bu şey başlamadan önce, bu konuya girmeden önce kafama takılan iki tane soru işareti var. Bir, Ruhi Çenet'in burada nasıl bir akılla gitti? İki, Ruhi Çenet'in sponsor olan firma neden bir İsrailli DNA toplama firması?
0: Evet.
2: Bu kafama takılan iki soru var benim. Lakin bu soruların cevabına geçmeden önce Hasidik Yahudilerin yapmış olduğu dünya üzerindeki manipülasyonlar çok önemli. Ve şu anda Hasidik Yahudilerin dünya üzerindeki yapmış olduğu en büyük manipülasyonlarda biliyorsunuz finans vardır. Finans üzerine inanılmaz bir manipülatif operasyonlara katıldılar. Burada aslında burada Hasidik Yahudilerini bize şöyle empoze etmek istiyorlar. Diyorlar ki kardeşim bunlar ibadetle uğraşan hayatını ibadete adamış insanlar mesajı vermek istiyor. Lakin perdenin arkasında tamamıyla bambaşka bir olay var. Burada ibadet esnasında taktıkları bu küp biliyorsunuz çok eski hiyografilerde karşımıza çıkar. Bu küpü eski hiyografilerde Talmud'a inanan ve Baal tanrısına ibadet edenler takar. Baal tanrısı Molek tanrısıdır sevgili izleyicilerimiz. Ve Molek tanrısı biliyorsunuz çocukları kurban eden, kurban sunulan sunak bir tanrıdır.
1: Evet.
2: Ve bu sinagogun altında da 2024 yılındaki o çocuklarla pedofili. İlgili birçok ergümana şahit olduk hep birlikte. Evet. Defalarca programlar
0: kanlı
2: anlattık.
0: Yataklar, şeyler,
2: yataklarda. Mesela. Şimdi Hasidik Yahudileri özellikle de diyorlar İsrail'e karşı ben kesinlikle buna katılmıyorum. Hasidik Yahudileri şu anda İsrail politikasını en çok destekleyen grup. Nasıl en çok destekleyen grup? Hasidik Yahudileri 7 Ekim'de Gazze Filistin soykırımı başlamadan önce bu işin başlayan Trump'a ilk söyleyen kişiler. Çünkü buna ilk söylediklerinde biz bu katliamı yapacağız. Kendi Moşiyah'ımızın burada sarayını kurmak istiyoruz diyen Hasidik Yahudileri yine. 3. Süleyman Tapınağı'nı kurmak istiyoruz diyenler yine aynı Hasidik Yahudileri. Yani burada Ruhi Çenet'in biraz önce söylemiş olduğum şeyi kafamızdan çıkartırsak bu müthiş bir şey aslında. Yani bunların bir deşifresi demek. Bunlar ibadet eden öyle temiz yüzlü insanlar değil. Tamamen insanların çocuklarına, millete,

0: kafasına takmış gür olan hastalık yolları. Evet.
1: Peki. Şimdi birazdan programın ikinci bölümünde bu konulara yine gireceğiz. Ama 61'i versin arkadaşlar. Şu anda bir sosyal medyada 80'ler akımı var.
0: Evet.
1: Herkes 80'lerle ilgili paylaşımını yapıyor. Ama
0: akımı
1: 80'ler akımına dikkat. Yapay zeka yüklenen fotoğraflarda bir risk var. Evet. Bizim Profesör Doktor Ali Murat Kırık var. Onu güzel bir anlatmış. Bir izleyelim mi? Haber Global'de anlatmış. Buyurun bir dinleyelim.
2: Yakın yüz verilerinizin olduğu fotoğrafları yüklemek oluyor. Yani bu şirketler tek tek internet ortamından arayıp rızasız bir şekilde bu verileri toplamaktan ziyade sizin önünüze bu akımları çıkartarak sizin bu akıma girip dahil olup fotoğraf paylaşmanızı sağlamış oluyor ve bir anda viral oluyor. Burada aynı zamanda sosyal bir mühendislik de var. Aslında bu akıma kaç kişi katılacak? Yarın öbür gün farklı bir olay söz konusu olsa ne kadar kişiden veri toplayabilirim? Bunlar oluyor. Yani masum ve eğlence amaçlı gözüküyor ama arkasında da özellikle biliyorsunuz yapay zeka, deepfake, derin sahtecilik, ses ve görüntü klonlaması gibi ciddi riskleri de bünyesinde barındırmış oluyor. Bir anda bir bakıyorsunuz 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon fotoğraf eş zamanlı bir şekilde yüklenmiş oluyor. Her fotoğrafın kendine göre bir veri tabanı var. Instagram kendine göre, ChatGPT kendine göre oluşturmuş. Dolayısıyla daha fazla veriye ihtiyaç var. E ne olacak? Ben tek tek toplayacağım yere bir anda milyonlarca, milyarlarca kişi buraya veri yüklediği için otomatik olarak o veriler kullanılır hale gelmiş oluyor.
1: Değil mi hocam?
0: Tabii yani, çok tehlikeli bir durum bu.
3: Yüz haritanın bütün detayları ele geçiyor.
0: Hocam.
3: Şimdi banka hesabında girerken ne yapıyorsun?
0: Yüzünü okutuyorsun.
3: Yüzünü okutuyorsun. Bundan evet. Sonra seninle ilgili bütün şifreleri çözecek.
0: Sen verdin kendi DNA kodunu, kendi yüz DNA kodunu verdin. Şimdi bu akımı başlatan firma İsrailli bir firma. İsmini söylemek istemiyorum. Reklam olmasın diye. Bu firma aynı zamanda Ruhi Çenet'e de sponsor olan firma. Yani bir tehlike var bizi. İnsanlığa kurulan bir tuzak var. Şimdi bu firmanın asıl amacı bundan yıllar önce de aynı firma şöyle bir çalışma yapmıştı. Hafızamızı tazeleyelim. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş büyüklerimizin küçük fotoğraflarını atıp bize 8-10 saniyelik videolar sundu. Aynı firma bu. Rahmetli olmuş dedemizi, ninemizi, yakınlarımızın fotoğraflarını verdik, bize 10 saniyelik videolar verdi karşılığında. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir insanın, biliyorsunuz, Dijital İkizler Projesi var. Dijital İkizler Projesi'nde insanın kendi bir klonunu hayata geçirmek istiyor. Ya yaratma şeye Allah'a mahsus. Fakat bir klon yaratma peşinde bunlar. Bu klon yaratma peşinde Mustafa Kurnaz, Türker Akıncı, Hakan Demir burada program yaparken aynı bu üçlü başka bir yere ders verebilir hale getirdiler. Evet. Ve yine bu projenin arkasında şöyle bir olay var. Biliyorsunuz rüyalara müdahale söz konusu. Şu anda bu çok fazla gündeme gelmese de önümüzdeki yıllarda insanların hep birlikte toplu rüyalar gördüğüne şahit olacağız. Ve bu toplu rüyalar gördüğünde şu olay bizim karşımıza çıkacak. Biz buraya yüklediğimiz resimlerle kendimiz sınava tabi tutulacağız.
1: Evet. Peki 80'ler akımına dikkat. Herkes paylaşıyor görüyorum ama hani paylaşmanı dövüyorlar herhalde. Öyle bir durum var şu anda.
0: Ben paylaşmadım.
1: Ben de paylaşmadım.
0: Ya
1: şu Vanlı Karahaydar'a bakalım. Arkasından tekrar Trump'a ve savaşa döneceğiz ama ya bugün memleket bu görüntüyü konuştu. Bir sesini daha açın. Vanlı Karahaydar isimli bir kişi sosyal medyada, o da fenomen ve Çağla neydi? Öz müydü?
0: Öz.
1: O hanımefendi de evlendiği kişi de fenomen. Verin o yürüyüş videosu, polislere yürüyüş videosunu verin. Böyle bir düğün yaptılar. Bakın polisler gelmiş kapıya. Ve böyle kendisini biraz ağır dizilerimde hissetti herhalde. Böyle düğün olur mu? Yalnız müzik çok iyi.
3: Şimdi gel bakalım nereden buldun, anlat bakalım.
1: Burada polislerle tabii, şimdi onu da söyleyeceğim, ifadesinden de paylaşacağım. Polislerle konuşması. Peki ne oldu? Düğünden 3-4 saat sonra gece saat 3 sularında emniyet Vanlı Karahaydar'ı gözaltına aldı, arkasından tutuklandı. Gözaltına alınma görüntüsünü de verin. Burası Van Emniyet Müdürlüğü. Evet. Görüntü bu. Vanlı Karahaydar bu şekilde gözaltına alındı efendim. Arkasından savcılık sorgusu ve adliyede de tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. İfadesinde diyor ki o düğünden görüntüyü verseniz de tabii orada yani inanılmaz takılar falan var. Bakar mısınız?
0: 45 milyon abi altından.
1: 45 milyon değerinde. Evet. Diyor ki ben bunları kiraladım diyor. Benim aslında param yoktu diyor ifadesinde. Ve hatta Gelin hanım bayağı bir

0: sıkıntıya düşmüş. Ya bizim düğünümüzde bir şey olur mu diye. Ben de rahat ol dedim diyor ifadesinde. Ama başımıza bunlar geldi. 25 tane takım elbise değiştirdiği hanımefendinin 18 tane nişanlık aldığı yönünde iddialar sorulmuş ifadesinde. Bunlar da tamamen sponsorluktu. Ben hiçbirini satın almadım dedi. Yani açıklaması şu: takılar kiralık, kıyafetler sponsor, benim param yok diyor.
1: Ya bu bir taraftan sosyal medya çılgınlığı, bir taraftan hakikaten nereden geldiği belli olmayan...
0: O yürümesini verin.
2: Evet,
1: o çok önemli.
2: Büyüme.
1: Büyük paralar.
2: Paralar.
1: Yani ne demiş, çok laf yalansız, çok, çok para haramsız olmaz. Bu altında ne çıkar ne çıkmaz. Masak zaten incelemeye başlamış.
0: Şu, yani şu yürüyüş...
1: Sapkınlaşmıyor.
0: Burada kendine diyor ki benim ben bilmeden beni çektiler
2: hayır,
0: diyor.
2: Hayır. Yalan söylüyor.
0: Emniyete gidişe bakar mısınız? Korumalar hayır. Böyle etrafta aman.
2: Sevgili Türker, şimdi bu ya. Beyefendinin birçok videosunda...
1: Kuvvet zehirlenmesi mi diyorlar?
2: Evet. Güç zehirlenmesine ziyade bir devlete kafa tutma söz konusu burada. Kendi aklınca devlete kimse kafa tutamaz. Devlet her zaman 18 yaşındadır ve gereğini yapar. Bu kendi videolarında birçok videosu var sosyal medyada. Bunlar kendilerini TikToker diyorlar bu arada. Bu ünlü TikToker olduğunu adlediyor bu kendisi için. Birçok böyle devlete kafa tutarcasına, polisleri yanından geçerken bu şekilde, polisimiz yanından, askerimiz yanından geçer, kafa tutarcasına kendi hareketleri var. Ve burada bedelini ödetiyor devlet. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Bana işin garip tarafı da şu, kendi TikTok videoları var. İsteyen açıp bakabilir. Burada kendisinin çok ciddi bir serveti olduğundan bahsediyor.
0: Galericilik yapıyormuş. Şu düğündeki takıları tekrar verin. O düğündeki takılar diyor ki bunlar tamamen kiralıktı. 40 küsür milyon. İşte soruşturmanın yürüdüğü noktalardan biri kara para aklama iddiası. Düğünde halay görüntüsü var mı? Ünlü fenomenler var, onları getirmişler. Ya i̇şte böyle bilezikler takıyor.
1: Soruşturma çıkacak nereden geldiği, ne oldu ama bahsedilen paralar çok büyük paralar. Yani bu paraların...
2: Galericilikle kazanılmaz abi.
1: Kazanılması mümkün değil. Yani altında kara para mı vardır, başka ticaretler mi vardır, onlar çıkacak ortaya yarın öbür gün. Böyle şovları yapanların da sonunda ne olacağı
0: sonu
1: da...
0: Sonu hiç iyi olmuyor ya.
2: Evet.
1: Görünüyor artık.
0: Ya bir de kaç yaşında insanlar ya.
2: İşte iki sosyal medyadaki yorumun gazına gelip...
1: Şimdi orada peşmergeler bilmem ne. Bak bir sürü şovları var evet. Orada. Yani o düzen içinde düzen var.
0: Gözaltına alınmasını verin. Yani düğün bitiyor, 2-3 saat sonra gözaltına alınıyor. Yani o kadar yakın burada, bir saat.
2: Hani yürüyüşün var mı senin korumalarında?
1: Aslında Mustafa burada
0: bu kez
1: şey
0: kolunda evet. Korumalar şimdi, yok. Bu kez kolunda Türk polisi var.
2: Evet.
0: Bu,
2: hani korumalar
0: var.
2: Ahkem kesiyordun.
1: Bu uyum sürecinde vesaire olduğumuz için çok şey pas geçiyoruz aslında evet. Da. Burada büyük şovlar yapıyorlar.
0: Bir tekrar o yürümesini verin şimdi. Işte. Emniyete doğru.
1: Kas kelepçe nezaret.
2: Hani yürüyüşsüz yürüseydin ya annesine.
0: Baksana şu etrafta korumalar.
1: Tutuklanıyor.
2: Hani yürüseydin ya.
0: Biraz ağa dizisi gibi değil
1: evet.
0: Mi?
1: Tabii.
2: İşte böyle bunlar gerçek ağalıkla sosyal medya ağalığını karıştıran insandır.
1: Sonra emniyete gelirken o bakışları göremiyoruz ama.
0: Evet. Gerçek Dilan hiç... Polat demiş ki yapmayın demiş. Tabii herhalde başına geldi diye evet. Artık akıllandım bilmiyorum da. Polislere gerçek... yürüyor burada. Polisler kapıya gelmiş. İfadesinde diyor ki polisler zaten oradaydı. Ben selam vermeye gittim diyor. Evet, ama polislere selam verirken de böyle şovla gidilmez herhalde ya. Etrafında 10 evet. Koruma. Videonun da kendisinin rızası dışında çekildiğini ve hatta videoyu değil. Çekenden şikayetçiyim diyor ifadesi.
2: Mümkün değil hocam şu videonun rızası dışında çekilmesi. Ya.
1: Devletten başka güç olmadığını...
2: Görecek herkes.
1: Herkes görecek.
2: Görecek herkes.
1: Bu yukarıdan aşağıya artık süreç başladı birkaç aydan beri. Kim ne yanlış yaptıysa herkes hesabını versin.
2: Ha, devlete kafa tutuyordun tutsana. Türk polisine kafa tutuyordun tutsana. O Türk polisi senin çoluğunu, çocuğunu, aileni, namusunu koruyan polis. Sen nasıl ezmeye kalkarsın Türk polisini? Sen alt tarafı TikTok'ta 3 tane insanın gazına gelmiş bir insansın. 7 tane, 7 bin tane, 70 bin tane yorum olsa ne olur? Senin 70 bin, 7 milyon takipçin olsa ne olur ya?
0: Ya işte benim anlamadığım nokta nasıl bu kadar sosyal medyada gazına
2: hocam bunları dışarıdan inanılmaz şekilde bakın inanılmaz şekilde canlı yayınlarda TikTok canlı yayınına gelen paralar mevzusunu zaten şu anda Masak son zamanlarda araştırıyor. Ve ben sonuna kadar devleti destekliyorum. Masa özellikle TikTok canlarına gelen paraları araştırmasını. Lakin şimdi 3-5 tane gaza geliyor. Bunlar belli bir kesime geldikten sonra, belli bir kıvama geldikten sonra, belli bir takipçi ulaştıktan sonra bunları farklı örgütler kullanmak istiyor. Kullanmak istedikleri bunlar çoğunun farkında bile değil.
0: Şu görüntüyü diyordum bak. Düğünden görüntüler var. Burada Mika Raun hani o cinsiyet değiştiren evet. Değil mi Mika Raun? Ben evet. Yanlış bilmiyorum herhalde.

0: herhalde. O da var. Düğünden görüntüler. Bak o ha, şu da zannedersen evet. Beyefendi de galiba fenomen miydi? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: TikToker onlar hocam.
0: Şeyi verin bir de o düğündeki takılar Hakan hocam. Şimdi kiralık diyor ifadesinde ama 45 milyon değerindeymiş.
2: Kiralık değildir ya. Onlar çıkar şimdi ortaya. Nereden çıkacak hepsi. Nereden getirmişler?
0: Verin
2: nereden
0: düğün takılarını verin. Düğün takılarını verin. O takılar kara bak, para aklamak bu konuda kolay mı ya?
1: Hocam bak bunlar istihbarat örgütlerinin eline geçiyorlar.
2: Şeyi tam olarak bilemeyiz. Kaynağını kara para mı başka ticaretler mi dönüyor vesaire ama bu para 45 milyon.
1: Hocam proje bunlar. 45
2: milyon paralar. Şimdi dikkat ettiysek orada dans eden bayanların her birinin evet, belinde 2-3 kiloluk kemerler var.
1: Kemerler var.
2: Yani her birinin değeri 15-20 milyon. Yani bu servetler bunlar nereden geldi bu paralar? Bu servetleri bu çekimler
0: de
2: yapılmış.
0: Hanımefendi de sosyal medya fenomeni
2: Vanda.
0: Bu arada.
2: Vanda evet.
0: Çağla Hanım.
2: Yani konuşacağız o.
1: Geleceğiz oraya
0: verin,
1: şimdi.
0: Verin yürüyüşü tekrar verin.
2: Meseleleri ama. Burada,
0: bana reji bir dakika bu, daha şey yapın bana.
2: Bu paralar orada tarımdan mı hayvancılıktan mı?
1: Ya galericisi var hocam. Galeride kazanamaz. Bunlar
2: araba
1: proje.
2: Alıp satarak bu paraları kazanamaz.
1: Hocam bunlar
0: şu
1: proje.
0: Şu yürüyüş çok acayip bir yürüyüş değil mi ya? Yani etrafta Kurtlar Vadisi
1: evet.
0: Oynuyorlar
1: kendisi
0: biraz.
1: Kendisi Polat Alemmez zandı.
0: Bak yani kaç tane korumayla iniyor polise. Polise bir meydan okum var. Orada
1: evet meydan okur sen devlete ya buyurun. Sen kimsin
0: var yani.
1: Ya sen kimsin devlete meydan
0: okursun?
1: Yani
0: orada bir korkutma var değil mi?
1: Evet.
0: Hayrola aga.
2: Hayırdır ya. Korkutmaya çalışma var. Bir deneme çalışması var ama sonucu
1: ben
2: görüyoruz.
1: Ben nüfusluyum bak. Mesajı var burada. Ben ha. Nüfusluyum mesajı vermek
0: düğünüme
1: istiyorum.
0: Düğünüme bak bir şey yaparsanız
1: benim düğünüme
0: ben
1: bak.
0: Buralardayım.
2: Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye gelmiş.
1: Aynen öyle. Siz beni tanıyorsunuz mu? Siz beni biliyorsunuz mu? Mesajı vermek istiyor burada. Evet. Hocam bir de bunlar nasıl bir proje biliyor musunuz? Bunlar gençlerimize hiç çalışmadan nasıl zengin oluru empoze etmek heh, isteyen
0: şimdi bu sefer genç diyor ya, demek ki diyor o. Para kazanmak bu kadar kolay diyor.
1: Ben bu parayı kazandığımda devlete kafa tutarım diye biliyor. Bu düşünce gençlerimize empoze ediyorlar.
0: Tabii. Gençlere bu. Şimdi bakalım artık tutuklandı. Tabii bu masak incelemesini yapacak. Muhtemelen o düğünde takıları veren kişiler... ifadesi alınacaktır illaki. Çağla Hanım'ın ifadesi alınacaktır.
2: O zaman Mustafa ak para mı kara para mı?
1: Hepsi ortaya çıkacak.
0: Hepsi ortaya çıkacak.
1: Tamam.
0: Ama devlet ya bak bu dönem öyle bir dönem ki hep böyledir ama bu dönem öyle bir dönem ki devlete kardeşim meydan okuyamaz.
2: Ya Türkiye bak
0: devlet
2: şimdi.
0: Devlet 2 saat sonra tepende.
2: Şimdi bak ne konuşuyoruz? Diyoruz ki 80 vilayette
0: tamam,
2: 81 vilayette sığınaklar yapılıyor. Savaş hazırlığı yapılıyor diyoruz. Bir taraftan dışarıdaki bu çerefsizliklere karşı hazırlıklar yapılıyor. Bir taraftan içerideki temizlik çalışmaları yapılırken bunlarla mı uğraşacağız?
0: Evet. Ben? Şimdi reklamlardan sonra şunun halayını hazırladın. Orada çünkü sosyal medya fenomenleri
1: şey var.
0: Rejiden istiyorum. Biraz Kara Haydar'a reklamdan sonra da konuşalım. Ve daha konuşacağımız çok şey var. Bir yerlere ayrılmayın efendim.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğilerek yatıştır.
9: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Damla.
14: Bence çok eğlenceli.
13: Yok ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
2: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
3: Damla
4: bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
8: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
9: Burası neresi?
8: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
9: Yum yum yumuşacık.
8: Familyadan saf su dokunuşu.
9: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
8: Tek dokunuşta farkı hissedin.
10: Dert bende, derman şokta. Ah bende, kaldım kapıda.
11: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
12: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Damla bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
12: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
13: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin. Cepte Şok uygulamasında.
14: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
5: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden

0: Elektrik alıyoruz.
1: Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Eğlenceli okul ürünleri.

0: sizde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Damla. Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
8: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevaptasınız efendim. Hakan Demir ve Mustafa Kurnaz hocalarla beraberiz. Kara Haydar'ı konuşuyorduk. Birazdan tabii İran Savaşı'nı konuşacağız. Dakikalar sonra çünkü yeni sıcak gelişmeler var. Trump'ın paylaşımları var. Verin arkadaşlar verin. Kara Haydar konusunda bu görüntüler tabii olay oldu. Bu yürüyüşü bizim ne var ne yoku ilk bölümde izlemeyenler varsa polise meydan okuması, korumalarla polisin yanına gitmesi, bu görüntünün paylaşılması olay oldu ve 2-3 saat sonra gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklandı. İfadesinde düğün takıları 45 milyonluk düğün takıları kiralıktı dedi ve kıyafetler de sponsordu dedi. Kara para aklamadım, ben bir galericiyim, param yok hatta dedi.
1: Şimdi bu fenomenlik meselesinin suyu çıktı.
0: Çıktı.
1: Son fazlasıyla dönem çıktı. Fazlasıyla bu gençlere, yeni nesile kötü örnek olma tarafından tut. Diğer taraftan insanların böyle basit işlerle vakit öldürme, vakit katliamına kadar giden bir sürü sıkıntıları olan bir mevzu. Ne olduğu belli olmayan tiplerin çıkıp yüz binlerce, milyonlarca takipçiye ulaştığı garip, sanal, yalan bir hal aldı mesele. Yani işin altında, temelinde ne bir dayanak
2: üretim var,
1: ne bir üretim var, şey ne insanlara bir katkı var. Hiçbir şey yok hocam.
2: Hocam bir de çok özür dilerim. Şimdi bunu izleyen gençlerimiz ne yapacak biliyor musunuz? Bunun gibi devletimize kafa tutmaya kalkacak. Evet. Bu çok ciddi bir şey.
1: Çok.
2: Yani gençler bunu örnek alacak. Bunu yürüdüğü gibi 3-5 kişi arkasına toplayarak mahalleliden çok özür dilerim. Ben buranın abisiyim, ben buranın ağasıyım, ben buranın bilmem neyisiyim. Ak Mehmet'iyim, Kara Mehmet'iyim, Kara Haydar'ıyım gibi tabiri caizse kabadayılık raconu kesmeye kalkacak. Devlete rejon kesecekler. Kendi kafasında devlete rejon kesen bak burada. Devlete kafa tutan burada. Tabii, Türk polise kafa tutan burada. Buradaki asıl mesele gençlerimizin zihinlerinin nasıl bulandırıldığıdır. Ve böyle proje insanların nasıl finanse edildiğidir. Burada ya takılar sen nasıl kiralarsın ya 45 milyon takıysan kim kiraya verir? Ya bunlar imitasyon ya da kiralık değil hocam. Şimdi bakıyorsun burada kendisi bu ifadeyi
0: veriyor. Ya da kara para iddiası.
2: Ya da kara para iddiası. Sosyal medyada bununla ilgili çok ciddi iddialar var. Evet, MASOK raporları önümüzdeki günlere yayınlanacak. Biz hepimiz bunu okuyacağız. MASOK diyecek ki bu paralar nereden geldi kardeşim, bana bunları açıkla.
1: Tabii,
2: bana bunları belgelendir. Belgelendiremeyecek. Çok ciddi iddialar var. Yani bu beyefendiyle ilgili.
1: Böyle figürler de bilsinler ki bu bütün fenomen denen bu hadiselerin hepsi mercek altında.
2: Evet.
1: Devletin merceği
2: olması
1: altında ak kara çıkacak. Kara mı ak mı çıkacak hepsi.
2: Olması da gerekiyor. Sen benim buraya gelip neydi belirsiz kişiler olarak sen benim çocuğumu, gencimi zehirleyemezsin kardeşim.
1: Aynen.
2: Sen benim kızımı zehirleyemezsin. Sen benim oğlumu zehirleyemezsin.
1: Şimdi arada da konuştuk ya hocam. Bir sürü suç dosyası.
2: Evet.
1: Geriden gelen bir sürü şey hadise şimdi açmıyoruz ama yarın bugün açılacak.
0: Düğünü verin o halayı.
1: Yani burada çok dosyalar iddialara şey yapıyor.
0: Şu hanımefendi Mikarağan, beyaz ceketlinin yanındaki.
2: Evet, bu Mikarağan.
0: O fenomen.
2: Diğerleri de fenomen.
0: Erkekli kadın olan.

0: Kemerlere
1: yanlış
0: bak
1: bilmiyorum.
2: Ya. Abi kemer 2 kilo ya.
0: Evet.
2: Yani 12-15 milyondan bahsediyoruz yani. Yani bu, ya bu paralar
0: fenomenlere bunu bedava mı dağıttılar? Ben aklım almıyor. Fenomenlere bedava mı dağıttılar bu kemerleri?
3: Ya bir şey söyleyeceğim.
2: Çocuklar zannediyor ki işte bu paraları böyle ya kolay kazanıyorlar. Böyle sarf
0: hocam,
2: ediyorlar.
0: Bana hocam burada bunu empoze ediyorlar işte çocuklarımıza, hayır, gençlerimize. Çalışmayın, üretmeyin, gelin. Çok özür dilerim.
3: Bak bak hocalarım, ekrana bakın, ekrana.
2: Burada Türkiye'nin yani, yanında.
3: O da sizi izliyor. Kara Haydar'ın düğününü izliyor orada bak.
2: Konuk olarak geldi, evet, orada başka
3: geldi
2: şey.
3: Geldi valla. Takılırım elimde.
2: Bütün yayınlarda geliyor.
0: Yayınlarda geliyor.
2: Yani yukarıdaydı, şimdi aşağıya indi.
3: Aşağı indi.
0: Şimdi hocam şunu söylüyorlar aslında gençlerin, verilen mesaj basit. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oranızı buranızı açın. Yanınıza 5 tane adam alın. Bunların cebine kuru sıkıdan bozma bir şeyler koyun. Gelin racon kesin, sizi zengin yapacağız.
2: Aynen orada. Bak orada kuyumcunun da ismiyle reklamı, evet, var. Tepsinin altında, evet, tutuyor. Orada, evet, bir sürü ticaretler dönüyor.
0: Ticaretler var hocam,
2: ticaretler
0: orada.
2: Var. Adam kendi düğünü ise bu. Düğününü bile alet ediyor.
0: Evet.
2: Bu fenomenliğe, bu starlığa, bu ünlü olmaya, bu bilmem ne. Bizim çoluk çocuk da bunu izliyor. Bunu hakikaten örnek olarak alıyor.
0: Şimdi yani diyecek ki bir 20 yaşında genç kızımız, 25 evlilik çağına gelen, bana bu kadar altı takılmazsa ben evlenmeyeceğim.
2: Aynen öyle.
0: Ne yapacaksınız? Hocam bu zihin kontrolüdür. Biz az ise gayri nizami zihin kontrolü.
2: Kesinlikle.
0: Gayri nizami gençlerimizi zehirlenmesi.
3: Gençliklere bakın.
0: Evet.
3: O ne yani? Allah Allah. Bu hanımefendi neden sosyal medya fenomeni acaba?
0: Vasfı yok hocam işte. Yani bunlar böyle zamanında, çok konuşmak istemiyorum ben yani.
3: Evet. Peki Kara Haydar tutuklandı. Bundan sonra biz de takip edeceğiz Kara Haydar'ı. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Şimdi ne? Biz yine gündemimize dönelim. Kara Haydar'dan çıkalım artık.
2: Bu arada senin misafir yaklaşıyor. Yaklaşıyor.
3: Çok güzel bakıyor ya.
0: Frekans çok sevdi şimdi. Aura'yı çok sevdi.
3: Müzik çok iyi. Yani sözlerini bilmiyorum ama şahane bir Kürtçe ezgi. Çok güzel yakışmış. Belki de o biraz insanı çekiyor olabilir. Bakar mısınız? Evet peki. Trump'a dönelim. 14 gelsin. Trump diyor ki ay benim. The moon is ours. Yani ay bizim.
0: Evet. Şimdi bunu niye
3: ne söylüyor? Ne alaka?
0: Hocam?
3: Niye?
0: Çok özür dilerim. Hocam geçtiğimiz yıllarda dünyada bir akım başladı. Bu doğu felsefi akımı ve buna da kaynak Sümerleri örnek gösterirler. Allah azimüşan Kur'an'da 3 yerde aya ve güneşe yemin ediyor. Diyor ki bunun üzerine yemin ediyorum Yüce Allah. Ve şöyle bir akım var. Dediler ki ayı Anunnakiler yukarı gönderdi. Anunnaki akımı haşa. Ve bu akımı başlatan bu doğu felsefi grup aslında CIA tarafından beslenen, insanlara hiçbir şey yapmayın, çalışmayın, evrenden isteyin, sayıları söyleyin diyen grup. Ve bunlar da çok iyi bildiği için Trump bunu, kendi CIA'den bu konu çıktığı için diyor ki ay da bizim. Ay'daki madenleri arayacağız diyecek bir yakın bir tarihte. Ay'da enerji üreteceğiz diyecek. Hiçbir devlet buraya gelemeyeceğiz diye. Aslında Trump bunu söylerken kendi istihbarat örgütünün dünyaya çıkartmış olduğu bir akımdan bahsediyor. Ve bu akım önümüzdeki süreçte maalesef ki hocam hepimiz bunu göreceğiz. Gençlerimizin zihinlerini bulandırmaya başladı.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi dünyada başlayan Grönland benim diye başladı.
0: Evet.
2: Ondan sonra Meksika
0: benim
2: dedi. Amerikan memleketi dedi, benim dedi. Şimdi İran benim diyor, Hürmüz benim diyor. İsrail'in nasıl vaat edilmiş topraklarla ilgili bir yayılım politikası varsa Amerika'nın da böyle bir yayılım politikası oluştu. Dünya yetmiyor, aya doğru uzanan bir yapı ve politika. Gidip daha doğru dürüst aya inilip inilmediğinden emin değiliz.
0: Değiliz.
2: Değilken oradaki madenlerin paylaşımı, oradaki alanların paylaşımı
0: üst
2: ile
0: kurma,
2: ilgili.
0: Aya üst kurma meselesi.
2: Aynen öyle. İnsanların zihnini
0: işte hocam bütün meselemiz
2: alıp, hakimiyet altına alıp kontrol etme bütün mesele.
0: Bütün meselemiz bu. Şimdi yarın bir genç diyecek ki ben ayda bir üst kurma çalışmam var, bir projem var. Ya sen kimse ay Amerika'nın diyecekler.
3: Tabii. Yani şeyleri, bu arada bir son dakika var. İran misilleme yani olarak Amerika'nın Ürdün'deki üstlerine saldırı gerçekleştirmiş bu son dakika. Hemen görüntüyü de belki düşer birazdan. Sıcak bir geceden bahsetmiştik. Ve İran'dan da
2: şimdi
3: hamle geldi Ürdün'e.
2: Bize doğru gelecek olan kısmını konuşamadık. Kehanetlerini, evet, vesaireyi. Şimdi bizim Mekke Anlaşması'ndan sonra mesela Husilerin Suudi Arabistan'a bir sürü atakları var balistik füzelerle. Devam ediyor.
0: Evet.
2: Şimdi bir anlaşmanın içindeyiz. Ve anlaşmadaki 3 ülkede artacak

0: devam edecek.
1: Tabii ki.
0: Görünüyor ilerleyen süreçte. Şimdi İran'ın Ürdün'e, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Kuveyt'e, Suudi Arabistan'a, diğer ülkelere olan saldırılarını, özellikle Suudi Arabistan bu üçgenin bir parçası olduğu için saldırıların yönünü bize çevirmek üzere de bir plan program da var. Bizi İran'la karşı karşıya getirmek, dolayısıyla Rus'la karşı karşıya getirmek üzere de.
2: Hah, bu görüntüler sıcak. Ürdün'e misilleme görüntüleri.
0: Ürdün'de Amerikan üssü, her yer Amerikan üssü.
1: Evet.
2: Ürdün, yani Ürdün'deki Amerikan üssüne.
0: Hep şeyler zaten İsrail'in eyaleti gibi olmuş Ürdün.
2: Bunlar ne atmış olabilir hocalarım? Balistik füze mi hocam?
1: Balistik füze
0: atmış. Üstlerini vurmuş. Zaten etki alanı çok geniş
2: yeni,
0: olan
2: yeni sıcak
0: füzeler.
2: Görüntüler bunlar.
0: Orada bir taraftan Amerikan askerlerinin kaybıyla birlikte yarayı kaşıyan
1: evet.
0: Saldırılar. İran yapmak zorunda çünkü İran'a sürekli saldırıyor.
1: İran'a bu üste çok ciddi saldırılar oluyordu. İran aslında burada evet üst Ürdün'le lakin kendisine gelen en büyük tehlike Ürdün tarafından geliyordu. İran buraya kendisi korumak için vurdu. Şimdi maalesef İran aslında şöyle bir şeyde hareket ediyor minvalde. Kendisine gelebilecek bütün tehlike noktalarını ben hedef alıyor. Ve bu tehlike noktalarını da Amerika ordusunu, üstünü, Amerika askerlerini, İsrail askerlerini ve Mossad ajanlarının olduğu yeri vuruyor hocam. Yani İran istihbaratı iyi çalışmış.
0: İyi çalışmış. Şeyden de alıyor, KGB'den de.
1: KGB'den de bilgi alıyor. İran istihbaratı çok güzel çalışmış ve nerede böyle Mossad ajanı var, nokta atışı. Çat hepsini vuruyor. Şunu daha iyi.
2: Bu son dakika İran Ürdün'deki Amerikan üslerini vuruyor.
0: Şu an değil mi bu?
2: Bu yeni evet.
0: Şu an evet.
2: Çok sıcak görüntü.
1: Mevcut
2: sıcak
1: görüntülerde görüntüler. Aslında biz şunu
2: geçen
1: anladık.
2: Geçen hafta Salı da Ürdün'deki üssü vurmuştu yine.
1: Evet.
2: Tam bir hafta.
1: Aslında İran ne yapıyor hocam biliyor musunuz? İran bunların kendi kullanmış oldukları ezoterim takvimine göre İslami ezoterim takvimiyle bir karşı atak şey yapıyor. Yani onları silahıyla vuruyor.
0: Tabii. Şimdi bir tarafın elinde
2: bu da İran'ın ele geçirdiği Amerikalı ilerleme insansız deniz aracı varken
0: İran'ın elinde de yine kadim kültürden gelen evet. bir almanak var, bir tarih var.
1: Evet.
0: Onunla beraber yürüyor. Yani İran da bu savaşa karşı hazırlığını 40 yıldır yapıyor.
1: Yapıyor.
0: Bunun geleceğini de biliyordu. Buna göre o dağların altındaki o tesisleri boşu boşuna kazmadılar.
1: Tabii ki hocam. Yani,
0: yani işin İsrail'de şimdi Türkiye izin verirse konuşacağız. Bu yukarıdan Rus, Türk ve Afrika'da işte Libya, Sudan, Etiyopya vesaire Mısır birleşimiyle birlikte kendisine gelecek olan kuvvetin farkında.
1: Evet.
0: Bunu bloke edip bizim NATO vasıtasıyla Rus'a karşı koymaya hazırlanıyor. Geçenlerde bir hafta 10 gün önce Letonya'da bizim jetler mesela bir Rus drone'unu vurmak zorunda kaldı.
1: Evet.
0: NATO görevi vasıtasıyla kalktı İtalyan jetleriyle birlikte orada bir hareket oldu. Sonra Almanya Rusya'ya karşı 4 Ağustos tarihinde vurulan drone'un yapılan saldırının Rus drone'ları tarafından yapıldığını ifade etti ve konsolosluğu kapattı Rus konsolosluğunu. Evet. Bizim NATO içerisindeki 5. maddeye dayanarak Rus'a karşı tampon olmamızı istiyor bir taraftan.
1: Evet.
0: Çünkü bizim yapacağımız özellikle bu Türk, Rus, Çin ortaklığıyla birlikte kendine gelecek. Şangay Beşlisi'yle beraber gelecek tehlikeye onlar Gog Magog tehlikesi olarak görüyorlar.
1: Aynen hocam.
2: 15'i verelim. Trump paylaştı. Yine bir görelim. Amerikan Başkanı Washington, Başkan Trump'ı ziyaret eder. 15. Evet bak. Ya niye böyle bir şey yapıyor?
0: Yapay zeka başladı? Fotoğrafı bu da. Evet. Baba burada çok mesajlar var tabii.
2: Yani Amerika'nın kurucu liderlerinden biri de benim.
0: Tabii.
1: Şimdi, ben yeni Amerika'yı kuruyorum diyor hocam. Şimdi biliyorsunuz bunu hep defaatle söylüyoruz. Trump kendisini ikinci Nebukadnezar olarak görüyor.
0: Evet.
1: Birinci Amerika'yı sen kurdun, ikinci Amerika'yı ben kuruyorum demek istiyor burada. Bunu söylerken aslında da George Washington'ın geçmişine baktığımızda ne var hocam? George Washington iyi bir mason. İyi bir pagan üstadı. Pagan üstadı. Aslında şu mesajı da veriyor.
0: O bir doların üstteki semboller.
1: Evet. Şimdi aslında şu mesajı da veriyor. Trump bunlar da beni destekliyor kardeşim diyor.
0: Tabii.
1: Bütün dünyaya verdiği mesaj bu.
0: Kesinlikle.
1: George Washington birinci Amerika'yı
2: kurdu. 17'yi verin.
0: Burada Mustafa dikkat edersen George Washington'ı asker elbisesiyle evet. getirdi. Burada savaş bakanı da var.
1: Evet.
0: Yani bundan sonraki savaşları da o nasıl o başlattıysa ben de bunları ben başlatacağım.
1: Aynen öyle hocam.
2: Şu da New Mexico eyaletinin New America yaptığı. Hemen başka bir paylaşım da görelim. 18'i verin. Bir genişleme haritası paylaştı. Grönland, Kanada'yı da almış.
0: Yukarı Kuzey Amerika'yı, Kanada'yı, Grönland'ı hepsini almış.
2: Katmış.
1: Evet. Yani herhalde Trump'ın
2: 19'u verin.
0: Amerika Körfezi dedi aşağıya. Evet.
2: Her yeri almış gösteriyor. Orta bakın bu da yeşil fener ışığı yüzüğünü böyle paylaştı Trump. Ne bu hoca?
0: Vallahi
2: sesi
0: bu,
2: var mı bunun?
0: Bu enteresan bir sembol ve bir Mesih.
1: Evet, Mesih.
0: Şeyi var burada bir
1: Mesih
0: sembolize etmiş.
1: İkinci Mesih misyonu.
0: Yani
1: bak hocam.
0: Perdeyi ben çekerim, koruma altına bravo. Ben alırım.
1: Bravo hocam. Yani burada inanılmaz bir ikinci Mesih misyonu ben de demek istiyorum. Yani burada aslında Süleyman Peygamber'in yüzüğüne, Mührü Süleyman'a bravo. Bir atıf var.
0: Çünkü Süleyman Peygamber'in yüzüğü zümrüttür, yeşildir.
1: Evet, aynen
0: burada,
1: hocam.
0: Oradan yola
1: buradan yola çıkarak Süleyman bravo Peygamber hocam olarak kendisini görüyor. Ve diyor ki ben bütün aleme hükmediyorum haşa. Cinlere de ben hükmediyorum. Metafiziksel varlıklara da ben hükmediyorum.
0: Fizik aleme
1: fizik aleme de, metafizik aleme de ben hükmediyorum.
0: Ve diyor. Yüzük bende diyor.
1: Ve yüzük bende diyor.
0: Evet. Ve orta parmakta.
1: Evet.
0: Kuvvet parmağında.
1: Kuvvet parmağında.
0: Kuvvet parmağında.
1: Ya bu bir subliminal mesaj.
2: Ya evet. Onun bile bir anlamı var yani.
1: Tabii ki.
0: Süleyman yüzüğünün zümrüt olduğunu, yeşil hocam olduğunu ve üstündeki sembole kadar işlemişler.
1: Evet. Ve burada bir set çekmesi. Kendisi ikinci Mesih misyonu. Bakın hocam burada buradaki bütün dünyayı kontrol ediyor.
0: Tüm Matrix'e ben sahibim diyor.
1: Aynen. Aynen hocam.
0: Ben hakimim diyor.
1: Aynen.
0: Haşa.
1: Tanrım
0: diyor. Tanrım diyor.
1: Haşa.
2: Bir de 22'yi verelim. Yeni nesil kıyafet tanıttı Trump. Uzay kuvvetlerinin yeni nesil kıyafeti Ay bizimden sonra bir de bunu paylaştı üzerine.
0: Ya bu Uzay Yolu dizisindeki şeylere çok benziyor. Oradan almışlar. Çok amatör aslında.
1: Evet.
0: Bir de şeydeki kıyafetlere çok benziyor. Yine 2012 filmindeki o denizaltı kullanan Çinli kaptanın kıyafetlerine çok benziyor. Olmayan bir uzay birliğinin kıyafetleriyle bir hocam, propaganda
1: şu,
0: içerisinde.
1: Şu sembollere baktığımız zaman özellikle şuradaki. Şuradan, evet. Yani tamamen.
0: Bak ortadaki haç.
1: Aynen haç. Ters haç çalındı.
0: Ters
1: hocam,
0: haç. Pagan haç.
1: Evet. Asıl meselemiz bu. Yani ters haç biliyorsunuz pagan kültüründe paganistlere cehennem açılan portal kapısı demek.
0: Evet.
1: Ve ters haç Amerika'da ve bazı kiliselerde özellikle de böyle şeytana tapanların gittiği kiliselerde ters
0: kesinlikle
1: kapının tersi olarak gösterilir. Ve bu cehennem açılan portal demektir ters haç. Ve biz ters haçı nerede görüyoruz hocam? Dünyada bu şekilde konserler veren bazı sanatçılar var. Özellikle de ben ismini söylemekten hiç imtina etmem. Travis Scott, Drake. Bunlar ters haç platformu üzerinde
0: ters,
1: konser verirler.
0: Ters yıldız, pentagram.
1: Ters yıldız, pentagram.
2: Trump'ın yeni evet saç stilini nasıl buldunuz?
1: Trump saçları boyamış galiba burada ya.
2: Boyamış herhalde.
0: Bir yenilenme boyamış var. Burada hep bu yenilenme sembolleriyle geliyor.
1: Evet.
0: Yeni, yeni Amerika.
1: Yeni, yeni Trump.
0: Yeni Trump. Yeni, yeni düzen, dünya. Yeni dünya. Yeni misyon. Yeni düzen. Tek, ben.
1: Ben, tabii. Ben.
0: Hep şey veriyor. İmparatorluk şeyleri veriyor.
1: Tabii, tabii. O
0: Roma devamı benim.
1: Benim diyor.
2: Bu arada Danimarka'da Grönland'a 100 asker gönderdi. Çin'in Nostradamus'u Yang Huin daha önce birçok şeyi bildi. Aslında normal Nostradamus dediğimize bakmayın bir ne denir stratejist. Diyor ki Amerika'nın İran Savaşı 20 yıl sürebilir. Amerika'da zorunlu askerlik dönemi başlayacak. Amerika'da isyanlar çıkacak. Küresel ekonomi çökecek. Trump 3. kez başkan olacak. 3. kez normalde olamıyor biliyorsun.
1: Olamıyor evet.
0: Olamıyor. Bu süreçte bir neler gösterecek?
1: Tabii ki yani şey yapar, başkanlık seçimi iptal eder.
0: Seçim iptal edilebilir.
1: Savaş var.
0: Seferberlik olabilir.
1: Seferberlik ilan edilebilir. Çünkü onların bir yasası var galiba yanlış bilmiyorsam. Bunu bir savaş dahilinde uzatabiliyor. Seçim iptal edebilir. Böyle evet bir yetkisi var. Senato ile beraber. Lakin burada aslında bunu binlerce yıl önce Muhittin Arabi Hazretleri de söylüyor. Yani Amerika ile ilgili öngörüleri var. Kehanet demiyorum. Çünkü o bir kahin değil, bir öngörüstür.
0: Tabii, kerametler benim var.
1: Evet, kerametleri var bununla ilgili. Zaten bunu sadece bu Çinli kahini de demeyelim, öngörü söyleyen arkadaşın da.
0: Analist.
1: Analist diyelim.
0: Analist diyelim.
1: Bundan daha önce söylenmiş şeyler bunlar.
2: Peki, 42'ye geçelim. Şimdi gelelim, programın başına duyurduk herhalde ya da altyazıda mı duyurduk? Tokat, Zile'deki Tokat kazısına.
0: Evet.
2: Bu arada Tarsus kazısıyla ilgili YouTube'da bir videomuz var. Ne var ne yok YouTube'a şimdi girip görebilirsiniz. 290.000'de en son izlenmesi. Yeni görüntüler, yeni iddialar var. Peşini bırakmıyoruz. İzleyin onu. Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesindeki kaçak kazı sırasında ortaya Roma dönemine ait figürlü mozaikler çıktı. Hitit'ten Osmanlı'ya uzanan köklü tarih ve Sezar'ın ünlü zaferiyle bilimsel önem taşıdığı belirtiliyor. Kalenin altındaki gizli tüneller, mühürlü odalar, ezoterik iddialar, kayıp hazine efsaneleri, her şey var. Tabii bu olayı biraz bizim Koray Kamacı ortaya çıkardı, üzerinde durdu.
0: Koray Kamacı başlattı.
2: Başlattı.
0: Hadiseyi anlattı, çok da
2: nedir
0: iyi
2: bu
0: yaptı.
2: Olay?
0: Şimdi hep anlatıyoruz. Üstü fethettik ama altta fethedemedik.
1: Evet.
0: Şimdi bir taraftan Vatikan eli, bir taraftan buraya mesela 1992 yılında Prens Charles'ın yaptığı gizli ziyaret.
2: Buraya mı yapmış?
0: Ve bunu buraya yapıyor.
1: Buraya.
0: Bu bölgeye yapıyor çünkü
1: Sulu Saray tarafında.
0: Onlar için çok değerli pagan sembolleri var.
2: 45.
1: Evet.
2: 1992'de.
0: Kraliyetin de pagan olduğundan pagan yola çıkarsak da. Pagan. Buraya önemli ziyaret gerçekleştiriyor.
2: Şurayı ziyaret etmiş.
0: Şimdi hadiseler Bolu'da da.
2: Sebastopolis antik şehri.
0: Tarsus'ta da hep Vatikan
2: Berin diğerleri
0: ya da uzantılı bir takım insanların bölgeye gelip oradaki definecilerle birlikte başlattığı çalışmalarla hareket alıyor. Tarsus'ta öyle bir Ermeni kadın geliyor. Evet. Size altınları alın, ben buradan emaneti alayım vesaire.
1: Geri sizin olsun diyor.
0: Geri sizin olsun. Bir emanetler var. Şimdi burada bölge olarak burası Rum Pontus'la Kapadokya geçişinde çok önemli bir bölge. Sezar'ın gelip Rum Pontus'la savaştığı ve geldim
1: gördüm, yendim dediği
0: ve tablete yazdırdığı ve o tabletin kaybolduğu
1: yer.
0: Yani Romalıların o tableti aradığı, Hristiyan dünyasının emanetlerini yine erken Hristiyanlık döneminde milattan sonra 2. yüzyılda olabileceği düşünülen bir yer ama definecilerin bir çalışmasıyla başlayan ve Zeugma'daki o Çinyan kadın figürüne çok benzer bir mozaiğin bulunmasıyla ve devletin el koymasıyla birlikte devam eden bir süreç var. Ve burada bu bölgede Efes'in 2,5 kat, 3 katı büyüklüğünde şehirler olduğu ve bunların yine kazıyla ortaya çıkması gerektiği ve bu kazılarla beraber kayıp Medusa lahitinin belki bulunabileceği, burada kutsal kase ile ilgili, kutsal mızrakla ilgili ya da pelerinle ilgili ya da çok aranan kayıp İncil'le ilgili bir takım bilgilere ulaşılabileceği ya da ta kendilerine ulaşılabileceği ile ilgili pek çok görüşler var. Memleketimizin aslında hemen hemen coğrafyamızın tamamında erken Hristiyanlık dönemiyle, Roma dönemiyle ve sonraki dönemle ilgili çok önemli bilgilerin, belgelerin ve emanetlerin olduğu biliniyor. Ve Vatikan arşivlerinden hareket ederek çıkıp gelen, bir taraftan bunları aramak üzere gelen ekipler varken, bir taraftan da bizim bilmediğimiz ama onların bildiği alanları koruyan pek çok ekipler var.
1: Şimdi hocam size şöyle ilave edeyim. Sulu Saray ve Sebastopolis 1800 ortalarına kadar tahmin ediliyordu bir yerleşkeydi ve 1950'li yıllardan sonra burada çalışmalar başlıyor. Ve burada iki şey bizim çok dikkatimizi çekiyor. Burası daha önce Kapadokya'ya bağlı bir eyalet, Tokat.
0: Evet.
1: Fakat ben hemen şöyle bir tarihi alıntıdan bahsetmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'dan kutsal emanetlerin bir kısmını aldıktan sonraki süreçte Tokatlı Kalesi'nde dinlendiğine dair bazı tarihi kaynaklar, alıntılar var. Şimdi burada kutsal emanetlerle ilgili çok ciddi bir iddia var ve çalışma var. Şimdi bunun neticesinde burada adak ve mezar stelleri var. Adakların olduğu mezar stelleri
0: sunak.
1: Var. Sunaklar var. Bu bize şunu gösteriyor. Yalnız bu sunaklar milattan öncesine de bir atıfta bulunur.
0: Tabii. Yani sadece
1: Pagan dönemine de bir atıfta bulunur. Ve bizim karşımıza hocam çok ilginç bir şey çıkıyor. Tokat'la ilgili. Baktığımız zaman o coğrafya cennet bahçelerinde suların olduğu, aktığı yer olarak karşımıza çıkıyor.
0: Adem bahçeleri hocam.
1: Adem bahçeleri hocam, aynen. Bir ucu olarak çıkıyor. Bu ne demek? Bu şu demek.
2: Adem bahçesi fotoğraflarını.
1: Adem bahçelerinde olan ve bulunan bir kutsal emanetin ahir zamanda gelecek, onların inanışı.
0: Onların beklediği
1: Moşiha Adem bahçesinde sunulması gereken bir hediye var hocam. Bu da hocamın ifade etmiş olduğu gibi bir tablet. Taş bir tablet. Ve bu tablet onların inancına göre gelecek Moşiha'nın Muşiyahlığını temsil edecek. Ve bunun da yüksek ihtimalle Tokat'taki bu tarihi yerde olduğu iddia ediliyor. Şimdi hocam bakın burası Adem bahçeleri, cennet bahçeleri.
0: Bu Evet. Tevrat'ın yaratılış bölümündeki dört tırmağın olduğu bölge.
1: Şimdi Tokat zaten yukarı tarafta kalıyor. Tokat'la ilgili de bir illüstrasyon.

0: sorunumuz vardı.
1: Evet, o batıda
0: şimdi
1: kalıyor biraz.
0: Buradaki,
2: gelsin o da.
0: Buradaki asıl meselemiz şu. Buradaki Aden bahçelerinde sözde sahte Moşiyah'ın, biraz önce bahsettik hocam, bunu aslında Hasidik Yahudileri de bahsediyor. Onların asıl inancı bu.
1: Onların beklediği.
0: Onların beklediği. Hasidik Yahudilerin beklediği Moşiyah bu. Onlara göre de 2000 yılında aslında Moşiyah yılı başladı. Ve çok gariptir ki Moşiyah'ın burada taç giydirileceği.
2: Değiştirin haritalar arkadaşlar.
1: Bu bölgede, bizim Aden bahçesi, Van bölgesi.
0: Kutsal bölgesinde Moşiyah'ın taç giydirileceği ve o tabletin kendi hahamları, bunların da bir kısa adı vardı, ismini unuttum, şu şekilde takdim edileceği. Bu kendi inanışlarına göre bir ritüel hocam.
1: Evet.
0: Ve bunu da aldıkları yer, aradıkları yer bu Sebastopolis.
1: Sebastopolis yani Sulusaray bölgesi.
0: Sulusaray bölgesi aynen hocam. Evet. Ve burada bunu arayacaklar hocam. Adam bahçesi, bakın Kral Moşiyah'ın ruhu Allah'ın kutsal ışığından zevk alır. O ışıktan beslenir, zamanı geldiğinde bu dünyayı tezahür eder.
1: Bu Zohar'da geçiyor.
0: Zohar'da geçiyor. Zohar'da geçiyor. Bu yine hocam İngiliz tarihçi David McRae'nin Cennete Giden Yol başlıklı makalesinde, bakın buraya Van bölgesini Eden. Yani Aden bahçesi olarak gösteriyor. Biz daha önceki programlarımızda ne dedik Hakan hocam? Harran Ovası. Evet. Niçin bunlar için kıymetliydi? Şimdi puzzle'ı birleştirelim mi? Harran Ovası, Aden bahçeleri, Tokat kazısı. Bunlar bunların istediği şey. Ama emin olsunlar, devlet aklı bunun önlemini çok önceden aldı. Nasıl Şilom yazıtı Milli İstihbarat tarafımızdan korunuyorsa, bu da mutlaka.
1: Şimdi
0: mutlaka
1: burada hocam bir emanet çok şeyi kısa daha var. Çok kısa gireyim oraya da. Mitridates'in hani kendini yavaş yavaş zehirleyerek, zehire evet karşı bağışıklık geliştirip neredeyse ölümsüzlüğe ulaştığı bir ilaç formülü ve kayıp kitap hadisesi de var.
0: Burada değil mi hocam?
1: Burada. Yine Roma'dan kalan emanetlerin aranmasıyla ilgili, özellikle bu kayıp kitabın aranmasıyla ilgili de çok önemli beklentiler var bölge olarak. Hem Tokat Zile hem Sulusaray bölgesindeki bu büyük kazılardan sonra, inşallah devlet eliyle yapılacak olan
0: tabii.
1: büyük kazılardan sonra hepsi bir ortaya çıkacak.
0: Hepsi çıkacak.
2: Peki
0: hocam.
2: Şimdi bu arada bak izleyicimiz, o yeşil Trump'ın videosunda yeşil yüzük vardı ya, onu tekrar verin. Diyor ki bir izleyicimiz, Mecnun Bey selam olsun, Green Lantern adlı bir süper kahramanın yüzüğüymüş o. Uzaylılar tarafından bir insana verilen ve bu yüzük sayesinde aklından geçirdiği şeyleri gerçeğe dönüştürme gücüne sahip birisine dönüşüyor diyor. Çizgi filmde, dizide. En ilginç tarafı, dünyada bu yüzüğü taşıyan kişi gezegeni uzay istilalarına karşı korumakla görevli.
1: Tam onun
2: abi
1: beklediği ve yapmak istediği. Tamamen her şeyi kontrol altına almak istediği.
0: Ya hocam aslında aynı şeyi çıkıyor.
1: Hazreti Süleyman'ın kuvvetine, evet, kudretine
0: eşdeğer görürken.
1: Eşdeğer görürken.
0: Eşdeğer görürken. Aynı Yakut, Zümrüt. Kuvvet parmağında.
1: Kuvvet parmağında. Aynen.
0: Yani Mührü Süleyman'a bir atıf var.
1: Sembollerde altla üstü tabii birleştirdim sembolleri. Bütün hakimiyet bende. Perdeyi istediğim yere çeker.
0: Tabii.
1: İstediğim
0: şekilde
1: yönetirim.
0: İstediğim şekilde yönetirim.
2: Evet.
0: Yönetirim.
2: Hocalarım çok teşekkür ediyorum. Hakan Demir, Mustafa Kurnaz. Orada
1: teşekkür
2: kalabiliriz.
1: Ederiz.
2: Efendim yayını noktalıyoruz. Bu programı tekrar Ne Var Ne Yok soru cevap YouTube kanalında olacak. Ne Var Ne Yok YouTube kanalında ve Türkiye Rakıncı YouTube kanallarına da sizleri bekliyoruz. Perşembe görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Şubat 1993.
3: İkinci kule altındaki Dünya Ticaret Merkezi'nin alt bodrum katlarında büyük bir patlama meydana geldi. Bir terörist bomba. Bu ne kadar korkunç bir suç.
4: Ağustos 1998.
5: Nairobi ve Darüsselam'daki elçiliklerimiz bombalandı. Bu bombalamadan Bin Laden terör ağı sorumlu.
4: İntihar bombacıları gemide büyük bir delik
2: açtı. Dualarım Amerika Birleşik Devletleri gemisi Kol'deki patlamada hayatını kaybedenler ve aileleri için.
3: Afganistan dağlarında saklanan Bin Laden bu saldırıları planladı.
6: 9 Eylül 2001.
2: Kuzey İttifakı lideri Ahmet Şah Mossad, El-Kaide üyeleri tarafından öldürüldü.
4: Mesud'un ölümü Kuzey İttifakı'nı istikrarsızlaştırdı ve Afganistan'da Taliban'a karşı tek tehdidi ortadan kaldırdı.
5: Amerikalı meslektaşıma son derece endişeli.

0: ile olduğumu söyledim. Çünkü büyük bir şey olacak. Bir şey planlıyorlar. Bundan kesinlikle eminim.
1: 11 Eylül 2001. Campbell, Kentucky. Saat 7.45.
2: Evde şömine olduğuna inanamıyorum.
3: Evet. Yani bir nevi şömine. Propanlı.
2: O bir şömine.
3: Maddie. Tamam, kalk hadi bakalım. Evet, tamam. Ayakkabılarını giydirelim şimdi. Hey, çizimlerini beğendin mi?
4: Bu bir uğur böceği.
3: Uğur böceği mi? Vay, çok güzel.
2: Duvarları boyamadan bu odayı yerleştirmek istemiyorum. Biz derken seni kastediyorum.
3: Çok iş var gibi görünüyor.
2: Eminim bir anlaşmaya varabiliriz.
3: Evet, bu da ne be?
2: Bu evi çok seviyorum.
4: İspanyolca öğrenmen lazım baba.
3: Evet, listede var tatlım.
4: Okula yine sen mi götüreceksin?
3: Aha, ve alacağım da.
4: Cidden mi?
3: Evet. Şunu kıs biraz tatlım. Tamam.
5: Manhattan adasının en ucuna yakın
4: baba,
5: bir noktada.
4: Baba bak.
5: Dünya Ticaret Merkezi'nin olduğu yerde. Ülkeye yönelik açık bir terörist saldırısında iki uçak Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptı. Uçaklardan birinin kaçırılmış bir American Airlines 767 olduğu bildirildi.
1: Cumberland Nehri, Kentucky. Exville Tatbikatı 8.31.

0: Tamam.
1: Oh,
0: tamam.
1: Tanrı'ya şükür.
2: Gerçekten mi? Cidden mi?
1: Ha?
2: Ne oluyor dostum? Ne oluyor be?
3: Sakin ol dostum. Trafiğin şu anda ne durumda olduğunu biliyor
2: musun? Trafik mi? Bütün sakin gece dostum, burada donduk ol. Resmen be.
1: Ne? Kahvecide mi durdun?
2: Neden şu nehre hatta atlamıyorsun?
4: Nerede? Alo 8.30 ne oldu?
3: Ne bilmiyor musun?
1: Hayır neredeydik dostum? Tanrım çok alçaklar.
3: Bu da uçuş talimi mi? Bu tatbikat değil.
5: Tango. Anlaşıldı efendim.
6: Bana istihbarattan Caş Beyliği bağla lütfen.
7: Beyli 3. hattı efendim.
6: 3. hat mı dedin?
7: Evet efendim.
6: Ses ver. Caş, tanrım bu işi batırdınız ha? Doğrulandı mı? Nerede olduğunu bilmek benim değil senin işin. Biz sadece hazırız. Konuşarak vakit kaybetme. Sen neden buradasın? O sakalınla üniforman dışında. Kuvvetten döneli 3 hafta olmadı mı?
8: Evet efendim özür dilerim. Teknik olarak hala
6: izin. Bugün buradaysan izin bitmiştir. Etrafına bak yüzbaşı. Biraz meşgulüz. Ne istiyorsun?
8: Takıma geri dönmek istiyorum efendim.
6: Senin bir takımın yok. Benim kadroma geçirildin ve kendi isteğinle.
8: Bu öncedendi. Binalara uçak uçurulmadan önce yani.
6: Pekala. As subayın emeklilik dilekçesini verdi ve sen terfi ettirildin. Yani takımın artık yok. Tamam mı? Fırsat çıktıkça yeni ODA'lere yerleştirileceksin. Bence masana dön Afganistan istihbaratını çalışmaya başla.
8: Saldırılara Taliban mı destek verdi?
6: El-Kaide planladı. Afganistan'da barınıyorlar.
8: Orta Doğu bizim görev bölgemiz efendim.
6: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Ama durum şu, bir bölgen yok çünkü bir takımın yok. O yüzden masanın başına dön işimi yapayım.
8: Lanet olsun.
6: Çavuş 4. hatta kim var?
9: Kulenin çökmesi uzun sürmedi. Şu ana kadarki can kaybı gerçekten de felaket boyutta. Yaklaşık 10 bin kişi olarak tahmin ediliyor. Ama bu sayı çok daha fazla yükselebilir. Potomac Nehri'nin hemen karşısından gelen bu görüntüler Pentagon'dan. Gördüğünüz gibi hala yanıyor. Kesinlikle kontrol altına alınamayan bir yangın var. Kaçırılmış bir yolcu uçağı.
3: Ne haber kaptan?
8: Ne haber Milo?
3: Burada ne yapıyorsun?
8: Takımımı geri almaya çalışıyorum.
3: Aa, senin küçük jalapeno bundan çok hoşlanmayacak değil mi?
8: Evet muhtemelen.
10: Ne diyorsun sen? Bu takım bitti.
3: Aa, senin küçük jalapeno bundan çok hoşlanmayacak.
10: Bütün olanları haberlerden izleyeceğiz.
8: Evet, ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Lanet bir savaşın çıkacağını bilmiyorum.
10: Ne dostum o küçük rahat ofisinde sen ve ailen gayet
8: ne yani bu olanlar yaşanırken kenarda oturacağımı mı sanıyorsun? Ha?
4: Babus'la konuştun mu?
8: Evet konuştum. Yapacağım. Geri dönmek istediğimi söyledim ve hayır
9: dedim. Lütfen bizden ayrılmayın sevgili seyirciler.
4: Bana hayır demez. O evrakı teslim ettiğini söyledi.
8: Hayır masamda duruyor.
4: Güzel.
9: Tekrar ediyorum.
11: Olduğu bildirildi.
12: Eğer bunu Orta Doğu'da biri yaptıysa 5. grup hazır.
3: Kesinlikle dostum. Kesinlikle yani olurduk.
1: Lanet bir yüzbaşımız olsaydı.
8: Bu savaşta yerimizi alacağız çocuklar sözümü unutmayın.
7: Toplantıda efendim. Özel

0: özel bir toplantı efendim.
1: Şu anda gördüğünüz şey Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesinden biri.
2: Emeklilik belgelerin mi?
3: Teslim edilecek bir şey yok efendim. Hala ODA 595'in baş astsubayıyım ve ekibim 5. gruptaki diğer tüm ekiplerin toplamından daha fazla tecrübeye sahip. Somali'de çöl fırtınasında yaşadığımız her şey bir anlam ifade ediyor. Bu ekibi dağıtırsanız en zehirli yılanınızın başını kesmiş olursunuz.
2: Evet. Tamam. Bir yüzbaşı bulup seni göreve alırım. Savaş tecrübesi olmayan bir yüzbaşı. Hiç savaşa gitmedi. Sizi sadece eğitimde yönetti. Zaten kadroya alındı. Bu kariyerini mahveder, farkında mısın?
3: Tüm saygımla 2 yıl boyunca o adamla birlikte bu ekibi yönettim. Eğer onun bu işe kariyerini ilerletmek için katıldığını düşünüyorsanız yüzbaşınızı tanımıyorsunuz demektir.
2: Kalkma.
4: Masa için kusura bakma.
2: Hayır. İyi iş çıkardın. Zaten gideceğin yerde gerekmiyor.
5: Havada olan uçuşlar ve yaklaşık 5 dakika önce hepsi...
6: Özel kuvvetlerde termal yok mu?
3: Ordu bunu beklemiyordu.
6: Evet. Bu durumda 2 kişi var. Ona sen söyle. Senin işini ben yapmayacağım.
3: Marsha.
6: Döndüğümde sarılalım.
3: Merhaba dostum.
7: Gidiyor musun?
3: Evet, gitmem lazım.
7: Ne kadar süre?
3: Bilmiyorum. Hey. Seni sevdiğimi biliyorsun, değil mi?

0: Vay, fırına kadar geldin ha bebeğim.
1: Bazı eşyalar, ben temizlik yaparım.
0: Şey, ben düşünüyordum da ben gittikten sonra o fırını temizlemek için bolca zamanın olacak. Ama benim zamanım azalıyor, o yüzden...
1: Ne yapmak istediğini tahmin edebiliyorum, evet.
0: Yani 2 saatim var, çok kısa.
1: Hayır, hiç şansın yok. Seni bana getirecek tek garanti bu, tamam mı?
0: Lütfen. Sadece biraz. Tamam, biliyor musun? Savaş çok hızlı bitecek.
1: Çocukları uyandır. Zaman geçirin. Ben neye imza attığımı biliyorum. Onlar bilmiyor.

0: İstemediğin şeyi dileme.
1: İki ay önce New York'a bir uçaktaydın, değil mi?
0: Bana açıklamak zorunda değilsin. Ben bir askerin eşiyim. Ve şanslıydım. Şimdiye kadar tek endişem sıtma ve helikopter kazalarıydı.
1: En tehlikeli kısım gidiş ve dönüş yolculuğu.
0: Artık değil. Ne kadar süre gidersen git. Yeter ki geri dön. Anlıyor musun?
1: Tabii ki anlıyorum, evet.
0: O zaman eve döneceğini söyle.
1: Söyleyemem bebeğim, uğursuzluk getirir.
0: Bunu duymaya ihtiyacım var.
1: Eve döneceğim.
2: 16 Ekim 2001, Özbekistan. K2 üssü, Afganistan sınırının 97 mil kuzeyi.
3: Hey, ODA 595, ne taraf?
4: Şu Kuanset kulübelerini görüyor musunuz takımlar için? Oda numaraları kapılarda efendim.
3: Ülke içindeyken selam vermeyin.
5: Yüzbaşımızı öldürtmeye mi çalışıyorsun dostum?
4: Bunların hepsi dost birlikler.
6: Öyle mi? Şu adam mı? O benim dostum değil. Kesinlikle dostum değil.
5: Lanet dilim.
7: Ben onların dostu olabilirim. İyi birine benziyor
6: o
7: şu.
6: Mu?
7: Baksana. Evet.
8: Dikkat, dikkat. Hey, dikkatli olun. Hey.
7: Nasılsınız beyler? Noel erken gelmiş gibi ha?
9: Ha evet. Oho. Nerelerdeydiniz siz?
6: Lanet be, Nickelback konserine gittik.
9: Nasıldı? İç çamaşırlarınızı sahneye
7: hayır,
9: attınız mı?
7: Hayır hayır. Hava düzelene kadar bekleme pozisyonunda kaldı.
9: Duyduğuma göre burada hava Haziran'a kadar değişmez. Dün gece kar yağdı. Buna göre alışın.
1: Ne bunlar ne böyle?
9: Biri levazım subayına bir gold kart verdi. Şimdi soğuk hava taktik ekipmanı olan tek birlik 10. Dağ Birliği. Ve paylaşmıyorlar.
1: Herkesin GPS taşıdığından emin olun. Bu yerin tek topografik haritası bile.
9: Anlaşıldı yüzbaşı.
4: Hey 5-15'in çadırlarının dışında ne bıraktığına
3: hey,
4: bakıyorsun?
3: Hey kızlar sessiz olun. Britney Spears.
4: 5 aydır sağdayım. Harika. Bu saçla idare edeceksin.
10: Hey dostum bu peruk mu? Dokunabilir miyim biraz?
4: Kafanın karısına sor dostum. Bayılıyor buna. Yüzbaşı uzatın dedi çocuklar. Ne oldu? Ne oldu?
10: Dur.
4: Ne yapıyorsun?
10: Hey dikkatli ol. Ben Krav Maga biliyor. Sakın aklından bile geçirme.
7: Tamam, bırakın kalemleri. Diğer 5 takım görüşmeye alındı. Yüzbaşım, hepimiz sana güveniyoruz ama baskı olmasın.
1: Sağ ol dostum. Görüşürüz çocuklar.
4: Evet, onlara günlerini göster yüzbaşım.
6: Bin Laden, Taliban ve El-Kaide'yi finanse ediyor. Afganistan'ın her yerinde terör eğitim kampları var. Birleşik Devletler topraklarında büyük bir saldırı gerçekleştirdi ve bir tane daha istiyor. Eğer onu durdurmayı başaramazsak daha fazlası olacak. Bin Laden beyni olabilir ama sakın şunu unutmayın. Afganistan, Taliban'ın kas gücüdür.
1: Mezar-ı Şerif. O şehri kim kontrol ederse Afganistan'ı kontrol eder. Taliban'dan mezarı alırsak Bin Laden'i felç ederiz.
6: Bu yarı yarıya doğru. Sözümü keseceksen tamamen doğru olsan iyi olur. Hayır, biz hiçbir şeyi ele geçirmiyoruz. Mezarı alacak adamın adı General Dostum. Kuzey İttifakı'ndan bir Afgan savaş ağası. Askerleri var, istihbaratı var, kayalıkları biliyor, hem mağarayı biliyor. Ve en önemlisi Taliban'dan hoşlanmıyor.
1: Bu hava saldırısıyla ilgili mi? Özür dilerim efendim.
6: Hayır, bunu doğru bildin. Dostum Taliban'ı tek başına alt edemez. Plan şu, sizi Kuzey Afganistan'a indireceğiz. Orada sizi dostuma götürecek CIA görevlisiyle buluşacaksınız. Göreviniz, dostumun güvenini kazanmak. Milislerine katılmak, Taliban mevzilerine ilerlerken onunla birlikte savaşmak. Oraya vardığınızda yakın hava desteği için çağrı yapacaksınız. Gerisini dostum halledecek birer birer, mevzi mevzi mezarı alana kadar ve Taliban düşene kadar. 6 haftanız var.
1: Ben 3 hafta derim efendim.
10: Lanet olsun.
6: Hayır, hayır. Tamam, dinliyorum. Neden 3?
1: Ruslar daha önce buradaydı değil mi? Bunu yaptılar ve yazdılar. Dediler ki her yıl istisnasız Kasım ortasına kadar kar bütün dağ geçitlerini kapatıyor. Ruslar kötü bir kıştan bahsediyorsa genelde dikkate almaya değer. 3 haftadan sonra mezara giremeyiz. Taliban mevzilenip savunacak ve adamlarım eve dönemeyecek.
6: Hava desteğin 35 bin fitte uçan B-52'lerden geliyor. Bombayı kendi üstüne atmadan yeterince yaklaşıp nasıl isabet sağlayacak?
1: Yoldan çekilmem gerekecek efendim.
6: O 3 hafta yapacağın hatalar için güven payı.
1: Hata olmayacak, ihtiyacımız olan tek şey 3 hafta.
6: Bunu daha önce yapmamış biri için oldukça iddialı. Hiç savaşa gitmemiş biri.
1: Bunu dezavantaj olarak görmüyorum efendim.
6: O zaman bunu açıklasan iyi olur.
1: Tanımadığımız savaş lorduyla işbirliği yapıyoruz. Düşman kim, müttefik kim bilemeyeceğiz. Attığımız her adım yüzlerce farklı savaştan kalma bir mayın tarlasında atılmış olacak. B-52'den akıllı bomba hava saldırısı talep etmedi. Dolayısıyla size bunu daha önce yaptığını, bu konuda tecrübesi olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyor efendim.
6: Bu görev için 5...

0: potansiyel yüzbaşıya briefing verdim. Toplamda yaklaşık 100 yıllık askeri deneyimleri var. Ama durumu olduğu gibi gören tek kişi sensin. Seni seçiyorum. Sen ve 11 adam. Hedef gücü Dagger. Şunu da söylemek istiyorum. Başarılı olsanız bile eve dönme ihtimaliniz...
1: Bütün saygımla %100. Çünkü ben de bir söz verdim. Ve onu tutacağım efendim.
2: Daha iyisini bilirsin Nelson. Sana ne söyletti?
1: Nahel.
3: Yaptığımız şey tuhaf değil mi? Aileni bırakıp savaşa gitmek nasıl bir şey?
0: Kalkış saatiniz 22.00. Dağılın. Hayır, bunu bırakın gidin. Yüzbaşı. Savaşa giden birinin yanında götüreceği en önemli şey bir sebeptir. Bu kulelerden. Bunu yanında taşı. 5 hafta önce 19 kişi ülkemize saldırdı. 12 kişi karşılık verecek. İlk kişiler siz olacaksınız. Gidin ve bunu kazanın.
1: Sağ olun efendim.
4: Evet.
1: Vay be, ilk giren biz olacağız.
4: Evet,
1: yani.
4: Evet, Apollo programı gibi. Uzaya ilk neyi gönderdiklerini biliyorsun değil mi?
1: Ne?
4: Bir maymun.
1: Harika.
4: Dinle kardeşim. 6 haftadır. Bunu aceleye getiremeyiz. Hava nasıl olursa olsun tehlikedeyiz. Tek amacın bizi hayatta tutmaya çalışmaksa o zaman kesin ölüyüz.
1: Bu ekipten tek bir adam bile kaybetmeyeceğim Hal. Eve dönmenin tek yolu kazanmak.
4: Pekala, sana inanıyorum. Hadi çocuklara görevin geldiğini söyleyelim.
5: İhbarat olarak
6: bu
5: bunu verdim.
6: Bu istihbarat değil, motivasyon. Ve bende bunun 2 kule dolusu var.
7: Çalışmana gerek yok Falls. Sana ateş edene ateş edersin.
5: Öyle mi istiyor? Çok teşekkür ederim Bay Bilge.
8: Hey bak Michael, bu sensin.
9: Siz gerçekten...
10: Peki buna ne deniyor ha? Şapka gibi bir şey mi?
6: Çocuklar.
7: Ben kötü
6: çocuklar...
7: saçla uğraşmam.
5: Dinleyin.
1: Pekala çocuklar. Biz gidiyoruz.
9: İşte evet. Bu.
1: İşte diğer 5 takımı geride bıraktık. Düşman atlarının arkasına ineceğiz. Kuzey İttifakı'ndan bir savaş ağasıyla General Abdüldostum'la buluşacağız. Taliban'la savaşmasına ve Mezar-ı Şerif şehrini geri almasına yardım edeceğiz. Orası bütün Kuzey Taliban güçlerinin ana üstü ve kilit noktası.
4: Eğer o şehri alamazsak bütün ülke lanet bir terör eğitim kampına dönüşecek. Dünya Ticaret Merkezi daha başlangıç. Bizimle işleri bitmedi.
1: İşin zor tarafı, sadece 21 günümüz var.
6: Kaç askeri var?
1: 200 maaşlı askeri ve sayısı belli olmayan yarı zamanlı milisleri var.
8: Peki ya karşı taraf?
1: Karşı tarafta yaklaşık 50 bin Taliban ve El-Kaide savaşçısı var. Füzeler, zırhlar, roketler, havanlar, makineli tüfekler. Sayıca azız.
10: 5 bin kişiye karşı bir demek.
11: Buna hedef açısından zengin ortam derim.
10: Açıkçası bu oran hoşuma gitti.
1: İndikten sonra yardıma yaklaşık 9 saat uzaklıkta olacağız. Aslında yardım yok demek. Kendi başımızayız yani. Hepimiz şunu anlamalıyız. Esir düşmek bir seçenek değil.
6: Ve Taliban'ın esirlerine ne yaptığını gösteren istihbaratı gördük değil mi?
11: Evet efendim.
6: O herifler size acı çektirir.
8: İşler ters giderse çizmelerim ayağımda ölürüm.
6: Ben de.
10: Aynen öyle.
1: Bu gece giriyoruz. Tek araç yedek yok. O yüzden ekipmanınızı kontrol edip biraz dinleyin.
11: Başarılı bir test uçuşu yaptınız mı?
1: Test uçuşu biziz.

0: Eğer ölürsen, senin ve eşinin yazmış olmayı isteyeceği bir mektup var.
1: Eve döneceğime dair söz verdim. Bunu bozduğumu söyleyen bir mektup yazamam.

0: kıyafeti evet. Kapıları kapama meselesini açıklıyor herhalde.
1: Seyir irtifanız kaç?
2: 11. Bu iyi bir soru.
1: Oksijen kullanıyorsanız 3 kilometre üzerinde olmalı.
2: Uçtuğumuz dağlar 3 kilometre zaten. Kum fırtınaları motorları mahveder. Füzelerde zirvelerden ateşlenmiş.
3: Bu bizi 6'ya çıkarır. Chinook'u 6 kilometrede uçuramazsınız.
4: Uçurmayacağız. Uçuş irtifası 7.
3: Ha. Peki bu şey buna dayanır mı?
4: Göreceğiz.
3: Ekibim için oksijen var
4: arkada
3: mı?
4: Arkada maskeler var ama çalışmıyor. Bizimkiler de son uçuşta çalışmadı. Bu halüsinasyon görmeye başladı. Daha çarpıyorduk.
3: Vay be, hipoksiye gireceğiz.
1: Ben girmem. Gözümü şu heriften ayırmam.
3: Bulutlara giriyoruz beyler. Bu kadar yükseğe ve bu kadar uzağa daha önce kimse helikopter uçurmadı. Sıkıca bağlanın.
5: Daha önce hiç hipoksi yaşamadım.
6: Gerçekten mi?
7: Harika bir şey. Bayılıyorsun sadece. 9 saatlik bir uyku gibi düşün.
8: Beni endişelendiren uykuya dalmak değil. Sonrasındaki lanet sersemlik.
7: Evet.
1: Ordunun neden Chinook kullandığını biliyor musunuz?
8: Neden?
1: Savaşa girdiğimizde iyice sinirlenmiş olalım diye.
7: Evet.
1: Biliyorum değil mi? Ben tam bir eğlence fabrikası.
4: Görev ekipmanları hazır. EOS Flight Cam. 595 kalkış için serbestsiniz. Silver wings upon their chest. Be tough.

Bey, 595, burası 1213. Görüş kötüleşiyor. Geri dönüyoruz, yolun sonu.

0: Tutunun, alçalıyoruz.
1: Bilerek mi? Bilerek.
2: Anlaşıldı, tekerler aşağı. İki dakika.
1: İki dakika.
3: İki dakika.
1: Uyan. Teçhizatı takın. Notlar açık.
2: Sağ nişancı iniş alanını görüyor.
4: Sıcak giriş
1: evet.
4: Yapıyoruz.
1: İşte gidiyoruz.
2: 15, 10, 9, 8. Öne doğru tut. Aşağı indir. Sol taraf temiz. Sağ taraf temiz. 5, 4, 3. Rampalar indirildi.

0: Ülkede önceki gün 1. Kuzey Afganistan, Mazar-ı Şerif'in 40 mil güneyi.
1: Hey, şuraya bak. Şu iki adamı görüyor musun?
2: Evet.
1: Bu bizim eskort mu?
2: Hayır, sanmıyorum. Bir timle buluşmamız gerekiyordu.
1: Bunlar bizimkiler değil gibi.

0: Susturun onları. Misafirimiz var.
1: Lanet olsun.
0: Silahlarınızı bırakın.
1: Lanet olsun.
2: Bırakın silahlarınızı.
3: Hayır hayır hayır. Dost birlikler, dost birlikler, ateşi kesin.
0: Lanet olsun. Tamam, silahlar aşağı. Tamam, sakin.
3: Onları kaldırın, sizin eskortunuz
0: kaldırın.
3: Bunlar.
0: Tamam.
4: Özür dileriz.
0: Doğru. Hey. Bak, ona özür dilediğimizi söyle.
5: Dostlarım, ببخشید.
6: دوستم، دوستم. اینا فرار چیکار میکنیم؟ اومدیم شما رو کمک کنیم. اینا فرار رو ببینه.
3: Sen timli derim.
0: Evet öyleyim. Geç kaldınız.
3: Evet, şimdi buradayız. Darı bilmiyor musun?
0: Hayır, bilmiyorum.
3: Özbekçen nasıl?
0: İdare eder. Rusçam fena değil.
3: Tamam, Rusçam seni idare eder. Hareket etmeliyiz. Uzun bir yürüyüş var. Seni kötü bir noktaya bırakmıştık.
0: Tamam. Ekipmanlarınızı alın. Harekete geçiyoruz.
4: Hey, hey, geri çekil. Hayır, hayır.
7: Ya da komak.
1: Hey, hey, hey. Evet, teşekkür ederim. Tamam. Tamam, sakin.

0: Burası. Buna Alamo diyorlar. Sizi buraya yerleştirdik.
1: İlk nöbet sizde. İkişer saatlik vardiyalar. Sürekli tetikte olun.
2: Tamam, anlaşıldı.
3: Alamo'da herkesin öldüğünü biliyorsun değil mi?
4: Bence bunu kendine saklamalısın.
0: Harika, evet. Bu insanlar tarafından çok iyi karşılanır.
1: Hediyeleri seçmek bizim işimiz değil, senin işin.
0: İçeri gelin. Burası artık sizin yeni eviniz. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Ekmek iyi, bunun ne olduğunu bilmiyorum ama harika.
1: Durumu anlat bana. Ne tür bir istihbaratın var?
0: Bildiklerim bunlar ve pek bir şey değil. Kuzey İttifakı'ndan geriye kalanlar aslında birbirine düşman üç ayrı milis gücü. General Dostum, General Atta ve General Muhakkik. Yani iletişim kurmayan, birbirine yardım etmeyen üçlü bir saldırı gücüm var. Savaşla karşılaşırlarsa Taliban'la savaşmayı bırakıp birbirlerini öldürmeye başlayabilirler.
1: Peki bizim bağlantımız General Dostum?
0: General Abdülraşit Dostum. Tamam, Özbek. 16 yaşında Ruslara karşı savaşmaya başladı. Şimdi 55 yaşında.
1: Evet, kim olduğunu biliyoruz. Nasıl biri?
0: Nasıl biri mi?
1: Evet, nasıl biri? Kişiliği, sinirli mi, neşeli mi, üzgün mü?
0: Müzikalleri sever.
1: Tamam, müzikalleri sever. Harika.
0: Bak, ben insanları meslek olarak okurum ama bu adamı çözemiyorum, tamam mı? Bildiğim iki şey kesin. Taliban'dan nefret ediyor, onlar da ondan deli gibi nefret ediyor.
1: Bu adamlardan birinin bizi Taliban'a satma ihtimali konusunda ne kadar endişelenmeliyiz?
0: Ya yerinde olsam bayağı endişelenirdim dostum.
2: Anlaşıldı. Dostum dilimizi biliyor mu?
0: Hayır. Tacikçe, Özbekçe ve Dari konuşur. Taliban'ın konuştuğu Peştuca'yı da bilir. Bir de Rusça konuşur. Yani bu senin işine yarar.
2: Bu iş boyunca bizimlesin.
0: Hayır, şimdi gidiyorum. Başka bir savaş ağasına bir çanta para vermek için 50 kilometre yürümem gerekiyor. Kim bilir, belki savaş alanında tekrar karşılaşırız. Eğer öyle olursa tekrar şapkalı adamı vurmayın, olur mu?
1: Bunu aklımızda tutarız.
4: Tanrım, bu casus neşeli biriymiş.
2: Evet, burada tek başına dolanıp bu yeri kuruyor ha. Hakkını vermek gerek. Adamın cesareti var.
1: Hey! Nerede o?
0: Kim?
1: Dostum.
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Burada olduğumuzu biliyor değil mi?
0: Bütün lanet ülke burada olduğunuzu biliyor. Bol şans kaplan. Ciddiyim.
1: Sana da.
0: Onlara cehennemi yaşat.

0: Gel şuna bak. İmparatorluklar mezarlığı. Biz de içindeyiz.
1: Duvara yazı yazmanın ne kadar uğursuzca olduğunu gösteriyor. Kimse sakın yazmasın.
2: Hey kaptan, biraz dinlen tamam mı?
3: Burada bir şeyler ters gidiyor.
2: Mesele süper insan olmak değil, akıllı olmak.
3: Evet biliyorum, farkındayım. Bir sonraki nöbeti ben alayım.
0: Musud, o öldüğünde Kuzey İttifakı da onunla birlikte ölmüş olabilir. 2 gün önce, Alamo, Mazar-ı Şerif'in 34 mil güneyi.

0: Yürü, yürü.
1: Bu dostun mu?
2: Sabır kapıya, dayı dakika, onu emeğe.
1: General, selamün aleyküm. Barış sizinle olsun.
3: Aleyküm selam.
1: Rusça konuştuğunu söylemişlerdi. Ne dersin?
3: Düşmanlarının dilini iyi biliyor musun?
4: Ne dedi?
1: Düşmanlarının dilini bilmenin iyi olduğunu söyledi.
3: Öp beni. Biz burada böyle hoş geldin deriz.
5: Çaytay Yaras.
6: Farmer.
7: Bunu tek başıma mı yapıyorum?
1: Tamam, gidelim.
8: Görünüşe göre Spencer terfi aldı.
9: Esmerleri tercih ediyor galiba.
1: Evet, öyle görünüyor ha.

0: Tamam, hediyeyi verelim. Atlar için yem.
1: Ya fikir mekanı mı ayı?
2: Ne ayı ara oradan.
3: Atlarım teşekkür eder.
4: Ne dedi?
0: At yemi pek hoşuna gitmedi galiba.
5: Bu bayağı kötü karşılandı.
6: İçkiyi denemek ister misin kaptan?
0: General,

0: Yeni Amerikalı dostlarımıza. Umarım Rusları taklit ederek kazanacaklarını sanmıyorlardır.
1: Dilimizi bilmediğin söylenmişti.
0: Sana söyleyen adamla konuşmadım. Bombalarım nerede?
1: General, istemediğin kadar bomba var. Taliban'ın son konumunu bana göster.
2: O bizim kaptanımız efendim.
1: Tamam, sakin.
3: Onlara geri çekilmelerini söyle.
4: Bir şey kumandan sefalet. Bir şey ne babacan?
1: General, kaptan benim. Bu benim timim. Benimle konuş, tamam mı?
0: Burası benim ülkem.
1: Bunu anlayabiliyorum. Toprak sana ait ama gökyüzü bize ait. Bombalarımızı istiyorsan benimle konuş.
0: Tamam. Konuşuruz. Bu adamlar seni neden takip ediyor?
1: Aynı soruyu ben de sana sorabilirim.
0: Cevabı duymak istemezsin. Bak. Bak, şu gözlere bak. Katil gözleri. O gözler, katil gözleri. Evet, katil gözleri. Peki, sen kimi öldürdün?
1: Beni öldürürken görmek istiyorsun. Beni Taliban'a götür, sana göstereyim.
0: Tamam, gidiyoruz. Hadi.
5: Bu kolay oldu.
2: Birisini en yüksek teklifi verene satmadan önce şu havanı bir kontrol et bence.
1: Ne kadar ileri gidebileceğimi bilmesi gerek. Artık biliyor, lanet.

0: General, Taliban ne kadar uzaklıkta?
1: 5 saat. Sizin için atlarım var.
0: Sadece 6 tane var. Benim 12'ye ihtiyacım var.
1: 6 tane var.
2: Hey kaptan, galiba seni zorlamayı bitirmemiş.
0: Timi bölmek istemiyorum.
2: Er ya da geç olacaktı, şimdi olması daha iyi. En azından savaşmayı istekli. Ben bizi para ve erzak için kullanacağını sanıyordum.
0: Tam olarak nereye gittiğimizi haritada gösterir misin?
1: Jobaki, dağların ötesinde.

0: Tamam, Diller, Jeffers, Michaels, Bennett, Jackson, siz benimlesiniz. Falls, Black, günlük çantaları ekstra mühimmatı alın.
1: D'yi 4 gün önce Taliban'dan aldım. Taliban'ın lideri Molla Razan başınıza yüksek bir ödül koydu. Cesediniz için 100.000 Amerikan doları. Kanlı üniformalarınız için 50.000.
2: Hepsi bu mu? Biraz düşük olmuş. Biraz daha arttırın Taliban.
3: Olaya iyi tarafından bakalım. Eğer planı bizi satmak olsaydı kesinlikle 6 at daha bulurdu. Bundan eminim.
0: Tamam, daha önce ata binen var mı?
4: 9 yaşındayken yaz kampında.
5: Cancun'da bahar tatilinde ama bayağı sarhoştum.
2: Ben hiç binemedim.
0: Tamam, yani kimse bilmiyor. Hey, bu eğlenceli olacak. Tamam, şimdi... Evet, şimdi bu tekmelemek git demek. Bu da direksiyon. Sola gitmek için sola, sağa gitmek için sağa.
2: Tamam.
0: Ve bizi beklemiyor, atlara binin.
3: Ben bir ikmal hattı kurarım, tamam mı? Bir sevkiyat ayarlarım.
2: Bunun bir adı var mı?
3: Dostumun adamları için
2: adı, biliyorum.
3: Iste.
2: Ama bir adı var mı?
0: Ve bir de battaniye iste, Michaels radyoda olacak.
3: Seni test edecek.
0: Evet, ben de onu test edeceğim.
3: Bu iyi bir fikir olmayabilir.
0: Birazdan öğreneceğiz.
2: Oh, lanet olsun. Lanet olsun.
0: İyi şanslar çocuklar.
2: Hadi oğlum, lanet olsun.
6: Atı üzme değil.
2: Lanet olsun.
7: Beş Çam'ın dış mahalleleri. Dehi Köyü, Mazar-ı Şerif'in 32 mil güneyi.
4: Bize bakışlarını hiç sevmedim kaptan.
8: Hey kaptan, saat 3 önünde 3 AK ve bir gözcü var.
0: Evet, görebiliyorum.
4: Neden duruyoruz ki?
0: Bilmiyorum. Neden durduk peki?
9: Erzağa ihtiyacımız var.
0: Erzak.
5: Evet ama burada oturmuş hedef gibiyiz.
6: Bu şaka falan. 10 galon su için hayatımızı riske atıyoruz.
2: Hayır, bizi sergiliyor. Amerikalılara bakın. Benimle birlikteler diyor.

0: Hey, sakın aşağı bakma. Nereye bakarsan at oraya gider. Kafanı hareket ettirince ağırlığını değiştir. Atın dengesi de değişir. Anladın mı?
1: Evet evet anladım.
2: Oda 595 Alfa hücresi. Jobak mağaraları.
3: Hey patron.
0: Evet.
3: Bizi bu sıra dağların kuzey tarafına getirdi.
0: İyi bir şey olmadığını tahmin
3: ediyorum. Değil. Haberleşme uyduları güneyden geçiyor. Bu dağ sırasının içinden sinyal almam mümkün değil. Platoya çıkıp daha iyi bağlantı kurmam gerek.
0: Sinyal olmayan bir noktada kamp yaptırıyor.
3: Sence sinyal olmayan bir yer olduğunu biliyor musun?
0: Memleketimdeki telefon çekmeyen noktaları bilirim ben. GPS de yok değil mi?
3: Yok, durum bayağı kötü.
4: Adamların çok yavaş.
5: Sabah Taliban'ı öldüreceğiz.
2: Dördüncü gün. Oda 595. Bravo hücresi. Alamo.
6: Seni görüyorum.
1: Evet farkındayım, görüyorum. Güzel bir tüfekmiş.
7: Namı ben Necibes.
1: Necip mi? Güzel, ben de şimdi tuvalete gidiyorum. Hayır hayır. Bunu yalnız yapmayı tercih ederim. Kültüre saygı. Lanet çocuk.
8: Milo.
1: Ne var dostum?
8: Bir gölgen var gibi görünüyor.
1: Evet.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
10: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyon.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Yolculuğa hazır mısınız?
7: Nereye gidiyoruz?
6: Familyayla Safsu yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası neresi?
6: Burası familyanın Safsu hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
7: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
6: Familyadan saf su dokunuşu.
7: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
6: Tek dokunuşta farkı hissedin.
8: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyorum.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
9: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
10: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
11: Damla,
12: bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
1: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
15: Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
18: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
19: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Yolculuğa hazır mısınız? Nereye gidiyoruz? Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz. Burası neresi?
20: Burası familyanın saf su hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
12: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
20: Familyadan saf su dokunuşu.
12: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
20: Tek dokunuşta farkı hissedin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Damla önce çok eğlendim.
13: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
12: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
13: Burası neresi?
12: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
13: Yum yum yumuşacık.
12: Familyadan saf su dokunuşu.
13: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
12: Tek dokunuşta farkı hissedin.
14: Damla.
15: Bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Dostumun adamlarının bugün o dağa çıktığını gördün
19: mü? Evet.
18: Ordusunu hemen yola çıkmaya hazır hale getirdi. Tahminim Taliban da çok farklı değil. Kolay olmayacak.
19: Evet, bu insanlar sert. Atlar hakkında bu kadar şeyi nereden biliyorsun?
18: Bir çiftlikte büyüdüm. Babam öğretti. İyi ve nazik olduğu tek şey atlardı. Evet.
19: Yani ihtiyar demir yumrukla mı yönetirdi?
18: Hem de deri kemerle, eline ne geçerse.
19: Öyle mi? Hı? Benim ihtiyarla daha iyi anlaşırdım.
18: Aynen öyle.
19: Umarım bunu sonuna kadar görmemize izin verirler. Yani Afganistan son 2000 yıldır herkes tarafından defalarca işgal edildi. Cengiz Han, Büyük İskender.
18: Burası hakkında araştırma mı yaptın?
19: Ben tarih öğretmeniydim.
18: Hadi
19: Hayır,
18: oradan.
19: Yemin ederim. Evet.
18: Vay be, doğru ya. Raporda bununla ilgili bir şey okudum, evet. Ama uzun değildi, öyle değil mi? Ne oldu?
19: Kız arkadaşıma sataşan bir adamla kavga ettim. Onu bayağı kötü dövdüm. Gideceğim yer hapisti. Ben de orduyu seçtim.
18: Vay be. Yıllar sonra burada bir mağarada oturuyorsun.
19: Evet, hapse seçmeliydim.
20: Adamların neden nöbet tutuyor? Misafirimsiniz, sizi ben korurum.
18: Biz sadece misafirin değiliz general, müttefikiniz. Adamlarım sana karşı nöbet tutmuyor, anladın mı?
20: Bu benim sorumluluğum.
18: Biz böyle eğitildik, uymamız gereken kurallar var.
20: İşte aramızdaki fark bu. Senin üzerinde birçok adam var. Benim üzerimde ise sadece Tanrı.

0: Tanrım. Bu bayağı sağlam bir bağ kurmaydı.
1: Evet.
2: Efendim. Spencer'dan durum raporu. Dostumun adamları için bir ikmal talep ediyor. Kış yakın, ekipmanla erzağa ihtiyaçları var.
3: Tamam, gönderin. Nelson nerede?
2: Emin değilim. Arazi radyo sinyalini kesiyor. Spencer'a göre Nelson dostumun karargahına ilerliyor. En iyi tahminimiz burası. Kobaki.
3: Tamam, bir dakika. Nelson ve Spencer niye birlikte?
2: Nelson Tim'i böldü. 6 adamın yanına aldı. Spencer ve diğerlerini keşif noktasında bıraktı.
4: Ah, tanrım, bunu neden yaptı?
2: Dostum ona 6 at verdi. Dağları geçmenin tek yolu bu. Spencer'a göre atlar sadece ulaşım aracı değil. Gelen bilgiye göre dostum onları savaşta kullanıyor.
3: Atlar mı?
2: Evet efendim.
5: Taliban işgali altındaki Beşcam köyü. Mazar-ı Şerif'in 28 mil güneyi.
6: Orada. Molla Razan'ın adamları.
1: Bekle, nerede?
6: Şu pikapları görüyor musun? Beşan dışındaki Taliban güçleri.
1: Tamam. General nasıl çalıştığını açıklayayım. Tam koordinatları ve irtifayı verebilmem için yeterince yakın olmalıyım.
6: Çok tehlikeli.
1: General, çok uzaktayız. Buradan hiçbir şey yönlendiremem.
6: Benim 500 adamım ölse de bir Amerikalının burnu bile kanamaz. Neden biliyor musun?
1: Hayır, neden peki?
6: Çünkü bir Amerikalı ölürse hükümetiniz gider ve biz savaşı kaybederiz.
1: Bombaları 9000 kilometreden bırakıyorum, anladın mı? Uçak bombayı yönlendirmez, ben yönlendiririm. Yeterince yaklaşamazsam doğru noktayı bulamam.
6: Haritanı ver. Bak, burada. Görüyor musun? Burada Taliban. İşte Taliban.
1: Tamam.
6: Ve burada da Taliban. Şimdi bombanı bırak.
1: Hala çok uzaktayız maalesef.
6: Bombaları bırak.
1: Bunun Taliban olduğunu nereden bileyim?
6: Başka kim olabilir?
1: Dağlarda çok sayıda ordu var general. Birleşik Devletler biriyle savaştı.
6: Bana yalancı mı diyorsun?
1: Öyle demiyorum. Bu kadar uzaktayken neyi vurduğumuzu bile göremiyorum diyorum.
6: Razan, Amerikalılarla birlikteyim. Seni öldürmeye geliyorlar.
1: Lanet olsun, Taliban'ı arıyor.
6: Taliban olduğunuzu bilmelerini istiyorlar. Hadi onlara Taliban olduğunuzu söyleyin ki sizi öldürelim.
7: Amerika defol git.
6: İşte gördün mü? Bombaları bırak.
1: Badger 1-7, burası Alfa 5-9-5. Düşman mevzisine atış istiyoruz. 8-4-7-2-6-5-4-3, anlaşıldı mı? Tamam.
8: Alfa 5-9-5 anlaşıldı. 8-4-7-2-6-5-4-3 tamam.
1: Tamam, hazır olduğunu da bırak.
4: Bu atışı tutturursan tam bir sihirbazsın patron.
1: Aynen öyle.

0: Zaman biri bunları ıskaladığımızı anlatsın.
1: Size söylemiştim.
0: Lanet olsun.
1: Lanet herif.
0: Bu saçmalıktı. Buraya oyun oynamaya gelmedim ben. Ateşi kesin, çok uzağız. Burada kalın, koordinatları yeniden vereceğim.
1: Hayır hayır, nasılsın? Kaptan nereye gidiyor?
2: Bilmiyorum. Koffers.
0: Daha yakına gidiyorum.
1: Sen peşinden git.

0: Eğlenceyi sana bırakamazdım.
1: Yeni koordinatlara hazır mısın?
2: Evet, burada sabırsızlanan insanlar var.
1: 8, 3, 9, 6...
3: Bir birlik üzerlerine doğru manevra
4: yaptı. Kaptan, sana doğru bir birlik geliyor.

0: Tekrar söylüyorum. 8, 3, 9, 6, 4, 5, 7. Net ve serbest.
1: Bombalar geliyor. Çocuklar gidelim.
2: Çok yakınız kaptan.
0: Geri çekilin. Çekilin.
2: Yürü, yürü.

0: Razan! İşim bitti.
1: General, ön hatları yok ettik. Niye köye ilerlemiyoruz peki?
0: Söylediklerimi görmezden gelirsen burada uzun yaşayamaz.
1: Bombala dedin, yaptım. Niye saldırmıyoruz?
0: Bugünün planı bu değildi.
1: Planı söylemek ister misin?
0: Yarın saldırıyoruz.
1: Yarın, harika. Yani bu neydi peki?
2: Güzel küçük bir prova mı?
1: Bir prova, evet.
2: Harika.
3: Bak, ben pazarlık yapmam. Bunlar benim botlarım. Hani attığımız yerden çaldıklarınız. Ne dediğini anlamıyorum.
4: Nasıl girerim, eşyalarımızın yarısını bile bulamadık.
2: Evet.
4: Şu çatı tanıdık geliyor mu? Hey, ne kadar ha? Bu ne? 10 mu? 9.50 mi? Ha? MR'larımızın %10'unu, battaniyelerimizin 1/4'ünü almışlar. Bir sürü şey eksik. Ne?
3: Kıyafetlerimizi beğenmişler galiba.
2: Çok şık.

Sana kolaylaştığını söylemek isterdim ama... Bazen hiçbir şey hissetmeyen biriyle karşılaşırsın işte. Gider öldürür insanları. Yastığa başını koyar koymaz uykuya dalar. Eskiden daha iyi olacağını düşünürdüm bunun. Anlatabiliyor muyum? Belki de zayıfımdır diye düşündüm. Ama sonra fark ettim ki hayır. Aslında bizi insan yapan şey bu.

0: 6. gün. Bravo hücresi Adamo.
1: Hey, hadi bakalım. Nasıl geçti?
2: Her türden ganimet var.
1: Güzel. Çoğunu geri alabildiniz mi?
2: Sesli alışveriş yapmak gibiydi.
3: Hey Spence.
1: Evet.
3: Şu çocuğu görüyor musun?
1: Evet.
3: Tuvalete bile gidemiyorum. Çocuk sürekli peşimde.
1: Onun için ilginç bir durum bu.
3: Hayır, değil. Hiç değil. Küçük bir sokak köpeği gibi peşimden ayrılmıyor.
4: Ona ödül vermeyi bırakmayı denesen?
3: Sorun da bu zaten. Ona hiçbir şey vermiyorum, tamam mı?

0: Sadece o eski tüfeğiyle gülümseyerek peşimde dolaşıyor.
1: Anlamıyorsun değil mi?
0: Ne Spence?
1: Bu adamlar bizi koruyor. Bizden biri ölürse dostum sorumlu gördüğü adamı ve ailesini idam edebilir. Ve bu zavallı çocuk seni koruyor. O yüzden iyi davran.
0: İyi davranayım. Sen de... Hey Necip. Al dostum. Sana küçük bir şeker getirdim. Ağzına koy. Hayır, hayır. Önce bunu çıkaracaksın. Sonra ağzına koyacaksın. Evet, ağzına koy. Evet. Yapma, yapma. Sakın öyle düşünme. Oraya girme. Ayakkabılarımı ver.
2: Tatlıymış.
0: Kapa çeneni.
2: Tatlı. Sonraki hedefleri burası. Beşim, içeri girmenin tek bir yolu var. Taliban bunu biliyor. Şehrin hemen dışında sağlam şekilde mevzilenmişler. Ağır tahkimat var. Tam bir kıyma makinesi efendim.
3: Peki Nelson niye bunun içine yürüyor? Lanet olsun. Yanlış adamı mı seçtim?
2: Efendim bu Nelson'la ilgili değil. Coğrafya. Beşim mazara giden tek yol.
3: Evet olabilir ama bütün umudumuzu Nelson'a bağlayamayız. İkinci bir tim hazırlamamız gerekiyor. Dostum hava şartları bozulmadan Beşim'e ulaşamazsa işler çok kötüye gider.
4: Taliban işgali altındaki Beşim. General, B-52'ler pozisyonda. Neler olduğunu biliyor musun?
2: Dostum yeğeninin Taliban'la hala savaşıp savaşmadığını öğrenmek istiyor. Birçok kişi taraf değiştiriyor. Zorunluluktan sadakat değişiyor. Bazen her hafta.
5: Bunu niye yapıyorlar ki?
4: Bu adamların çoğu çiftçi. Taliban geliyor, işkence ediyor, öldürüyor, savaşmaya zorluyor. Başka ne seçenekleri var?
5: Bana mı öyle geliyor yoksa bunlar her baktıklarında paramızı filan mı sayıyorlar?
2: Yeğeni bu sabah ayrılmış, ilerleyebiliriz.
5: Ah ne güzel. Savaş tekrar başladı.
4: Menzili az kaldı, adamlarımın sana daha iyi destek olabilmesi için bilmem gereken bir şey
5: çok
4: var.
5: Çok iyi.
6: Ramlamadı başına.
4: Atlar bugün iyi fikir olmayabilir. Bombalar onları çok korkutacaktır.
7: Atlar bunların Amerikan bombası olduğunu bilir. Korkmazlar.
4: Amerikan bombası olduğunu biliyorlarmış yani. Peki.
5: Mantıklı.
8: Uki 99 yeni koordinat. 8342 ara 6649.
7: Razan.
9: Seni aşağılık herif.
7: Amerikalılar seni öldürecek, duydun mu?
4: Doğu kanadı temiz general.
7: Hadi. Siz Amerikalılar burada kalın.
10: Korkaklar! Ne yapıyorsunuz?
4: Teslim oluyorlar. Razan kendi adamlarını vuruyor.
5: Ah yüce tanrım.

0: Hey, bunlar nereden çıktı? Dostum onların ikmal hattını nasıl bilmiyordu? Wookie 99, ikmal bırakmamız lazım.
1: Oğlum sus, bingo durumundayım.
0: Dalga geçiyorsun, bir tank birliğine bakıyorum, ikmal lazım.
1: Üzgünüm, yakıtım bitti efendim, çıkıyorum.
0: Katlediliyorlar. Onlara destek olmalıyız. Michael Scaffers, anonsör. Hadi!

Gidin!

0: Dostum! Hava desteğini kaybettik, geri çekil! Geri çekilin! Geri çekilin!
1: Merit, iyi misin?
2: Şimdi katil gözlerin var. Hadi!
0: Yürüyün!
3: Gitti. Gitti. Yukarı taşıyalım. Şuraya.
4: Hiç anladın olsamaz. Bir an iken Rai Amerika'yı ya. Bezlete Taliban ve cengim.
5: Hey general. Bu bölgeyi biliyorsun değil mi? Değil mi? Yani Taliban'ın ikmal attığını biliyordun ve bana söylemedin. Bilseydim, söyleseydin o kolunu bize ulaşamadan vurabilirdim. İstersen kendi adamlarını öldürebilirsin ama benim adamlarımı tehlikeye atamam.
2: Gittiğin her yer tehlikedir.
5: Evet, belli oluyor. Atlarla tanklara karşı savaşıyoruz burada. Bildiğin her şeyi bana söylemek zorundasın.
2: Bildiğim her şeyi kaldıracak miden yok.
5: Lanet olsun.
2: Burada kazanamayacaksın. Çünkü kendine karşı dürüst değilsin. Kan dökülmeden zafer bekliyorsun.
5: Bilgiyi bizimle paylaşmanı bekliyorum senden. Yoksa burada ne yapıyoruz? Söyler misin lütfen?
2: Öfken korkundan geliyor. Çünkü hayatın ahiretten daha değerli olduğu bir yerde yaşıyorsun. Burası öyle bir yer değil. Burada Taliban yaşadığın her şeyi öldürür. Görevin başarısız olacak çünkü ölümden korkuyorsun. Molla Razan'ın adamları Taliban'dır. Onlar bunu memnuniyetle karşılar. Çünkü cennette onları zenginliklerin beklediğine inanırlar.
5: Bana gereken lanet bilgiyi ver, hepsini tek tek ödüllendireyim. General, seni medeniyet tarihinin en güçlü silahlarıyla buluşturan adamım. Beni korumayı bırakıp bana güvenmeye başla.
2: Tarihin en güçlü silahı işte budur. Benim ordumda asker yok. Bir tane bile. Sadece savaşçılar var. Asker olmayı bırak artık. Bunu kullanmaya başla. Sen de savaşçı olabilirsin.

0: Benimle gel. Silahlarını Tiangi geçidinden getiriyorlar. Burada hiçbir şey yok. Geçit yok, su yok, gölge yok. Mezar-ı Şerif'e giden tek yol Tiangi geçidi.
1: Bu bir dar boğaz.
0: Tek yol bu.
1: Mezarı almak için onu bu geçitte yenmemiz
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Tiangi'deki kalelerine ulaşmak için önce Beşam'ı almalıyız. Sen gökyüzüne sahipsin. Ama savaşlar yerde kazanılır. İkmal hattını biliyordum. Ama silahlarını beklemiyordum. Fakir benim manevi oğlumdu. Her adam kaybettiğinde kalbine bir bıçak saplanmış gibi olur. Benim kalbim parçalandı dostum. Adamlarımı ölsün diye gönderdiğimi düşünme.
1: Bunu senin için kazanacağım. Tanrı şahidim olsun.
0: Sana inanıyorum.
1: Taliban batı kanadını savunmayacak çünkü bu çölden bir şey geleceğini düşünmezler. Bu çılgınca bir fikir ama...
2: Ama ne?
1: Taliban takviyeleri tam buradan geliyor. Tiangi geçidinden. Dostumun ilerlemeye çalışırken kendini parçalamasının sebebi. Taliban'ın yapması gereken tek şey onu yeterince oyalamak, daha fazla topçu getirmek.

0: Orada bir şey yok, su yok, hiçbir şey yok. Hatlarının arkasına geçtiğinde o zinciri kesersin, mühimmat depoları, konvoylar, vurabildiğin her şeyi...
1: Yürüyerek gidebilir miyim? O lanet hattan bıktım.
0: Dealer bu yaklaşık 120 kilometre hava ikmali konumunu ele verir. Her şeyi yanında taşımalısın.
1: Dostum bize katır verebilir
0: evet,
1: mi?
0: Evet muhtemelen.
1: Tamam.
0: Ama dinle, bunu yapacak kişi bunun yaptıklarından farklı olduğunu anlamalı. Tamam mı? Yalnız olacaksın. Takviye yok, tahliye yok. Kimseye bunu emredemeyeceğim. Birinin gönüllü olması gerekiyor.
1: Emredebilirsin. Bize emir ver.
0: Bu bir emirdir.
1: Daha çok isteyeceğim bir şey yok.
0: Şimdi iki kişi seç.
1: Bennett?
2: Varım.
1: Coffers?
3: Oh, hiç sormayacaksın sandım. Sağ olun efendim.
0: Hayır, ben teşekkür ederim. İyi şanslar Bennett.
4: Ortalığı karıştırın dostum.
5: Sanırım en yakışıklı olanlar seçme hakkı kazanıyor.
6: 8. gün. Bravo Timmy. Alamo.
7: Beş dokuz beş. Bravo. Cevap ver.
8: Bravo dinlemede.
0: Hey, at buldunuz mu?
7: Evet.
0: Tamam, güzel. Yanımıza gelin. Ekibi yine böldüm. Dealer'ı ileri gönderdim.
8: Anlaşıldı. Yoldayız.
5: Brice'e hoş geldiniz çocuklar. Vale atlarınızı arkaya alacak.
1: Buraya kadar bunun için mi geldik?
9: Havuz nerede?
10: Güneşlenmeye çalışıyordum dostum.
9: Sanırım masajım dörtte.
10: Hey hey hey.
0: Spencer'a ne oldu?
10: Az önce arkamızdaydı kaptan.
11: No.
0: Olamaz. Sen iyi misin?
11: Evet evet, iyiyim iyiyim. Sadece şu lanet attan inmem lazım hemen.
9: Sırtı.
0: Tamam.
9: Sanırım disk kayması var.
0: Pekala. Ver şunu. Seni tutuyorum, tamamdır. Yavaş. Yavaş Tanrı aşkına.
9: İyi misin?
0: Yavaş baksana. Sorun yok. Sorun yok, iyisin. Tamam dinle. Dealer ilk bağlantı zamanını kaçırdı.
11: Dağlar çekmez değil mi?
0: Evet belki de.
11: Onu nereye gönderdin?
0: Hattın etrafından dolaşıyor.
11: Riskli.
0: Birazcık.
5: Şey, grup yeniden toplandı. Tanrım şef, dedem gibi görünüyorsun. Dik durabilirsen 20 dolar veririm.
11: O 20 doları sende kalsın. Hava saldırısı çağırmanın en iyi yanı yatarak da yapabilmen değil mi?
0: Aynen öyle.
11: Hadi şu savaşı başlatalım.

0: Geri çekilin, geri çekilin.
1: Hayır, saldırıyoruz. Peşimden gelin.
2: Kaptan, emir nedir?
0: Dostumu koruyun, onu takip edin, gidin.
2: Gidelim.
0: Milo, hazır mısın? Hadi.
3: Milo, hemen buraya gel.
0: Oh, yanlış.

0: 595, alan temiz.
1: Onuncu gün. Kurtarılmış Beş Cam Köyü.
2: Bir daha dene dostum. Lanet olası.
3: Lanet ola.
2: Şimdi bir yere varıyoruz.
3: Lanet ola.
2: Lanet olsun.
4: Düşünüyordum da şey... Seni takip edersen muhtemelen çok uzun yaşamayacağım. Az önce yaptığın gerçekten cesaretlisin.
5: Şey, bazen adamlarını doğru yöne çevirmek için öne çıkman gerekir.
4: Oynadıkları oyun nedir?
5: Beş taş. Özbek oyunu.
4: Beş taş?
5: Beş. Beş. Taş. Taş. Biliyor musun? Beş amı yönettiğim zamanlarda kadınlar peçe takmazdı. Kızlar okula giderdi. Ve sinemada filmler oynardı. Ama burada Razan ailemi öldürdü. Onu geri almayı hayal ettim ama şimdi buradayken içeri girmek istemiyorum. Çok fazla acı var. Umarım bunu asla yaşamazsın.
6: Kaptan.
4: Evet.
6: Güvenli hat üzerinden Bowers'la bir mesajın var. Savunma Bakanından.
4: Sonra okuyacağım.
6: Kusura bakma, Donald Rumsfeld sana az önce bir e-posta gönderdi ve iyi bir şey değil.
4: Ne yazıyor?
6: Ne zaman arkanı kaldırıp mazara gideceksin?
4: Tanrım, şuna bak. Şöyle ya, efendim. Sağdaki durumu size açıklayayım.

0: Tamam.
1: Bir adama atlı süvariyle T-72 tanklarına, havanlara, makineli tüfeklere karşı nasıl savaşacağını anlatmaktayım.
2: Gatling tüfeğinin icadıyla birlikte geçerliliğini yitirdiğini düşündüğüm bir taktik. Adam başı 10 mermi AK-47 mühimmatıyla saldırdı.
3: Lisa, buraya gel.
2: Keskin nişancıların 100 mermiden azı. Sur çok az. Yiyecek daha da az.
4: Bu mektup fazla iyi yazılmış. Hal yazmış olamaz.
2: Atlı süvarinin Taliban'ın güçlü noktalarına saldırmak için tepeden tepeye atladığını gördük. Son birkaç kilometreyi havan, topçu ve keskin nişancı ateşi altında geçtiler.
4: Hiç.
2: Gittiğim her yerde siviller ve yerel askerler Birleşik Devletler'in geldiğine sevindiklerini söylüyor. Ve Taliban gittikten sonra daha iyi bir Afganistan umutlarından söz ediyor.
5: 16. gün. Charlie Timi. Tiangi geçidinin kuzey kenarı.

0: Raven, burası Charlie 595. İkmal iyi, İkmal başarılı. Bir karakollarını vurduk, silah deposu imha edildi. Ayrıntılı durum raporu birazdan gelecek.
1: Sulgareh Mağaraları, Tiangi Geçidi'nin güneyi, Alfa Timi.
2: Yani el bombasını alıp fırlatıyorsun.
3: Bu seni bir süre idare eder.
4: Evet. Hey, Mitch'i buraya getirin.
3: Hey, kaptan.
5: Evet.
3: Buraya gelir misin lütfen? İyi misin?
4: Evet, evet.
2: Mızrak gibi.
5: İyi misin, Hal?
4: Evet. Dostumla bir ilerleme kaydedebildiğini düşünüyor musun?
5: Evet, evet, iyi gidiyoruz. Bu iş bitince birlikte ev tutmayı düşünüyoruz.
4: Lanet olsun, beni güldürme. Mizah anlayışının olmasına sevindim. Kötü bir haberim var. Ne? Karargah ODA 55'i Atta'nın milisleriyle görevlendirdi.
5: General Atta dostumun rakibi mi?
4: Mazar-ı Şerif'e ulaşma şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorlar. Bu hattı geçebileceğimize güvenmiyorlar.
5: Bu bizi yok eder Hal. Dostum Atta'yı duyduğu an Taliban'ı tamamen unutur.
4: Olabilir. Hızlıca çıkman gerekirse diye kampı şimdiden dağıtmayı düşünebilirsin.
5: Evet.
4: Hey, şöyle düşün. Sana özgür dünyanın en önemli diplomatik görevi verildi. Kuzey İttifakı'nı bir arada tutmak.
1: ...18. gün... ...Charlie Timi... ...Tiangi Geçidi'nin kuzey kenarı.
6: Ah, sonunda... ...açlıktan ölüyorum. Selamünaleyküm. Habib.
5: Heh?
6: Koyunlardan birini satın almak istediğimi söyle.
7: İmi hoya yaktı Rusvan Dakhara.
5: Satılık olmadıklarını söyledi.
8: Her şey satılıktır.
6: Tamam, ona 50 Amerikan doları vereceğimi söyle.
7: $50 برای یک گوسفند می‌خوام. می‌خوای
9: دانه
7: 500. مزاق می‌کنی؟
5: $500 istediğini söyledi.
6: Ona mı? Fiyatı ne kadar?
5: 100.
6: Tamam. Ha? 300 Amerikan doları. Evet. İyi mi? Bu adam tam bir askeri müteahhit olmalı. Tamam.
8: Harika. Kuzu Pirzola.
10: Sabah hareket meygun. Olmadı boş. Teşekkür. Teşekkür.
11: Güzel bir gün dostum. Taliban geçidi korumak için geri çekildi. Yarın sabah buraya ilerleyebiliriz.
5: Yarın doğru yaparsak onları mezara kadar sürebiliriz. Bu savaş yarın belli olacak. General, yarın gerçekleşecek diğer görevlerden birini açıklamak istiyorum. Benimki gibi başka bir ekip daha var ve General Atta Muhammed'le görevlendirildiler. Güneydoğu'dan mezara ilerliyorlar.
11: Kuzey'i Atta'ya verdiler.
5: Birleşik Devletler'in bakış açısından hepiniz Kuzey
11: İttifakı. Kim oluyorlar da bana Kuzey İttifakı'nın olduğunu söylüyorlar? Eğer Atta Mezar-ı Şerif'e önce girerse...
5: Atta'yla Kuzey için savaş diye bomba atmıyoruz. Görev değişmedi yani. Bu geçidi yarıp şehre gireceğiz.
11: Tiangi geçidi 2 kilometreden uzun. Raza'nın en iyi silahları tam burada.

0: Makineli tüfekler, havanlar, ağır zırhlılar. Ve tam burada 055 Tugay'ı var. Yabancı savaşçılar, El-Kaide bir adım bile geri atmazlar. Ölümü tercih ederler. Hatta mezara önce gitsin diye adamlarımın ölmesine izin vermem.
1: Bu sadece senin savaşın değil general. Senin ülkende ve benimkinde binlerce insan öldü. Şimdi sana bunun nasıl mümkün olduğunu göstereyim, tamam mı? Onları zaten bu geçide çektik. Her iki kanada birer adam yerleştireceğim ve bu kamyonu hava desteğiyle ezip geçeceğiz. Dealer'ı çoktan ileri gönderdim. Her türlü ikmali kesecek ve geri çekilmeleri vuracak. Sen ve ben bu geçitten hücum edeceğiz ve ana kuvvete cepheden saldıracağız.
0: Ama hatta mezara önce ulaşamaz.
1: Adamlarımla oradan geçeceğim general, sen olsan.
0: Ben de adamlarım olmadan siz sadece 12 kişilik bir birliksiniz. Hepiniz ölürsünüz. Bol şans.
1: Lanet olsun. İnanılmazsın. Ailenin öldüğü kasabayı göstermiştin. Razan ve ordusunun buraya yaşattığı cehennemi göstermiştin. Ve şimdi tek umursadığın şey bir toprak kavgası mı? Bana bir savaşçının yüreğinden söz ettin sen. Sen savaşçı değilsin, sadece başka bir savaş ağasısın. Evet, devam et. Vazgeçen biz değiliz general, sensin.

0: Pek mutlu görünmüyorsun.
1: Dostum plana katılmıyor.
2: Ne demek katılmıyor?
1: Şehri rakibine açacak bir savaşa girmeyeceğini söylüyor işte.
3: Bu pek geniş açıdan bakmak olmamış.
1: Burada birden fazla savaş veriyor. Hoşuma gitmese de elimizdeki kartlar bunlar.
2: Evet kaptan, ama onunla bir konuşman
1: lazım. Konuştum, gitti. Adamlarının çoğunu milisin büyük kısmını aldı. Bakın, size yalan söylemeyeceğim. Büyük ihtimalle buradan sağ çıkamayacağız biz. Lanet olsun, bu kadar yakınız. El-Kaide'yi Afganistan'dan silmeye bu kadar yakınız. Bir daha böyle bir fırsat olmayacak. Ama şimdi vazgeçersek, memlekette olanlar tekrar olacak. Tekrar ve tekrar. Her biriniz bu kararı vermek zorundasınız.
4: Onunla ya da onsuz, her şeye hazırız.
5: Boş ver ona. Zaten buradayız değil mi?
1: Pekala. Yarın gidiyoruz. Kalan muhafızları yanınıza alın. Bu gece dinlenin. Yarın her şey netleşecektir. Spencer, Black, batı kanadından hava saldırısı çağıracaksınız.
6: Milo, Jackson ve Axis düşmanın batı kanadına doğru sürüldü. Tam şurada. Dealer, Coffers ve Bennett mazardan gelecek takviyeleri engellemek için düşmanın kuzey kanadını tutacak.
1: Falls ve Michaels, güney kanadındaki keskin nişancı pozisyonundan Jones ve beni koruyun.
7: 20. gün. Tiangi geçidi güney kanadı.
1: İşte tavşan deliğine giriyoruz.
8: Avon.
2: Evet.
8: Kim kazanır? Kraliçe Elizabeth mi? Margaret Thatcher mi?
2: Tanrım, Falls. Bu saçmalıkları nereden buluyorsun?
8: Dahi zihnimin derinliklerinden.
9: Onu görüyor musun komutan?
1: Falls bir gözlüğü bizi fark etti. Saat 2 yönünde, tamam.
2: Hedef.
8: Aldım.
2: 650 metre. Şimdi düzelt. Sola doğru. İyi vuruş.
7: Charlie Timi, Tiangi geçidi kuzey kanadı.
0: Coffers, otel sizi kaldır.
3: Bana 10 dakika lazım.
0: 5 dakikan var.
3: Onu demek istemiştim. 5 dakika.

0: Dostum yok ha?
1: K200, burası 595 Delta, tamam. Tıbbi tahliye için hazır bekleme talep ediyoruz. Tamam.
2: Lanet olsun.
3: Durumu nasıl Jay?
4: Doğru noktadayız.
5: Lanet olsun, aşağıda en az 15 bin kişi var.

0: Spencer, burası Alfa. Pozisyondayız. Fırsat hedeflerini
1: işaretlemeye başla. Önce en büyük silahlar, tamam.
2: En büyük silah benim kaptan.
1: Dealer, hoş geldin dostum. Yolculuk nasıldı?
3: Harikayım. Yaz için burada devremlik bakıyorum.
1: Zaman başlayalım çocuklar.
0: Başlarınızı eğin. Güvende kalın.
2: Tamam, hazırız.
4: Tamam, güzel.
5: Evet.
4: AJ, 055 Tugay'ı el kaydı.
5: Tamam, anladım.

0: Güzel atış şef.
1: Nasılmış ha?
2: Tamam bravo, iyi atış. Hedefleri kaydır 500 metre güneye, tamam mı?
3: Evet. Viper 4-7 yeni hedef. Açık alanda çok sayıda asker var. 500 metre doğusuna bırak.
0: Şef, şef, şef, şef, şef, şef, şef.
3: Bizi nasıl buldular?
0: Teslim mi oluyorlar? Şef, teslim mi oluyorlar?
3: Belki tuzak olabilir. Tetiğin üstünde kal.
4: Yavaş yavaş.
0: Bunlara ne yapalım?
3: Alfa 595. Burası Bravo 595. Burada bir durum var. Çok sayıda düşman savaşçısı bulunduğumuz noktada teslim olmaya çalışıyor.
4: Ellerini kaldır.
5: Anlaşıldı Bravo.
2: O kontrol altına alındıklarında durum raporu ver.
6: Kabala!
7: Flash 2-1. Burası 595 Charlie. Aç.

0: BM21'leri var ve geçide giriyorlar.
1: İşte bala. Gör ne hore.
2: İşte bala. Teslim olmak mı istiyorsunuz? Bizi anlıyor musunuz? Hayır hayır, sadece orada kalın. Orada kalın, tamam mı? Şimdi teslim olmak istiyorsanız orada kalın. Dur.
3: Mose Bush.
1: Kaplazanın. Gördüm kaplazanın.
2: Tamam. Bu adamların her birini aramamız lazım. Tek tek.
4: Tamam.
2: Anladın mı?
4: Tamam. Evet.
2: Dikkatli ol.
3: Bombo!
4: Help, hadi lanet olsun. Hadi. Help. Oh, oh, oh, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Help. Help. Help. Hadi dostum, hadi. Hadi ama. Herhangi birim bravo düştü, bravo düştü.
5: Ne kadar kötü.
3: Kötü.
4: Acil tıbbi tahliye lazım.
5: Hallediyorum efendim.
6: Şunu düzelt.
5: Efendim, geç olsun güç olmasın, değil mi?

0: Raşit! Hasan yalla!
1: Bu da ne böyle?

0: Hadi hadi.
1: Şimdi nasıl?
0: Evet evet iyi iyi. Hadi burası Charlie. Beni duyuyor musun?
2: Devam et.
3: Geçitte bir yerim 21 var. Roketlerle dolu.
4: Lanet olsun.

0: Lex Spencer'ın durumunu söyle.
1: Açık göğüs yarası var. Zamanla yarışıyoruz. Tamam. Hazır mı? 3, 2, 1. Kaldı. Hadi yavaş.
2: Hey, hareket var.
3: Hadi çocuklar, hadi.
4: Geri at, geri at. Yat, yat.

0: SX BM21'i hedef alabilir misin? Olumsuz! Geri mi çekiliyoruz? Atlara dönüyoruz. Yürü! Git! Taliban tahliye gelmeden etrafımızı saracaktır. Telsizi Spencer'ın kulağına ver.
1: Tamam, ya hep ya hiç. Hal, seni tahliye edeceğiz.
2: Durmayın.
0: Durmuyoruz. Seni geçidin diğer tarafından Mezar-ı Şerif yolundan havayla çıkaracağız. Tek yol bu, Hal.
1: Unutma, eve dönmenin tek yolu kazanmak. Dayan adamım, dayan.
3: Dayan Aziz! Dur şu an, dur şu an!
4: Bu da rakın çöre değil.
5: Uçamadayım.

0: İkbali şimdi çağır.
1: 4-6-4 hedefini ayarla. 20 metre batı, anlaşıldı mı? Tamam.
2: Anlaşıldı 5-9-5 ama bu kadar yakına yetkimiz yok.
0: Tehlikeli mesafe dostum.
1: 4-6-4 tehlikeli mesafe, mühimmat talep ediyorum.
2: Anlaşıldı, tehlikeli mesafe 20 saniye.
3: Çıkın buradan.
0: Hadi, hadi.
1: Hadi.
4: Hadi.

0: Essex! Jackson!
1: Evet.
0: Lanet olsun. Necip. Necip. Necip. Necip. Hadi.
1: Baylo.
0: Necip. Hadi Necip. Hadi. Hadi.
1: İyi misin?
0: Git Jackson'a yardım et.
1: Tamam.
0: Git Jackson'a
1: bana
0: yardım
1: bak.
0: Et. Jackson'a yardım et.
1: Jackson. Kalk. Kalk.
0: Hadi.
1: Gitmemiz lazım. Tamam. Tamam mı?
0: Necip. Necip. Hadi. Hadi çıkar. Hadi çıkar. Gitmemiz lazım.
2: Kaptan, Essex'le iletişimi kaybettik.
3: Denemeye devam edin. O BM-21'i imha etmezsek her şey biter.
4: 40 roketi salvo halinde ateşliyor. 40, sonra 2 dakika yeniden doldurma. Bana tekrar
5: 2 dakika.
4: O kadar süremiz olacak. Pozisyonları...
3: Hücum edeceğiz ama yaklaşmamız gerekiyor.
2: K-200, burası Alfa.
6: Ön birlikler kırmızı hattı geçti. Yüksek kayıp bekleniyor.

0: Yalçın!
1: Fırsatımız var, hadi!

temas.

0: Dealer nerede?
1: Pozisyonumuza geliyor. Kuş 2 dakikaya burada.
0: Anlaşıldı. Tahliye noktasında buluş ve duman çıkar, tamam.

0: çıkarın. Helikopter geliyor.
1: Durumu nasıl?
2: Kaptan, o tahliye helikopteri hemen şimdi lazım.
1: Tamam, geliyor, geliyor.
3: Helikopterler geliyor. John, o dumanı çıkar.
1: Tamam dostum, geliyorlar. Geliyorlar. Dayan dostum, dayan.
4: Onları yendik mi?
1: Evet dostum, yendik. İyi vurduk. Hey, hey. Dayan. Dayan biraz. Bizi bırakma sakın.

0: Dostumu gören var mı?
1: Havadan gelen bilgiye göre burada tam
2: geri çekilme var. Tüm geçit temiz, mazardan tamamen kaçıyorlar.
0: Hava Atta'nın milislerini görebiliyor mu?
2: Evet, doğudan yaklaşıyorlar.
0: Dostum Atta'ya gidiyor. Kuzey İttifakı dağılırsa her şey çökmüş olur.
1: Dostuma önce ulaşmalıyız. Mezara gidiyoruz.
0: Fatih!

0: Mazar-ı Şerif.
1: General, bekleyin.
2: General Attar.

0: Bugün şehri Atlı'ya bırakacağım. Yarın bakarız.
1: Doğru kararı verdiniz.
0: Doğru karar mı? Burada doğru karar yok. Burası Afganistan. İmparatorlukların mezarlığı pek çoğunun. Bugün dostumuzsunuz, yarın düşmanımız olacaksınız. Sizin için de farklı olmayacak. Yakında Amerika'da burada başka bir kabile olacak. Eğer giderseniz korkak olursunuz. Eğer kalırsanız düşmanımız olursunuz. Ama şunu bil, her zaman kardeşim olacaksın. O şehre girdiğimde bayrağını kaldıracağım.
1: Burası sizin şehriniz, kendi bayrağınızı kaldırın.
0: Al. Bu hep benim neydi? Artık senin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi.
2: Hey. Bana sahip çıktığın için teşekkür ederim.
3: Ağlarsan herkese söylerim.
2: Kapat çeneni dostum.
3: Söylemem.
1: Tekrar hoş geldiniz.
4: Taliye noktasını değiştirmişsin ha?
1: Yeterince yürümemişsindir diye düşündüm.
4: Evet, düşündüm ki dizlerim fazla iyi hissediyor.
1: İyi görünüyorlar.
4: Sağ ol.
1: Sağlık görevlisi evet. Gördün mü? İyi hissettiriyor değil mi?
4: Ne, oturmak mı? Harika.
1: Hayır, sonunda bu işi tamamlamak.
4: Evet. Evet. Bunu kazandık. Ama savaş hala kazanmamız gerekiyor.
1: Yani o bize bağlı değil. Zaten bizim işimiz de değil.
4: Evet. Şimdi nereye yönlendireceksin?
1: Eve yönlendiriyorum.
4: Oraya seni takip ederim. Her yere takip ederim.
1: Tanrı'ya şükür.